Sultanları Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu için parkeye çıkacak Ay Yıldızlılar A grubundaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 19'a başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Öldüren Gurur, 6. ve son bölüm. Yazan Heinz Günther, çeviren ve uygulayan Nurettin Erdoğu, yöneten Nüvit Özdoğru, efektör Erhan Mesutoğlu. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Bengül Erdamar, Doktor Altbor Hon Ersan Uysal, Doktor Erika Werner Hale Akınlı, Profesör Rathenau Zihni Göktay, Helga Celile Uysal, Doktor Peter Rumholz Güner Ümit, Herman Platner Argun Kınal, Yargıç Sezai Altekin, Savunma Avukatı Ergün Işıldar, Kapı Nöbetçisi Ersin Samver.
1: Değerli bir operatör olan ama özel yaşayışında kadınlara düşkünlüğü yüzünden başı dertten kurtulmayan Doktor Bornholm, klinik direktörünün kızıyla nişanlanmış, asistanıyla flört etmiş, eski sevgililerinden Helga'ya kürtaj yaparken ölümüne neden olmuştur. Hocası Bornholm'a yürekten bağlı olan asistanı Doktor Erika, Helga'nın ölümündeki suçu üstüne almış, 3 yıl hapse hüküm giymiştir. Bu arada klinik direktörü Profesör Rathenau'nun kızıyla evlenen Bornholm'un işleri alt üst olmuş. Çünkü sevgilisinin fedakarlığına layık olmadığını anlayan, büyük bir düş kırıklığına uğrayan Erika, Helga'nın kürtaj sonucu öldüğünü ve bu işi Doktor Bornholm'un yaptığını açıklamıştır. Olaylar Bornholm'un aleyhine gelişmektedir. Durumunu kurtarmak ve Erika'yı yatıştırmak için cezaevine gelen doktoru bir tuzağa düşürerek gerçeği meydana çıkarmak için çalışan Rumholz bu konuda bir tertip düzenlemiştir.
2: Erika, ne kadar değişmişsin. Yüzündeki makyaj sana ne de yaraşmış. Bu halinle hiçbir zaman bir
3: hükümlüye benzemiyorum, değil mi?
2: Yok.
3: Karın nasıl? İyi mi?
2: Erika, bırak da anlatayım.
3: Neyi anlatacaksın? Profesörün kızıyla sonunda evlendin. Bu doğum gibi, ölüm gibi gerçek bir olay.
2: Evlenmek zorundaydım. Yoksa öc alma duygularına yenilerek kayınbabam profesör olmama engel olabilirdi. Alt tarafı o da etten kemikten yapılmış bir insandır. Duygularına yenilebilir. Artık amacıma eriştim. Şimdi özgürlüğünü kazanmanı bekliyorum. O zaman karımdan ayrılıp seninle mutlu bir yuva kuracağım.
3: Yalan mı söylüyorsun? Yalan!
2: Hayır.
3: Hem kurulmuş bir yuva yıkılır mı hiç?
2: Sevgilim, neden böyle konuşuyorsun? Sana şükran borcumu ölünceye kadar ödeyemeyeceğim, biliyorsun bunu. Hele buradan çık, göreceksin işler nasıl düzelecek. Geleceğimize ve bana güvenmelisin.
3: Riyakar! İkiniz mi? Bu karanlık hücremde karşılıklı sevginin ne büyük bir zevk olacağını içim yana yana düşünmüştüm. Ama şimdi seni öyle hıncıma bürüdüm ki bu hıncın derinliğini kendim de ölçemiyorum. Öc alacağım senden. Yaşadığım çağ ben de taklit edeceğim.
2: Erika, bana ihanet ettin. Arkamdan vurdun beni.
3: Sadece doğruyu söyledim. Gerçeği açıkladım mahkeme heyetine.
2: Çıldırdın mı sen? Her şeyi yıkmak mı istiyorsun?
3: Her şey değil, sadece seni.
2: Aklını kaybetmişsin. Hükümlülük psikozu içindesin. Seni ünlü bir ruh doktoruna muayene ettireceğim. Yeni ifadenin sağlam bilinçli bir kişiden değil, bir ruh hastasından alındığını kanıtlayacağım. Tek kelimene bile artık hiç kimse inanmayacak.
3: Bana inanacaklar.
2: Kanıtların var mı?
3: Ne kadar aşağılık bir adammışsın. Başı dik, çevresine yukarıdan bakan bir kalıbın içinde ne sefil bir ruh saklıymış. Karakterini henüz tanıyamadığım günlerde yemyeşil düşünceler, tertemiz duygular taşıyordum içimde. Ama seni gerçek yüzünle görünce kötülüğün ne demek olduğunu kavradım. Kötülüklerle daha kolay bağdaşabilirim şimdi.
2: Birbirimizi sevmedik mi Erika? Bunu ne çabuk unutuyorsun?
3: Meslek saygınlığı ve ün duygularına tutsak oldun. Beni çiğneyip geçtin. Evet, Petra'yı, zavallı Helga'yı, hocan Rathenau'yu. Kim bilir, kim bilir.

0: başka kimleri gözünü kırpmadan harcadın? Yükselmekten başka bir şey düşünmedin. Nasıl ki bir motor çalışabilmek için benzine ya da elektriğe gereksinme duyarsa, sen de ün kazanmak için insan kullanıyordun, insan.
1: Delisin sen.
0: Artık daha fazla konuşamayacağım. Varlığına dayanamıyorum. Yeter, yeter, yeter, git buradan. Yeter.
1: Gidiyorum. Gidiyorum ama yaptıklarına çok pişman olacaksın.
2: Erika,
3: bayılmış. Sinirleri bu sarsıntıya dayanamadı kızcağız.
2: Hemşehrim, çabuk pansuman odasını açın. Susalım rica ederim. Bayan Werner, yeni ifadenizin eski ifadenize tamamıyla ters düştüğünü, birbiriyle çeliştiğini biliyor musunuz?
4: Biliyorum Sayın Yargıç.
2: Eski ifadeniz sonucunda tutuklanarak hüküm giydiğinizi de biliyorsunuz elbet.
4: Evet efendim.
2: Vermiş olduğunuz ifadenin sizi cezaevine götüreceğini önceden düşündünüz müydü?
4: Evet.
2: Ve eski ifadenizi şimdi yalanlıyorsunuz, öyle mi?
4: Evet.
5: İzin verirseniz hükümlüye bir şey sormak istiyorum efendim.
2: Buyurun Sayın Savunma Avukatı.
5: Eğer mahkeme ifadelerinizin doğruluğuna hükmederse, yeniden özgürlüğünüze kavuşacağınıza inanıyor musunuz? Evet, susmayın. Lütfen sorumu yanıtlayın.
4: Evet.
5: Eskiden suçlu olduğunuzu iddia ediyordunuz. Şimdi tam tersini savunuyorsunuz. Nerede görülmüş bu?
2: Dikkat ediniz. Hükümlüyü etki altında bırakacak sorular yöneltiyorsunuz. Müdahalenizi kesiyorum. Şimdi söyleyeyim Bayan Werner. Doktor Bornholm'un evlendiğini duyar duymaz bir fenalık geçirdiğiniz doğru mu? Hadi yanıtlayın sorumu.
4: Evet.
2: Öğrendiğimize göre artık yaşamınıza değer vermez olmuşsunuz. Gerçeği belirtiniz.
1: Durun! Durun. Çok önemli bir açıklama yapmak istiyorum Sayın Yargıç. İzin verir miydiniz?
2: Buyurun.
1: Hükümlünün ifadesi beni çok duygulandırdı. Kendisinin evvelce vermiş olduğu yanlış bilgiden ötürü çok üzgünüm. Aslında bu sorun sadece iki kişinin arasında kalmalı ve mahkemeye boş yere vakit kaybettirmemeliydi. Bayan Werner'e evlenmem yüzünden acı çektirdiğim için Tanrı ve vicdanım önünde kendimi suçlu buluyorum.
3: Alçaklığı kadar kurnaz adam.
1: Evet efendim. Hükümlü beni yürekten sevdiği için yalan ifadede bulundu ve hala da seviyor.
2: Konuya geliniz.
1: Konunun içindeyim efendim. Evlendiğim doğrudur. Ama bunda büyük bir hata işlediğimi anladım. Eşimden ayrılıyorum.
3: Sen ayrılmıyorsun alçak. Babası kızını geri alıyor. Düzenlediğim plan sökmeyecek.
1: Şurasını anladım ki dünyada benim için sadece bir tek kadın var. O da Bayan Werner. Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz kendisiyle evleneceğim. Evet efendim. Helga'ya ameliyatı ben yaptım. Ama hastaneye geldiği zaman kanama başlamıştı. Kendisi çocuğunu düşürmek için önceden bazı önlemlere başvurmuş. Büyük hatalar işlemiş.
2: Celseyi 15 dakika için kapatıyorum. Celse açılmıştır. Profesör Bornholm'un tutuksuz olarak yargılanmasına karar verilmiş ve duruşma 12 Kasım saat 11'e ertelenmiştir.

0: Perik hala açılmadı Peter. Bu durum daha ne kadar sürer dersin?
1: Eski bir atasözü var biliyor musun? Bir budala tam 9 bilginin kanıtlayamayacağı sorular sorarmış. Ne bileyim ben, falcı mıyım?
0: Ama ortada bir gerçek var Doktor Bornholm. Bu ünlü olduğu kadar zeki, becerikli adam bir kaçamak yolu bulursa. Nitekim bulur gibi oldu bile. Kafamda hep aynı sorular. Ya Erika, Erika evlenme önerisi üzerine yeniden ifade değiştirmeye kalkarsa?
1: Mahkeme çocuk oyuncağı mı? Bunu benden daha iyi bilirsin sen. Bir çıkar yol bulalım.
0: Tabii tabii. Bir çıkar yol bulunur her zaman tabii.
1: Düşün Herman. Düşün, böyle bir olarak düşün. Ölen hemşire Lutetia'nın ifadesi sence bir anlam taşımıyor mu?
0: Taşımaz olur mu? Yalnız tek başına yetmez. Zamanını bekliyorum. Bornholm'den daha ünlü, ondan daha saygıdeğer bir adam var ortada. Bu adam onun suçlu olduğuna inanıyor. Elinde de maddi kanıtlar bulunduğunu sanıyorum. Profesör Rottenhau'la uzun uzadıya görüşmüştüm. Konuşurken bana ne demişti biliyor musun? Benden kızımı kurban etmemi mi istiyorsunuz? İşte bu kişi belki bize yardım edebilir.
1: Ama bunu istemediğini şimdi söyledin.
0: Ha, o zaman için öyleydi ama şimdi işler değişti. Kızı doktordan boşanmak üzere. Mutluluğu, şayet mutluluksa nasıl olsa yıkıldı. Ortada engel kalmadı.
1: Ya kendi kariyeri, ünü, suçluyu şimdiye dek sakladığı kamuoyunca duyulursa?
0: Yok. Rottenhau çok ünlü, dürüst bir profesördür. Kızı söz konusu olduğu zaman susmasını kimse kolay kolay kınayamaz.
2: Sizi sabırla dinleyeceğim hocam. Ama fazla vaktim yok. Saat 11'de mahkemem var.
3: Zaten senden fazla vakit isteyecek değilim. Mahkemeyi kazanacağından ümitli misin?
2: Hak ve adalet sonunda zafere ulaşacaktır.
3: Helga'nın babasının hazırladığı kliniğin planı, avukat Platner'in iddiaları, Erika'nın yeni açıklaması sence hiç önem taşımıyor mu? Dudaklarındaki alaylı gülümseme şimdi açıklayacağım kanıtlarla buz gibi donup kalacak. Savcılığın elinde bir bant var. Erika ile cezaevinde yapmış olduğun görüşmeyi olduğu gibi açıklıyor.
2: Ne?
3: İş sadece bununla da kalsa iyi. Klinikte bir tanık senin Helga'yı ameliyat salonuna nasıl sürükleyip götürdüğünü gözleriyle görmüş.
2: Olmaz böyle şey.
3: Olur olur. Bir rahibe hemşirenin bazı kişiler önünde imzaladığı ifadesi var elimde. Ben de mahkemeye çıkacak, aleyhinde tanıklık edeceğim. Bak, sana bir mektup okuyacağım. Bildiğini sanıyorum ama tekrarında yarar var. Helga Harvard'ın yazdığı şu birkaç satırı istersen sen de oku.
4: Alf çocuğumun babasıdır. Ama o artık benden yüz çevirdi. Hocasının kızıyla evleneceğini duydum. Eğer bu gerçekleşirse bir rezalet olacaktır. Ben sokak kızı değilim. Alf'in beni sevdiğine inanmıştım. Ben budalığa.
3: Evet, bu mektubu mahkeme kuruluna vereceğim.
4: Söyle, söyle Alf, itiraf et. Bu yükten kurtulacak, ferahlayacaksın.
3: Hadi, konuş. Susma diyorum sana.
2: Yakında her şeyi öğreneceksiniz.

0: efendim. İki afseli hastamız var. Açılması gerekiyor.
1: Az kalsın unutuyordum. Mahkeme kaçta başlayacak? Saat 11'de mi? O halde hemen çıbanları açmamız gerekiyor.
2: Erika, seninle konuşmak istiyorum.
1: Bir şey mi oldu?
2: Evet.
1: Mahkeme başka güne mi kaldı?
2: Artık mahkeme filan yok.
1: Ne demek istediğinizi anlayamadım.
2: Bak Erika, önce şunu açıklamak istiyorum.
1: Anladım. Az suçuna itiraf etti.
2: Evet, öyle oldu. Yarın cezaevinden çıkıyor, özgürlüğüne kavuşuyorsun. Avukatın gereken girişimleri yaptı. Mahkeme saat 11'den 9'a alındı. Beraat ettin. Bundan ne kadar sevinç duyduğumu bir bilsen.
1: Öyle mi? Ya al.
2: Durum doğal akışını sürdürecek. Neyse, senin cezaevinde bu son günün. Alın yazıları bazen ne kadar zalim oluyor. Şu an onu ne kadar sevdiğimi bir açıklayabilsem. Ama buna bir türlü cesaret edemiyorum. Barnholm'un cesedi ikimizin arasında dikilmiş duruyor. Erika gerçeği öğrenmeden sevgimi ona asla söyleyemem. Birlikte güzel denecek günler geçirdik. Cezaevindeki kadın hükümlüler için sen demir parmaklıkların arasından sızan bir güneş ışığıydın.
0: Burada çok şey öğrendim doktor. Burada insanları tıp fakültesinden daha iyi tanıdım.
2: Bu soylu düşünceleriniz arasında acaba bana da ufacık bir yer ayırmayacak mısınız?
0: Elbette Peter.
2: Erika.
0: Konuşma Peter. Aylardır bana söylemek isteyip de söyleyemediğin şeyi biliyorum. Ama şimdi değil. Önce dışarıda temiz, özgür havayı ciğerlerime doldurmak istiyorum. Caddede dolaşırken ardımdan bir gardiyanın gözlemediğini hissetmek ne güzel bir duygu. Bir kahvede oturmak, çay içmek, pasta yemek istiyorum. Daha sonra bir dükkana girip yüksek topuklu iskarpin almayı kafamda kuruyorum. İncecik naylon çoraplar, modaya uygun bir manto, tırnaklarıma oje, dudaklarıma ruj sürmek. Burada uzun zamandır yapamadıklarımın hepsini uygulamak istiyorum. Bana unutturdukları kadınlığımı yeniden kazanmak ne güzel olacak.
2: Erika.
0: Bir dakika.

Söylediklerimi bilmem kavrayabilecek misin Peter? Özgür olduğuma adam akıllı içime sindirince, bu deyimi iliklerimin ta içinde duyunca, bana istediklerini söyleyebilir, kalbini dökebilirsin. Bunun için sana söz veriyorum.

0: Allah'a ısmarladık Peter. Doktor Erika Werner suçsuz olduğu kanıtlandığından serbest bırakıldı. Diploması geri verildi. 12.456 yeniden eski adına kavuştu.
1: Seni bekleyeceğim. Özgürlüğünü bir bardağa koy, yudum yudum iç.
0: Deneyeceğim. Hadi sayın avukat, arabanıza binelim.

0: Söyleyin bakalım Özgür Melek, sizi nereye götüreyim? Cezaevi kapısını ardında bırakan bir kadının ilk önce nereye gideceği hakkında hiçbir fikrim yok. Berbere mi, kahveye mi, yoksa bir moda salonuna mı? Bana bu konuda yardım etsiniz.
1: Önce gazete satan bir dükkanın önünde duralım.
0: Ne yapacaksınız gazeteyi? Bugünlerde önemli hiçbir şey yok ki.
1: Öyle de olsa bir gazete almak istiyorum.
0: Siz biliyorsunuz. İşte şurada var. Hemen gidip alayım.
1: Tamam.
0: Buyurun gazetemiz.
1: Teşekkür ederim. Aman tanrım. Ölmüş.
0: Sakin
1: ol. Kazaya uğramış.
0: Sakin ol. Rica ederim. Ne oldu, sakin ol. 24 saatten beri Ete bu haberi size vermek istedi. Ama buna bir türlü cesaret demedi. Ölümle sizin bir suçunuz yok ki.
1: Siz avukatlar her zaman suçtan söz edersiniz.
0: Bırak bunları şimdi. Kazadır olmuş. Direksiyondayken galiba içkiliymiş, bir kamyona çarpmış. İçinde şöhret güneşinin bulunmadığı bir yaşam bu adam için artık yaşam değil ki.
1: Lütfen arabayı geri çevirin.
0: Nereye?
1: Cezaevine.
0: Ne dediniz?
1: Cezaevine dedim.
0: Peki, neden mi sorun bana?
1: Lütfen ricamı yerine getirin.
0: Bakın Peter hala kapıda duruyor, gitmemiş.
2: Erika!
1: Senin yanına kalacağım Peter. Bu yabancı dünyada ne yapabilirim? Yalnız kalmaktan o kadar korkuyorum ki.
0: Gel, gel içeri girelim.
3: Memur bey, bayan özel olarak benimle gelecektir. Müdürle kendisi için bir görüşme yapacağım.
4: Önce telefonla bir sorayım.
3: Lütfen.
4: Alo. Efendim, tahliye edilen bayan geri geldi. Yanında doktorumuz da var. Sizinle görüşeceklermiş. Bırakayım mı? Peki efendim, baş üstüne. Müdür bey izin verdi. Girebilirsiniz.
3: Bu kez özgür olarak giriyorsun Erika. Doktor Rumholst'un yardımcısısın. Kadromuz var. Çok yakında işe başlayabilirsin. Bugün yardımcım, yarın hayat arkadaşımsın. Biliyor musun Erika, sen cezaevindeki hükümlülere, daha doğrusu onların karanlık ruhlarındaki uçurumlara pırıl pırıl meşale tutan bir ışık olacaksın. Bu bahtsız insanlar dostluğunla avunacaklar, dostluğunla övünecekler.
5: Öldüren Gurur adlı sürekli oyunumuzun 6. ve son bölümünü dinlediniz. Başka bir oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın sayın dinleyiciler.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Söyletme beni canım efendim, kederim var. Bir güne değil dildeki efkar, nelerim var. Bir buseye can vermek ile müşteri oldum. Güldü lebi gülfem, dedi yok yok, değerim var. Zekai dedenin ferahnak makamında beste formundaki eseriyle selamladık bu gece sizleri. Koray Safkan'dan dinledik eseri. Eserin başında da Süleyman Erguner'in Ney Taksimi yer aldı. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi sizlere yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleneceğim önümüzdeki bir saat boyunca. Bu gece Ferahnak ve Nihavend makamında eserlerle huzurlarınızdayım. Dinleyeceğimiz ikinci Ferahnak eser, Nahifi'nin bir şiirine yine Zekai Dede'nin bu kez yürük semai formundaki bir eseri. Nesrin Körükçü'den dinleyeceğiz. Sensiz cihanda aşıka işret reva mıdır? Sensiz safayı ehli muhabbet safa mıdır? Ölsün mü neylesin olan aşufte hüsnüne? Kurbanın olduğum seni sevmek hata mıdır?

Şambuli Cemil Bey'in Felahnak makamındaki eseri var sırada. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Bir nigahın kalbimi ettiği esir aşkın ah, her zaman kan ağlarım derdinle ey çeşmi siyah.

Sıradaki ferahnak eser Dede Efendi'nin bir bestesi. Mustafa Öztürk'ten dinliyoruz. Beğendim seni, geçmem asla ben. Kurtuluş yok zalim elinden.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Ferahnak makamındaki eserini Remzi Oktar'dan dinliyoruz. Neydi maksudun senin bu hale koymaktan beni? Çaresiz bir derde duçar eyledin efkendini.

Sıradaki Ferahnak eseri yine Remzi Oktar'ın yorumundan dinleyeceğiz. Bu kez Cevdet Çağla'nın bir bestesi. Akşam olsun şu perdeler insin, gel biraz neşe son başım dinsin, gönlüme sümbülün gülün sinsin, gel biraz neşe son başım dinsin.

müftesini Sinan Ozan'ın yazdığı Artaki Candan'ın Ferahnak şarkısını Fikret Kozinoğlu'nun yorumundan dinliyoruz. Ruhumda bahar açtı, onun bülbülü sendin. Her gün bana bir taze çiçek neşesi verdin. Gönlümde açan goncelerin şen gülü sendin. Her gün bana bir taze çiçek neşesi verdin.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Nihavend makamında eserlerle devam ediyor. Dinleyeceğimiz ilk Nihavend şarkı Tatyos Efendi'nin bir bestesi. Selçuk Aygan'ın yorumundan. Ah cana, firkatinle sinemi ben dağlarım. Yad edip eyyam-ı vaslı, dembedem kan ağlarım.

Güngör Güner'in güftesini yazdığı Vecidi Seyhun'un Nihavend şarkısını Gülseren Güvenli'den dinliyoruz. Baktım da hazan akşamının ufkuna dalgın, ruhumda bahar günlerinin hasreti yandı. Matem tutuyor koyda deniz, ay bile dalgın. Gönlüm o güzel günleri hicran ile andı.

Güftesini Badi Nedim Bey'in yazdığı Zeki Duygulu'nun Nihavend şarkısını Münip Utandı'dan dinliyoruz. Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden, bulmakta teselli batan akşam güneşinden. Alnımdaki hattı yaşımın matemi sanma, her çizgi açıldı acı hicran ateşinden.

güftesini Vehbi Cem Aşkın'ın yazdığı Saadet'in Kaynağın Nihavend şarkısını Zeki Müren'den dinliyoruz. Ne dert kalır ne hüzün, bir sudur akar zaman. Seni ilk gördüğüm gün dedim ah benim olsan. Ay değil yıllar geçti, kavuşmak şimdi bir an. Kış geçti, bahar geçti, dedim ah benim olsan.

Güftesi ve bestesi Salih Hoşses'e ait Nihavend eseri Muazzez Abacı'dan dinliyoruz. Ağlamakla, inlemekle ömrüm gelip geçiyor. Devası yok, garip gönlüm günden güne eriyor. Feryadıma, efkanıma kimse bir ses vermiyor. Devası yok, garip gönlüm günden güne eriyor.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık böylece sevgili dinleyenler. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umut ediyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser, güftesini Ramazan Gökalp Arkın'ın yazdığı Saadet'in Kaynağı Nihavend şarkısı. Alp Arslan'dan dinliyoruz. Bahar bitti, güz bitti, artık bülbül ötmüyor. Yare tel çekem dedim, tel derdim iletmiyor. Yollar kapalı kardan, turna gelmez diyardan, haber çıkmadı yardan. Bu ayrılık bitmiyor. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Saat 13.21 ve 25 Ağustos Salı bugün. Ailece de programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüz'ün gerçek hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Ataman Kılıç ve Abdullah Tombuloğlu. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. 13.50'ye dek de burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Biliyorsunuz son yıllarda çocuk yaşta işlenen suçlarla ilgili kamu vicdanını yaralayan çok sayıda olayla karşılaştık ve yasada düzenleme bekleniyordu. Ağustos ayının başında da suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi mecliste kabul edilerek yasalaştı. Biz de konunun ayrıntılarını avukat Sevilay Aslan'la konuşacağız. Ailece başladı. Avukat Sevilay Aslan stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar.
0: Şimdi dediğiniz gibi bu yasa bekleniyordu, düzenlemelerle ilgili konuşuluyordu. Artık yasalaştı, böyle bir kanun teklifi verildi. Ardından dediğimiz gibi yasalaştı. Biz neler değişti, neler olacak hepsini konuşacağız şimdi sizinle. Öncelikle şuna bir bakalım, yasa neleri kapsıyor?
1: Şimdi yasa biraz önceki söylediğiniz gibi aslında büyük bir çalışmanın neticesinde bir teklifle birlikte yasalaştı. Biz buna neden ihtiyaç duyduk?
0: Evet.
1: Türkiye çocuk adalet sisteminde yeni bir denge ararken bu çalışmayı gerektirdi. Bir yandan çocuğun üstün yararı korunurken diğer yandan ağır suçlarda toplumun adalet beklentisi ve caydırıcılık ihtiyacı gözetilmeye başlandı. Ve asıl mesele ise çocukları suça iten koşulların ortadan kaldırılabilmesi için yapılan çalışma neticesinde sistem tekrar devreye konuldu. Şimdi burada düzenlemeyle ilgili bu yeni düzenlemenin özü koruma ile caydırıcılık arasındaki dengenin caydırıcılık yönünde güçlendirilmesi amacıyla ortaya çıkmış oldu. Yeni düzenleme çocuğu koruma ilkesini sürdürürken bir taraftan diğer taraftan ağır suçlarda cezai caydırıcılığı belirgin bir biçimde yükseltmeye çalıştı. Biraz sonra sayacağım o değişikliklerin temelinde de bu durum yatıyor. Şimdi yeni dönem devlet çocuğa iki ayrı pencereden bakmayı hedefledi. Hı hı. Bir taraftan sen hala çocuksun. Yeni düzenlemede gördüğümüz şey bu. Seni korumak ve topluma kazandırmak zorundayım diyor. Diğer taraftan da özellikle öldürme ve çok ağır şiddet suçlarında çocuk olman, ki buradan aslında başlangıç noktası da burasıydı.
0: Evet, zaten en çok da onunla ilgili konuşuluyordu.
1: İlgiliydi. Evet, evet. Toplumda çocuk olman, işlediğin ağır suçun yaptırımsız veya çok düşük cezalı kalacağı anlamına gelmez dedi bu düzenlemeyle birlikte. Ve böylece yeni düzenlemenin özü çocuk adalet sistemi tamamen ortadan kalkmadan özellikle ağır suçlarda çocuklara uygulanacak yaptırımlar belirgin bir biçimde bu düzenlemeyle ve bu düzenlemedeki değişiklikle birlikte ağırlaştırıldı. Ve bildiğiniz gibi 8 Ağustos 2026 yılının 2026 tarihinde de kanunun temeli böylece oluşturulmuş oldu. Şimdi ne yeni düzenleme neler getirdi bize? Her şeyden önce bir kavram değişikliği getirdi. Geçmişte suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk ifadesi kullanılmaya başlandı.
0: Evet, bunun nedir?
1: Aslında evet, aslında suça sürüklenen çocuk demek de suçlu çocuk demek değildi. Bu kavram suç işlediği iddiasıyla adli sürece giren çocuğu damgalamadan onun yaşını, gelişimini ve içinde bulunduğu sosyal koşulları

0: çocukları dikkate alan çocuk adalet sisteminin yaklaşımı oldu. Yani bu kavramla birlikte adalet sistemindeki çocuğun cezalandırılması şeklini aslında biraz yolunu açmış oldu. Yani suça sürüklenen çocuğu ilk etapta kavramsal olarak baktığımızda çocuk suçlu olarak görülmüyor. Sadece suça itildiği için arkasındaki sorumluluk sahiplerinin hani bu sebeple bir cezalandırılması söz konusu olmuyor idi. Ama adalet sisteminin içerisindeki çocuk da tüm cezaların aynı zamanda eğer işlediği suça göre bu cezaların çocuğa da uygulanabilme durumu bu kavramla birlikte ortaya çıkmış oldu ve değişmiş oldu. Şimdi bu neye getirdi bize bu kavramın asıl getirdiği durum? Özellikle 15-18 yaş grubunda ağır suçlara ilişkin ceza sınırları yükseltildi. Bazı ağır suçlarda yaş küçüklüğü indiriminin uygulanmaması mümkün hale geldi. Ve toplumun ana tartıştığı konulardan bir
1: Tabii,
0: tanesi
1: tabii.
0: buydu. Cinayetlerle birlikte bu durum ortaya çıkmıştı biliyorsunuz. Çocuk suçlularda. Böyle onlara ilişkin 15-18 yaş arası ağırlaştırılmış müebbet gerektiren bir suçta uygulanan 18-24 yıllık ceza 19-27 yıla artırıldı. Yine müebbet gerektiren suçlarda 12-15 yıl olan ceza, geçmişte 12 düzenlemeden önce 12-15 yıl olan ceza 15-18 yıla artırıldı ve süreli hapis cezalarında üst sınırda 12 yıldan 15 yıla yükseltildi. Dolayısıyla adalet sistemindeki çocuğun yeri böylece ceza kavramı anlamında da burada netleşmiş oldu ve belirlenmiş oldu. O yüzden suça sürüklenen çocuk kavramında bu cezaların çocuğa uygulanmasından çok arkadaki çocuğu suça iten sebepler ve bu sebeplerin sücelerine yönelik cezalandırma söz konusuydu. Burada doğrudan hem bazı suçlarda çocukların cezalarının bir artışını görüyoruz bir taraftan. Diğer taraftan da senin tek başına hani çocuk olduğun için cezasızlık algısının ortadan kaldırılması hedeflenmiş oldu ki
1: Evet,
0: bu
1: çok önemli.
0: değişiklikle de
1: Çünkü
0: bu
1: zaten
0: hedef
1: bu
0: gelişmiş oldu.
1: amaçla bu şekilde kullanılıyordu çocuklar. Sadece kendileri değil, başkaları da yönlendirip nasıl olsa cezası az olur, nasıl olsa ceza almaz, bunu kullanırız diye çocukları kullanıyordu. Şimdi en azından bu açıdan bir caydırıcılık olacak.
0: Evet, bir caydırıcılık söz konusu oldu. Şimdi bununla birlikte sosyal inceleme zorunluluğu getirildi. Önceki yasal düzenlemede de bir sosyal inceleme zorunluluğu vardı. Fakat yeni düzenlemede 15 yaşından küçük çocuklar için her halükarda mahkeme gerekli görse de geçmişte mahkeme gerekli görmemesi halinde 15 yaşından küçük çocuklar için sosyal inceleme raporu düzenlenmiyordu ya da bu konuda bir inceleme söz konusu olmayabiliyordu. Ama şu an 15 yaşından küçük çocuklar için sosyal incelemenin yapılması zorunluluğu getirildi. Bu aynı zamanda çocuklar açısından neyi getirdi? Aslında İlk kanunun o suça sürüklenen çocuk kavramı aslında burada ortaya çıkıyor sosyal inceleme ile birlikte. Çocuğun hangi sebepler, hangi sahiplerle, hangi içinde bulunduğu sosyolojik veya psikolojik ortam sebebiyle bu suça itildiği, bu suçu işlemek zorunda bırakıldığı ya da bu suçu işlediği durumu bu sosyal inceleme raporlarının neticesinde ortaya çıkacak. Dolayısıyla toplumun belli bir yaş grubunda yani 15 yaşına kadarki olan çocuklar yönüyle de sosyolojik durumunun analizi ortaya çıkmış olacak ve belki bu analiz daha sonrasında oluşturulacak olan bir bilgi bankasıyla arkadaki eksikliğin tespit edilmesi noktasında çok önemli. Bu eksikliğin hangi alanda olduğu noktasında çok önemli. Aile bireylerinden mi kaynaklanıyor, eğitimden mi kaynaklanıyor, boşluk bir alan var buradan mı kaynaklanıyor? Dolayısıyla çocuğun bundan sonraki büyüme ve gelişim aşamalarında eğitimin daha güçlendirilmesi ya da çocuğa daha yönelik eğitimin verilmesi şeklinde bir değişiklikle karşı karşıya kalabiliriz. Çocuğun içinde bulunduğu sosyal ortamlarda nerelerde korunması gerektiği noktasında ve ebeveynlerin çocuklara davranışları noktasında hatta daha da geriye giderek ebeveynlerin çocuk sahibi olmadan önce hangi eğitimden geçmeleri gerektiği ya da nasıl bir evlilik yürütmeleri ya da evliliği dahi nasıl karar vermeleri gerektiği noktasında ışık olacaktır
1: Çok
0: buradan
1: kapsamlı
0: gelecek
1: bir
0: olan.
1: müdahale planı lazım. Yani sadece işte tek bir alanın çalışması, sadece adaletin çalışması ya da yine

0: Sadece eğitimin çalışması hiçbiri işe yaramayacağı gibi ortak bir şekilde çalışılmalı ki işte bu haberleri artık hiç duymayalım. Evet.
1: İşte 15 yaşındaki bu sosyal inceleme raporlarının zorunluluğu, sosyal incelemenin zorunlu olması 15 yaşına kadar olan çocukların bu incelemeler neticesinde ortaya çıkacak olan durumların doğru analizi bundan sonraki aşamada aslında toplumun hangi kesimlerinin bu işin içerisine girmesi gerektiği ya da devletin hangi yapılanmasının bu işin içerisinde olması gerektiği noktasında da ışık olacaktır. Biraz önce sizin dediğiniz gibi aslında bu çok tek başına bir olay değil. Tabii. Çok ayaklı bir olay. Milli Eğitim de bu işin içerisinde, İçişleri Bakanlığı da bu işin içerisinde, Adalet işin ceza boyutuyla bu işin içerisinde, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tabii ki bu işin içerisinde, Ekonomi Bakanlığı, ailelerin ekonomik durumu, çocukların ekonomik durumları, yetiştirdikleri ortam anlamında bu işin içerisinde. Dolayısıyla aslında bir kül halinde devletin bütün parçalarının bu işin içerisinde olduğunu böylece görmüş oluyoruz. Bu bize artı da olarak sosyal inceleme sosyal hizmet uzmanlarının bu konudaki görüşleriyle birlikte ortaya çıkaracak daha teknik bilginin verilmesinde faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, aileleri soralım bir de bu aşamada. Çünkü dediğim gibi bazen çocuktan ziyade aile de yönlendirmiş olabiliyor. Bazen ailenin çok büyük ihmali sonucunda bunlar yaşanmış olabiliyor. Bunları çok da gördük, haberlerde de izledik. Onlarla ilgili ne gibi düzenlemeler var ya da aileler bu süreçten çocuğum yaptı bitti deyip sıyrılabiliyor mu mesela, yoksa onlara da bir aslında ceza söz konusu mu?
1: Tabii ki bir ceza söz konusu. Aslında geçmişte de onlara yönelik aileye yönelik bir cezalandırma söz konusuydu. Evet. Bu defa yasada düzenleme çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasının ve silaha erişiminin önlenmesi açısından önemli bir detay olarak girdi. Ailelerin sorumluluğunun artırılması ve ihmale karşı daha güçlü tedbirler bu yasayla birlikte öngörülüyor. Bu tedbirleri almama halinde ebeveynlere yönelik de cezalandırma sistemi devreye giriyor. Gerekli önleme almamış, hani silahı olmaması gereken yerde bırakmanız sizin de aynı zamanda ceza almanızı gerektirecek bir durum ve bir suç teşkil etme bağlamında yerini almış. Anne ve babanın çeşitli suç aletlerine karşı olması gereken tedbirleri almaları yönünde, çocuğun eğitimi yönünde, çocuğun büyüme aşamasında, gelişme aşamasında ya da suça götüren aşamada çocuğu aldıkları tedbirlerin ne kadar yerinde olup olmamasının anlaşılması yönünde aileye yönelik de bir cezalandırma söz konusu oluyor. Ama tabii yani şunu da değerlendirmek gerekiyor. Hiçbir anne ve babanın çocuğunun suç işleyeceğini, işlemesini istediğini bir taraftan düşünmek de bizi tabii canımızı acıtıyor. Hani hiçbir anne babanın çocuğunun suç işlemesini
0: keşke
1: istediğini
0: düşünmüyor desek, evet, ama bazen evet, düşünenler de olabiliyor.
1: Öyle, evet. Öyle demek istiyoruz ama maalesef evet, istisna da olsa bunlarla karşılaşıyoruz. İşte bu durumu neyle çözümleyeceğiz? Evet. Bu durumu evliliklerin oluşmasından itibaren, yani öncelikle hep eğitim. Bütün tabii olayların aslında temeli burada toplanıyor. Eğitimle birlikte hayata bakış açısı, dünyaya bakış açısı, vizyonları, evliliğin hangi şartlarda yapılması gerektiği, artık bunların da tanımlanması gerekiyor. Evliliğin ne demek olduğu, medeni kanunda geçtiği şekliyle karı kocanın ne demek olduğu, çocuğun ne demek olduğu, çocuğa karşı sorumlulukları, anne ve babanın çocuğa karşı sorumluluklarının sınırlarının neler olduğu, hangi yaşa kadar nelerin yapılıp nelerin yapılmayacağı noktası. Düşünün, anne bağımlı, babayla bir evlilik yapılmış ve bu ailenin içerisinde bir çocuk yetiştirmeye çalıştığınızı, buradaki devletin, sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki sorumlulukları, çocukların küçük yaşlardan itibaren kreşlerde yetiştirilip yetiştirilmemesiyle ilgili yine milli eğitimi ilgilendiren durumlar, bütün bunların hepsinin aslında analiz edilerek çocuğun hangi yaştan itibaren devlet koruması altına alınması gerektiği noktası, hangi ailelerin bu konuda çocukların teslim etmesi gerektiği noktası, ekonomik zorluklar. Şimdi çocuk yapma tabii ki insanların özgürlüğü ve olması da gerekiyor. O özgürlüğün kısıtlanması zaten anayasa olarak aslında mümkün değil. Ama diğer taraftan dünyaya getirdiğiniz çocukların gerek ekonomik olarak gerek sosyolojik olarak ortamlarını hazırlayamıyor olmanız, o çocukları yetiştirememiş olmanız çocuğun topluma faydalı bir insan olmaktan çıkarıp suçlu bir birey haline dönüştürülmesine sebep oluyor. Bu yüzden aile de bu konuda son derece önemli bir şekilde yerini alıyor.
0: Kesinlikle.
1: Bu şeyin içerisinde.

0: ailece devam ediyor. Avukat Sevilay Aslan'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Evet, şiddet ve nefret keşke hiç olmasa şarkıdaki evet. gibi. Herkes birbirini sevse ve bu tarz düzenlemeler sadece bir şey olursa diye böyle duran düzenlemeler olsa, ama ne yazık ki bu haberleri sıkça duymaya başladık. Ve söylediğimiz gibi böyle bir düzenlemeye ihtiyaç vardı. Kamu vicdanında da oldukça sıkıntıya yol açmıştı bu tarz haberler. Sonrasında bu düzenlemeye geldi. Biz de yine konuyla ilgili konuşmayı sürdürüyoruz. Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Ağustos ayının başında mecliste kabul edilerek yasalaştı. Şimdi suça sürüklenen çocuk demeyeceğiz, adli süreçteki çocuk diyeceğiz dedik. Bu konuyla ilgili konuştuk. Peki sonrasında, çünkü bu artık bu daha hayatının başındaki çocuklar, belki bir yerde sonra artık hayata karışacaklar vesaire, böyle bir durum olacak. Sonrasındaki durum da çok önemli. Sonrasında topluma kazandırılmaları için, eğitim alabilmeleri için, rehabilitasyonlar için ne gibi durumlar var yine yasayla?
1: Şimdi yeni yasayla ilgili değişiklikte şöyle demiştik, kavram değişikliği var demiştik. Hı-hı. Cezalardaki artış var demiştik. Sosyal inceleme zorunluluğu getirildi demiştik, özellikle 15 yaş altı için.
0: Evet.
1: Bunların içerisindeki en önemli maddelerden bir tanesi de koruyucu ve önleyici tedbirler demiştik. Evet. Ve bunu da kısmen söylemiştik. Şimdi buradaki asıl aslında hedef şu: çocuğun yalnızca işlediği iddia edilen fiile değil, koruyucu ve önleyici tedbirlerle birlikte çocuğun kendisine ve onu suça götüren koşullara da bakılması gerektiği yönünde bir uygulama olması gerektiğini, hı hı, vurguluyor yasa diğer taraftan. Yani yeni sistem çocuğa sadece ne yaptın diye bakmıyor. Aynı zamanda bu çocuk neden buraya geldi, hangi ailevi ve sosyal koşullar onu suça sürükledi sorusunun da araştırılmasını sosyal incelemeyle istiyor ve bu konuda bir analiz ortaya çıkarmak istiyor. Bence mesele aslında cezalandırma da olmamalı. Diğer taraftan hani bu koruyucu ve önleyici tedbirlerle birlikte çocuk adaletindeki asıl amacın cezadan çok topluma yeniden kazandırma olması gerekiyor. Çünkü çocuk hala gelişim halinde, davranışlarının arkasındaki koşulları değiştirmeden sadece ceza vermek çocuğu çoğu zaman aynı döngüye tekrar itiyor ve dolayısıyla da bu döngüyü besliyor. Eğer buradaki sorun çözülmezse, bundan sonraki ilerleyecek olan süreçte de daha çok çocuk suçlularla karşı karşıya kalabilme durumumuz ortaya çıkıyor. Şimdi bence yanlışın sonucunu görmemeli ama odak noktası eğitim, rehabilitasyon ve dolayısıyla destek olmalı. Bu problemin en büyük çözümlerinden bir tanesi bu ve yeni yasa da gelen yani koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında da bu durum geniş bir yer alıyor. Tek bir sebep yok çocuğun bu durumunda. Genelde birikmiş koşulların olması, aile içi ihmal veya şiddet, yoksulluk, okuldan kopma, akran baskısı, bazen de ait olmaya ihtiyacı çocukları suç işlemeye yönelten sebeplerden bir tanesi. Şimdi bunların hepsi üst üste binince çoğu zaman bilinçli bir suç iradesinden çok sürüklenmeye iten bir sebep olarak karşımıza çıkıyor bu durum. Ama buradaki çözümlerden bir tanesi de şu: aileyi tek başına daha sıkı ol demek yerine, yani daha kontrolcü ol, daha çocukların üzerinde baskı kur demek yerine, tam da bu değişiklikle ilgili, yine koruyucu ve önleyici tedbirlerle ilgili, onu, aileyi bir taraftan güçlendirmek gerekiyor. Yani erken dönemde sosyal hizmet desteği, ailenin en çok ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi bu. Ebeveynlere danışmanlık verilmesi, eğitim, ekonomik sıkışmadan kaynaklanan maddi desteğin aileye aynı zamanda ulaştırılabilmesi, bu desteğin kolay erişilebilir olması, denetlenmesinin daha da dikkatli yerine getirilmiş olması, çocuğa güvenli sosyal alanlar yaratmak, yani hani dijital riskten koruma,
0: evet,
1: kitap ve kütüphane alışkanlığı, çevreye saygı ve sosyal ve diğer alanlarda çocuğun yerine getirmesi gereken görevleri tam olarak onunla paylaşılması. Tabii bu neyle gerçekleştirilebilecek bir durum? Eğitimle gerçekleştirilmesi gereken bir durum. Yani aslında bütün bunların hepsini topladığımızda belki kısaca şöyle diyebiliriz: aileyi yalnız bırakmayan, yükü birlikte taşıyan bir sistemin aynı zamanda kurulması gerekiyor.

0: Ve biz diliyoruz ki bu yasayla da bu sistem hedeflenmiş olsun. Ayrıntısına baktığımızda da bu sistemi, aslında gelecekte oluşturulmak istenen sistemin bu şekilde olduğunu düşünüyoruz. Mahalle bazında güvenli alanlar kurulması, spor kulüplerinin olması ve yaygınlaştırılması, gençlik merkezleri, sanat ve meslek atölyelerinin yaygınlaştırılması, çocukların buraya yönlendirilmeleri, okul sonrası mentorluk programlarının daha da yaygınlaştırılması ve kolay erişilebilir hale getirilmesi, rehberlik hizmetlerinin olması, rehberlik hizmetlerine kolay erişilebilir olması ve bunların çocuğun pedagojisine uygun kalitede gerçekleştirilmiş olması, ulaşılabilir psikolojik desteğin de bu sistemin içerisine dahil olmasıyla eminim hani çocukların işledikleri suç oranlarında bu sistemin tam olarak işlevinin yerine getirmesi halinde çocukların işlediği suç oranlarının çok da düşeceğini düşünüyorum, inanıyorum.
1: Umuyoruz ki öyle olur. Hakikaten bu düzenleme de bu açıdan caydırıcı olur, bu açıdan önleyici olur. Hepimizin isteği o yönde. Çünkü bu tek bir kişiyi ilgilendiren bir süreç değil, bütün toplumu ilgilendiren bir
0: Kesinlikle.
1: süreç,
0: Evet, bence o.
1: ileriki dönemi de ilgilendiren bir süreç. Bu zincirleme halinde devam ediyor aslında. O yüzden tüm alanlarda ortak bir çalışma lazım.
0: Tabii özellikle biraz önce yayının başında söyledik, aslında sadece biz işin adalet yönüyle şu an değerlendirmesini yapıyoruz bu durumun, ama aynı zamanda Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın içinde olacağı, İçişleri Bakanlığı'nın içinde olacağı, biraz önce söylediğim gibi yine aileye, çocuğu yetiştiren aileye ekonomik sıkıntı haline düşmesi halinde kolay destek sağlayabilecek yöntemlerin geliştirilmesi anlamıyla, belediyecilik anlamıyla spor alanlarının geliştirilmesi, yeşil alanların geliştirilmesi, kütüphanecilik ve kitap okumaya sevk anlamında kolay erişebilir kütüphanelere, çocuk kütüphanelerinin oluşturulması anlamında, mahallelerdeki muhtarlardan bence yerel yönetimlere, her bir vatandaştan devletin ana sistemine, ana kademesine kadar aslında herkesin sorumluluk
1: Sorumluluğu var.
0: hissetmesi
1: Evet.
0: gereken, zaten sorumluluğu olmasıyla birlikte sorumluluk hissetmesi gereken bir alan olduğunu görüyoruz. Çünkü geleceğimizi bu çocuklar oluşturuyor.
1: Evet.
0: Bundan sonraki hayatımızı onların geleceği oluşturuyor. Dolayısıyla bu sistemin tam ve işlevsel olması hepimizin sorumluluğu çerçevesinde olması
1: Kesinlikle.
0: gerekiyor.
1: Bu arada bu çıkan yasa, bu yasa çıktıktan sonraki süreci mi kapsıyor, yoksa önceki suçlara da uygulanabilecek mi şu an?
0: Yasa çıktıktan sonraki süreci kapsıyor. Türk Ceza Yasası'nda lehe olan hükümler uygulanır. Yasanın çıkmasından sonraki işlenen suçlarda bu çıkarılan yasa uygulanacak. Ama hali hazırda davası görülen suçlar açısından geçmişteki yasa ya da çocuk lehine ya da kişi lehine, hangisi ceza anlamında hangisi lehine ise o yasanın uygulanması Türk Ceza Yasası'nın ana temel prensiplerinden bir tanesi.
1: Bu da yine merak edilen konulardan biriydi. Bu arada şunu da söyleyelim. Yaralayıcı alet taşıma durumuyla ilgili de bir düzenleme var değil mi burada?
0: Evet, burada yine koruyucu ve önleyici tedbirler açısından ailenin bu konudaki çocuğun ateşli silah ya da kesici alet bulundurması açısından ailenin de sorumluluğu söz konusu oluyor. Aynı zamanda çocuğun bunu bulundurulması halinde bir cezası söz konusu oluyor. Kısaca şunu buradan, yani bütün konuşmalarımızın akabinde şunu
1: Evet, son olarak
0: söyleyebiliriz.
1: onu da dinleyelim.
0: Çocuk adaletinde amaç suçu görmezden gelmek değil, suçun karşılığını verirken çocuğun geleceğini de kaybetmemektir
1: Evet,
0: bence. Yeni
1: evet.
0: düzenleme bu dengeyi ağır suçlarda caydırıcılığı artırarak yeniden kurmayı hedefleyen bir sistem olarak karşımıza çıkmış bulunuyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: Sağ
0: teşekkür
1: olun
0: ederim.
1: aktardıklarınız için. Avukat Sevilay Aslan bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Abdullah Tombuloğlu teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Pandemi dolayısıyla çok yakınımızda tuttuğumuz bir şey var.
1: Halbuki sadece pandemi dolayısıyla değil.

0: olarak söyleniyor.
1: Evet, doğrusu Capora.
0: Capora.
1: İtalyanca'dan geldiğini hatırlatalım. Demek ki iki sözcük var İtalyanca kökenli, biri kolonya, diğeri de Capora. Hı hı. Bunların doğrusu O harfiyle söyleniyor olması. Kolonya ve Capora.
0: Bir örnek daha aklıma geldi. Çok sık yapılıyor. Karakter. Karakter diyen var.
1: Karakter diyeni duydum, evet, ben. Ama doğrusu karakter.
0: Karakter mutlaka.
1: Arapça seciye denilirmiş, hmm, eskiden. Sen çok seciyeli bir, evet, insansın.
0: Bulmacalarda hala çıkar.
1: Evet, ama biz şimdi karakter diyoruz. Evet. Karakter sözcüğü Fransızca kökenli, hmm, aslında yine. Ve ayırt edici nitelik anlamında kullanıyoruz. Bir tür huy, yaratılış anlamına, evet, gelen bir sözcük. Karakter değil.
0: Karakter.
1: Karakter. Öyleyse.
0: Konuş ki.
1: Seni görebileyim.
2: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu. 1936'da İstanbul'da doğan Bartu, spora 1949'da Fenerbahçe genç basketbol takımında başladı. 1955-57 yıllarında Sarı Lacivertli kulüpte hem futbol hem de basketbol oynadı. Yeteneği ve üst düzey top tekniğiyle taraftarların beğenisini kazandı. Kaptanlığını yaptığı Sarı Lacivertli takımda 326 maçta 162 gol kaydetti ve tam 4 lig şampiyonluğu yaşadı. 1958'de oynanan Türkiye-Romanya maçında Turgay Şveren'in sakatlanması üzerine milli takımın kalesine geçti ve bir gol gördü. Bu sonuçta milli takımda hem gol atan hem de gol yiyen futbolcu olarak tarihteki yerini aldı. Galatasaray'ın efsane ismi Metin Oktay'ın jübilesinde taçsız kralla formaları değiştirdi ve 10 dakikalığına Fenerbahçe'ye karşı oynadı. İtalyan ekibi Fiorentina formasıyla Avrupa kupalarında final müsabakasına çıkan ilk Türk futbolcu unvanını kazandı. 1970 yılında futbolu bıraktıktan sonra spor yazarlığı yapan Can Bartu 2019'da 83 yaşında aramızdan ayrıldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Zahide Ağarel ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Radyo 1.
1: Saat 5.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklerde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Sürecin hedefe ulaşmasıyla yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dünyanın en büyük Türk İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaret edip şehit ve gaziler için dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta düzenlenen kabine toplantısının ardından konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerinden ve ulusal çıkarlarından taviz vermeyeceğini söyledi. Türkiye'nin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler dedi. Hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecinin Türk siyasetinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Herkesi çözümün bir

parçası olmaya çağırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 30 Ağustos'un Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin de başlangıcının işareti olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte terör örgütleri ve aparatları tarihten silinerek milletimiz bir ve beraber olarak kıyamete kadar yaşayacak dedi. Numan Kurtulmuş Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyon Karahisar'da konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 81 il başkanı ile Ankara'da bir araya geldi. Partiden ayrılanlarla tartışmaya girilmemesi uyarısında bulundu. Ahlaki kodlara dönüş vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Biz kirli adamları yanımızda tutmadık, kirli adamlarla yol yürümedik." dedi. Kurultay sürecinde tüzüğün değiştirileceğini de açıkladı. Antalya'nın Kemer ilçesinde hazine taşınmazlarının usulsüz devredildiği iddiasıyla 27 şüpheli gözaltına alındı. 80 taşınmazın ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar lira olduğu değerlendirildi. Soruşturma çok yönlü sürüyor. Alihan Kuri suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. İlk iki operasyonda ele geçirilen delillerin ardından yeni bir operasyon başlatıldı. 54 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 38 kişi yakalanırken 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 kişinin de cezaevinde olduğu tespit edildi. Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıyor. Yeni yaptırımlar, dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerine hedef alıyor. Washington'un baskısı sürerken Tahran'la diplomatik temaslar da devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz açıklamasında bulundu. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni gümrük tarifelerine karşı misilleme kararı aldı. Ottawa yönetimi yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Amerikan ürününe ek vergi getirdiğini duyurdu. Amerikan ürünlerine %15, 25 ve 50 oranlarında ek gümrük vergisi uygulanacak. Karar 8 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Spor. 20. Akdeniz oyunlarının 5. gününde Türkiye 4'ü altın olmak üzere 10 madalya kazandı. Zeynep Yetkil Kamal'ın altın madalyası Türkiye'nin Akdeniz oyunlarındaki 1000. madalyası olarak tarihe geçti. Kosova'yı 3-2 yenen erkek milli voleybol takımı da grubunda 2-2 yaptı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında bu akşam Lyon'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Filenin Sultanları Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar A grubundaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni, unutamadım, unutamadım. Ne olur, ne olur anla.

Çocukluğumun geçtiği o eski mahallede başı boyalı, ahşap eski bir evde otururlardı Sakız Hanım'la Mahmur Bey. Bembeyaz tenli, bembeyaz saçlıydı Sakız Hanım. Zaten onun için Sakız Hanım derdik kendisine. Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı. Eşi Mahmur Bey önce biraz nazlanır, sonra o da kanunuyla eşlik ederdi Sakız Hanım'a.

kadar oluyor. Önce kanun sustu o eski evde. Birkaç ay sonra da kemençe. Ve aşı boyalı ahşap evin perdeleri bir daha açılmamak üzere kapandı. Evin satılacağı söylentileri başlayınca gittim. İçeri girdiğimde eski bir koltuğun üzerinde boynu bükük bir kanun ve kanunun göğsüne yaslanmış mahzun kemençeyi gördüm. Bizi rahatsız etmeyin der gibiydiler. Kıyamadım, uzaklaştım.

Tapu muhabbetlerinde komşu cefaları. Yan gelip de yattığım taşlar. Sabaha karşı camlarda.

Yollardan silinmiş elin telin kokun. Besbelli unutulmuş yolu İstanbul'un. Selamı kesti arkadaşlar. Ağlarım odalarda ben kendi halime. Sen karşı kıyılarda İstanbul nafile. Böyle mi biterdi eski aşklar?

pencerenin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum. Her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen bilhassa akşam olurken bir tuhaflık olmuyor değil.

Sabun gibi kayıp gitti. Zaman sanki avuçlarımdan, bedenimden ayrıldı ruhum. Gitti anıları

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklerde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Sürecin hedefe ulaşılmasıyla yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dünyanın en büyük Türk İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaret edip şehit ve gaziler için dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta düzenlenen kabine toplantısının ardından konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerinden ve ulusal çıkarlarından taviz vermeyeceğini söyledi. Türkiye'nin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler dedi. Hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecinin Türk siyasetinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 30 Ağustos'un Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin de başlangıcının işareti olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte terör örgütleri ve aparatları tarihten silinerek milletimiz bir ve beraber olarak kıyamete kadar yaşayacak dedi. Numan Kurtulmuş Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'da konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 81 il başkanı ile Ankara'da bir araya geldi. Partiden ayrılanlarla tartışmaya girilmemesi uyarısında bulundu. Ahlaki kodlara dönüş vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Biz kirli adamları yanımızda tutmadık, kirli adamlarla yol yürümedik." dedi. Kurultay sürecinde tüzüğün değiştirileceğini de açıkladı. Antalya'nın Kemer ilçesinde hazine taşıma

yıldızlarının usulsüz devredildiği iddiasıyla 27 şüpheli gözaltına alındı. 80 taşınmazın ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar lira olduğu değerlendirildi. Soruşturma çok yönlü sürüyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. İlk iki operasyonda ele geçirilen delillerin ardından yeni bir operasyon başlatıldı. 54 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 38 kişi yakalanırken 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 kişinin de cezaevinde olduğu tespit edildi. Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıyor. Yeni yaptırımlar dijital varlıklar, teknoloji, altın havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerine hedef alıyor. Washington'un baskısı sürerken Tahran'la diplomatik temaslar da devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz açıklamasında bulundu. İsrail ateşkese rağmen yine Lübnan'ın güneyini vurdu. İsrail unsurları Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye havadan ve karadan saldırıda bulundu. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni gümrük tarifelerine karşı misilleme kararı aldı. Ottawa yönetimi yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Amerikan ürününe ek vergi getirdiğini duyurdu. Amerikan ürünlerine %15, 25 ve 50 oranlarında ek gümrük vergisi uygulanacak. Karar 8 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Spor. 20. Akdeniz oyunlarının 5. gününde Türkiye 4'ü altın olmak üzere 10 madalya kazandı. Zeynep Yetkilikamal'ın altın madalyası Türkiye'nin Akdeniz oyunlarındaki 1. madalyası olarak tarihe geçti. Kosova'yı 3-2 yenen erkek milli voleybol takımı da grubunda 2-2 yaptı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında bu akşam Lyon'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Filenin Sultanları Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar A grubundaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Denizlerde hava, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu 5 ila 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, batısı yer yer 3 metre yükseklikte. Görüş iyi, yağış anında orta. Marmara az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5, yer yer 2 metre yükseklikte. Görüş iyi. Ege az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, yer yer 2,5 metre yüksekliğinde. Görüş iyi. Akdeniz parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan, periyot boyu batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre yüksekliğinde. Görüş iyi. Van Gölü parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga 25 santimetre ila yarım metre yüksekliğinde. Görüş iyi.

0: Sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz araştırmacı yazar Sayın Abdullah Yıldız. Abdullah Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, teşekkürler ediyorum.
1: Rica ediyorum. Sizinle geçmişi ve geleceği konuşalım. Geçmiş nedir, gelecek nedir? Bunları birbirinden koparabilir miyiz? Böyle bir imkan var mı? Birbirine nasıl bağlıdır bunlar? Buradan isterseniz yavaş yavaş konuya girelim.
2: Eyvallah. Buyurun. Biraz İslam irfanı, İslam düşüncesi, kelamı üzerinden gidersek aslında dün, bugün ve yarın birbirinden koparılamaz süreçlerdir. Dün kendi içindekilerle beraber gitti. Tekrar geri getiremezsiniz. Yarının gelip gelmeyeceği belli değil. Tabii ki İslami bir bakış açısıyla bakarsak. Gün bugündür. Şimdi geçmiş ve gelecek arasına günü, bugünü tam yerleştirirsek, bugün ben geçmişe bakarak, geçmişten ders alarak, geçmişten ibret alarak, ki Kur'an-ı Kerim'in %60'ı belki geçmiş olaylar, yani kıssalar, peygamberlerin hayatı, mücadeleleri, tarih, tevhid mücadeleleri, bazı temsiller, olaylar, kavimlerin

0: yaşantıları, halleri, inananlar, inanmayanlar, geçmişe dair. Ama onu ben bugün için ve Allah ömür verirse yarın için ve yarından sonraki günler için bir düstur olarak, bir ilkeler bütünü olarak almak ve yaşamak durumundayım. Hayatımı ona göre şekillendirmek durumundayım. Buradan baktığımız zaman tarih felsefesi de aslında böyle tarif edilir. Yani tarih felsefesi dendiğinde geçmişin tecrübesinden yararlanmak suretiyle bugünümüzü inşa etmek, geleceğimize şekil vermek, geleceğimize yön vermek şeklinde tanımlanır. Buradan baktığımız zaman biz geçmişteki olayları mesela ecdatçı bir yaklaşımla, ecdadımızı, atalarımızı sadece övgülerle, sadece göklere çıkarmakla onlara hak ettikleri değer vermiş olmayız. Artık onlar geldi geçti. Kur'an-ı Kerim'in bakış açısına göre Bakara suresinin 141. ayetine baktığımızda, Arapçasıyla başlayayım. Tilke ümmetün gad halet min kablikum. İşte onlar bir ümmetti, bir topluluktu. Onlar geldi geçti. Ama onların yaptıkları onlara ait, sizlerin yaptıkları size aittir. Atalarımın yaptıkları veya geçmişteki başka toplumların, başka milletlerin başından geçen hadiseler, geçmişe dair bilgiler, malumatlar bize nasıl bir duygu veriyor? Bize verdiği şey şu, efendim, onlar böyle yaptılar, evet burada hata ettiler. Allah Azze ve Celle geçmiş toplumların, geçmiş ümmetlerin, geçmiş milletlerin ve onların liderlerinin, yöneticilerinin, mesela Firavun'un, Nemrut'un ve benzerlerinin, Karun gibi bir zenginin kıssasını niye anlatıyor? Siz Karunlaşmayın, Karun gibi olmayın, Firavun gibi zalim olmayın, Nemrut gibi zalim olmayın, İbrahim gibi tevhid ehli olun, sadece Allah'a yönelen, Allah'tan başkasından korkmayan, Allah'tan başkasına kulluk etmeyen, sadece onun emirlerini, yasaklarını dinleyen, emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınan, itaatkar, özgür bir kul olun. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kurmaya çalıştığımızda bizim bugünümüzü nasıl inşa edeceğimiz, bugün birey olarak, fert olarak ve toplum olarak, millet olarak bizim kendimizi nasıl konumlandıracağımız bu kainatta ve başlangıcını insanlığın varlığıyla, hatta kainatın varoluşuyla başlatan, onu da biz tespit edemiyoruz, Allah Azze ve Celle biliyor doğrusunu. Bugün yaşamakta olduğumuz ve nereye kadar gideceğimizi de bilmiyoruz. Kıyametin de ne zaman kopacağını, evet, bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla böyle bir çizgi üzerinde ben geçmişe nasıl bir değer vereceğim? Bu noktada işte biz millet olarak, toplum olarak neredeyiz? Geçmişe baktığımızda, geçmişten aldığımız derslere baktığımızda Kur'an-ı Kerim onları nereye konumlandırmamızı istiyor. Gerçekten bu çok önemli bir şey. Onlar bir ümmetti, bir topluluktu, geldi geçti. Onların yaptıkları onlara ait, sizin yaptıklarınız size ait. Yani siz kendinize bakın.
1: Aynen öyle. Doğru.
0: Kendi davranışlarınıza bakın.
1: Bir de hocam, insan ne olursa olsun geçmişten ders alan bir şey değil, bir yaratık. O vasfı bilmiyorum, çok zayıf çalışan bir vasıf. Yani
0: ders almıyoruz.
1: Almıyoruz. Yine bildiğimizi okuyoruz. En azından bugünü buyurduğunuz gibi doğru yaşamak. Yani çünkü insan kendi bulunduğu duruma göre bu durumdan vazife çıkarabilen de bir yaratık. Ne yapması gerektiğini iyi bilen bir yaratık.
0: Ama bunu kullanmazsa, tabii, aklını kullanmazsa, tabii, oradan ibret almazsa, Akif'in dediği gibi ibret alınsaydı tarih tekerrür mü ederdi?
1: Evet, aynen öyle.
0: Bakıyorsunuz tekerrür ediyor dünyada birçok şey.
1: Aynen öyle.
0: Yani niye tekerrür ediyor, niye tekrarlanıyor? Ders alınmıyor, ibret alınmıyor. Sadece kuru bir sloganik, ben filancanın torunları. İşte biz Fatih'in torunlarıyız, işte efendim Kanuni'nin torunlarıyız, Osmanlı'nın, Selçuklu'nun torunlarıyız. Evet. Eyvallah efendim, olalım. Zaten kökümüzü bilelim. Ama o insanlar hep her şeyi mutlak anlamda doğru mu yaptılar? Bu manada bir tek peygamberler insanlık tarihi içerisinde, doğru, istisna edilir. Onlar hata yapmazlar. Daha doğrusu hataları zelle tabir edilen küçük hatalardır. Bakın onlar bile hata yaparlar. Ama o hataları düzeltilir. Allah tarafından düzeltilir.
1: Tabii, tabii.
0: Ya mesela Yunus peygamber kavmine öfkelendi, terk etti. Allah Teala onu bir gemiye bindi, gemiden düştü denize, bir balık onu yuttu. Ve balığın karnında tövbe ve istiğfar etti. Dedi ki la ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minez zalimin. Ben nefsime zulmettim, ben yanlış yaptım ya Rabbi. Allah Teala diyor ki biz de onu aldık,

0: balığın kanından dışarı çıkardık. Onu tekrar
1: müthiş bir olay.
0: 100 bin veya 120 bin nüfusu ilk bakışta fark edilebilecek olan bir şehre tekrar davetçi olarak, tebliğci olarak, peygamber olarak gönderdik.
1: Hocam bir musiki arası verin, devam edelim inşallah.
0: Eyvallah efendim.
1: Nezih Uzel ve İstanbul Sema topluluğundan dinliyoruz. Bir Cumhur İlahi dinliyoruz. Cem Olmuş Dervişler. Buyurunuz.

0: geçmişe bakarak gelecek inşa etmek. Ama anladığım kadarıyla bugünü düşünerek, yani yaşadığımız anın hakkını vererek yaşamak.
1: Sohbetimizin yani, başında hocam demiştik ki İslam alimleri, arifler, irfan ehli derler ki dün içindekilerle beraber geçti gitti, yarının gelip gelmeyeceğini bilemiyoruz, gün bugündür.
0: Evet.
1: Dem bu demdir. Aslında o dem bu demdir ifadesi buradan türeme. Dolayısıyla evet, o dem bu demdir şimdi tabii şarkıya, Türkiye'ye dönüştürdük vesaire. Onu da oyun havasına döndürdük. Oysa ibret almak lazım. Bugününün kıymetini bil. Zamanın kıymetini bil. Gün bugündür. Yaşıyorsun. Yarına çıkıp çıkmayacağın belli değil. Öyleyse bugününü Allah'ın rızasına uygun, Allah'ın emrettiği güzellikleri, güzel ilkeleri, hayat ilkelerini uygula. Kötülüklerden, haramlardan, Allah'ın razı olmayacağı davranışlardan uzak dur ki bugünkü evet, hayatın anlamlı olsun ve bugünkü hayatın o ebedi hayata vesile olsun.
0: Geleceğini de ona göre inşa evet, et. Yani şöyle anlıyorum. Geçmişten ders al, tamamen silme. Ama çünkü orada sana ait bir şey var.
1: Eyvallah.
0: Senin ataların var. Abartma. Atalarını abartma en azından. Yanlışlarını gör, doğrularını gör. Onlardan ders al. Bugününü öyle yaşa. Geleceğini de bu dersin üzerine inşa et gibi evet, anlıyorum hocam.
1: Aynen öyle. Sevgili hocam, bu. Allah razı olsun. Şöyle ki, geçmişi sadece övgü vesilesi, sadece onları göklere çıkarma anlamında bir konseptle bakarsak, onların yanlışlarını, hatalarını görmezsek, o hatadan ders alarak daha iyi bir performans ortaya koyamazsak, o zaman ya yerimizde sayarız ya da geriye gideriz. Şimdi biraz önce, müzikten önce Yunus peygamberi örnek vermiştim.
0: Evet, evet.
1: Şimdi aynı Ninova kentidir onun peygamber olarak gönderildiği şehrin, alimlerin, tarihçilerin üzerinde ittifak ettiği nokta odur. Sen misin oradan kaçan? Hani tabir yerindeyse sen onları öfkelendin, onları, çünkü iki kişi 33 yıl uğraşmış Hazreti Yunus, iki kişi iman etmiş. Bu sebeple öfkelendiği rivayet edilir. Kavmini terk etmeye karar veriyor, gemiye biniyor ve kura çekiyorlar. Her kura her seferinde ona çıkıyor. Birileri atılacak denize ki denizin öfkesi efendim evet, gitsin diye. Ona atıyorlar. Onu da bir balık yutuyor. Yunus balığı mıdır, balina mıdır, başka balık bilmiyoruz. Ama balığın karnında, gecenin karanlığında, denizin dibinin zifiri karanlığında, üç karanlıkta
0: evet, hocam,
1: Yunus yani, peygamber diyor ki ya Rabbi, la ilahe illa ent. Senden başka ilah yok. Zaten peygamberliğin esası bu. Niye bunu söylüyor? Ben resetliyorum yani kendimi, adeta tevbe ediyorum demiyor ama tevbeyi uyguluyor. Senden başka ilah yok. La ilahe illa ent. Sübhanek. Sen her şeyden üstünsün ya Rabbi. Seni herhangi bir varlıkla mukayese etmekten seni tenzih ederim. İnni küntü minez zalimin. Ben zalimlerden oldum. Bir peygamber, koca peygamber. Hatta Hazreti Musa'nın da benzer zalimlerden oldum ifadesi. Ben inni küntü minez zalimin ifadesi vardır. Başka Hazreti Adem ve Havva'nın ilk tesbihatları da odur. Diyorlar ki Rabbena zalemna enfusena. Biz nefsimize zulmettik. Şimdi günümüzde ben şöyle hata ettim, ben şu kusuru ya işledim, ben nefsime zulmettim diyen bir insana rastlamıyoruz ya.
0: Hocam bırakın
1: onu. Nasıl kibir bu?
0: Şey aynen öyle diyor. Yeni nesil diyor ki yaptıklarımdan pişman değilim.
1: Evet. Abi,
0: yani ne bileyim.
1: Aman Allah'ım.
0: Çok korkunç bir şey bu. Aman pişmanlık.
1: Koskoca peygamberler ya Rabbi ben pişman oldum diyor. Ben tespit ve tövbe ediyorum. Efendim beni bağışlamazsan. Hazreti Adem ve Havva'nın şeyi budur, tecrübesi bize. Tarih felsefesi de bu. Geçmiş ve gelecek bağlantısı da bu. Diyorlar ki ikisi beraber dua ediyorlar. Rabbena zalemna enfusena. Biz ikiniz nefsimize zulmettik. Ve inlem tağfirlene. Eğer bizi bağışlamazsan. Ve terhamna. Bize merhamet etmezsen. Bize acımazsan. Lenekönenne mirahasirin. Kesinlikle hüsrana uğrayanlardan oluruz. Biz kaybederiz yani davayı. Şimdi dolayısıyla peygamberler tarihinden, Osmanlı tarihinden, Selçuklu tarihinden, kendi ecdadımızın tarihinden veya başka bir milletlerin tarihinden okuduğumuz zaman çıkaracağımız dersler, nerelerde hatalar yapıldı, nerelerde isabetli davrandılar, hangi davranışı örnek alabiliriz, hangi toplum olarak, devlet olarak, millet olarak onlardan hangi davranışı, hangi kararlarını, isabetli planlarını, projelerini günümüze taşıyalım şeklinde ifadeler
0: hocam, bulacağız. Hocam tabii ki o
1: gelişmişlerin
0: olaylarında Allah-u Teala hem bir gerçekliği anlatıyor hem ders almamızı

0: nasihat buyuruyor, hem de toplumların durumunu, nereden nereye gittiklerini anlatıyor. Bizzat görmüş, eksiksiz görmüş bir yaratıcı olarak, bir Rab olarak bunları aktarıyor bize hakikaten. Yani öyle şeyler var ki bunlarda bir tarih için ulaşamayacağı bilgiler var.
1: Evet.
0: Malumunuz.
1: Ve bizim hedef olarak da peygamber ümmeti olarak, yani ümmet kelimesi bir peygambere iman eden insanlar topluluğu olarak da anlaşılmıştır. Sadece topluluk olarak da kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Ama bu manada siz iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan bir ümmetsiniz, hayırlı bir ümmetsiniz. Hayırlı bir ümmet olarak sabahın hayrı programında bu hayırları nasıl biz çoğaltabiliriz? Hayırlı bir ümmet olabiliriz. Hataları tekrarlamayarak, günahlarımızı
0: Evet.
1: tekrarlamayarak, takvayı kuşanarak, onlardan arınmak suretiyle, ki günde 5 vakit ezan bizi buna çağırır. Haydi namaza, haydi kurtuluşa.
0: Evet,
1: O zaman kurtuluşa erebiliriz
0: evet.
1: ancak.
0: Evet. Abdullah Hocam çok teşekkür ederim.
1: Damarımız hızlı doluyor maşallah.
0: Allah razı olsun. Zaman akım geçiyor. Çok teşekkür ediyorum. Allah ilminizi bereketlendirsin. Allah bizleri geçmişle gelecek dengesini iyi kuran ve ona göre yaşayan kullanılan eylesin.
1: Amin inşallah.
0: Diyelim. Efendim, Abdullah Yıldız hocamıza yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.

TRT Radyo 1'de Günaydın Türkiye ile yeni güne merhaba diyoruz. Takvimler 26 Ağustos'u gösteriyor. Tarihimizde önemli bir yere sahip bugün de yaz mevsiminin son günlerinin güzelliğiyle yeni bir sabahı hep birlikte karşılıyoruz. 26 Ağustos tarihimizin dönüm noktalarından biri. Takvimler 1071 yılının 26 Ağustos'unu gösterdiğinde Sultan Alparslan komutasındaki Büyük Selçuklu ordusu Malazgirt Ovası'nda Bizans ordusuyla karşı karşıya geldi. Bu zafer Anadolu'nun Türklere yurt olma sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak tarihe geçti. Aradan 851 yıl geçti. Bu kez takvimler 26 Ağustos 1922'yi gösteriyordu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında büyük taarruz başladı. Türk ordusu Kurtuluş Savaşı'nın en kritik safhalarından birine adım attı. Dumlupınar'da kazanılan başkomutan meydan muharebesi ve ardından gelen gelişmeler Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolu açtı. İki ayrı çağ, iki ayrı mücadele. Aynı tarihte milletimizin hafızasında yer eden iki önemli dönüm noktası. Biz de bu anlamlı günde geçmişten aldığımız güçle geleceğe umutla bakıyor, vatan uğruna mücadele eden bütün kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. İşte böylesine anlamlı bir günde Güneydoğu'nun kadim şehri Diyarbakır'dan sesleniyoruz sizlere. Farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan, hoşgörünün, dayanışmanın ve kardeşliğin yüzyıllardır yaşatıldığı bu güzel şehirden gönül dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye programının hazırlığını Adil Güzel üstlendi. Ses almada Ercan Yaşar, mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu, yeni günün ilk saatlerinde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzde yaklaşık 57 dakikalık güzel bir beraberlik var. Bu süre boyunca kimi zaman bir Türkiye'ye kulak verecek, kimi zaman uzman konuklarımızdan yeni bilgiler dinleyecek, kimi zaman da gündelik hayatımıza dokunan konular üzerine sohbet edeceğiz. Kısacası dolu dolu bir sabah için sizlerle birlikteyiz. Bu sabahın ilk ezgisi Sezen Aksu'dan geldi. Sanatçımız Gidiyorum adlı eserini seslendirdi. Şimdi yine güzel bir eserle soluklanalım. Dönüşte Günaydın Türkiye'de bugün hangi konu ve konuklarla buluşacağımızı paylaşacağız. Mikrofonda bu kez usta sanatçı Neşet Ertaş var. Dinleyeceğimiz eser Bağa Gel Bostana Gel.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye'de birlikteliğimiz sürüyor değerli dinleyiciler. Müziğin güzel nameleriyle kısa bir mola verdik. Eğer siz de sabah hazırlıklarınızı tamamladıysanız, gelin şimdi bu sabah sizleri bekleyen konu ve konuklara birlikte göz atalım. Günaydın Türkiye'de bugün ilk olarak tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birini, 1071 Malazgirt Zaferi'ni ele alacağız. 955 yıl önce kazanılan bu büyük zafer, Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasında ve tarihimizin şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. Peki Malazgirt Zaferi hangi şartlarda kazanıldı? Sultan Alparslan'ın izlediği strateji neydi? Bu zaferin Anadolu'nun siyasi, kültürel ve toplumsal yapısına etkileri neler oldu? Bu soruların yanıtlarını ve Malazgirt Zaferi'nin tarihimizdeki yerini Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Profesör Doktor Oktay Bozan bizlere anlatacak. Hemen ardındansa Malazgirt'ten tam 851 yıl sonra milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en kritik safhalarından biri olan Başkomutan Meydan Muharebesi'ni konuşacağız. Büyük taarruzun başarıya ulaşmasını sağlayan askeri hazırlıkları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasını, savaşın seyrini ve bu büyük zaferin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine etkilerini yine Profesör Doktor Oktay Bozan değerlendirecek. Tarihimizin iki büyük zaferini, aralarında 851 yıl bulunan ancak aynı ruhu ve kararlılığı yansıtan bu iki önemli dönüm noktasını birazdan konuğumuzun anlatımıyla dinleyeceğiz. Şimdi günün temposuna kısa bir müzik molası verelim. Sevilen sanatçımız Aşkın Nur Yengi yorumluyor, "Ay inanmıyorum."

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünü ele alacağız. Sultan Alparslan'ın komutasındaki Büyük Selçuklu ordusunun kazandığı Malazgirt Zaferi, Anadolu'nun Türk yurdu haline gelme sürecinde önemli bir başlangıç noktası olarak kabul ediliyor. Peki Malazgirt Zaferi hangi şartlarda kazanıldı? Sultan Alparslan'ın liderliği ve savaş stratejisi nasıl şekillendi? Bu zafer Anadolu'nun siyasi ve kültürel yapısını nasıl etkiledi? Tarihimiz açısından taşıdığı anlam bugün bizlere neler anlatıyor? Tüm bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını alanında uzman bir isimle konuştuk. Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Profesör Doktor Oktay Bozan'la gerçekleştirdiğimiz söyleşi şimdi radyolarınızda. Oktay Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İlk sorumla başlamak isterim Oktay Bey. Malazgirt Zaferi

0: Hangi siyasi ve askeri şartlar altında kazanıldı?
1: Evet, Malazgirt Meydan Muharebesi, Malazgirt Zaferi bundan 955 yıl önce Muş Ovası'nda gerçekleşmiş olan bir zaferdir. Tabii ki bu bir sadece iki ordunun karşı karşıya geldiği bir askeri çatışma değil. Bunun daha ötesinde bir milletin istikamet yürüyüşünü ve tarihin akışını ciddi anlamda etkileyen bir zafer olduğunu görüyoruz. Özellikle de bundan sonraki süreçte Anadolu'nun İslamlaşmasında, Türkleşmesinde ve bir medeniyet merkezi olmasında, bir yurt olmasında çok ciddi bir kırılma noktası ve bir dönüm noktası olduğunu görüyoruz. Hangi şartlarda bu kazanıldı diye baktığımızda, tabii ki 11. yüzyılın başlarından itibaren malumunuz üzere Türkler Anadolu'ya akınlar yapmaya başlamışlar ve bu akınlar yeni yurt arayışından kaynaklı akınlar idi. Bu dönemde Bizans İmparatorluğu ise ciddi anlamda siyasi hakimiyetinde zedelenmeler yaşamış. Yer yer bir takım taht kavgaları yaşıyor, içerisindeki bir takım etnik ve demografik unsurlarla ihtilaflara düşmüş, çatışmalar yaşıyor. Mezhebi olarak da sorunlar yaşayan bir devlet konumunda. Dolayısıyla Bizans İmparatorluğu doğudaki hakimiyetini gittikçe kaybetmeye başlamıştı.
0: Evet.
1: Böyle bir ortamda Malazgirt Zaferi ya da Meydan Muharebesi'ne giden süreç başlamış oluyor diyebiliriz. Tabii ki bu zafer her iki taraf için ne anlam ifade ediyor diye baktığımızda, bir kere Roman Diyojen Bizans İmparatoru Doğu bölgesinde Anadolu'daki Bizans hakimiyetini yeniden tesis etmek istiyor ve bu amaçla dönemin kaynaklarına göre 600 bin kişilik bir ordu oluşturuyor. Amaç nedir? Amaç Anadolu'daki hakimiyetini, Bizans hakimiyetini yeniden tesis etmek, Türklerin Anadolu'ya akınlarının önünü kesmek ve mümkün oldukça doğuya kadar olan sınırları tahkim etmek ve böylece Bizans hakimiyetini yeniden tesis etmek idi. Bu dönemde tabii ki İran merkezde olan Büyük Selçuklu Devleti vardı ve başlarında Sultan Alparslan bulunuyordu. Sultan Alparslan 1070 yılında, hemen zaferden öncesinde baktığımız zaman, tabii ki Anadolu'ya akınlar olmakla beraber aslında birinci gayesi, Büyük Selçuklu hükümdarlarının genel olarak öyledir, ondan öncekilerin, Anadolu'daki bu siyasi mücadeleden öte Sünni İslam Birliği'ni tesis etmektir.
0: Evet.
1: O dönemde Mısır merkezli Şii Fatimi Devleti vardı. Daha önce de yine Bağdat merkezli Sünni Abbasi Devleti'ni ciddi anlamda hırpalayan ve hilafet üzerinde baskı kuran Şii Büveyhilerin hakimiyeti vardı. Dolayısıyla Büyük Selçuklu sultanlarından Tuğrul Bey ve Alparslan'ın birinci amacı Sünni İslam Birliği'ni kurmak idi. Böylesine bir siyasi ortamda bu savaş cereyan edecektir ve bunu bu şekilde görüyoruz.
0: Peki efendim, Sultan Alparslan'ın savaş öncesindeki hazırlıkları ve meydanda uyguladığı strateji zaferin kazanılmasında nasıl bir rol oynadı?
1: Sultan Alparslan aslında 1070 yılında Anadolu'yu fethetmek ya da Roman Diyojen'le mücadele etmek, Bizans'la büyük bir savaşa girişmek gibi bir amacı yok aslında. 1070 yılında Silvan'a geliyor. Silvan'dan Diyarbakır'a geçiyor. Diyarbakır'a geçiyor o günkü ifadeyle. Ve buradan Sivere'ye geçecektir. Siverek'ten Halep'e iniyor. Halep'te kurmaylarını topluyor. Bütün aslında amacı, demin de söylediğim gibi, Mısır merkezli Şii Fatimi Devleti'nin baskılarını ötelemek ve Sünni İslam Birliği'ni tesis etmektir. Bu dönemde Sünni İslam Birliği'nin en büyük koruyucusu ve kollayıcısı konumunda Büyük Selçuklulardır. Fakat Halep'teyken Sultan Alparslan'a bir haber gelecektir. Roman Diyojen'in büyük bir orduyla hızla doğuya ilerlediği görülüyor. Ve bu aşamada Sultan Alparslan artık Mısır'a yapacağı seferi iptal etmiş oluyor. Ordusundaki yaşlı askerleri ayırıyor ve çok güvendiği, çok itimat ettiği güçlü ve etkili olacak askerlerini yanına alarak hızla Malazgirt'e, Muş'a dönmüş oluyor. Aslında Sultan Alparslan çok hazırlıklı değil. Oldu bittiye gelen bir savaş öncesi durum söz konusu. Ama Alparslan mahiyetindeki o güvenmiş olduğu askeri birliklerle hemen o bölgeye dönerek Bizans İmparatoru'nu ve ordusunu karşılamak istiyor. Tabii ki elçiler gelip gidiyor. Bizans İmparatoru'nun buradaki tutumuna baktığımız zaman kendinden emin, ordusuna güvenen ve gerçekten de büyük bir zafer kazanacağından ümitli olan bir dil kullandığını görüyoruz. Bu anlamdaki görüşmeler fiyaskoyla sonuçlanınca Muş'un Malazgirt Ovası'nda savaş gerçekleşecektir. Şimdi Sultan Alparslan savaş öncesinde gerçekten ilginç bir portre çizdiğini görüyoruz.

0: bir akışını ve yürüyüşünü ciddi anlamda etkileyen bir aktör söz konusu. Bu inancın etkisiyledir ki gerçekten az bir topluluk olmasına rağmen Bizans ordusuna göre muazzam bir zafer elde ediliyor. Bu tabii Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde bir ifade geçer. Allah'ın izniyle nice az topluluklar çok topluluklara karşı galebe çalmıştır. Bu da bu ilahi hakikate en çok uyan örneklerden birisinde Malazgirt olduğunu görmek mümkündür. Dolayısıyla Malazgirt'te sadece kuru bir askeri taktik değil, inanmışlık, cesaret, teslimiyet ve bu anlamdaki kenetlenmenin elde etmiş olduğu bir sonuçla karşı karşıya kalmak mümkündür.
1: Evet. Peki efendim, Malazgirt'ten sonra Anadolu'nun siyasi yapısında nasıl bir değişim yaşandı? Türk yurdu olma süreci nasıl başladı?
0: Kapı kısmından devam edelim isterseniz.
1: Tabii.
0: Şimdi tabii Türklerin aslında Anadolu'ya akışı 1016'larda başlıyor. Yani Malazgirt'ten yaklaşık olarak 50 yıllık öncesine dayanıyor. Tabii 1016'lardaki, 1021'lerdeki başlayan o keşifler çok yurt tutma amacına yönelik değildir. Ama tabii süreç içerisinde Anadolu yakınlar başlayacak. Fakat Malazgirt Meydan Muharebesi ile beraber Anadolu'nun hakim gücü olan Bizans İmparatorluğu ciddi bir şekilde hezimete uğratılıyor.
1: Evet.
0: Ve daha da önemlisi, bunun somut göstergesi, bir Bizans imparatoru esir ediliyor. Şimdi Müslümanlarla Bizans'ın ilk karşılaşması Mute Savaşı'ndadır. O tarihten 1071'e kadar Müslümanlarla Bizans arasındaki hiçbir savaşta bir Bizans imparatoru esir edilmemiştir. Dolayısıyla karşı tarafın imparatorunun esir edilmiş olması zaferin en somut göstergelerinden birisi olması açısından önemli diyebiliriz. Kapı açılmasının somut göstergesi şu: Malazgirt Meydan Muharebesi'nden 4 yıl sonra, enteresan da 4 yıl gibi kısa bir süre sonra Anadolu'da Anadolu Selçuklu Devleti'nin temelleri atılacaktır. Konya ve İznik merkezli devletin kurulmuş olması o kadar hızlı, etkili, inanmış bir akışın somut yansımasıdır. Tabii bununla beraber Anadolu'ya Orta Asya'dan Horasan erenleri, dervişler, alimler, bilim insanları orduyla beraber akıyor. Sadece bir askeri harekat değil, bir medeniyet akışı söz konusu. Gelen bu medeniyet de Anadolu'da mayalanan yeni bir medeniyeti doğuracaktır. Birçok işte medreselerin, eğitim kurumlarının, vakıfların, yerleşim alanlarının doğmasına yol açıyor. Ve kültürel manada böyle bir medeniyetin inşası söz konusu. Daha sonraki Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti bunun devamı olacaktır. Ve bugün üzerinde yaşamış olduğumuz topraklar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu Malazgirt mirası üzerine şekillenen ve somutlaşan bir durum diyebiliriz.
1: Peki efendim, bunun biraz önce söyleşimizin başında Sultan Alparslan'ın Diyarbakır'a, yani Silvan'a gelişinden söz ettiniz. Biraz da bölgemize yansımalarından, hatta şehrimize yansımalarından söz edelim mi?
0: Evet. Şimdi tabii 1070 tarihinde Silvan'da Mervani Emirliği var. Mervani Emirliği'nin kendi içerisinde bir takım problemleri de oluyor. Biraz da bunun etkisiyle ve Sultan Alparslan'ın da bahsetmiş olduğumuz üzere Mısır Fatimi Devleti ile ilgili hesaplaşması süreci nedeniyle önce Silvan'a, Silvan'dan Diyarbakır'a gelmiş oluyor. Diyarbakır'da karargahını kuruyor ve rivayet odur ki Sultan Alparslan elini dağ kapıdaki surlara sürüyor, surları sıvazlıyor ve omzuna sürüyor. Diyor ki, "Ya Rabbi, beni bu surlar gibi muhkem kıl, güçlü kıl," diyor. Ve buradan Siverek'e geçecektir ve Siverek'ten de Halep'e inecektir. Dolayısıyla Sultan Alparslan'ın 1070 tarihinde Diyarbakır'a geldiğini ve Diyarbakır'da bulunduğunu ifade etmek mümkün.
1: Efendim, son olarak Malazgirt zaferinin gelecek nesillere aktarılması açısından tarih bilinci neden bu kadar önemli diye sorsam ne dersiniz?
0: Evet, Malazgirt sadece bir takvim yaprağı değil, takvim yaprağında yer almış bir rakam değil. Milletimizin hafızasında yer etmiş, Anadolu tarihinde ciddi bir kırılma noktası oluşturmuş, medeniyet tarihimiz açısından önemli bir dönüm noktası olmuş olan bir olaydır. Nitekim bundan dolayıdır ki Sayın Cumhurbaşkanımız da sık sık 1071 vurgusu, 1071 hareketle 2071 vizyonu ve hedefini gösterir. Demek ki Malazgirt'i aynı zamanda gelmiş, geçmişte olmuş bitmiş bir hadise değil, bir gelecek vizyonu üzerinden okumak gerekiyor. Malazgirt'in okunmasıyla beraber, yeniden okunmasıyla beraber birlik ve beraberliğin, inancın ve dayanışmanın, vizyonun ve iradenin gerçekten neleri elde edilebileceğini göstermesi açısından önemli diyebiliriz.

bu açıdan Malazgirt'i yeniden okumak, o ruhu yeniden kuşanmak, o medeniyet tasavvurunu yeniden elde etmek ile birlikte karşılaşacağımız yeni badireleri bu hissiyatla aşmanın mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Bu vesileyle Malazgirt'te şehit olanlara ve bu mücadele uğrunda etkili olan şahıslara rahmet diliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Oktay Bozan'la 1071 Malazgirt Zaferi'ni konuştuk. Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasına zemin hazırlayan bu büyük zaferi, dönemin siyasi şartlarını ve Sultan Alparslan'ın izlediği stratejiyi konuğumuzun değerlendirmeleriyle dinledik. Şimdi kısa bir müzik molası verelim. Esat Kabaklı seslendiriyor. Malazgirt'ten başlar Türk'ün seferi.

0: Sevgili dinleyiciler, yeniden birlikteyiz. Tarihimizin büyük dönüm noktalarını konuşmayı sürdürüyoruz. Malazgirt Zaferi'nin ardından şimdi de aradan 851 yıl sonra milletimizin bağımsızlık mücadelesini zafere taşıyan Başkomutan Meydan Muharebesi'ni ele alacağız. Büyük taarruzun son ve en önemli safhası olan bu tarihi mücadeleyi, hazırlık sürecini, askeri stratejisini, elde edilen başarının anlamını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yoldaki yerini konuğumuz Profesör Doktor Oktay Bozan'la değerlendirmeye devam ediyoruz. Söyleşimizin ikinci bölümü şimdi TRT Radyo 1'de. Sayın Bozan, kaldığımız yerden devam edelim efendim.
1: Evet.
0: Malazgirt'ten büyük taarruza uzanan süreçte Ağustos ayının Türk tarihi açısından taşıdığı anlamı nasıl değerlendirmek gerekir?
1: Evet, Ağustos ayı Türk tarihi açısından önemli bir ay. Zaferler ayı olarak ifade etmek mümkün bu ayı. Zira 955 yıl önce Malazgirt Meydan Muharebesi'nin zaferinin elde edildiği bir tarih 26 Ağustos. Aynı şekilde 104 yıl önce de Büyük Taarruz'un Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nin elde edildiği muazzam bir zaferin yer almış olduğu bir ay olması hasebiyle Ağustos ayı zafer ayı diyebiliriz.
0: Evet. Peki efendim, Sultan Alparslan da Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik anlayışları ve komutanlık özellikleri arasında benzerlikler var mı? Ne tür benzerlikler dikkat çekiyor diye sorsam?
1: Evet, şimdi tabii zaferlerin elde edilmesinde hiç şüphesiz ordular, ordulara destek veren halkın inancı, fedakarlığı çok önemli. Ama tabii ki bunun da ötesinde orduları sevk ve idare eden, halkı buna inandıran şahıslar ordu kumandanlarıdır. Bu anlamda Mustafa Kemal Paşa da 19 Mayıs 1919'da Anadolu'ya geçtiği zaman, Samsun'a çıktığı zaman bu inancı ve cesareti topluma vermiştir. Bundan dolayıdır ki zaten o dönemde Mondros mütarekesiyle ciddi anlamda teslim olmuş bir topluma yeniden bir dirilişi, yeniden bir bağımsızlığa ulaşma hedefini Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde kabul ettiğini görüyoruz. Aynı şekilde 1071 yılına geçtiğimiz zaman ya da döndüğümüz zaman şunu diyebiliriz. O dönemde Bizans gibi güçlü bir imparatorluk karşısında çok az bir sayıda asker ile beraber Sultan Alparslan'ın benzer cesareti gösterdiğini görüyoruz. Yani teslim olmadan direnen, mücadele eden bir inanmışlık örneği gösteriyor. Dolayısıyla iki liderin de, iki aktörün de burada bir inancını, bağımsızlığa ve geleceğe dair umudunu yaşadığını görüyoruz ve bunu da aynı zamanda ordusu ve topluma verdiğini ve inandırdığını görüyoruz ki bu en ortak özellikleri diyebiliriz iki liderinde. İkisinin de tabii ortak zaferinin sonucu, birisi Anadolu kapılarını Türklere açmış, Anadolu'nun bir İslam yurdu, bir Türk yurdu olmasını sağlamış. Bir diğeri ise Mustafa Kemal Paşa'nın özelliği ise bu kapıları açılan yurdun ebedi bir vatan olmasında ciddi anlamda bu zaferle beraber ortaya koyduğunu görüyoruz.
0: Peki efendim, bu iki büyük başarının ardında uygulanan savaş stratejik olarak benzerlikler var mı?
1: Benzerlik olarak şunu diyebiliriz. Tabii ki liderlerin inanmışlığı ve liderlerin arkasındaki orduların teslimiyeti bu anlamda önemli. Başkumandanlık Meydan Muharebesi ile Malazgirt Meydan Muharebesi arasında bir mukayese yapacak olursak benzerlikler ve farklılıklar neler olabilir diye. Tabii Malazgirt Meydan Muharebesi'nde bir taktik vardır. Bu taktik Turan taktiğidir.
0: Evet.
1: Yani karşılaşılan ordu kalabalık bir ordu ve bu orduyu yanıltmak için sahte ricat denilen bir şekilde, yani yeniliyormuş gibi geri çekiliyorsunuz ve düşman da zafer elde ediyor inancıyla birliklerini ya da silahlarını bırakıyor. Böylece bir kuşatmayla karşı karşıya kalıyor. Böyle bir taktik var. Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nde ise böyle bir taktik yok. Başkumandanlıkta ise ani baskın stratejisi etkilidir. Yani düşünün, 26 Ağustos'ta başlayan Başkumandanlık Meydan Muharebesi 5 gün içerisinde sonuç vermiştir. Burada birkaç kumandan hariç hemen hemen kimsenin bilgisi yoktur savaşın yapılacağından dolayı. Çok gizli tutulan bir strateji söz konusu ve 14 gün içerisinde 400 kilometre düşmandan temizlenmiş, bu ciddi bir süpürme hareketi olduğunu görüyoruz. Yaklaşık olarak 3 yıl boyunca Anadolu'da var olan 1910

0: İzmir'in işgalinden beri Anadolu'da var olan Bizans birlikleri 9 Eylül 1922 tarihinde tamamen Anadolu'dan temizlenmiş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla birisinde taarruz ve süpürme harekatı, ani baskın, diğerisinde ise taktik olarak geri çekilme ve düşmanı kuşatma söz konusu diyebiliriz. İki zafer arasında bir başka benzerlik şunu kurabiliriz, enteresandır. Birisinde Roman Diyojen esir alınmıştır, Bizans İmparatoru esir alınmıştır. Diğerinde ise Nikolaos Trikopis esir alınmıştır. Bu da yine çok nadir rastlanan bir durumdur. Karşı tarafın başkumandanının esir alındığı olay. Böyle bir benzerlik var. Bir başka benzerlik şunu kurabiliriz. Sultan Alparslan Roman Diyojen'e bir esir muamelesi yapmamış, onu tahkir etmemiş, ona iyi muamelede bulunmuştur, intikamcı davranmamış, devlet adamına ve akarına uygun şekilde davranmıştır. Benzer şekilde Mustafa Kemal Paşa da Yunan başkumandanı Trikopis'i bu anlamda aşağılamamış, ona iyi muamelede bulunmuş. Dolayısıyla böyle bir iki zafer arasında ortak yönler ya da mukayeseler yapmak mümkün diyebiliriz.
1: Peki efendim, büyük taarruz öncesinde yapılan hazırlıklar, ki o dönemin şartlarını düşünürsek, bu harekatın doğru zamanda başlatılması başarının en önemli unsurlarından biri miydi sizce?
0: Şimdi 1919'da İzmir işgal edildikten sonra Anadolu'da ciddi acılar yaşandı. Anadolu'da doğuya doğru ciddi bir göç dalgası başladı. Binlerce insan hayatını kaybetti. Mabetler yıkıldı. Köyler, kentler, kasabalar tahrip edildi. Dolayısıyla Türk tarihi en acı günlerini yaşadı. Bundan dolayı Anadolu'nun birçok yerinde İzmir'deki işgali kınayan protestolar yapıldı. Mitingler yapıldı. 500 civarında miting yapıldı.
1: Evet.
0: Artık Anadolu'nun bir Endülüs olacağı korkusu yaşanmaya başlandı. Enteresandır, bugünlerde Diyarbakır'da da onlarca mitingin yapıldığını görüyoruz. Hatta Diyarbakır'da Silvan'da Silvanlı kadınlar Amerikan Başkanı Wilson'a mektuplar yazdılar. İzmir'de yaşanan zulümlerin İsa Mesih'i mezarında titrettiğinden bahsederek Müslümanların ölmeyeceğini, Osmanlı'nın yıkılmayacağını haykıran güçlü bir ses olarak ortaya koyduklarını görüyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu heyecan dalgası daha sonra İzmir işgalinden hemen sonra Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi gibi süreçler yaşandı. Tabii ki Yunanlıların amacı tekrar Bizans'ı diriltmek idi. Yani Bizans İmparatorluğu'nu yeniden tahkim etmeyi düşünüyorlardı. Buraya bir misafir olarak değil, buraya bir ev sahibi olarak geliyorlardı. Bu açıdan da bu durum kabul edilebilir bir durum değildi. Bu açıdan bakıldığı zaman 1. İnönü, 2. İnönü savaşları yapılmış, kısmi başarılar elde edilmiş. Fakat Kütahya-Eskişehir Savaşı'nda ordumuz hazırlıksız yakalanmış ve yenilmişti. Bu hezimet üzerine başkentin Kayseri'ye taşınması gündeme gelmişti. Yani o dönemde Ankara merkezdir, Büyüknet Meclisi'nin merkezidir ve Kayseri'ye taşınması gündeme gelmiş. Böyle bir kaygı ve korku egemen olmaya başlamıştı. Bunun üzerine yapılan hazırlıklarda Mustafa Kemal Paşa'ya görev tevdi edilmiş ve Sakarya Meydan Muharebesi yapılmış ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde durum değişmişti. O güne kadar savunmada olan Türk ordusu artık bu zaferin sonucunda stratejisi değişmiş ve düşman Anadolu'dan atılmaya başlanacak bir sürece evrilmişti. Bunun neticesinde Sakarya'da düşmana büyük bir tahribat verilmiş ama henüz daha düşman Anadolu'dan sökülüp atılmamıştı.
1: Evet.
0: Bunun akabinde 1921 yılı sonrasında 22'ye kadar, bu başkumandanlığa kadar çok gizli bir şekilde lojistik hatlar güçlendirildi. Ordunun eğitimi sağlandı. İstihbarat ve diğer hususlar ciddi bir şekilde gözden geçirildi. Ve Yunan ordusuna karşı yapılacak ani bir taarruz beklendi. 26 Ağustos'ta başlayan bu taarruz harekatı 30 Ağustos'ta tamamlanmış oldu. Dolayısıyla 5 gün içerisinde Yunan ordusunun ağırlık kısmı, vurucu kısmının tahrip edildiğini görüyoruz. Bu süreç devam etti. Yani burada kalmadı ve 14 gün içerisinde de biraz önce bahsetmiş olduğum gibi 400 kilometre gibi geniş bir alandaki Yunan ordusunun tasfiye edildiğini görüyoruz. Ve Mustafa Kemal Paşa burada "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir" ifadesini kullandı. Bu şu anlama geliyordu: düşman işgali altındaki bulunan işte İzmir'i,

0: Bursa'nın ve diğer yerlerin de kurtarılmasının ordunun hedefi olduğunu gösterilmesi açısından önemli ve bunun da gerçekleştiğini görüyoruz.
1: Peki efendim, Malazgirt Meydan Muharebesi için de sormuştum. Aynı soruyu Başkumandanlık Meydan Muharebesi için de sormak isterim. Büyük Taarruz için de sormak isterim. Bölgemize yansımaları, özellikle Diyarbakır yansımaları ile ilgili birkaç cümleyle söylemek istedikleriniz var mı?
0: Evet, Başkumandanlık Meydan Muharebesi diğer zaferlerde olduğu gibi Diyarbakır'da da makis bulmuş, yankı bulmuş olduğunu görüyoruz. Mesela Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nden sonra Diyarbakır'da 2-3 gün boyunca gündüzleri bayraklarla, geceleri de meşalelerle yürüyüşlerin yapıldığını görüyoruz. Çok coşkulu bir şekilde orduya inancın ortaya konduğu ve bu zaferin bununla kalmaması gerektiğini, İzmir'in de İstanbul'un da bu işgalden kurtarılması gerektiği temennisi Diyarbakır'dan haykırılmış olduğunu ifade etmek mümkün diyebiliriz.
1: Peki efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Profesör Doktor Oktay Bozan, geldiğiniz ve kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Sağ olun.

Değerli dostlar, şimdi ise biraz müziğin dinlendirici atmosferine konuk olalım. Güzel bir eserle kısa bir mola veriyoruz. Selami Şahin'in sesinden Seninle Başım Dertte eseriyle sizi baş başa bırakıyoruz.

Dinleyiciler, bir günaydın Türkiye beraberliğinin daha sonuna geldik. Bu sabahı bizimle paylaştığınız, sesimize ve sohbetimize ortak olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Ağustos ayının son günlerinde sizlere eşlik etmenin mutluluğunu yaşadık. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye programını Adil Güzel hazırladı. Ses almada Ercan Yaşar, mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu sizlerle birlikte olduk. Bizler şimdi sizlere veda ediyoruz. Ancak TRT Radyo 1 frekanslarında birbirinden değerli programlar ve farklı içeriklerle buluşmaya devam edeceksiniz. Dinlediğiniz Günaydın Türkiye programının ardından günün ilk ana haber bülteni sizlerle olacak. Ardından TRT Radyo 1'in sevilen programlarından gündem radyolarınıza konuk olacak. Başka bir bölge radyomuzun hazırlayacağı Günaydın Türkiye programında yeniden sesimizi duyuruncaya kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
7: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklamlar.
8: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 3. kez kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG feshedildi. Alihan Kuri suç örgütüne yönelik soruşturmada 3. dalga operasyon yapıldı. Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıyor. İsrail ateşkese rağmen yine Lübnan'ın güneyini vurdu. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklere katıldı. Erdoğan konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.
2: 2 sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki, ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun, bizim de bir hesabımız, bir planımız var.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve bölgenin huzuruna yönelik tehditlere karşı da kararlılık mesajı verdi.
2: Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine buradaki şahidler

0: gibi hep birlikte şahitlik edeceğiz. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Allah'ın izniyle önümüzde ufkumuz daha açıktır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve birçok partinin genel başkanı da Ahlat'taydı. Liderler dünyanın en büyük Türkistan mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret edip şehit ve gaziler için dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ziyaret sonrası şehit aileleri ve gazilerle de bir araya geldi. Bir süre onlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan ve Bahçeli, kabristandan birlikte ayrılarak Emir Bayındır yerleşkesindeki Devlet Bey Konağı'na geçti. MHP Genel Başkanı Devlet Bey Konağı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri misafir etti. İki lider burada bir süre görüşerek gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Kutlama etkinlikleri Zafer'in yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta tamamlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. kez Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık etti. Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, bölgede barışın tesisi için mücadele etmekten geri durmayacaklarını söyledi. Türk dış politikasını yalnızca milletin belirleyeceğinin altını çizdi.
0: Türkiye Cumhuriyeti küçük hesaplar, küçük kurnazlıklar karşısında boyun eğecek, bunlara prim verecek sıradan bir devlet asla değildir. Onurlu, gururlu, tarihiyle ve ecdadıyla şerefli bir devletin nasıl davranması gerekiyorsa işte biz de iç siyasette ve dış politikada öyle davranıyoruz. Kimin ne yapmaya çalıştığının tabii ki farkındayız. Bölgemizde ilgili hangi kanlı senaryoların yazılmaya çalışıldığını görüyoruz. Allah'ın izniyle bunların hayata geçirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Herkes emin olsun, rahat olsun. Türkiye Cumhuriyeti ne ilkelerinden ne de ulusal çıkarlarından taviz verir. Biz bize güvenen hiçbir dostumuzu, kardeşimizi yarı yolda bırakmayız. Birileri istemiyor, birileri endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz. Biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de değiliz. Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez. Türkiye olarak bizim bölgemizin tamamında barıştan, adaletten, istikrar ve huzurdan öte hiçbir amacımız, hedefimiz, gayemiz yok. Birilerinin iddia ettiği gibi gizli bir ajandamız, gizli bir niyetimiz de yok.
1: Ahlat'taki kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin Türk siyasetinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırdı. Gelecek nesillere terörden arındırılmış bir vatan bırakma kararlılığını yineledi.
0: Bu mesele bir devlet meselesidir. 86 milyonun ortak meselesidir. Milletimiz de artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesini istemektedir. Biz de bu sorunu çözmekte gelecek nesillere terörsüz bir ülke ve bölge bırakmakta son derece kararlıyız. Bugün bir kez daha hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum. Gelin Türkiye'yi terörden kurtararak şehitlerimize ve gazilerimize olan şükran borcumuzu layıkıyla ödeyelim. Türk siyasetinde

0: bir dönüm noktası olan bu büyük uzlaşıyla terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır. Milletimiz vekilleri aracılığıyla çözüm iradesini çok net ortaya koymuştur. Farklı toplum kesimlerini temsil eden siyasi partilerin ülkemizin geleceğine dair bir meselede aynı paydada buluşması her türlü takdirin üzerindedir. Bu mutabakat aynı zamanda demokrasimizi güçlendirecek, sivil siyasetin kapasitesini artıracak, Türkiye'yi vesayet dönemi tortularından kurtaracak yeni adımların cesaretle atılmasına zemin hazırlamıştır. Özellikle bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin sürece daha fazla katkı sunmalarını bekliyorum. Şunu hatırlatmak isterim ki, bir miladı yaşamakta olduğumuz bu günlerde sürece katkı sunan herkes tarihin yeniden inşasında rol sahibi olacaktır. Aynı şekilde süreci zora sokan, süreci dinamitleyen, tahrik eden, sürecin karşısında yer alan her türlü girişimde tarih karşısında mesul olacaktır.
1: Suriye'de terör örgütü YPG-SDG feshedildi. Örgütün Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildiği duyuruldu. Suriye yönetimi daha önce mutabakat kapsamında YPG-SDG'ye bağlı askeri, güvenlik ve idari yapıların devlet kurumlarına entegrasyonu için süreç başlatmıştı. Şubat ayında da anlaşmanın uygulanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı özel temsilcisi görevlendirilmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos'un Türkiye'nin önünde yeni bir döneminde başlangıcının işareti olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte terör örgütleri ve aparatları tarihten silinerek milletimiz bir ve beraber olarak kıyamete kadar yaşayacak dedi. Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'da konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 81 il başkanıyla Ankara'da bir araya geldi. Partiden ayrılanlarla tartışmaya girilmemesi uyarısında bulundu. Ahlaki kodlara dönüş vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Biz kirli adamları yanımızda tutmadık, kirli adamlarla yol yürümedik," dedi. Kurultay sürecinde tüzüğün değiştirileceğini de açıkladı. Ön seçimin zorunlu hale getirileceğini duyurdu. İstanbul'da Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekili seçimine ilişkin mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı geldi. İstanbul 2. İdare Mahkemesi oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmetti. Alihan Kuri suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. İlk iki operasyonda ele geçirilen delillerin ardından yeni bir operasyon başlatıldı. 54 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 38 kişi yakalanırken 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 kişinin de cezaevinde olduğu tespit edildi. 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 11 şirkette 4 derneğe de kayyum atandı. Washington-Tahran hattında gerilim ekonomi savaşına evrildi. ABD Hazine Bakanı İran'a yeni ekonomik yaptırımları açıkladı. Tahran'dan Washington'un yeni yaptırımlarına yanıt gecikmedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibah, İran'ın ticaret ortaklarının ABD'nin açıklamalarını dikkate almadığını belirtti. İran Ekonomi Bakanı Ali Madanizadeh de ABD yaptırımlarına tamamen hazır olduklarını söyledi. Mali damarlarımızı kesemezler dedi. Washington'la Tahran arasında yaptırım gerilimi sürerken diplomasi trafiği de hız kesmiyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la Tahran'da bir araya geldi. İran Cumhurbaşkanlığı ofisi ziyaretin son derece verimli geçtiğini duyurdu. ABD ile görüşmeleri ilişkin önümüzdeki günlerde büyük diplomatik başarıların ortaya çıkabileceğini belirtti. İran basını da Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'na ilişkin şartlarını Asım Münir aracılığıyla ABD'ye ilettiğini aktardı. İki ülke arasında

müzakerelere ilişkin farklı mesajlar gelirken ABD'nin diplomatlarını Orta Doğu'daki büyükelçiliklerine geri göndermeye hazırlandığı iddia edildi. New York Times gazetesi İran'la çatışmalar nedeniyle bölgedeki diplomatik misyonlardan alınan acil durumlar önlemlerinin bu haftadan itibaren kademeli olarak azaltılmasının planlandığını yazdı. Hürmüz Boğazı'nın yönetimine dair İran'la Umman arasındaki görüşmelerde sürüyor. Umman ve İran, Hürmüz Boğazı üzerinden ortak geçici koridorun oluşturulmasına yönelik aşamalı bir çerçeve önerisini görüştüklerini duyurdu. İki ülke dışişleri bakanları arasındaki istişarelerin ardından ortak açıklama yayımlandı. İstişarelerde her iki ülkenin de egemenlik haklarını koruyarak Hürmüz Boğazı'nda güvenli seyir seferinin yeniden başlatılmasına verilen önem üzerinde durulduğu belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat yürüttüğü lider diplomasisiyle Suriye ekonomisini etkileyen Sezar yaptırımları da ABD Başkanı Trump tarafından kaldırılmıştı. Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna, Rusya'ya yönelik İHA saldırılarında yine bir petrol rafinerisiyle Zaporijya nükleer santralini hedef aldı. Rusya'da Ukrayna'nın Çernihiv bölgesindeki bir sanayi kuruluşuyla Yuzhny limanındaki bir gemiyle altyapı tesislerini vurdu. Ukrayna'nın Rusya'ya ait rafinerleri hedef alması, petrol üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Rusya'da üretimi de durdurdu. Temmuz ayında Rus rafinerlerinde işlenen ham petrol miktarı günlük 3,7 milyon varile geriledi. Bu rakam geçen yılın ortalamasının %28 altında. Rafinerilerdeki aksama doğrudan benzin üretimine de yansıdı. Üretim Temmuz başında iç talebin yalnızca yaklaşık %65'ini karşılayabilecek seviyeye düştü. Bazı bölgelerde akaryakıt satışlarına sınırlama getirildi. Moskova kendi çıkardığı petrolü yeterince işleyemediği için dışarıdan benzin almak zorunda kaldı. Temmuz sonundan bu yana deniz yoluyla 1 milyon varilden fazla benzin ithal etti. Uzmanlara göre tüm bu gelişmeler küresel petrol ürünleri piyasası açısından da riskli. Rafinerilere yönelik saldırıların sürmesi halinde Avrupa'da fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturulabilir. Soykırımcı İsrail Gazze şeridinde Deir Belah kentine patlayıcılarla saldırdı. Tarihi Ebu Selim Camii ile Şati kampındaki mescit İsrail bombardımanında ağır hasar aldı. Şati kampındaki Askalan mescidinin yakınındaki bir camide İsrail bombardımanının hedefi oldu. Han Yunus dahil birçok bölgede bombaların hedefindeydi. Hayati önemdeki su arıtma tesisi zarar gördü. Saldırılarda ikisi çocuk, en az 5 Filistinli hayatını kaybetti. İşgal altındaki Batı Şeria'da da aşırı sağcı İsrail'li milletvekili Zivi Scott beraberindeki işgalcilerle Nablus'un güneyindeki Manama beldesinde şehitler anıtına saldırdı. İsrail'in Filistinli çocukların uçurtmalarını silah olarak değerlendireceği tehdidine de tepkiler yükseliyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi sözcüsü açıklamaları son derece çirkin bir durum olarak niteledi. İsrail Başhaham'ın Gazze'nin tamamen yok edilmesi yönündeki açıklamaları da tepki çekti. Avrupa Birliği Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü, Gazze'ye ilişkin kışkırtıcı söylemler kabul edilemez dedi. ABD basını ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA Direktörü John Ratcliffe'in gizlice Moskova'ya gittiğini yazdı. İki ülkeden ziyarete ilişkin açıklama gelmezken Amerikan basınında ziyaretin nedenine ilişkin pek çok iddia dolaşıyor. İddialardan en dikkat çekeni Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'nun kararlılığını test edecek sert bir eyleme hazırlandığı ve CIA direktörünün bu hamleyi önlemek için Moskova'ya uçtuğu yönünde. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni gümrük tarifelerine karşı misilleme kararı aldı. Ottawa yönetimi yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Amerikan ürününe ek vergi getirdiğini duyurdu.

0: Amerikan ürünlerine %15, %25 ve %50 oranlarında ek gümrük vergisi uygulanacak. Karar 8 Eylül'den itibaren geçerli olacak. İsrail ateşkese rağmen yine Lübnan'ın güneyini vurdu. İsrail unsurları Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye havadan ve karadan saldırıda bulundu. İsrail unsurları Sur, Merciyun, Bin Cübeyl ve Nebatiye'yi hedef aldı. Birçok bölgede yangın çıkarken İsrail mühimmat kalıntılarının patlaması sonucu Lübnanlı yaralandı. Bir kişinin yaralandığı bildirildi. Sur kentine yönelik 2 hava saldırısı düzenlendi. Merciyun'da Meis El Cebel ve Merkaba beldelerinde yoğun bombardıman gerçekleştirildi. Nebatiye kentine yönelik de çok sayıda hava saldırısı düzenlendi. İsrail'in son 6 ayda Lübnan'a yönelik saldırılarında 4.350 kişi hayatını kaybetti, 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 3. kez kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG feshedildi. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturmada 3. dalga operasyon yapıldı. Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıyor. İsrail ateşkese rağmen yine Lübnan'ın güneyini vurdu. Spor. 20. Akdeniz oyunlarının 5. gününde Türkiye 4 altın olmak üzere 10 madalya kazandı. Zeynep Yetkil Kamal'ın altın madalyası Türkiye'nin Akdeniz oyunlarındaki 1. madalyası olarak tarihe geçti. Kosova'yı 3-2 yenen erkek milli voleybol takımı da grubunda 2-2 yaptı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında bu akşam Lyon'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Filenin Sultanları Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar A grubundaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Handbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda finalistler belli oldu. Kupanın kadınlar finalinde bugün saat 15'te Bursa Büyükşehir Belediyespor'la Armada Praxis Yalıkavak, saat 18'de erkekler finalinde ise Beşiktaş'la Nilüfer Belediyesi karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Konya, Mersin, Hatay 33, İstanbul, Van 30, Adana, Gaziantep, Edirne, Çanakkale 36, İzmir, Antalya 35, Aydın, Denizli 40, Trabzon, Zonguldak, Erzurum 27, Diyarbakır 38 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Kırıkkale-Yozgat yolunun ilk 20 kilometresinde bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltılması yapılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. İnegöl-Bozuyuk yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığı için trafik akışı Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: 24-31 Ağustos tarihleri arasında LG 26.5 inç 0,03 ms 240 Hz QHD OLED Gaming Monitör 23.999 liraya, Lenovo

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Aşırı hız, ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazalarının açık ara başlıca sebebi. Geçtiğimiz gün yeni bir araç alan arkadaşımın sözleri beni tedirgin etti. Yeni aracıyla farkına bile varmadan 150 kilometre hıza çıkmış. Değerli sürücüler, araçların içi her yıl daha konforlu yapılırken araçların performansı da giderek artmakta. Bundan 40 yıl önce ülkemize satılan orta sınıf aile aracı 65 beygir gücündeydi. Bugün orta sınıf bir aile aracı en az 105 beygir civarında. Buna ek olarak modern araçların şanzıman, süspansiyon ve lastikleri yere gücü çok daha verimli aktarmakta. Bundan 40 yıl önce şehir içi hız sınırı saatte 50 kilometreydi. Bugün de hız sınırı aynı. Fark, kullandığımız araçların bu hızlara rahatlıkla ulaşabilmesi ve aşmasıdır. Bugün ülkemizde satışta olan tüm araçlar rahatlıkla, zorlanmadan tüm karayollarımızda belirtilen hız sınırlarına ulaşabilmekte. İleriye baktığımız zaman araçların daha da hızlanacağını görüyoruz. Gelecekte elektrikli araçlar kullanıyor olacağız. Bu tür araçlar güçlerini hiç bekletmeden anında lastiklerini iletebiliyor. Araçlar hızlanırken aynı zamanda ağırlaşıyor. Herhangi bir kaza durumunda artan hızlar ve yükselen ağırlık açığa çıkan gücü büyütecektir. Araçlar son 40 yılda değişti ancak insanlar değişmedi. Sürücüler hızlarını sürekli kontrol ederek aşırı hız yapmadıklarından emin olmalıdır. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

Gündem. Günaydın sayın dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Veli Yıldız, teknik yönetimde Kerem Arıkaya, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 26 Ağustos Çarşamba ve gündemin başlıkları ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez, dedi. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG feshedildi. Terör örgütü YPG'den örgütün sözde özerk yönetimi ve ona bağlı tüm askeri ve sivil oluşumlarının feshedildiği açıklaması yapıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım

Kasım Garibabadi, Umman'la varılan anlaşmada Hürmüz Boğazı'ndaki taşıma güzergahının 7 mil genişliğinde olduğunu belirterek Güney Koridor'un kapatıldığını söyledi. Bugün Anadolu'nun kapılarını Türklere açan

0: Çabalarken
1: zaman geçiyor.
0: Dünya kendi etrafında dönerken
1: olup bitenleri,
0: geçip gidenleri,
1: yaşanmışlıkları, yaşanacakları,
0: üzüntüleri,
1: sevinçleri,
0: hayatı dinleyin. Radyodan
1: gündem,
0: hayatın içinde sizinle.

Saat 8'e yaklaşıyor kıymetli dinleyicilerimiz. Biraz önce başlıkları aktardık. Şimdi ise gündemde günlük gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız size. Milliyet gazetesinde bugün "Biz asla bu yoldan dönmeyiz" manşeti var. Soykırımcılar kaybedecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamalarında terörsüz Türkiye sürecinin kimleri rahatsız ettiğini bildiklerini belirterek "Ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz" dedi. Erdoğan, "Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşçe kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar, soykırımcılar kaybedecek" ifadesini kullandı. Nefrete değil bilgiye engel, Özay Şendir'in haberi. Meta platformlarında Rumların Türkiye ve Türklere yönelik nefret söylemini engellemek yerine metinleri Türkçe'ye çevirmeme kararı aldı. Hafta başında Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki faşist Elam üyelerinin Yunanistan'daki Altın Şafak artıklarıyla birlikte Facebook ve Instagram'da Türkler ve Türkiye'ye karşı nefret dili kullandıklarını, Ulaştırma Bakanlığı'nın buna müdahale etmesi gerektiğini yazdım. Meta'nın önlemi şu oldu. Meta, Yunanca metinleri artık Türkçe'ye çevirmiyor. Yani nefret dili kullananlara bir şey olmadı ama Türklerin bunu öğrenme hakkı engellendi. Terör örgütü YPG kendini feshetti haberi de Milliyet gazetesinde yer alıyor. Terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi, örgütün feshedildiğini ve Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildiğini duyurdu. Abdi, "Güçlerimizin Suriye ordusunun tugayları bünyesine entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bugün büyük bir sorumlulukla bağımsız bir askeri güç olarak kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz" dedi. Tarihi ve destansı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, SDG YPG'nin fesiyle ilgili CNN Türkiye yaptığı açıklamada tarihi ve destansı ifadelerini kullandı. Ve Hürriyet gazetesi "Kan isteyen kaybedecek" sözleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri bugün manşette. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı olan Ahlat'ta terörsüz Türkiye mesajı verdi. Kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalananlar kaybedecek, kazanan kardeşlik olacak diyor Cumhurbaşkanı. Kuriş örgütüne 3. operasyon. Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in oluşturduğu iddia edilen suç örgütüne 3. operasyon düzenlendi. Ve daha önce yapılan 2 operasyonda elde edilen delillerin ışığında 3. operasyon başlatıldı. 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 38'i gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen 2 kişinin yurt dışında, 1 kişinin cezaevinde olduğu tespit edildi. 13 kişi ise aranıyor. 11 şirketle 3 derneğe kayyum atanmasına da karar verildi. Kardeşlik kazanacak, ekonomi güçlenecek. Yine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Sabah gazetesinin de manşetinde. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Ahlat'tan kardeşlik mesajı veren Cumhurbaşkanı, "Türkiye yüzyılının inşası başladı. Büyük Türkiye'nin ufukta yükselişine birlikte şahitlik edeceğiz" diyor. 20 milyon dolarlık oyuncak, WhatsApp'ın kurucularından 17 milyar dolarlık servetin sahibi ABD'li John Comb, lüks yatlarıyla yalı kabağı demirledi. Milyarder iş adamının görkemli yatı Mogambo'ya Power Play isimli ikinci bir eğlence gemisi eşlik ediyor. 20 milyon dolar değerindeki yüzen eğlence merkezinde su oyuncakları, sinema, spa, golf, bowling ve spor salonları bulunuyor. Yeni Şafak gazetesi "Para işleri ekibini bile yordu". Ertan Yıldız İmamoğlu'nun sistemini duruşmada anlattı. İmamoğlu'nun yolsuzluktan yargılandığı davanın

0: 69. duruşmasına ilk dönemlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2 numarası olan Ertan Yıldız'ın ifadesi damga vurdu. Yıldız, İmamoğlu'nun kara kutusu Fatih Keleş'in bile İmamoğlu'nun parasal işlerinden yorulduğunu ve bırakmak istediğini anlattı. Yıldız, para işlerini bana teklif ettiler, kabul etmedim dedi. 3 yılda 21.500 Filistinli çocuk katledildi. İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım uyguladığı Gazze'de son 3 günde bombardımanlarını yeniden artırdı. Saldırıların başladığı tarihten bu yana hayatını kaybeden Filistinlerin sayısı 73.431'e yükselirken bunların 21.500'den fazlasını çocuklar oluşturuyor. Ve bu verilere göre Gazze'de saldırılar boyunca ortalama her saat bir çocuk öldürüldü. Türkiye gazetesine geçiyoruz. Silahları sınıra gönderdirmişler. İsrail sabotaj peşinde. SDG içinde İsrail destekçisi gruplarla görüşen Tel Aviv'in Türkiye sınırına gömülen on binlerce silahla süreci sabote etmeyi hedeflediği belirtildi. Güçlü Türkiye'nin şafağa söktüğü yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir fotoğrafı ve açıklamaları da Türkiye gazetesinin bugün ilk sayfasında yer alıyor. Akşam gazetesine geçiyoruz. 1 milyon euroyu izah edemedi. İBB yolsuzluk davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, Bodrum'da alınan lüks villa için elden ödenen paranın kaynağını açıklayamadı diyor haberde. 400 milyon dolar İmamoğlu'nun cebine gitti haberi de var. İmamoğlu'nun en yakınındaki isimken etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız'ın mahkemede yaptığı konuşma yine akşam gazetesinde de bugün yer alıyor. Geçiyoruz nasıl bir ekonomi gazetesine. Tahvil piyasasında kısa vade iştahı arttı. Politika faizine dönüş kısa vadeli tahvil faizlerini aşağı çekerken yüksek enflasyon beklentileri uzun vadeli tahvillerle ilgiyi sınırladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 1 Mart'tan bu yana ara verdiği bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlaması kısa vadeli tahvil iştahını artırdı. Yurt dışı gayrimenkul alımı dolu dizgin. Gayrimenkulde Hollanda, ABD, İsviçre ve Bahamalara yönelik yatırımlardaki artış dikkat çekiyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, gazete turumuzu noktalıyoruz böylelikle. Şimdi kısa bir ara vereceğiz ve aranın ardından gündemi konuklarımızla değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa...

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8'e 9 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Gündemde bugün yorumcu konuğumuz stüdyomuzda SETA Dış Politika Araştırmacısı Doktor Tunç Demirtaş bizimle birlikte. Sayın Tunç Demirtaş, hoş geldiniz, merhaba.
2: Günaydınlar Sinem Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan yolu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabine toplantısında işaret ettiği noktaları konuşacağız öncelikle. Ardından elbette ki Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin kendini feshetme kararı, ardından Tom Barak'ın açıklamaları. Bu fesih olayını tarihi bir dönüm noktası olarak yorumladı Tom Barak, Suriye ve Irak özel temsilcisi ABD'nin ve Ankara Büyükelçisi. Ve sonrasında ise İran'la ilgili TRT İran temsilcisinden detayları alacağız ve ABD-İran geriliminde Hürmüz Boğazı konusunda yol kat edilebildi mi, bunları konuşacağız, değerlendireceğiz. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptı kabine toplantısını. Ve bu üçüncü kabine toplantısıydı Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez dedi. Esasında burada işaret ettiği noktalar ve kişiler var, ülkeler var daha doğrusu. Burada isim vermeden İsrail'in son dönemdeki çıkışlarını, Netanyahu'yu hedef aldığını ifade etmek mümkün. Zira geçen hafta İsrail'in Suriye'de bir hava üssüne saldırması ve Türkiye'yi de hedef noktasına koyması dolayısıyla ortaya çıkan gelişmeler neticesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuşmayı yaptı. Kimse bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler ve milletten başka hiçbir aktör Türkiye'yi ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez dedi. Sizden de bir değerlendirme almak isteriz Sayın Demirtaş.
2: Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle sizin de iki kez vurguladığınız o dış politikayı sadece ve sadece Türk milleti belirler ifadesi çok önemli. Bunu biraz açmak gerekiyor belki. Şimdi burada iki tane önemli husus var. Bir tanesi terörsüz Türkiye. İkinci konu da dış politika konusu. Şimdi tabii ki terörsüz Türkiye bir hükümet meselesi değil. Bunun çok daha ötesinde bir yere sahip bir devlet meselesi. Ve 86 milyonu ilgilendiren, hatta bunun ötesinde bütün bölge nüfusunu ilgilendiren bir süreç olarak artık kendisini çok daha yakından hissettirmeye başladı diyebiliriz. Tabii burada medyaya da ayrıca seslenmiş olduğu önemli konular var. Rating için sadece ya da etkileşim uğruna sürecin tartışmalı hale getirilmemesini de istemesi çok önemli. Yani devletin ne kadar bu sürece hassasiyet göstermiş olduğunu ifade eden bir yaklaşımdı aslında.
1: Tüm tabii, kesimlerin bu konuda duyarlı olması gerekiyor.
2: Elbette. Sonuçta hepimizin etkilendiği bir süreç var burada evet. Maalesef ki. Evet. İnşallah da bu sürecin de başarıyla sona ermesi durumu söz konusu olduğunda bambaşka bir Türkiye'nin ortaya çıkma ihtimali tabii ki çok daha etkin şekilde kendisini gösterecektir. Tabii burada diğer önemli ve ikinci konu başlığı olan dış politika konusu. Şimdi burada çeşitli vurgular yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız. Türkiye'nin ne ilkelerinden ne ulusal çıkarlarından taviz vermeyecek olduğunu söylemesi önemliydi. Kendisine güvenen hiçbir dostu da yarı yolda bırakmayacak olduğunu ifade ettiği bir süreç vardı. Tabii Türkiye'ye herhangi bir ülkenin, üçüncü aktörün yol çizemeyecek olmasını vurgulaması bir noktada önemli burada. Tabii de bütün bölgeyi tarif ederken aslında çok geniş bir coğrafyayı tarif etti. Yani Suriye'yi, Irak'ı, Lübnan'ı, Filistin'i, Körfez bölgesini, Afrika boynuzunu, Afrika'yı, Balkanları, Kafkasları ciddi anlamda geniş bir çerçevede sulh iklimi olarak ifade etti. Dolayısıyla bunu farklı şekillerde okumak gerekiyor. Şimdi ilk olarak içeriye dönük kısmı zaten terörsüz Türkiye. Bir de ikinci katman dışarıya dönük. Şimdi ikinci katman çok kritik bir katman, dışarıya dönük katman. Çünkü Türkiye'ye yönelik kampanyalar vurgusunu yaptığı ifadesini kullandı Sayın Cumhurbaşkanımız ve bunu

0: da bir noktada bölgedeki bazı planların bozulmasına yönelik oluşturulan tepki olarak aslında tarif etti. Ve bunu tarif ederken de herhangi bir ülkeyi işaret etmeden, adres
1: Evet,
0: göstermeden
1: evet.
0: yaptı. Aslında isim verilmeden yapılmış bir muhataplaştırma var. Ve Türkiye aslında her ne kadar isim vermiyor olsa da kimin ne yaptığını çok yakından görebilecek bir pozisyonda olduğunu defalarca kez dış politika alanında da gösterdi. Yani Türkiye'nin özellikle son 2 yılda bölgesel pozisyonundan rahatsızlık duyan aktörler var. Ve Ankara bunun farkında olduğunu çok net bir şekilde dün Bitlis'ten ifade etti. Tabii şunu da ekleyelim. Türkiye bölgede yaşanan işte bir İran savaşı var. Bu savaşta başından beri bir arabuluculuk ve diplomasiyi önceleyen bir çizgi izliyor sinemanın. Ve Temmuz'un başında hatırlayalım işte NATO zirvesi vardı. Bu NATO Liderler Zirvesi'nde de Ankara'nın ev sahipliğinde önemli konular ele alındı. Türkiye bu noktada masadaki yer sahipliği açısından şöyle bir avantaja sahip. Yani Türkiye artık masanın sahibi ve Türkiye masada oyun kuran aktörlerden bir tanesi. Reaktif bir politika izleyişine sahip değil ve bugünkü açıklamaların arka planında da böyle bir duruş var. Bir de son olarak şunu ekleyeyim. Sulh iklimi derken çok geniş bir coğrafya saydı demiştim Sayın Cumhurbaşkanı. Bu sadece bütün ülkeleri sayıp bölgeleri sayıp bir retorik zenginlik üretmenin ötesinde bir durum oluşturuyor. Sadece bundan ibaret değil. Yani Türkiye'nin artık güvenlik sınırları sadece kendi kara sınırlarıyla başlamıyor. Bunu çok net bir şekilde son yıllarda görüyoruz zaten. Ve Doğu Akdeniz'den tutun Kızıldeniz'e, Karadeniz'e, İşte Körfez'den tutun Afrika'nın çok farklı coğrafyalarına, özellikle Doğu Afrika bağlamında Afrika boynuzuna uzanan bir hat var. Dolayısıyla Türkiye'de bütün bu coğrafyalarda aslında ulusal güvenliğini ilgilendiren bir husus olarak bütün dosyalara bakıyor diye düşünmek gerekiyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettikleri vurguları çok kıymetli elbette. Siz de ifade ettiniz. Türkiye'nin Suriye, Irak, Lübnan, Filistin, Körfez, Afrika, Balkanlar, Kafkasya'da bir sulh iklimi. Bunun ikinci katmanı olduğunu söylediniz. Şimdi içeride de bir terörsüz Türkiye hedefiyle atılan adımlar, aşamalar var elbette ki. Ve bu minvalde ortaya çıkanlarla birlikte biz sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda Suriye'de ve Irak'taki yapılanmalarının da sona ermesini istiyoruz terörün, terör örgütlerinin. Dolayısıyla dün Suriye'de terör örgütü YPG SDG'nin kendini feshetme kararı bizim de yakın takibimizde. Öyle sanıyorum ki bugün çok önemli açıklamalar gelecek yönetim kademesinden devletin ve terör örgütü YPG'den örgütün sözde özerk yönetimi ve ona bağlı tüm askeri ve sivil oluşumlarının feshedildiği açıklaması ne ifade ediyor? Ardından Tom Barak'ın açıklamalarını da yorumlamak isteriz elbette.
0: Tabii yani aslında dün gece biten şey bir noktada SDG'nin kendisi değil. Bunun çok daha ötesinde bir durum var ortada. Yani SDG'nin bağımsız bir komuta zinciri vardı ve bu sona erdi artık. Tabii Sayın Barak'ın son sözü baştan söyleyelim.
1: Lütfen.
0: Barak'ın da açıklaması da bize bir noktada çok daha büyük bir fotoğrafı resmi ortaya koyuyor. Burada da işte malum ABD son 10 yıldır savunduğu bir ademi merkeziyetçi Suriye tezinin geride bırakıldığını ifade eden bir söylem oldu. Dolayısıyla işte Mazlum Abdi'nin siz az önce ifade ettiğiniz açıklamalarıyla beraber sürecinin başlamış olduğunu, feshedildiğini görüyoruz. Tabii burada SDG artık burada ayrı bir örgüt olarak ortadan kalkarken güçleri dağıtmadı. Suriye ordusunun tugaylarına dahil edildi. Yani içeriye bir entegrasyon süreci var buradaki silahlı grupların. Yani tasfiyeden ziyade burada bir değişim söz konusu var. İsim değişiyor. Bir noktada da bunlar da devletin çatısı altında devlete entegre edilecek bir duruma geliyorlar ve bu anlamda komutanın da Şam'da olacak olması da ayrı bir avantajlı durum oluşturacak. Bu Türkiye'nin terörsüz Türkiye vizyonunun aslında terörsüz bölge vizyonuna nasıl evrilmiş olduğunda bir noktada ilk göstergelerinden, somut göstergelerinden bir tanesi olarak bulunuyor diye ifade etmemiz gerekiyor. Tabii bundan sonra örgüt var mı yok mu sorusundan ziyade emir artık gerçekten Şam'dan gelecek ve Şam'da bu noktada aslında daha önemli bir aktör olarak bölgede varlığını devam ettirecek. Sayın Tom Barak'ın da söylediği ifadeler aslında çok önemli. Şimdi

0: Gerçek entegrasyon budur dedi. Tek bir ordudan bahsetti, tek bir hükümetten bahsetti, tek bir devletten bahsetti Suriye için. Bakın yani Türkiye'nin söylemleriyle
1: Evet.
0: ne kadar benzişen bir yapıda olduğunu aslında ifade etmemiz gerekiyor burada. Bir doktrin değişikliği ilanına gidilmiş olduğunu görüyoruz Amerikan dış politikası çerçevesinde Suriye konusunda özellikle. Zira karşılaştırmayı yapacak olduğumuzda 2015'e kadar geriye gitmemiz gerekiyor ve 2015'ten beri fiilen ayrı bir askeri idari yapıyı finanse eden bir ABD'den bugün geldiğimiz noktada şimdi devleti tek merkez alan bir muhatap kabul ediliyor. Bu zaten Ankara'nın yıllardır ifade etmiş olduğu, olması gerektiğini söylemiş olduğu bir süreçti. Tabii ki bu süreçte de aynı çizgiye gelmek hem Türk-Amerikan ilişkileri bağlamında hem Türkiye-Suriye ilişkileri bağlamında hem bölgede istikrarsızlaştırmayı destekleyen ülkelerin Türkiye, ABD ve Suriye bağlamında aslında ne kadar ortak bir politika izlendiğini ve kendisinin İsrail burada başta olmak üzere ne kadar bölgede istikrarsızlaştırıcı bir yapıda hareket ettiğini de bir noktada aslında vurgulanması gereken bir süreci de ortaya koyuyor. Dolayısıyla umuyoruz ki burada terörsüz Türkiye süreci güzel bir şekilde devam ederken terörsüz bölge süreci de bu noktada işte PKK ve diğer uzantılarının hepsinin ortadan kalkmasıyla beraber çok daha güvenli bir ortamda yaşamaya bir kapı açacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi bir de Türkiye gazetesinde bugün ilk sayfada yer alan haberle ilgili kısa bir değerlendirme istiyorum sizden. Silahları sınıra gömdürmüşler. İsrail sabotaj peşinde manşeti atılmıştı bugün Türkiye gazetesinde. SDG içinde İsrail destekçisi gruplarla görüşen Tel Aviv'in Türkiye sınırına gömülen on binlerce silahla süreci sabote etmeyi hedeflediği belirtildi diyor. SDG'nin sözde eski komutanlarından birinin açıklamaları yer alıyor haberde. Bu açıklamalar içerisinde SDG YPG içinde halen İsrail'le bağını sürdüren klikler olduğu ifade ediliyor ve silahların sadece %30'luk kısmının devlete geçtiği ifade ediliyor. Bu noktada yine dikkatli olmak ve temkinli olmak gerekiyor. Siz ne dersiniz?
0: Ben şunu ifade etmekte bir sakınca görmüyorum. Devlet zaten her zaman temkinlidir. Yani süreç
1: Kesinlikle.
0: ne zaman nasıl nereye evrilse evrilsin devlet birçok noktada birçok güvenlik kurumuyla aslında bütün süreci en kılcal damarlarına kadar takip eden bir süreç işletiyor. Şimdi İsrail'in zaten bu tür provokasyon içeren ifadeler kullanması veya faaliyetlerde,
1: Girişimleri.
0: girişimlerde bulunması aslında beklenen şeylerden bir tanesidir. Dolayısıyla yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti de eski Türkiye Cumhuriyeti değil. Yani bu son çeyrek asra baktığımızda özellikle ciddi anlamda güçlenen bir giderek güçlenen bir yapıda olduğunu görüyoruz devletin. Yani silahlar sınıra gömülmüşse Türk ordusu da bu anlamda gerekeni yapacaktır. Tabii bununla beraber Türkiye artık bölgede ne kadar istikrara yönelik, barışa yönelik bir faaliyet izlemiş olduğunu bütün dünyaya kanıtladı. Suriye güçlenmeye devam ediyor. Türkiye'nin bölgesel ortakları var. ABD ile uyumlu bir şekilde ilerleyen bölgesel istikrar süreçleri var. Dolayısıyla İsrail'in provokasyonları olacak mıdır? Olabilir. Ama bunun karşılığında da Türkiye'nin zaten o stratejik sabrını devam ettirecek bir noktada. Bir noktada da gerektiğinde karşıda bir terör örgütü olması ihtimali söz konusu olursa buna yönelik de zaten gerek savunma sanayi araçlarıyla gerek ordusuyla gerekse milletiyle aslında ciddi anlamda bunun karşısında durabilecek güce sahiptir.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir reklam arası, ardından devam edeceğiz.
2: Reklamlar. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi, anahtar
4: teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
5: mutluluk. hayalleriniz için.

0: için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez pahalı ve reçeli.
2: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
3: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi ise ABD-İran gerilimini konuşacağız. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'nin açıklamaları vardı. Umman'la bir anlaşma yaptıklarına dair Hürmüz Boğazı'ndaki taşıma güzergahının 7 mil genişliğinde olduğunu belirtti Kazım Garibabadi ve Güney Koridor'un kapatıldığını söyledi. Yine baktığımızda tabii İran'a yönelik bir ekonomik sürgün operasyonu başlattıklarını söylemişti Hazine Bakanı, ABD Hazine Bakanı. Buna karşılık İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da düşmanlarının askeri yollarla İran halkını teslim alamayacaklarını veya yenilgiye uğratamayacaklarını anladıklarını, bu nedenle toplumsal sorunlar ve ekonomik hoşnutsuzluklar oluşturmaya odaklandıklarını söyledi. Şimdi bu açıklamalar ışığında ABD-İran arasındaki son gelişmeleri dinlemek istiyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç, hoş geldiniz, merhaba.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Bu son gelişmeler ışığında şu anda müzakere masası oluşturulabiliyor mu? ABD-İran arasındaki son açıklamalar ışığında neler söylersiniz?
2: Evet, yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki esas gerilimin odağına oturan Hürmüz Boğazı şu an için. Yani nükleer meseledir, diğer hususlar arka planda kaldı. Çünkü ekonomi ister istemez bu hale getirdi yani mevcut olan durumdaki yaşantıyı. İran Umman'la dün Tahran'da görüşme gerçekleştirdi. Umman Dışişleri Bakanı Ebu Saidi ve Arakçı bir araya geldi. Hürmüz Boğazı'nı tekrar masaya yatırdılar. Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de daha sonra açıklamalarda bulundu. İşte 7 millik bir geçici yol güzergahının tesis edilmeye çalışıldığını, Hürmüz Boğazı'nın bu şekilde, yani şu anda açılacak demedi ama açılması halinde bu yolun takip edileceğini sinyalini verdi. Öte taraftan daha kalıcı ve esaslı bir iş için çalıştıklarını, Hürmüz Boğazı'nın idaresi noktasında yine görüş alışverişlerinin devam edeceğini söyledi. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Hazine Bakanı'nın özellikle yeni yaptırımlar noktasında işte dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık, deniz taşımacılığı sektörlerini hedef alması sadece yani kişiliği kuruluşları değil, bundan sonraki süreçte devletleri de işin içine kattı. Eğer devletler bu bağlamda İran'la ilişkilerini devam ettirirlerse bunlar da kara listeye alınacak dendi. Yine bununla bağlantılı olarak yaklaşık 60 kişi aynı zamanda ticari gemi ve kuruluşlara da yaptırım kararı aldı ABD. Dolayısıyla İran'ın da tabii ki buna karşılık bir tepkisi oldu. Yani İran Meclis Başkanı Dr. Muhammed Bakır Kalibab, İran'ın ticaret ortaklarının ABD'nin açıklamalarını dikkate almadığını söyledi. Özellikle bunu söylerken de tabii Çin'i kastediyor. Çin'de malumunuz bu kararlara karşı çıkarlarımızın zedelenmesi halinde biz gereken önlemleri alacağız açıklamasını yaptı. Ne kadar tabii bu önlem alınır alınmaz yani gerçekten uygulanmaya başlandığında. Öte taraftan İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade de ABD yaptırımlarına tamamen hazır olduklarını söyledi. Hatta dedi ki biz 2 yıllık bir hazırlığı, bir süreci dahi başlattık ve bunlara karşı da çok mukavemetli bir şekilde hareket edeceğiz. Öte taraftan olası ABD'nin bu ambargolarına karşılık içte olabilecek bir takım sıkıntıları önlemek için şimdiden İran tedbir aldığını da hani dile getirdi. Eğer çok bir sıkıntı olursa devlet halkının temel ihtiyaçlarını giderme noktasında onların yanında yer alabileceğinin sinyalini de

0: gelmeye başladı. Böyle bir olası durumda da tabii ki İran elinden geleni yapacaktır. Yani halkın özellikle ekonomik açıdan sıkıntıya sokulup sokaklara dökülmemesi için aslında bu son alınan karar bir yönüyle savaş meydanında başarılamayan hususun toplumsal dinamikleri harekete geçirerek mevcut yönetime karşı insanları isyana tabiri caizse sevk etmek, yani açlıkla tebliğ etmek. İran'da baştan beri bunu biliyor. İran'ın yetkilileri zaten ilk etapta Amerika ve İsrail'in temel amacı var olan mevcut düzeni yıkmak, ardından işte petrol ve doğal gaz kaynaklarına el koymak olduğunu deklare etti ve etmeye de devam ediyor. Pezişkan'ın da dediği gibi işte savaş yoluyla denediler, olmadı. Bundan sonra değişik enstrümanları kullanıyorlar. Biz buna karşı da uyanız. İran halkı teslim olmayacak. Onurlu ve şerefli, haysiyetli bir anlaşma olursa İran halkı var. Ha, bu arada tabii ki gidiş gelişler de sürüyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri adına aslında Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir geldi. Mesut Pezişkian'la, Dışişleri Bakanı ile askeri yetkililerle konuştu. Hı hı. ABD'nin mesajlarını iletti ve bu mesajlardan sonra, yani iletmeden sonra İran Cumhurbaşkanlığı ofisinden açıklama yapıldı. Ziyaretin son derece verimli geçtiğini duyurdu. Dedi ki ABD ile görüşmelere ilişkin önümüzdeki günlerde büyük diplomatik başarıların ortaya çıkabileceğini söylüyoruz. Bakalım o çıkacak mı çıkmayacak mı, onu da göreceğiz. Ama bir beklenti var. Yani hem aşırı siyasal baskı, sosyal baskı, ekonomik baskı hepsi bir arada sürdürülüyor. İran da buna karşı mukavemet gösteriyor. Bakalım bu karşılıklı baskı ve mukavemet nerede bulaşacak? Süreç içerisinde onu hep beraber göreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'tan son bilgileri aldık ve son olarak şunları ifade etti Sayın Harun Aykaç da. Karşılıklı olarak baskı ve mukavemet devam ediyor dedi ve bu baskı ve mukavemet sürdüğü sürece de esasında müzakere masasının kurulma ihtimali çok düşük görünüyor. Şimdi bir değerlendirme de SETA Dış Politik Araştırmacısı Doktor Tunç Demirtaş'tan almak istiyoruz. Bu ekonomik yaptırımlar tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer ülkeleri de karşısına alması demek oluyor. Bu savaş dolayısıyla hem İran başka ülkeleri karşısına aldı, hem ABD başka ülkeleri karşısına aldı. Evet, bu bir savaş boyutuna evrilmedi ama dünyada da bir bloklaşmanın söz konusu olduğunu da görüyoruz bu savaş dolayısıyla ortaya çıkan süreçte. Şimdi sizce Amerika Birleşik Devletleri bu yaptırımlardan geri adım atar mı? Ya da İran'da direniş gösteriyor, İran'da direnişi bırakır mı? Ne dersiniz?
2: Daha net ifadeyle iki tarafında kısa vadede anlaşamadıklarını aslında görüyoruz ve anlaşamayacak oldukları da aşağı yukarı şu anki tabloda görünür vaziyette Sinem Hanım.
1: Evet.
2: Tabii yani Harun Bey de çok net bir şekilde ifade etti. Şimdi burada aslında önemli bir ayrım var. Bir ülkeye yaptırım uygularsanız sadece onu muhatap alırsınız ve bu ona karşı yapılmış bir eylem olur. Ama şu anki aşamaya baktığımızda ABD'nin ortaya koymuş olduğu tabloda işte bu ekonomik sürgün operasyonu olarak adlandırılan operasyon bir noktada üçüncü ülkeleri de artık etkilemek durumunda. Ve evet, bu dolayısıyla şu durumu ortaya koyuyor. Bu doğrudan İran'a yönelik değil, İran'ın bütün can damarlarını ekonomik anlamda ortadan kaldırmaya yönelik atılmış bir adım. Yani hatırlar mısınız? Hatırlarsınız kesinlikle. 2001 eylemleri sonrasında, 11 Eylül sonrasında ya bizimlisiniz ya onlarla diye bir Bush doktrini ilan edilmişti. Bu da buna benzer bir taraf barındırıyor gibi bir ifade kullanmak yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ya İranlısınız ya da ABD'lisiniz seçeneğini bir noktada ortaya koyuyor bu ekonomik yaptırım baktığımız zaman. Çünkü yani burada İran'a yönelik bir askeri olmasa da artık ekonomik bir savaşın devam etmiş olduğunu söylüyorlar ve sıfır sızıntı olmasına yönelik üçüncü ülkelerden de İran'a yönelik bir yaptırımın ortaya atılması da burada işte aradan sızıntıların olmadan, kaçak yolların olmadan işletilmesi gerektiğini ve ortaya koyuyor.
1: Sayın Demirtaş, sanki şunu da ifade etmek lazım. Bu Amerika Birleşik Devletleri tarafından bilinçli bir de hamle olarak görünüyor. Zira bu savaşın başında çok fazla destek aradı. Hürmüz Boğaz

0: bazı konusunda bütün ülkelerden, müttefiki olduğu bütün ülkelerden destek istedi. Avrupa Birliği'ne baktığımızda, Avrupa ülkelerine baktığımızda onlar bu bizim savaşımız değil dediler ve çekildiler. Şimdi hangi ülke olursanız olsun bu bizim savaşımız değil deme lüksüne sahip olmayacaksınız ve Amerika Birleşik Devletleri de bunu istiyor.
1: Şimdi Hürmüz'ün bütün dünyayı etkilediğini defalarca kez söyledik. Şimdi bunu söyleyip üzerine bu sadece ABD İran arasında bir savaştır demek de zaten bir söylem uyumsuzluğu oluşturur.
0: Evet.
1: Dolayısıyla aslında sizin yorumunuz da aynı şekilde. Kesinlikle katıldım. Her kelimesine imzasını altına imzamı atacak olduğum bir yorum. Dolayısıyla bu bütün dünyayı etkileyecek bir süreç, etkileyen bir süreç. Dolayısıyla burada bunun belki tek istisnası işte Hazar Denizi'nde Ukrayna'nın bir gemiye yönelik saldırısı olmuştu. Yani
0: Evet.
1: Ukrayna burada ABD'ye aslında bir noktada ciddi bir işaret verdi. Ben seni destekliyorum işaretiydi bu benim anlayabildiğim kadarıyla. Dolayısıyla yani burada ABD Hazine Bakanı'nın da ortaya koymuş olduğu işte bu başlatılan operasyonda paketin somut içeriğini zaten Harun Bey söylemişti. Burada üçüncü ülkelerin aslında hangi şirketler üzerinden ona çıktığına bakacak olursak da tablo biraz farklı. İşte Birleşik Arap Emirlikleri var, Hong Kong var, Çin, Singapur, İsviçre ve Avrupa'da bazı ülkeler. Yani baktığımızda birçok ülke, tabii Çin'i burada dışarıda tutuyorum, ABD'nin aslında yakın
0: İlişkiler
1: ilişkiler kurmuş
0: sürdürdü.
1: olduğu, hatta müttefiklerin de olduğu ülkeler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada atlamamız gereken hususlar var. Aslında bu bir uyarı atışı bir noktada baktığımızda ve ülkelere de bir noktada telafi etmeleri açısından bir süre verilmiş olduğunu da ifade etmesi söz konusu, üstü kapalı şekilde. Ama tabii burada süre vermediklerini de söylüyorlar. Yani sonsuz bir sabırdan da bahsetmiyorlar. Belki de burada Çin dahil hiç kimse ABD yaptırımlarının erişiminin üzerinde değildir ifadesini kullanması da aslında bu savaşın hangi boyutta yer aldığını ortaya koyuyor. Ve bir noktada da eli yükseltiyor ve İran'la çalışmaya devam eden hangi ülke olursa olsun Amerikan dolar sisteminin dışında kalacak olduğunu da ifade ederek aslında bu süreçteki dozu da kendisinin ayarladığını söylüyor.
0: Şimdi Çin tarafından da bir açıklama geldi sevgili dinleyicilerimiz. Çin, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarının Pekin'le Tahran arasındaki yasal ticari ilişkileri engellememesi gerektiğini, tek taraflı yaptırımlara karşı kendi haklarını savunacağını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian tarafından yapılan açıklamada Pekin'le Tahran arasındaki ekonomik ve ticari ortaklıkların tamamen yasal olduğu ve bu ilişkilere zarar verilmemesi gerektiği vurgulandı. ABD'nin uyguladığı azami baskı stratejisinin küresel finansal sistemin işleyişini ve istikrarını tehlikeye attığı belirtildi ve Çin'in kendi şirketleriyle kurumlarının yasal hak ve çıkarlarını korumak adına gerekli tüm adımları kararlılıkla atacağı ifade edildi. Şimdi Çin adım atacak ama yasal hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tüm adımlar diyor. Dolayısıyla Çin burada tetikte diyebiliriz.
1: Tabii ekonomik olabilir, askeri olabilir. Tabii benim Çin uzmanı değilim tabii ki ama yani gördüğüm şu, Çin dış politikasında askeri araçları çok kullanmayı tercih etmeyen bir aktör. Dolayısıyla burada ekonomik savaştan bahsetmek belki kısa vadede çok daha mümkün olabilir. Az önce zaten bir ifade kullanmıştım. Şimdi doğrudan İran'ı hedef alıyor gibi gözükse de aslında üçüncü ülkeleri de hedef alması bir noktada ya bizimlesiniz ya onlarla.
0: Evet.
1: Şimdi Çin'in ABD'nin dolar sisteminden çıkma konusuna tepkisi ne kadar ABD'nin istediği gibi olacak ya da Çin bunu ne kadar dikkate alacak? Bu çok ciddi bir tartışma konusu olacaktır. Ve uluslararası ticaretin tarafsız zemin olduğu varsayımını da ortadan kaldıran bir ifade. İşte İran'ın cevabı zaten hani ortada. Ve bir noktada da Çin'in de sizin az önce söylemiş olduğunuz ifadesi de aslında bunun kısa vadede tekrardan ekonomik kanatta da bir anlaşmanın sağlanamayacak olduğunu da gösterdiğini ifade edebiliriz. Tabii ki bu süreç yine küresel maliyeti ortaya çıkaracak. Yani bu ABD ve Çin arasındaki ya da ABD İran arasındaki ortada bulunan mevcut sorun da sadece ABD'yi, sadece İran'ı etkilemeyecek. Şimdi bakın yani en basit anlamda gıda güvenliğini etkileyecek. Çünkü savaş başladı işte Şubat'ın sonunda. Biz Ağustos'un sonuna geldik. 6 ay oldu. Şimdi savaşın başından itibaren aldığımızda yarım yıllık süre içerisinde

0: ve gıda güvenliğini etkileme ihtimallerinin çok daha fazla yoğun konuşulacak olduğu bir sürece giriyoruz. Neden? Çünkü İran'dan çıkan işte üre, yine amonyak gibi gübre ürünleri aslında bir noktada gıda güvenliğini etkileyecek ürünler ve bunun da bütün dünyadaki gıda güvenliğini etkilemesi kaçınılmaz hale gelecek. Ve yine bununla beraber hatırlayalım, işte tahıl koridoru anlaşması imzalanmıştı. Ukrayna-Rusya savaşı zamanında Türkiye bu anlamda oldukça önemli bir pozisyonda yer almıştı bu süreçte. Şimdi belki Birleşmiş Milletler üzerinden de aslında Hürmüz'de bir koridor oluşturulma ihtimali, gıda güvenliğine karşı, çünkü İran'ın da söyleyebilecek siyasi bir argümanın olmaması gerekiyor. Bunun üzerinden gidilmesi planlanan bir süreç işletilmesi de söz konusu olabilir zira. Bütün bunların
1: Tıpkı Rusya-Ukrayna savaşındaki tahıl koridoru gibi.
0: elbette, çünkü yani burada Hürmüz Boğazı ne tam anlamıyla kapalı diyebiliyoruz ne de tam anlamıyla açık diyebiliyoruz. Burada fiilen kapalı gibi görünen bir durum
1: Ve
0: aslında
1: taraflar
0: söz
1: sürekli
0: konusu.
1: birbirlerini yalanlıyorlar. Bu kadar gemi geçti diyor diğer taraf. Diyor ki hayır, gemi geçmedi, biz kapattık, ablukamız devam ediyor. Dolayısıyla ne kadar hangi tarafın doğru söylediğini bilebilmek de mümkün değil gibi.
0: Tabii burada aslında baktığınızda yani kimin ne söylediğinden ziyade nasıl bir süreç ilerletildiği, kanaldan diyorum, özür diliyorum, Boğaz'dan gemi geçip geçemiyor mu veya hangi şartlar altında geçiyor ya da ne taşıyan gemiler geçebiliyor, yani bunlar ciddi anlamda soru işareti bulunduran durumlar. Ama günün sonuna baktığımızda şimdi piyasalar da tabii buradan etkileniyor, ancak işte bu ekonomik yaptırımlarla askeri ifadeleri içeren cümleler arasında piyasanın satın alma durumu çok daha farklı olarak kendisini gösteriyor diyebiliriz. Çünkü piyasa askeri anlamda sertleşen bir sürecin ortaya çıkmasını olumsuz fiyatlandırıyor gibi bir görünüm söz konusuyken, retoriğin sertleşmesi ya da ekonomik anlamda çeşitli unsurların çok daha kullanılması aslında çatışma ihtimalinin daha az olduğunu görerek biraz daha pozitif bir süreci karşımıza çıkarıyor diyebiliriz. Dolayısıyla burada az önceki konuya gelecek olursam, son yine kapanışı yaparken bir güven artırıcı mekanizma olması sebebiyle belki gıda güvenliğini dikkate alarak Hürmüz'de bir koridor işletilmesinin de aslında önünün açılabilecek olduğu bir sürecin de yakın olduğunu belki görmemiz mümkün olabiliyor ve bununla beraber de işte deniz geçiş noktalarının asla baskı aracının olmamasının ve dünya gıda tedariki açısından da çatışmaların bundan sonraki aşamada bütün dünyadaki o gıda güvenliğini çok daha fazla etkilememesi açısından da bu tarz işte üredir, amonyaktır veya genel olarak gübrelerin Hürmüz'den çıkmasının da aslında önün açılmasına yönelik çeşitli söylemler duymakta beklenebilir.
1: Evet, daha çok bu süreçten sonra ekonomik savaşları göreceğiz, karşılıklı hamleleri göreceğiz gibi görünüyor. Zira biz hava üzerinden yapılan saldırıları konuşuyorduk. Acaba karaya ulaşır mı, kara saldırıları gündeme gelir mi derken kara saldırıları şu anda raftan kalktı ve havanın da raftan kalktığını söylemek mümkün. Zira Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki diplomatlarına tekrar görevlendirmiş, gönderiyormuş. Dolayısıyla burayı biraz daha güvenli olarak addediyorsa demek ki önümüzdeki süreçte çatışma ortamı yaşanmayacak gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tunç Demirtaş, yorumlarınız ve kıymetli düşünceleriniz için sağ olunuz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. SETA Dış Politika Araştırmacısı Doktor Tunç Demirtaş bizimle birlikteydi. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz.
2: Reklamlar. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Ütü deyince vatan.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
2: Kripto. 24-31 Ağustos tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S10 Lite 2 GHz 6'ya 128 GB 10.9 inç Android tablet gri 14.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Reklamlar.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.47'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi ise Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Sayın Refik Turan, Profesör Doktor Refik Turan bizimle birlikte. Sayın Turan, hoş geldiniz yayınımıza, günaydın.
2: Günaydın, hoş bulduk efendim. Bütün dinleyicilerimize güzel bir gün diliyorum.
1: Bugün Anadolu'nun kapılarını Türklere açan zafer olarak nitelendirilen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü ve biz Malazgirt Zaferi'ni konuşmak istiyoruz sizinle. Elbette ki geçmişini de konuşmak istiyoruz, önemini de konuşmak istiyoruz ve öncelikle 26 Ağustos 1071 tarihine giden bu yolda, yani Malazgirt'ten hemen önce Anadolu'nun ve İslam dünyasının genel siyasi durumuyla isterseniz başlayalım. Esasında süremiz de daralıyor ama böyle hap bilgi şeklinde sizden inşallah yararlanmak isteriz. Buyurunuz.
2: 1040'da kurulan Selçuklu Devleti çok hızlı bir gelişme göstermiş. O zamanki Horasan, İran, Azerbaycan, Irak, Suriye'nin bir kısmını kendi hakimiyet altına almıştı. Öte yandan kıdemli bir devlet vardı. Yani eski Doğu Roma ama artık Batı Roma olmadığı için tek Roma. Ona daha sonra Batılı tarihçiler Bizans adını da verdiler. Doğu Roma Bizans şeklinde. O da

0: kendi açısından yeterli derecede inkişaf edemeyen, gelişme gösteremeyen, topraklarına hükmedemeyen bir durumdaydı. Dolayısıyla Selçuklular Irak, Suriye ve Anadolu coğrafyasında kendilerine yer buldular. Ve bu çerçevede tabii iş bir çatışmaya doğru gitti. Ve 20, biraz önce sizlerin de belirttiği gibi 26 Ağustos 1071 tarihinde Bizans ordusuyla Selçuklu ordusu Malazgirt Ovası'nda, o zamanki adıyla işte Rahva Ovası'nda karşı karşıya geldiler. Ve bu savaşın Selçuklu kumandanı Sultan Alparslan, Bizans kumandanı ise Roman Diyojen idi. Burada bir ayrıntıyı da ifade etmekte yarar var. Roman Diyojen, Bizans'ta hanedan azalarından biri değildi, üyelerinden biri değildi. Dışarıdan getirilmiş, yani Kraliçe Evdoksa ile evlenerek imparator yapılmış, kendileri açısından kıymetli bir kumandandı. Yani Bizans'ı bu kurtarabilir inancıyla getirilmiş ve büyük bir güven besleniyordu. Ve hakikaten o da kendinden beklenen şekilde işte o zamanki Selçuklu Türklerine yönelik harekete geçmişti. Maksadı sadece işte Anadolu'da Türk akıncıların sürmek değil, daha öteye gitmek, İran'a girmek, hatta Selçuklu Devleti'ni yıkmak idi. Yani Malazgirt Savaşı bir bakıma Selçuklular açısından bir savunma savaşıydı, kader savaşıydı. Bunu belirtmekte yarar var. Tabii savaşlar milletlerin kaderlerini çizerler, tarihe yön verirler, istikamet katarlar. O bakımdan tarih araştırmacıları tarihin konusunu iki ana konuya ayırırlar. Yani bir tarafta işte genel tarih, bir tarafta da savaş tarihi diye. Yani tarihin yarısı savaştır. Savaş elbette tercih edilecek, imrendirilecek bir şey değildir ama savaşta kaçınılmazdır. Savaşlarla devletler kurulur, devletler yıkılır, milletler istikamet kazanır. Bazen inkişaf eder, bazen de ölürler. Tarihte ölü milletler diye bir şey vardır. Bu bakımdan hani Malazgirt Savaşı'nda ayrı bir önceliği vardır. Bir cuma günü başladı savaş. 6 saat içerisinde savaşın Selçuklar tarafından kazanıldığı ön plana çıktı.
1: Evet.
0: Yani iki büyük devletin, iki büyük milletin, hatta bir tarafta hani İslam dünyasının kaderi 5-6 saate sığdı mı? Evet, sığdı. Hani Malazgirt böyle bir savaş idi. O bakımdan tarihi olayları sonuçlarıyla ölçeriz biz. Hani sonuçları ne kadar büyük olursa tabii savaşın seyri, şiddeti, kayıpları da önemlidir ama ondan daha önemlisi sonuçlardır. Ama sonuçlara geçmeden önce hani bu savaş niçin Selçuklu tarafında kaldı, onun üzerinde de biraz durmak lazım. Yani işin hakkını vermek açısından birincisi yani lider ve kadro. Yani liderler ve kadrolar her zaman önem kazanmıştır. İngiliz tarihçi ve düşünür Thomas Carlyle diyor ki tarihi liderler oluşturur. Yani tarihten liderleri kaldırırsanız geriye çok fazla bir şey de kalmaz diyor. Belki hani biraz daha hani sınırları aşan bir ifade ama bir değeri de var. Burada Sultan Alparslan'ı ifade etmek istiyoruz. Yani hep ders kitaplarımıza da girmiştir ya bu ama çok önemlidir.
1: Evet.
0: Yani işte beyaz bir elbise giydi, işte kendi atını hazırladı, işte atının kuyruğunu, herkes bir kuyruğa takılır burada. Halbuki atını hazırladı, yani atı hazırlanmak, işte silahlarını kuşandı mahiyetinde. Bunun temel sebebi şudur. Yani Sultan Alparslan'ın liderliğiyle alakalı bir durumdur. Yani biraz sonra askerlerine yapacağı o tarihi muhteşem
1: konuşma.
0: Konuşmanın hazırlığıdır bir bakıma.

0: Yani o giydiği beyaz elbise ben şehitliğe hazırım demektir.
1: Evet.
0: Burada dinleyicilerimize şunu da ifade etmekte yarar var. Yani savaşırken hani şehit olmak bir amaç değildir asla. Hani altını çizerek ifade ediyorum. Savaş yaşamak içindir. Yani yaşamak için yapılan bir faaliyettir milletlerin. Yani arada çok büyük fark vardır ama şehit olmaya da hazır olmak lazım. Yani bunu Alparslan kendisi göstermiştir. Diyor ki yani bugün çok önemli bir gün, düşman çok büyük, hakikaten yani 150 bin civarında bizim genel araştırmacılarımızın verdiği rakamda Selçuklu ordusu da takriben işte 50 bin civarındadır. Yani 1'e 3. Ama savaşı kazananlar nitelikli ordulardır. Yani sayılar değil tabii burada. İşte diyor ki yani bugün çok önemli bir gün ama biz savaşarak burada ya gazi olacağız ya şehit olacağız. Yani Allah'ın huzuruna gideceğiz, ona hazır olun diyor. Ve şu anda diyor, bu çok önemli, şu anda size emreden bir kumandan ve sultan yok artık diyor. Ben de sizler gibi aynı seviyede rütbeli bir erim diyor. Yani
1: Evet.
0: işte bütün elbiselerini, yani sultanlık elbiselerini çıkarması, atını hizmetkarlarının diye kendinin hazırlamasının temel sebebi bu. Ve isteyen de ayrılabilir diyor. Bu bir meydan okuma. Yani abi, bilakis çivileme, çakma denir. Yani halk deyiminde askerleri o kadar inanıyorlar ki, ve bu çerçevede başlayan bir savaş, bu çerçevede devam eden bir savaş.
1: Evet.
0: Yani işte bunu Genelkurmayımız bizim çevirme harekatı diyor, işte Turan taktiği,
1: Hı.
0: sahte ricat adlandırmalarıyla. Bu taktik üzerinde de durmak gerekiyor. Çok önemli. Yani Bizans bilmiyorum, biliyordu yani elbette, ama bunu
1: Haklı.
0: tatbik etmek çok zordu. Yani çünkü kilometrelerce alana askerinizi yayıyorsunuz ve ona hükmediyorsunuz, asla irtibatı koparmıyorsunuz, disiplin içerisinde her uygulamayı yerli yerince yapıyorsunuz. Yani o ama yapınca da kazanıyorsunuz. Yani Sultan Alparslan'ın tabii kazanmış olduğu bu zaferin arkasında çok önemli bu şekilde ayrıntılar var. Tabii bir de kadrosu var. Yani o zamanki Selçuklu komutanları daha sonra Anadolu fatihleri olarak hep karşımıza çıkarlar. Yani bir işte mesela bir Artuk Bey, Saltekin Bey, Tuğtekin Bey, yani bunlar Mengücek Bey, Danişment Bey, yani Dilmeçoğlu Mehmet Bey, yani bunlar hep Alparslan'ın yanında ordu komutanları olarak karşımıza çıkıyor. Ve hakikaten yani sultanları hemen yanı sıra tarih kitaplarına altın harflerle yazılmış isimlerdir.
1: Peki, Sayın Turan,
0: Burada
1: çok
0: bir
1: az da bir süremiz kaldı esasında ama biz Malazgirt Zaferi'nin, Anadolu'nun kapılarının Türklere açılması yönünü hep konuşuyoruz. Peki dünya tarihi, İslam dünyası açısından, güç dengeleri değiştirmesi açısından nasıl değerlendirmek lazım? Kısaca bunu da dinlemek isteriz sizden.
0: şimdi bir kere Anadolu jeopolitik değer olarak herhalde dünya tarihi, dünya coğrafyası içerisinde, siyaset coğrafyası içerisinde bir numaralı topraklar, coğrafya. Bu yani hemen olmadı ama çok büyük bir darbe yedi Bizans. Büyük bir kısmı Türklerin eline geçti. Ve İslam dünyası bir taarruz kazandı. Bu ne demekti? İran coğrafyasının, Irak coğrafyasının, Kafkasya coğrafyasının, Suriye ve Doğu Akdeniz coğrafyasının topyekün Müslüman Türkler önderliğinde İslam dünyasının eline geçmesi demekti. Bakın hani basit bir noktaya temas etmek istiyorum. Akdeniz diyoruz, yani Akdeniz bu saatten sonra Akdeniz oldu. Hani Türkçe isim olarak
1: Evet,
0: Karadeniz
1: evet.
0: Türkçe isim olarak karşımıza çıktı. Yani Diyar-ı Rum Türkiye oldu. Kızıldeniz işte Türkçe isim olarak kondu. Yani bu geleceğe yönelik istikamet kazandıran değerlerdi. Her biri bir değerdi. Tabii ki Diyar-ı Rum'un Türkiye'ye dönüşmesi, Anatolia'nın Anadolu olması, bu bir örtüşmedir. Anaların dolu olduğu

0: Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Sayın Refik Turan bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Sayın Turan'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ve Malazgirt Zaferi'ni konuştuk bu bölümün sonunda. Türk milletine Anadolu'nun kapılarının kesin olarak açıldığı bu günü konuştuk. Bu toprakları ebedi vatan haline getiren tarihi kırılma noktasını konuştuk. Şimdi haberler ardından buradayız. Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zaferin yıl dönümünde Muş'ta olacak. Etkinliklere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de iştirak edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki kabine toplantısının ardından terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Sürecin 86 milyonun ortak meselesi olduğunu vurguladı. Erdoğan, herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırdı. Bölgedeki gelişmelere ilişkin Türkiye'nin küçük hesaplara prim vermeyeceğini belirten Erdoğan, milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos'un Türkiye'nin önünde yeni bir döneminde başlangıcının işareti olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte terör örgütleri ve aparatları tarihten silinerek milletimiz bir ve beraber olarak kıyamete kadar yaşayacak dedi. Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'da konuştu. Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü etkinlikleri Afyonkarahisar Şuhut'ta düzenlenen programlarla başladı. Atlı birliklerin İzmir'e uğurlanmasıyla başlayan gece stadyumdaki gösterilerle devam etti. Şuhut'ta gece yarısı ise Büyük Taarruz'un hafızalardaki en önemli anlarından biri yeniden yaşatıldı. Türk askerinin Kocatepe'ye ilerleyişi yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk iş insanlarından oluşan heyet 63. Şam Uluslararası Fuarı'na katılmak üzere bugün Suriye'ye gidiyor. Bakan Bolat, organizasyona güçlü bir katılım sağlanacağını belirtti. Önceliğin ticari ilişkileri kazan kazan ilkesiyle geliştirmek olduğunu söyledi. Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, yurt başvurularının 29 Ağustos tarihine kadar yapılabileceğini söyledi. 81 ilin eğitimindeki yenilikçi projeleri tek bir bültende toplandı. Yapay zekadan sürdürülebilirliğe, bilim ve teknolojiden kültür sanata kadar eğitim alanındaki iyi örnekler 81 il ARGE bülteniyle paylaşıma açıldı. Bültenin amacı iller arasındaki deneyim aktarımını güçlendirmek ve başarılı eğitim uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak. Okulların açılmasına kısa süre kaldı. Ticaret Bakanlığı da piyasaya satılan ve içeriği uygun olmayan kırtasiye malzemeleri için harekete geçti. Yönetmeliğe uygun olmayan ürünler laboratuvarda inceleniyor. İçeriği uygun olmayan ürünler piyasadan toplatılıyor. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural tanımazlık trafik kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Edirne Hamzabeyli sınır kapısında bir tırda yaklaşık 288 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. İsrail ateşkese rağmen yine Lübnan'ın güneyini vurdu. İsrail unsurları Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye havadan ve karadan saldırıda bulundu. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan bir hastanede yangın faciası yaşandı. Olayda en az 15 bebek hayatını kaybetti. Spor. 20. Akdeniz Oyunları'nın 5. gününde Türkiye 4'ü altın olmak üzere 10 madalya kazandı. Zeynep Yetkil Kamal'ın altın madalyası, Türkiye'nin Akdeniz Oyunları'ndaki 1000. madalyası olarak tarihe geçti. Kosova'yı 3-2 yenen erkek milli voleybol takımı da grubunda 2'de

0: 2-2 yaptı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında bu akşam Lyon'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Filenin Sultanları Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar A grubundaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Hatay 33, İstanbul, Van 30, Gaziantep, Edirne, Çanakkale 36, İzmir, Antalya 35, Aydın, Denizli 40, Trabzon, Erzurum 27, Diyarbakır 38 derece. Haberleri sunduk.
2: Reklamlar.
3: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Ooo, her yerden sipariş aldık.
6: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
6: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
6: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 31 Ağustos tarihleri arasında Xiaomi 17 12'ye 512 GB akıllı telefon 76.999 liraya, Samsung UE 98DU 90.0 245 ekran 4K Ultra HD Smart TV 109.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu alana TWQ600 HTK Soundbar ve 20.000 lira değerinde S-Wallet para hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklamlar.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 9.10 geçiyor sevgili dinleyicilerimiz ve bu bölümde NTV Parlamento muhabiri Sayın Özgür Akbaş telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Akbaş, günaydın, hoş geldiniz programımıza.
2: Günaydın, günaydın. Çok teşekkür ederim.
1: Bu bölümde iç siyasette yaşanan gelişmeleri, siyasi parti liderlerinin mesajlarını değerlendireceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Kabine dün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. İlk bölümde esasında biz dış politikaya dair yaptığı açıklamaları değerlendirdik Sayın Özgür Akbaş. Peki içeri için neler söyledi, iç politika için neler söyledi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ne dersiniz?
2: Evet, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabineyi Ahlat'ta üçüncü kez topladı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi olarak üçüncü kez Ahlat'ta bu toplantı gerçekleşti. Aslında toplantının gündemi de Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. Dış politika, ticaret, güvenlik ve terörsüz Türkiye. Bunu da zaten vurguladı. Ama öne çıkan başlık hiç şüphesiz iç siyaset açısından terörsüz Türkiye süreciydi. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 467 oyla geçen yasa teklifini hatırlattı Sayın Cumhurbaşkanı. Bunu sadece bir yasa oylaması olarak görmediğini ifade etti. Ve bu oldukça bence kritik bir ifade, önemli bir ifade. Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan bir büyük bir uzlaşı olarak nitelendirdi bu oylamayı, kanun teklifine gelen 467 oyu. Terörist Türkiye sürecinin bu oylamayla güven tazelediğini ve çok ciddi bir güç kazandığını da ifade etti. 467 oyu yalnızca kanunun kabulü için gerekli matematik olarak oy olarak görmediğini net olarak ifade etmiş oldu. Şimdi ne konuşuldu hani Ankara siyasetinde? Bundan sonra bir anayasa değişikliği sürecine girilir mi? Hep bu ifade ediliyor. Bunun dışında Sayın Bahçeli'nin, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu bazı seçime ilişkin bazı noktalar var ki ona da değiniriz yayında. Bunlarla ilgili bir uzlaşı sağlanabilir miyenin bir arayışı da ilerleyen dönemde 1 Ekim'le birlikte meclisin yeniden yasama yayınına başlamasıyla birlikte en çok konuşacağımız konular gibi gözüküyor.
1: Evet.
2: Şimdi PKK'nın silah bırakması artık süreç neye doğru evrildi? Kanun teklifi kabul edildi. Cumhurbaşkanı onayladı. Yürürlüğe girdi. Ancak kanun teklifinin yürürlüğe girmesi bir şeyin başlaması ya bir şeyin bitmesi anlamına gelmiyordu. Çünkü evet, önemli bir şart vardı. O şart neydi? Teyit ve tespit mekanizmasının çalışmasıydı. Şimdi teyit ve tespit mekanizmasının çalışması noktasında da gözler bir kurula çevrildi. Hangi kurul bu? Kanunla yürürlüğe giren, kurulan bir kurul. Teyit ve Tespit Koordinasyon Kurulu aslında. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bu kurul devreye girdi. Pazartesi günü ilk toplantısını yaptı ve o toplantıda da 4 alt komisyon kuruldu. Silahsızlanma sürecinin izlenmesi, hukuki işlemler ve toplumsal uyum çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili 4 ayrı alt komisyon kurulması kararlaştırıldı. Çok çok önemli gelişmeler elbette bunlar.
1: Evet.
2: Şimdi
1: komisyonları da konuşalım isterseniz Sayın Akbaş, hazır vakti gelmişken.
2: Çok özür dilerim, kaçırdım.
1: Bu komisyonları da konuşalım isterseniz, biraz daha açabiliriz komisyonları vakti gelmişken, buyurunuz.
2: Tabii tabii, yani şimdi silahsızlanma sürecinin izlenmesi noktasındaki alt komisyonda Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, işte Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan yetkililerin olduğunu biliyoruz. O yetkililer bu süreci götürecekler. Hukuki işlemler bu noktasında hakim ve savcılar...
1: Sayın Özgür Akbaş... Bağlantıda bir problem yaşıyoruz anladığım kadarıyla. Biraz önce evet, sesiniz net olarak gelmedi. Şimdi geliyor gibi. Buyurunuz.
2: Tam da komisyonlardan bahsediyorduk. 4 ayrı komisyon. hukuki işlemler, orada savcıların ve hakimlerin olduğu bir komisyon olacak ki şimdi o isimler belirlenmeye çalışılıyor. Toplumsal uyum çalışmalarının yürütülmesi amacıyla kurulacak komisyonda da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililerin olacağını biliyoruz. Şimdi bu özellikle toplumsal uyum mekanizması terör örgütü mensuplarının entegrasyonuyla ilgili sürecin yürütecek bir komisyon olacak. Yani burada neyi kastediyoruz? Şimdi önce teyit ve tespit komisyonu tabii PKK'nın tamamen silah bıraktığını ortaya koyacak. Sonra bu raporlaştırılarak Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bu konu değerlendirilecek. Hı hı. PKK'nın tamamen tehdit olmadığı ortaya konulduktan sonra MGK bir bildirisinde buna yer verecek. Bu resmi gazetede yayınlanacak ve işte süreç o zaman başlayacak. Örgüt mensupları için 6 aylık bir zaman dilimi içinde yazılı başvuruda bulunmaları gerekecek. Türkiye içindekiler adli makamlara gidecekler. Yurt dışındakiler konsolosluklar aracılığıyla bu süreci başlatarak yepyeni bir sürecin içine girilecek. Bu noktada tabii Suriye'deki gelişmeleri de belki konuşmuşsunuzdur ama hı hı. O da oldukça önemli bir gelişme tabii.
1: Evet, evet, yakından takip ediyoruz elbette. Önemli gelişmeler yaşanıyor Suriye'de. Terör örgütü YPG-SDG'nin feshedildiğini ilk bölümde değerlendirmiştik konuklarımızla. Terör örgütü YPG'den örgütün sözde özerk yönetimi ve ona bağlı tüm askeri ve sivil oluşumlarının feshedildiği açıklaması vardı. Peki baktığımızda bir de dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları da önemliydi. 30 Ağustos mesajında birlik ve terörsüz Türkiye vurgusunda bulundu Sayın Kurtulmuş. Tabii Büyük Zafer'in 104. yılında yaptığı bu konuşma ve esasında terörden arınmış Türkiye Cumhuriyeti'nin neler yapabileceği de çok kıymetli. Sayın Numan Kurtulmuş'un açıklamalarıyla ilgili ne dersiniz?
2: Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Büyük Zafer'i 104. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla Afyonkarahisar'da ki geçen sene de Afyonkarahisar'daydı 26 Ağustos tarihinde Kurt Belediyesi şehir stadyumunda düzenlenen etkinliğe katıldı Sayın Kurtulmuş.
1: Evet.
2: Burada oldukça önemli bir açıklamalarda bulundu. Tabii 1071 Malazgirt kapılarının Anadolu topraklarına giren Sultan Abbaslan'dan bahsetti. Anadolu'yu kıyamete kadar Türkmenet'in yurdu kıldığını ifade etti. Ve sonrasında konuyu 25 Ağustos 1922 Suud'dan başlatılan yürüyüşte 26 Ağustos'ta büyük taarruzun başlatıldığı o sürece getirdi. Malazgirt Anadolu'ya giriş kapısıysa Afyon'da Anadolu'nun emperyalistlerin kovulduğu çıkış kapısıdır. Onların dışarıya gönderildiği kapıdır dedi Sayın Meclis Başkanı. Şimdi tabii terörsüz Türkiye mesajları da vardı Sayın Kurtulmuş'un. Terör örgütleri vasıtasıyla Cumhuriyetimizin birinci aslının yarısını çaldılar dedi. Yani bu terör örgütünün yarattığı ağır tabloyu aslında bir noktada ortaya koydu.
1: Evet.
2: Cumhuriyetin ilk asrının yaklaşık 50 yılı terör belasıyla uğraşmak zorunda kaldı dedi Sayın Meclis Başkanı. Ve şimdi terörsüz Türkiye sürecine getirdi konuyu. Önümüzdeki asır Türkiye'nin önlenemez yükselişinin asrı olacaktır dedi. Bu noktada Türkiye birlik ve beraberlik içerisinde istikrar içerisinde, ekonomik gücüyle, esasındaki bütün komşu halklarla birlikte çok güçlü bir coğrafyanın lideri, küresel ölçekte de güçlü bir lider ölçekçi olarak ikinci asrın damgasını vuracaktır. Buna yürekten inanıyorum dedi Sayın Numan Kurtulmuş. Hı hı. Ne zaman ayrıştıysak gücümüz ortadan kalktı, ayrışmamız gerekiyor vurgusu da bir hayli önemliydi. Bu noktada

0: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kabine toplantısı sonrasında hangi siyasi görüşte olursa olsun herkese çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum ifadesi de bir hayli bence mühim.
1: Kucaklayıcı,
0: bu mesele,
1: evet.
0: Bu mesele bir devlet meselesidir, 86 milyon ortak meselesidir vurgusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir hayli önemli. Bu noktada iktidar kanadından gelen mesajlar tüm yani hangi siyasi düşüncede olursa olsun bu terörsüz Türkiye sürecine destek verecek bir noktaya sürecin evrilmesini istiyorlar ve bu konuyla ilgili mesajlarını vermeye devam ediyorlar.
1: Evet, liderlerin mesajlarını, yazılı açıklamalarını konuşmaya devam ediyoruz. Bir de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Meydan Muharebesi zaferinin 955. yıl dönümü nedeniyle bir yazılı açıklama yaptı. Orada da esasında Anadolu namusumuzdur, Türkiye istikbalimizdir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahtımızdır açıklaması çok dikkat çekiciydi. Bu hem bu cümle üzerine hem de diğer açıklamaları üzerine nasıl bir yorumda bulunmak lazım Sayın Özgür Akbaş? Buyurunuz.
0: Evet, şimdi Sayın Bahçeli'nin açıklamaları tabii onun öncesinde özellikle seçim sistemine ilişkin vurguları bir hayli mühimdi Sayın Bahçeli'nin bu siyasette yeni bir tartışmayı da aslında tetikledi. Ama şimdi bu tabii dün Sayın Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya geldiler. Bunlar tabii büyük ihtimalle konuşulmuştur. Şimdi ne dedi Sayın Bahçeli? İktidar seçim sistemi, siyasi partiler yasasını değiştirmek ilgili bir vurgusu vardı. Aslında bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devreye girmesiyle birlikte en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Yani seçim sisteminin değişmesi ve siyasi partiler sisteminin yeniden düzenlenmesi. Bu konuya aslında dikkat çekti Sayın Bahçeli. Hı hı. Bu noktada 1 Ekim'le birlikte bu konularla ilgili adımlar atılabilir mi? Şimdi hani 467 oyla kabul edilen bir yasa teklifi söz konusu olduğu için bu konuya destek gelir mi? Tabii bunu görmek lazım. Yani nasıl bir formül ortaya çıkacak?
1: Evet.
0: Yani resmi seçim ittifakı sistemi ortadan kaldırılacak bir sistem mi yaratılacak mesela? Hani bu kulislerde konuşuluyor bu. Yoksa çünkü şimdi seçim ittifakları Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin önemli bir noktası. Neden?
1: Evet.
0: Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 50+1 çok çok önemli. 50+1'i yakalayan seçimi kazanıyor. Bu noktada da seçim ittifakları da kaçınılmaz oluyor. Şimdi bu seçim ittifakı sistemini kaldırabilen bir sistem gelebilir mi? Yani çok da kolay değil bence o. Ama kulislerde konuşuluyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde buna yönelik bir haber okudum. Ama yani bu ittifakı ortadan kaldırabilmek nasıl mümkün olabilir? O gerçekten çok da tartışılacaktır herhalde bu konular. Bunun dışında seçim işbirliklerinin daha açık ve bağlayıcı kurallara tabi tutulması, birleşme ya da yeni bir çatı parti üzerinden seçime girmesi sınırlandırılacak düzenlemeler yine seçenekler arasında bulunduğu konuşuluyor kulislerde.
1: Hı hı.
0: Seçime girme koşullarının değişebileceği ifade ediliyor. Şimdi bizim anladığım kadarıyla meclisin yeni döneminde bu konular çok daha ayrıntılı bir şekilde konuşulacak. Çünkü seçim sistemi bundan sonraki gündemin en önemli belirleyicisi olacak. Hem seçim sistemi hem siyasi partiler konusu. Siyasi partiler kanunu daha doğrusu.
1: Evet, şimdi sizinle biz belediyeleri de çok sık konuşuyoruz. Belediyeleri de sıra geldiğinde elbette konuşacağız ama isterseniz dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamayı biraz değerlendirelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün parti il başkanları toplantısını gerçekleştirdi parti genel merkezinde. İl başkanları toplantısında biraz da açıklamalarında görkemli bir kurultayla CHP'yi tekrar kuruluşundaki ahlaki kodları

0: oturtacakları ifadesi dikkat çekiyordu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ve vatandaşla aramızda güven ilişkisini kurmamız lazım. Bize oy vermeyen vatandaşı bile evet bunlar doğruyu söylüyor diyecek noktaya getirmemiz lazım diyordu. Bu tür ifadeleri hem neden yapmış olabilir hem de bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl konumlandırıyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu?
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki en büyük tartışma kurultay tartışması elbette. Hı hı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde farklı düşünen milletvekilleri var. Bir deklarasyon yayınlamak üzere bir araya geldiler. Aslında kısmen de o deklarasyonu ortaya da koydular. Bir önce kurultaya gidilmesi noktasında. Onları aslında hani yeni parti oluşmadan önce bu milletvekilleri üçüncü yolcu olarak nitelendiriliyordu Cumhuriyet Halk Partisi içinde. Yani ne Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır koyuyorlardı ne Özgür Özel'den yana tavır koyuyorlardı. Bunlar Cumhuriyet Halk Partili'ydi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyiliğini düşünüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi kurultaya gitmeni deniyordu, diyorlardı. Hala bu görüşlerinin ifade ediyorlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok tartışılan konu bir kurultay süreci, olağan kurultay süreci aralanıyor. Hı hı. Burada Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı, olmayacak mı? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu tabii şimdiye kadar hiçbir zaman, çok uzun yıllar bu partiyi de yakından izlediğim için yani ben aday olacağım demem, hep bu ifadeyi kullanırdı. İşte delegeler eğer aday olarak gösterirse bundan da kaçamam ifadesine yer verildi. Hı hı. Şimdi yine aynı süreç aralanacak gibi gözüküyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu delegeler aday olarak gösterecek gibi gözüküyor ve Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı sürdürecek gibi öyle gözüküyor. Dün il başkanları toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadesi tırnak içindeki önemliydi. Biz kirli adamları yanımızda tutmadık, kirli adamlarla yol yürümedik, ahlaklı, temiz, dürüst insanlarla yol yürüdük. Bu ifade üzerinden kendi kitlesini şimdi konsolide etmeye çalışıyor İl başkanları toplantısında da. Yani ve şunu da ifade etti, İl başkanlarından CHP'den ayrılanlarla tartışmalarını tartışmamalarını istedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bu tartışmaya girmeyin, bizim derdimiz ayrı, kısır tartışmalara sakın girmeyin, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kısır tartışmaların bir partisi olmayız, memleketin bu kadar sorunu varken biz bu sorunları çözmeye çalışacağız dedi. Şimdi Kılıçdaroğlu evet partisini bir yola sokmaya çalışıyor. Çünkü bir dağınık bir yapı söz konusu. Bu noktada il başkanlarını toplayarak bu mesajları verdi. Ama diğer taraftan milletvekilleri grubunda bir ayrışma var. 20'ye yakın milletvekilinin farklı bir düşünce içinde olduğunu biliyoruz. Toplam 45 milletvekili var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bu noktada şunu da biliyoruz. Yeni partiyle alışan ya da öyle bir iddiada bulunuyorlar. Hı hı. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yer alan ama yeni partiye gönül vermiş olan bazı milletvekilleri var. Bazı isimler var. Hı hı. Onların da Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi gibi bir durumun söz konusu olabileceğini biliyoruz. Evet. Kulislerde bunlar net olarak ifade ediliyor. Yeni parti kurulurken bazı isimler, yani Özgür Özel'in çok yakında olan ama yeni partiye gelmeyen bazı isimler şu an CHP'de kaldı. Hmm. Onların CHP'de kalması da stratejik. Bu isimlerin CHP'den ayrılması için şimdi tabii Kılıçdaroğlu yönetimi böyle bir süreci aralayacak gibi gözüküyor. Hmm. Ama bunun dışında Gülse Erol, Ali Öztunç, Engin Altay gibi bazı böyle ağır isimler, milletvekilleri, onlar da bu kurultay sürecine hazırlanıyorlar. Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu aday olsa bile mutlaka Gülsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay ya da o gruptan bir isim adaylaşacak gibi gözüküyor. Yani CHP'de bundan sonraki süreçte de yine bir genel başkanlık yarışı yaşanacak gibi gözüküyor. Bakalım hep beraber göreceğiz.
0: Evet, bugün bir gazetede gördüğüm haberde de Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın acaba yeni partiye geçip geçmeyeceği tartışılıyordu. Parti meclisindeki çoğunluğunu kaybetmiş görünüyor Cumhuriyet Halkı.

0: Partisi. Dolayısıyla yeni partiye geçenler de oldu çünkü mecliste, parti meclisi diyorum, il meclisinde daha doğrusu.
1: Evet,
0: dolayısıyla şimdi orada karar almak konusunda da belki zorluklar yaşanıyor olabilir. Mansur Yavaş'ın tercihi merak konusu, belki de Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacaktır. Şimdi bir de Aziz İhsan Aktaş davası var. Ki bu dava geçen gün sonuçlandı, davaya ilişkin kararlar alındı. Bunun üzerine yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in değerlendirmesi var. Ve bu örneğin en çok ceza alan Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat 60'a yakın eylemden suçlanıyor. Bu eylemlerin 56 tanesinden beraat ediyor. Bir yıl 8 aydır o 60 eylemin hepsi gerçekmiş gibi haber yapıp konuşuluyor diyor. Biraz da serzenişte bulunuyor gazeteci. Sayın Özgür Özel, ne dersiniz?
1: Evet, yani yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in tepkisi var. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan.
0: Evet.
1: Evet, yani dava böyle açılmıştı. Aziz İhsan Aktaş
0: suç örgütü
1: iddiasıyla açılmıştı. Ve örgüt iddiasının düşürülmesiyle sonuçlanan dava ilişkin bir açıklamaya bulundu Özgür Özel ve tepkisel bir duruşu var. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 60'a yakın eylemden suçlandığını ancak 56'sından beraat ettiğini hatırlatarak örgüt yok. Aziz Bey'le güle güle dediler. Aziz İhsan Aktaş'la Rıza Akpolat'ın ilişkilendirildiği hiçbir eyleme ceza yok. Onun olmadığı eylemlere en üst sınırdan ceza verip içeride tutuyorlar ifadesini kullandı. Aziz İhsan Aktaş hakkındaki örgüt suçlamasının düşünmesine de tepki gösteriyor tabii Özgür Özel. Tamamen yalan üzerine kurulmuş bir düzen. Örgüt dediysen, ispatlayacaksan, örgüt deyip zulmediyorsan pardon deyip kenara çekilmek yok ifadelerini kullanıyor. Bu tabii siyasetin de gündem maddesi, özellikle yeni partinin gündem maddesi haline geldi. Çünkü CHP bu konulara pek girmiyor. Aslında Rıza Polat CHP'nin belediye başkanıydı, hatırlanacaktır. CHP'deyken bu süreç aralandı. Yüzlerce yıl tabii hapsi isteniyordu Aktaş'ı. Bu noktada örgüt liderliğinden beraat 2 yıl 8 ay ceza. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat'ı 23 yıl hapis cezası gelmesine Özgür Özel'in tepkisi var. Bu tepki devam edecek gibi gözüküyor. Tabii bir de madenciler eylemi var. Madencilere destek için de Özgür Özel o madencilerin eylem yaptığı noktaya doğru gitti. Öyle bir duruş da sergiliyor. Şimdi bundan sonraki süreçte tabii siyasetin konuşunca pek çok konu başlığı var. Ama bunlardan belki de en önemlisi ve mühimi, şimdi terörsüz Türkiye sürecine geri dönecek olursak, terörsüz Türkiye sürecinde teyit ve tespit mekanizmasının hızla komisyonların görevi yapmasıyla birlikte Ekim ayında Milli Güvenlik Kurulu toplanacak. Acaba Ekim ayında Milli Güvenlik Kurulu PKK terör örgütü tehdidi tamamen ortadan kalkmıştır diye bir bildiri yayınlar mı? Ve Ekim ayında bu süreç artık başlar mı'nın aslında cevabını arıyoruz. Yani bu Ekim ayında bu süreç artık tamamen terörist Türkiye süreci aslında bu 6 aylık süreç başlar ve sonra da tamamen sona erer mi diye bir arayış, bir bekleyiş daha doğrusu var. Ekim ayına yetişir mi bekleyişi var. Kimi uzmanlar Ekim ayına yetişmesinin zor olduğunu ifade ediyorlar. Ama Suriye'de yaşanan gelişmeler, Suriye'de SDG'nin tamamen entegrasyonu bazı noktalarda bölgede o mağaralarda işte üs olarak kullandığı mağaralardan bir an önce PKK'nın çekilmesi ve tamamen artık silahı bırakılması anlamına geleceği yönde bazı tespitler de var.
0: Evet.
1: Eğer bu süreç hızlanırsa o zaman terörsüz Türkiye süreci terörsüz bölge anlamına gelecek ve Türkiye'nin çok da iyi, çok daha güzel günlere doğru evrileceği bir noktaya doğru gidecek gibi gözüküyor.
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar ben dileriz çalışmalarınızda. NTV Parlamento muhabiri Sayın Özgür Akbaş son konuğumuzdu kıymetli dinleyicilerimiz. Gündemi noktalıyoruz. Yapımcımız Veli Yıldız, teknik yönetimde Kerem Arıkaya, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Yarın yine buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Efsanelerin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türk sporunun futbol ve basketboldaki tek milli oyuncusu Can Bartu. Spora 1949'da Fenerbahçe'nin genç basketbol takımında başlayan Bartu, genç milli basketbol takımı formasını ilk kez 1955'te giydi. Sarı lacivertli takımdaki futbolcu eksikliği sebebiyle ilk maçına Edirne Spor karşısında çıktı. 1955-1957 yılları arasında Fenerbahçe'de hem futbol hem de basketbol maçlarına çıktı. Beşiktaş'la oynadıkları ve 4-2 kazandıkları maçta 2 gol attıktan sonra aynı gün Galatasaray'la yaptıkları basketbol karşılaşmasında da tam 32 sayı kaydetti. 1957'de basketbolu bırakan Bartu bu branşta 1'i genç, 5'i A milli takım olmak üzere tam 6 kez ay yıldızlı formayı giydi. Milli maçların o dönem az olması sebebiyle 26'sı A milli futbol takımında olmak üzere tam 28 kez ay yıldızlı takımla sahaya çıktı ve 6 gol attı. Türk sporunun efsane ismi Can Bartu hem basketbol hem futbol milli takımının formasını giyen tek kişi olarak tarihe ismini altın harflerle yazdırdı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Zahide Ağarel ve mikrofonda ben Tolga Avcı'm. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
6: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
0: Reklamlar.

Ağustos başı. Birinci bölüm. Yazan Sevinç Çokum. Yöneten Engin Uluda. Efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Yusuf Köksal Engür, Abdullah Bey İskender Bağcılar, İsmail Efendi Ayton Sert, Veli Canan Sanan, İlyas Murat Dal, Osman Hüseyin Karşın, Nazik Ana Alev Gürsap, Efendi Hafız Ersan Uysal, Şerife Hanım Gülgün Ok, Esma Işık Yenersu, Fıtrat Hanım Tanju Tuncel.

0: Bilecik'e epeyce yolumuz var. Sıcak da iyice bastı Abdullah Bey. Şuradaki çeşmenin yanında mola verelim isterseniz.
1: İyi olur Yusuf. Duralım. Yanmışız.
0: Musul'u Bağdat'ı hatırladım şimdi. Suyun kıymetini oralarda öğrendik beyim. 3 yılım var oralarda, bana 30 yıl gibi gelir. Ondan sonra kah trenle, kah yayan, Dicle kenarlarına vardık. Ben diyeyim 30 vagon.
1: Anlat hele.
0: Ramazan bayramıydı yola çıktığımızda. Bir kara vagona tıktılar bizi. Hangi dağ, hangi çöle varacağımızı bilmeden gidiyorduk. Sonra Cizre, Musul, Tikrit, Samarra, Bağdat, Kutulamare. Hep Hazreti İbrahim'e attıkları Nemrut ateşi gelir aklıma. Nemrut'un ateşiydi o, başka ne olabilir?
1: Devam et.
0: Bir gün düşmanın 500 süvarisiyle çevrilmiştik. Geri çekiliyorduk. Derken düşman topları ateşe başladı. Mataramda su kalmamıştı. Sanki bir ateşin içine girmişiz, eriyoruz. Yanımdaki askerin matarasına yapıştım. Su dedim. Arkadaşım matarayı salladı. Birkaç yudum kalmış içinde. Uzattı matarasını, al iç dedi.
1: Sonra?
0: Sonrası beyim, savaş kızıştı. Bir ara baktım, üzerimize mermi yağıyor. Hemen kendimi yere attım. Derken yakınımda bir patlama oldu. Yüzümü kaldırdığımda bana su veren askeri gördüm. Yatıyordu yerde. Ölmüştü. İşte ben bunu unutamam beyim. Son suyunu bana vermişti. Sular bana ömrüm boyunca o askeri hatırlatacak.
1: Ya şimdi ne olacak Yusuf? 4 bir yanımız düşman kaynıyor. O ateş yine ortalığı sarıyor. Sen o ateşte piştin. Söyle, ne olacak bunun sonu?
0: Milletçe ayağa kalkılmazsa bu iş bitmiştir beyim.
1: Güzel söyledin. Yaman adamsın Yusuf. Bize şimdi 2 şey lazım. Biri hakikatleri görebilen bir göz, diğeri korkusuz bir yürek.
0: Doğrudur beyim.
1: Bak ne diyeceğim bilir misin? Bilecik'e gel. Benim yanımda çalış. Aileni de konağa aldırırım. Sıkıntı çekmezsin. Seni elimle evlendiririm. İster iphanede çalışırsın, ister konağın arabacısı olursun. Ha? Ne dersin?
0: Beyim, bilmem ki. Bizi düşündüğün için sağ ol. Biraz mühlet verelim.
1: Düşün taşın bakalım. Kararını bildirirsin. Hadi yola koyulalım şimdi.
0: Başüstüne.

0: Yusuf.
1: Buyur baba.
0: Niye yatmadın oğul?
1: Uyku tutmadı baba. Memleketi düşünürüm. Hala cephede gibiyim. Bir iç sızısıyla döndük oralardan. Keşke ölseydik. Böyle kırık dökük dönmeseydik. İşte düşman yine çıkıp geldi.
0: Ya koca Osmanlı çöktü çökecek. Bir müdafaa-i hukuk cemiyeti kuruldu. Ondan da ses seda yok. Memleketin ileri gelenleri elleri kolları bağlı mı otururlar?
1: Bilmiyorum baba. Artık ne olacağını kestiremiyorum.

0: Abdullah Bey'in iş teklifini kabul edecek misin?
1: Düşündüm de bir karara varamadım baba. Söğüt'ten ayrılmak zor gelir bana. Ama Bilecik'e gitsem, Abdullah Bey'in yanında çalışsam belki durumumuz düzelirdi biraz.
0: Evet.
1: Nice yetimi, nice yoksulu donattı, iş sahibi yaptı. Sizi de ister yanına, biliyorsun.
0: Bak oğul, Abdullah Bey'in cömertliği sonsuzdur. Bu cömertliğinden midir nedir, onu atamız Ertuğrul Gazi gibi görürüz nedense. Sanki Ertuğrul Bey bunca zaman sonra Abdullah Bey'le yeniden zuhur etmiş gibidir. Abdullah Bey'e saygımız, sevgimiz vardır ama ben kendime konaklara yerleşti dedirtemem. Aç mıyız, açıkta mıyız? Sen var git oğul. Ne yaparsan yap ama bize ilişme gayrı.
1: Sen bilirsin baba.
2: Yusuf abi! Yusuf abi! Dur, beni de al!
1: Atla bakalım Veli.
2: Müftü Efendi'ye yumurta götürmüştüm. Oradan geliyorum. İşte bu erikler de Esma ablanın bahçesinden. Yer misin Yusuf abi?
1: Yedim eriği. Demek Esma ablanın bahçesinden. Aşırdı mı yoksa bunlar ha?
2: Aşk olsun Yusuf abi. Esma abla kendisi verdi.
1: Söğüt'ü bırakıp da Esma'nın olmadığı Bilecik'te nasıl yaşamadı? Nerede bir mavi yazma görsem Esma düşer aklıma. Yok yok. Abdullah Bey'in konağına gidemem Esma'sız. Onun küçük penceresini görmeden yaşayamam. O mavi yazmanın peşinden koşacağım hep. O bir bulutsa ben de rüzgar olacağım. Esma. Demek bu erikleri elleriyle topladı.
2: Dalıp gittin Yusuf abi. Ne düşünürsün?
1: Hı? Hiç.
2: Düşman Söğüt'e de gelecek mi sence?
1: Öyle görünür. Hem gelmese bile ha oralarda ha burada ne fark eder? Hepsi vatan değil mi?
2: Vatan elbet. Şey, biliyor musun? Biz mektepte vatan yağ silis repiyesini temsil ettik. Ben Abdullah Çavuş rolündeydim. Edebiyat öğretmenimiz Cavit Bey çok beğendi oyunumuzu. Şu birisi Hüseyin Bey var ya, o da gelmişti. Çok alkışlamıştı. Mustafa Kemalciymiş, öyle derler.
1: Hüseyin Bey yürekli, gözü pek bir adamdır. Bize böyle cesur adamlar gerek şimdi. Demek Müftü Hoca'ya yumurta götürdün,
2: ha? Evet ya. Müftü Efendi'nin misafirleri vardı. Söğüt'ün ileri gelenleri. Belediye reisi Hüsnü Bey, hesap muallimi Halil Bey, sonra Abdullah Bey. Bahçede kirazın dibine toplanmışlardı.
1: Ya, Abdullah Bey de mi oradaydı? Ne konuşuyorlardı peki?
2: Galiba mühim bir şeyler.
1: Kulağına çalınan sözler yok mu efendi hafızın oğlu? Memleketin halinden söz ederler miydi?
2: İşitemedim. Koskoca belediye reisiyle eşraftan kimseler bir araya gelir de memleketin durumundan söz etmezler mi Yusuf abi?
1: Pekala, buraya kadar. Hadi in bakalım. Ben çardaklı kahveye uğrayacağım. Daha işte İlyas'la Osman da oradalar. Hadi in doğru eve, babam merak eder. Baksana şu şaşkın hala duruyor. Hadi doğru eve, baş baş.
3: Gelsene Yusuf.
4: Nerelerdesin Yusuf?
1: Ekmek parası için koşturuyorum. Sizin gibi idadide okumuyoruz. Hem bana Yusuf abi demezseniz bir daha sizinle konuşmam.
4: Kusura bakma. Bazen unutuyoruz. Abimizsin. Hem cephelerden geldin. Sana saygımız var.
1: Aferin Osman. Şimdi idadili gibi konuştun işte. Neymiş ha? Üç çay.
3: Biz ikram etmeliydik.
5: Üç tavşan karışık usta.
1: Ekmeğini kazandığın zaman İlyas. Dinleyin şimdi benim. Müftü Mustafa Efendi'nin evinde toplantı varmış. Eşraf oradaymış. Memleket için bir karara varacaklar galiba.
3: Ne gibi?
1: Söğüt de bir şeyler kıpırdanır. Dün gece Tahta Köprü'nün orada şube reisi Yüzbaşı Hüseyin Bey'i gördüm. Uyku tutmamış besbelli. Dolanıp dururdu.
3: Peki bütün bunların anlamı ne sence Yusuf abi?
1: Galiba düşmana karşı çıkmaya hazırlanıyoruz.
3: Ne yapabiliriz ki Yusuf abi? Başımızı uzatsak karşımıza işgal kuvvetleri çıkar. Hem gücümüz tükendi cephelerde. Elimizde silah bile yok.
4: Vay yüreksiz vay. Şunun söylediğine bak. Daha ölmedik biz İlyas. İşte Yusuf abi ve daha nicesi. Kale gibi duruyor karşımızda.
1: Tamam tamam dalaşmayın. İlyas bunu yüreksizliğinden demedi Osman. Ortada bir gerçek var. O da düşmanlarla saralı olduğumuz. Silahlarımıza el kondu. Bir şeyler yapmalı. Ama nasıl? İşte bunu düşünürüz. İlyas da bunu düşünür eminim. Çünkü o Rum mahallesine yakın oturur. Rumların sevinci İlyas'ın yürek yangınıdır bilirim.
3: İçimi okudun Yusuf abi, sağ ol.
4: Ha işte belediye reisi, idadi hocaları. Hükümet konağına doğru gidiyorlar.
1: Abdullah Bey de orada.

0: Ben kalkayım. Memiş dayı hesabı alıver.
1: Akşama neredesin?
0: Belli olmaz. Hadi eyvallah.
2: Nasılsın Yusuf? Bilecik işi için bir karara varabildin mi? Gelecek misin bizim o tarafa?
0: Ben beyim çok düşündüm. Yanınızda çalışmamı istediniz, konağınızı açtınız, sağ olun. Lakin ben Söğüt'ü bırakamam. Neden derseniz Söğüt benim içime işlemiş. Evim ocağım burada kurulmuş. Buradan ayrılamam.
2: Sen bilirsin Yusuf. Pekala, ne diyelim?
3: Şu ipek böceklerine bak Yusuf. Arşın arşın ipliği bu küçücük böcekler örüyor. Bu yıl onlara bir hal oldu. Çoğu ölüverdi. Topraklarımız işgal edildi diye besbelli uğursuzluk.
0: Kim bilir ana, belki de öyledir. Hep şaşar dururum. Şu böceklerin saldığı iplik tezgahlarda kumaşlara, seccadelere dönüyor.
3: Elbette ya. Gelinlik kızların sandıklarında yüz akı gibi saklanır onlar. Yarın öbür gün bu tırtıllarda kozalarını örecekler. Ev kuracaklar desem de olur. Ben derim ki sen de evlen Barklan oğlu.
0: Ana neler söylüyorsun? Bizim şimdi düğün dernek düşünecek halimiz mi var?
3: Mahallenin kızları büyüdüler. Hepsi de birbirinden güzel. Artık sana uygun birini seçmenin zamanıdır oğul. İyi düşün. Kafeslerinden kaçıp giderlerse sonra bulması güç olur.
0: Annemin bildiği bir şey mi var? Yoksa Esma'yı evlendiriyorlar mı? Esma'yı bir isteyen var demek ki.
2: Söyle bakalım Veli, neydi o demin okuduğun ilahi?
4: Gül ilahisiydi bey baba.
2: Güzel okudun, hoş söyledin. De bakalım şunun sözlerini.
4: Gül alır, gül satarlar. Gülden terazi tutarlar. Gülü gülle tartarlar. Çarşı pazar güldür gül.
2: Ben bu kadarını bilmezdim. Sen nereden öğrendin?
4: Yusuf abiden.
2: Gül alır, gül satarlar. Gülü yüreğinde duymalısın. Gül dikeniyle bilinir. Gül alıp gül satmak şu dünyada alışverişlerin en güzeli. Bir gülüşün karşılığının yine bir gülüş olması gibi. Neyse.
4: Baba, yörük bayramları ne zaman yapılacak? Atamız Ertuğrul Gazieroğlu'na şifalı pilavlar dağıtılmayacak mı bir daha? Ciritler oynanmayacak mı?
2: Ne güzeldi değil mi? Atlılar, yayalar tozu dumana katıp gelirlerdi Söğüt'e. Bir bakarsın sabahın alacasında sükûn ederler. Sanki asırlar ötesinden ecdat kalkmış yürüyor sanırdık.
4: Küçüktüm, hatırlıyorum. Rahmetli anam Ertuğrul Gazi Bey'imizin türbesi yanındaki mutfaklarda öteki kadınlarla birlikte etli pilav pişirirdi kazan kazan.
2: Yorulmak bilmezdi anan ama çabucak soluverdi. Bir gül nasıl açıp solarsa. Hey gidi hey, çadırlar kurulurdu kara keçiden. Davullar güm güm inletirdi ortalığı.
4: Sonra cirit oynanırdı. Hı hı. Nasıl da koştururlardı atları. Ben de cirit oyuncusu olmayı öyle isterdim ki.
2: O günler geçmişe karıştı o. Muharebeler ard arda patladı. Millette bayram yapacak heves kalmadı.
4: Demin Rum mahallesinin oradan geçerken Rum gençleri sanki bayram varmış gibi eğleniyorlardı.
2: Büyüklerimiz vaktiyle Hristiyan mahallesine zarar vermeyelim diye bize nasihat ederlerdi. Biz bu öğütleri tuttuk. Sonra da size öğrettik. Ama onlar düşman geldi diye şimdi bayram ederler. Etsinler bakalım Veli oğlum. Elbet bizim de bayramlı günlerimiz olacak.
5: Esma.
4: Buyur ana.
5: Oh, ortalık süpürülmemiş daha. Yorganlar da toplanmamış. Bey kızı gibi sedir köşelerinde aynalara bakıyorsun ha. Daha Fıtnat Hanım'ın konağına gideceğiz. Yufkalar açılacak, lokmalar dökülecek kızım.
4: Ana ben gitmem Fıtnat Hanımları.
5: Nedenmiş o? Bugün kadınlarla orada toplanıyoruz. Yufka açmaya yardım etmelisin.
4: Gitmem işte, yufka da açmam. Sevmiyorum o Fıtnat Hanım'ı. Gerdanı kat kat, yapma benli, kendini beğenmiş şey. Biliyorsun işte.

0: oğluna istermiş beni. Ama ben varmam Nafiz Bey'e. Gitmem o konağa.
1: Nesi varmış Nafiz Bey'in ha? Söğüt'te bunca kız dururken seni uygun gördüler. Yoksa bir keçi çobanına sevdalandın da biz mi bilmeyiz ha?
0: Keçi çobanına varırım, Nafiz'e varmam işte.
1: A benim nazlı kızım, söyle bana Nafiz Bey'den daha münasip kim var Söğüt'te? Gerçi 35'inde ama mektep medrese görmüş, usul adet biliyor, kibardan. Söğüt İdadisi'nin de Fransızca muallimi. Böyle durdukça kısmetin kapanacak kızım. Yaşın geldi 18'e. 20'yi buldun mu taliplerden ümidi kes.
0: Ne olursa olsun.
1: Hem bağının bahçesinin ucu bucağı yok. Rahmetli babası da seni pek severdi. Bayramlarda en fazla parayı sana o verirdi. Bilmez misin? Mendilim para dolardı kızım.
0: Babama da diyeceğim işte. Ölürüm de varmam ona. Alır başımı giderim.
1: Nereye gideceksin kız? Hele şuna bakın.
0: İşte şu dağların başına giderim. Dağların ardına. Bir daha da göremezsiniz yüzümü.
1: Gider mi gider? Hay deli hay. Peki hadi. Hadi sen bilirsin. Ama konağa uğramazsak ayıp olur. Alır başını gidermiş. Bu kız kime çekti böyle ha? Hadi kızım yorganları yüklüye kaldır. Babanın çorbasını da ısıt. Ondan sonra yola koyulalım ha? Hadi.
2: Hoş geldiniz Şerife Hanım.
1: Hoş bulduk kızım hadi. Fıtnat Hanımcığım Kızım öpsene Fıtnat Hanım'ın elini.
3: Öpeyim Fıtnat teyze.
2: El öpenlerin çok olsun Esma kızım. Gün gün güzelleşiyor bu kızımız. Herhalde marifetleri de çoktur. Hı? Kadınlar şerbetleri hazırladılar. Yufkalar da açılıyor. Ama Esma kızımız da tutarsa bir ucundan işler çabucak biter.

0: Esma değil mi bu? Keçilerini otlatıyor. Evet evet o. Rüya olmasın sakın. Ay Yusuf, ay. Mavi yazmalı birini gördün mü Esma sanıyorsun. Fakat bu o. Esma. Yok, yine de belli olmaz. Belki Esma değildir. Çok düşündüğümden mi nedir? Yüzünü unutuveriyorum. Esma mısın yoksa bir yanlışlığımız mı var? Esma mısın gerçekten?
1: Evet Yusuf, Esma'yım. Çok şükür bildin.
0: Neden çıktın buralara? Tek başına korkmuyor musun bu dağ başlarında?
1: Keçilerimi otlatmaya çıktım. Hem niye korkayım? Buraya her zaman gelirim ben.
0: Her zaman mı?
1: Elbette. Çünkü bu dağların ardında ne var hep merak ederim. Bazen küçük penceremden seyrederim. Dalar giderim. Çözemem sırlarını. Bilmece gibi ard arda sıralanırlar.
0: O dağların ardında ne olabilir ki?
1: Sen bilirsin çünkü o dağların ardına giden sensin.
0: O dağların ardında yine dağlar vardır Esma.
1: Sahi o kadar mı?
0: O kadar ya. Akşam olacak neredeyse. Hadi sen eve dön artık.
1: Ben korkmam hiçbir şeyden. Sen var git Yusuf. Keçiler yeşilliğe iyice kansınlar.
0: Bu yüzü unutmamalıyım. Şeklini kafamın içerisine iyice nakışlamalıyım. Kavisli kaşlar, hırçın huysuz bakışlar. Esma.
1: He? Bir şey mi diyecektin Yusuf?
0: Evet.
1: De öyleyse.
0: Yok, kalsın şimdi, vazgeçtim. Başka zaman söylerim.
1: Söyleyeceğin şeyi başka zamana bırakmasan iyi olur. Beni bir daha nerede göreceksin?
0: Yine burada.
1: Anlaşıldı. Ben gidiyorum.
0: Esma dur. Esma nereye gidiyorsun? Dur hele. Dur Esma.
1: Evet.
0: Şimdi diyeceğim işte. Diyeceğim.
1: De hadi de.
0: Diyecektim ki. Biriyle sözün var mı? Çok isteyenler oluyormuş. Öyle duydum konaklardan, bey evlerinden. Merakımdan sorarım işte. Doğru mu bunlar?
1: Doğru elbet.
0: Peki varacak mısın onlardan birine? Söyle, varacak mısın?
1: Bu nasıl soru böyle? Kısmetimin hangisi olduğunu nereden bileyim?
0: Demek öyle. Demek kim istese ona razı geleceksin.
1: Akşam oldu, benim gitmem lazım.
0: Bu sözün anlamı ne peki? Kısmetinin kim olduğunu nereden bilecekmiş? Yusuf, kızgın çöllerden, cephelerden bunları işitmek için mi döndün? Yanlış dala sarıldın Yusuf. Vazgeç. Unut Esma'yı.

0: 467 oyla kabul edilen tarihi düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinin Türk siyasetinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırdı. Gelecek nesillere terörden arındırılmış bir vatan bırakma kararlılığını yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreç güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır. Bu mesele sadece Cumhur İttifakı'nın değil, 86 milyonun ortak meselesidir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerinden ve ulusal çıkarlarından taviz vermeyeceğini söyledi. Türkiye'nin dış politikasının sadece Türk milletinin belirleyeceğini aktaran Cumhurbaşkanı, hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez vurgusu yaptı. Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen kabine toplantısının ardından konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. 26 Ağustos 1071'in tarihin seyrini ve coğrafyaların istikametini değiştiren kutlu bir kader anı olduğunu belirtti. Bahçeli, Malazgirt mazimiz, Anadolu namusumuz, Türkiye istikbalimizdir, dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 81 il başkanıyla Ankara'da bir araya geldi. Partiden ayrılanlarla tartışmaya girilmemesi uyarısında bulundu. Ahlaki kodlara dönüş vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Biz kirli adamları yanımızda tutmadık, kirli adamlarla yol yürümedik," dedi. Kurultay sürecinde tüzüğün değiştirileceğini de açıkladı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. İlk iki operasyonda ele geçirilen delillerin ardından yeni bir operasyon başlatıldı. 54 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 38 kişi yakalanırken 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 kişinin de cezaevinde olduğu tespit edildi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifadesi alınan ünlü isimler arasına oyuncu Şahan Gökbakar da eklendi. Tanık sıfatıyla ifade veren Gökbakar, Haluk Levent'e güvenmediği için Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkisinin bulunmadığını söyledi. Gökbakar, yardım faaliyetlerinin her zaman devlet eliyle, resmi kurumlar eliyle yapılmasını destekledim, dedi. Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıyor. Yeni yaptırımlar, dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerini hedef alıyor. Washington'un baskısı sürerken Tahran'la diplomatik temaslar da devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz açıklamasında bulundu. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni gümrük tarifelerine karşı misilleme kararı aldı. Ottawa yönetimi, yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Amerikan ürününe ek vergi getirdiğini duyurdu. Amerikan ürünlerine %15, 25 ve 50 oranlarında ek gümrük vergisi uygulanacak. Karar 8 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Spor. 20. Akdeniz oyunlarının 5. gününde Türkiye 4'ü altın olmak üzere 10 madalya kazandı. Zeynep Yetkil Kamal'ın altın madalyası Türkiye'nin Akdeniz oyunlarındaki 1000. madalyası olarak tarihe geçti. Kosova'yı 3-2 yenen erkek milli voleybol takımı da grubunda 2-2 yaptı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında bu akşam Lyon'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Filenin Sultanları Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar, A grubundaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara. Peki.

0: okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
1: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
2: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez bal ve reçeli.
3: Sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
8: Reklamlar.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Bölgemizin güçlü sesi TRT Çukurova Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 26 Ağustos 2026 Çarşamba. Bu güzel günde bölgemizin nabzı yine TRT Çukurova Radyosu'nda atacak. Program ekibimiz Sanem Sumaytoğlu Paşahan, Zafer Arzum ve ben Cem Kurtçu, bölgemize dair haberler, gelişmeler ve çeşitli konuklarımızla size eşlik edeceğiz. Ama önce bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı siz değerli dinleyicilerimizle paylaşalım. Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programında Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dair haberleri ve güncel konuları paylaşacağız sizinle. Bizi bölgemiz illerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden frekans yoluyla dinleyebileceğiniz gibi ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından yayınlarımıza radyo.trt.net.tr adresi ve TRT Dinle uygulaması üzerinden de erişebilmeniz mümkün. Bize telefon ve sosyal medya yoluyla ulaşabilir, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızdan ilki 0324, yani Mersin'in alan koduyla birlikte 238-8632. 0324-238-8632. Bize ulaşabileceğiniz bir diğer telefon numaramız Türkiye'nin her yerinden alan kodu kullanmadan 444-48-47. 444-48-47 numaralı telefondan da bize ulaşabilirsiniz. Sosyal medya platformları Facebook, X, Instagram ve En Sosyal'den bize ulaşmak için adres satırına TRT Çukurova Radyosu yazmanız yeterli. İletişim yollarımızı da sizinle paylaştıktan sonra dünden bugüne gündeme yansıyanlara bir göz atalım.

0: Dünden bugüne.
1: Sevgili dinleyiciler, dünün öne çıkan haberlerinden biri Kayseri'deki trafik kazasıydı. Kayseri'de yolcu otobüsüyle yakıt tankeri çarpıştı. 38 kişi yaralandı. Kayseri Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kaza üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 38 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Alman milletvekili Rah, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı

0: Üstel ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu tarafından kabul edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen Almanya Federal Meclisi Milletvekili Maximilian Rach, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının çözüm için geçmişte attığı olumlu adımların ve yaşadıklarının tarihsel boyutunun farkında olduklarının altını çizerek, Kıbrıs meselesini tek taraflı dinlemenin yanlış bir yöntem olduğuna dikkat çekti. İnsanların kuzeye gelerek gerçekleri görmesi gerektiğini belirten Rach, nazik ev sahipliği için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yetkililere teşekkür etti. Mersin Emniyet Müdürü Aktaş vatandaşlarla bir araya geldi. Sevgili dinleyiciler, Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik saha ziyaretleri kapsamında Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu, talepleri dinledi. Aktaş, emniyet teşkilatının vatandaşlarla doğrudan iletişim içerisinde olmasının önemine dikkat çekti. Mersin'den bir başka haberle devam ediyoruz. Dünden bugüne köşemize, gönüllü gençler hastanede tedavi gören çocuk ve yaşlıları ziyaret etti. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen etkinliğe katılan gençler hastalarla ilgilendi, yemek yemekte güçlük çeken çocuk ve yaşlılara yardımcı oldu. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Ballı, tedavi sürecinde sağlanan moral ve motivasyonun hastalar için büyük önem taşıdığını belirtti. Evet, Gaziantep'ten bir haber var sırada sevgili dinleyiciler. Islahiye'de boz Antep fıstığı hasadı başladı. Gaziantep'in Islahiye ilçesinde aroması ve kalitesiyle öne çıkan boz Antep fıstığının hasadına başlandı. Islahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Kemal Vural, Islahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan ve çiftçiler, Islahiye'de fıstık tarımı yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
1: Yani burası doğal ortamda yetiştiği için aroma anlamında daha da üst seviyede olduğunu söyleyebiliriz. İnşallah burada bulunan yaklaşık 30 bin ile 40 bin arasındaki menengiç ağacının Antep fıstığına dönüştürülmesi sürecini tamamlayacağız. İnşallah böyle bir projenin hayata geçirilmesi de inanıyoruz ki ilçemize ve ülkemize önemli bir katma değer sunacak.
2: Artık bu bölgede yani Gaziantep fıstığı deyince tek diğer ilçelerinde üretilmiyor. İslahiye'de de artık bu üretimimiz var diyoruz. Söz sahibi olacağımıza inanıyoruz. Emeği geçen herkesi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun hasat dönemimiz inşallah.
3: Amanos Dağı eteklerinde Antep fıstığı olmadığı bir yerlerde Antep fıstığı üretimi yapılan bir tarladayız. Yaklaşık şu anda Hasanlık Mahallesi'nde 700-800 rakamlı bir yerdeyiz. Antep fıstığı Antep'te, Nizip'te, Oğuz elinde, Urfa'da filan diyorlardı. Ama görüyorsunuz bölgemizde de yaklaşık şu anda Hasanlık Mahallesi'nde 35 bine yakın fıstık ağacımız var.
0: Sevgili dinleyiciler, bir spor haberiyle noktalayacağız. Dünden bugüne köşemizi Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre dün teknik direktör Miral Roday yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Kırmızı siyahlı ekip bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Bu haberle dünden bugüne köşemizi noktalıyoruz sevgili dinleyiciler. Yolumuza haber rotasıyla devam edeceğiz.

0: Haber Rotası.
1: Sevgili dinleyiciler, sıra geldi. Bugün gündemde neler var öğrenmeye. Haber Rotası adını verdiğimiz köşemizde bölgemizde ön plana çıkan haberleri, gündeme alınan, gerçekleşmesi beklenen olayları aktaracağız size. TRT Adana Haber Müdürlüğümüze bağlanıyoruz. Telefon hattımızda muhabir arkadaşımız Hakan Özdemir bulunuyor. Hakan Özdemir, merhaba.
2: Merhaba Cem Bey, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Haber merkezimizin gündeminde bugün hangi olay ve gelişmeler var, neleri takip ediyorsunuz, sizden dinleyelim. Buyurun.
2: Tabii sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Suriye'de uzun yıllardır faaliyet yürüten terör örgütü YPG artık kendini ses etme kararı aldı. Örgüt elebaşlarından Mazlum Abdi Kotatlı Ferhat Abdi Şahin, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı'na ait Halk Sarayı'nda dün bir basın mensuplarına açıklama yaptı.

0: Şahin, Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile yaptığı anlaşmanın ardından güçlerimizin Suriye ordusunun tugayları bünyesine entegrasyon sürecinin tamamlandığını dile getiren cümleler sarf etti. Ve tabii 29 Ocak'ta da bir ateşkes ve kademeli bir entegrasyon yapılmıştı zaten. İki hem hükümet anlamında hem terör örgütü anlamında bir anlaşma yapılmıştı ve bugün de itibaren de artık böyle güzel bir açıklamayla ekibimiz Suriye sınırından biraz sonra 1-2 saat içerisinde Suriye içerisine geçerek orada gün boyunca gelişmeleri aktaracak. Tabii çok da sıcak bir gelişme, güzel bir gelişme. Tabii hem bölgemiz açısından hem Suriye açısından güzel bir gelişme. Bunu ekranlara taşıyacağız. Tabii çok da güzel bir gelişme daha var. Ve yüzyıllardır özellikle Adana başta olmak üzere Çukurova bölgesinin bileklikleri süsleyen özellikle düğün, nişan ve böyle özel günlerde insanların bilekliklerini süsleyen Adana vurması bileziği var. Ve bu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Tabii bu aralar tabii altın fiyatları her ne kadar dalgalansa da insanlar tabii Adana vurmasına özellikle Adana'da çok önem veriyor. Ve bugün de kuyumcularla beraber röportajlar yaparak, halk röportajları yaparak bunu haberleştireceğiz. Osmaniye'de genç Kadir ilçesinde genç lise öğrencileri var. Tabii bir roket tasarladı Anka isminde ve Teknofest'e de katılacaklar. Çok baştan sona yaratım süreçlerinden çizim aşamasına kadar her aşamada 4 arkadaş bir ekip yer aldı. Tabii 7 Eylül'de de Aksaray'da da 25 lise takımı yer alacak, finalde de yarışacaklar. İnşallah başarılı olurlar diyoruz ve çok da güzel bir roket görsellerde yansıtacağız, bunu ekranlara getireceğiz. Son haberimiz de tabii Gaziantep'imizin simge kişilerinden, tabii çok eski zamanlarda Yavuz Sultan Selim zamanında bir yapılan bir Dülük Baba adında bir kişimiz var. Tabii bu İslam Savaşları'nda çok büyük bir zat olarak biliniyor ve asıl ismi Davud-ı Ejder olarak biliniyor. Tabii bu Dülük Baba büyük bir orman şu an ve ormanın içerisinde bir türde burası. Ve ayrıca da Dülük ismi de çok antik Roma dönemlerinden bir antik kent var orada. Dülük antik kenti. Biraz tabii oradan da geliyor ve büyük bir alan burası ve burada da bir Mitra tapınağı da yer alıyor. Ve Diyarbakır'daki Zerzavan Kalesi'nin altındaki Mitra tapınağından daha eski bir tapınak ve burada ziyaretçiler tabii geldiği zaman sadece bir bölge değil, hem piknik alanını hem mesir alanını geziyorlar, hem Davud-ı Ejder adıyla bilinen Dülük Baba Türbesi'ni ziyaret ediyorlar. Ve tabii de bu antik yerleri de güzel görselleriyle bir adeta tarihi yolculuk çıkıyorlar ve tarihi yolculuk konusunda da röportajlarında da etkileyici cümleler kullandılar. Bunu ekranlara taşıyacağız. Tabii bunların dışında da gündemle gelişmeyi takip ederek hem sizlere hem de TRT Haber izleyicilerine aktarmaya devam edeceğiz.
1: Hakan Özdemir, teşekkür ediyoruz. Anladığımız kadarıyla gündem bugün de oldukça yoğun. Bu yoğun haber mesaisinde size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, iyi yayınlar.

0: Hava durumu.
1: Sevgili dinleyiciler, bölgemiz için hava tahminlerini öğrenmek üzere Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'ne bağlanıyoruz. Telefon hattımızda Sayın Onur Sezgin bulunuyor. Sayın Sezgin, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sıcak havaların etkisi altındayız. Peki bu sıcak havalar devam edecek mi? Hava tahminleri ne yönde? Sizden alalım. Buyurun.
2: Tabii ki durumumuzu hemen aktarıyorum. Bölgemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçmesini tahmin ediyoruz. Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı, Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olacağını tahmin ediyoruz. Sıcaklıklarımızda önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Hatay çevrelerinde ise yer yer kuvvetli esmesini tahmin ediyoruz. Yer merkezlerimizde beklediğimiz günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Adana 36 derece, Gaziantep 36 derece, Hatay 33 derece, Kahramanmaraş 37 derece, Kilis 37 derece, Mersin 33 derece ve son olarak Osmaniye 34 derece. Denizlerimizde fırtına beklentimiz yok. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgarın batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesini bekliyoruz. Dalga yüksekliklerimiz ise 1 ila 2 metre arasında seyredecek. Görüşümüz iyi durumda. Aktaracaklarımız bu kadar.
1: Evet, Onur Sezgin, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim tekrardan.
0: Yol durumu.
1: Sevgili dinleyiciler, Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'ne bağlandık. Onur Sezgin'den bölgemiz için hava tahminlerini aldık. Şimdi de bölgemiz karayollarına dair birkaç notu siz değerli dinleyicilerimizle paylaşalım. Silifke Uzunca Burç yolunda yol genişletme çalışmaları yapılıyor. Tarsus Çamlıya ile İl yolunda yolun 42-48. Kilometreleri arasında yoğun yağış akabinde yaşanan heyelan nedeniyle yol yapım çalışmaları var ve trafik kontrollü olarak akıyor. Çeşmeli Erdemli Taşucu Otoyolu'nda da çalışmalar devam ediyor. Yol yapım çalışmalarının devam ettiği bir başka nokta da Nurdağ-Gaziantep Devlet Yolu sevgili dinleyiciler. Üst yapı bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği kesimleri de sıralayalım. Gaziantep-Yavuzeli Araban Yolu ve Pazarcık Çevre Yolu'nda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak akıyor. Kadirli-Osmaniye İl Yolu'nda Cevdetiye mevkiinde de yine üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrollü olarak veriliyor. Detaylı bilgileri Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kgm.gov.tr internet adresinden ve Alo 159 telefon hattından edinebilmeniz mümkün. Ayrıca karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Sürücülere önemli duyurulur. Sevgili dinleyiciler, bir de son dakika gelişmesi var, hemen duyuralım. Kayseri'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği, AFAD'ın depremin merkez üssünün Pınarbaşı olduğunu bildirdiği belirtiliyor. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelmiş. Bunu da ifade edelim, gelişmeleri takip ediyoruz.

0: Tarihte bugün.
1: Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programımızda sıra geldi tarihte bugün neler olduğuna. 26 Ağustos'ta neler yaşandı ve hangi önemli olaylara imza atıldı duyurmak istiyoruz size. 26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan komutasındaki Türk ordusu Bizans ordularını yenerek Malazgirt zaferini kazandı. Bu zaferle Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. 1920 yılının 26 Ağustos günü Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınlar ilk kez oy kullandı. 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz, diğer adıyla Başkumandanlık Meydan Muharebesi başladı. Takvimler 26 Ağustos 1936'yı gösterdiğinde İngiliz yayın kuruluşu BBC ilk televizyon yayınını yaptı. 26 Ağustos 1993'te Olimpik Milli Futbol Takımı Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu.

0: şehirden bölgeye.
1: Sevgili dinleyiciler, her çarşamba olduğu gibi bölgemizin depremden en çok etkilenen kentlerinden Hatay'a uzanıyoruz. Hatay gündemini yurt muhabirimiz Ahmet Seher aktaracak. Ahmet Seher, merhaba.
2: Merhabalar, yayınlar diliyorum Hatay'dan. Tüm dinleyicilerimize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hatay'da öne çıkan başlıkları dinleyicilerimizle paylaşmaya başlıyorum.
1: Evet, buyurun.
2: 6 Şubat depremi sonrasında hiç şüphesiz tabii ki Hatay birinci gündem maddesi. Hatay'ın yeniden ihya çalışmaları olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 6 Şubat sonrasında konteyner kentlere yerleştirilen vatandaşlarımızın tahliyeleri de bir yandan devam ediyor. Evlerine yerleşen vatandaşların konteyner kentlerden tahliyeleri sürüyor. Bu manada Hatay'da konteyner kentlerde tahliye süreci kapsamında

0: Hatay Vali Yardımcısı ve Kaymakam Güzel Burçluk'ta vatandaşlarla bir araya geldi ve bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda Aliye usul ve esasları hakkında vatandaşlara, konteyner kentte yaşayan vatandaşlara bilgiler verildi ve görüşleri alındı. Hatay Vali Yardımcısı Aktaş, mağduriyet yaşanmaması için kurumlarla koordineli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek tahliye süreçlerinin devam ettiğinin bilgisini verdi diyelim. Ve İskenderun'dan bir haber verelim. Teknofest Mavi Vatan Resim Yarışması'nın ilkokul ve ortaokul kategorisinde titizlikle öğrencimiz İskenderun'dan çıktı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Cemre Ertaç, Kocaeli'de düzenlenen Teknofest Mavi Vatan Resim Yarışması'nın ilkokul ve ortaokul kategorisinde çizdiği resimle birincilik elde etti diyelim. Ve bu mutlu haberi de dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Bir yandan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden bir haber aktarmak istiyorum dinleyicilerimize. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ve resmi kayıtlara göre 1926 doğumlu olan Hanuf Domrul, bir asırı geride bırakan yaşamıyla dikkat çekiyor. Torununun torununu görerek 5 kuşağa tanıklık eden Hanuf Mine, 3 kızı ve 4 oğlu büyüyen ailesiyle bugün 171 kişilik büyük bir ailenin en yaşlı ferdi olarak kayıtlara geçti diyelim. Bu haberi de aktarmak istedim. Dört yoldan bir gelişmeyi aktarmak istiyorum. 6 Şubat dönemlerinde altyapı ve kıyı yapılarında hasar oluşan dört yol balıkçı barınağında başlatılan yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Tekne bağlama, ısınları genişletip yeniden betonlanırken çalışmaların tamamlanmasıyla barınağın daha modern, güvenli ve kullanışlı hale gelmesi hedefleniyor. Bu manada Hatay Valisi Mustafa Masatlı, dört yol balıkçı barınağında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Dört yolun denizle buluştuğu önemli noktalardan biri olan balıkçı barınağının çalışmalarının tamamlanmasıyla daha modern, güvenli ve kullanışlı bir yapıya kavuşulmasının hedeflendiğini belirtti Hatay Valisi Mustafa Masatlı. Gastronomi şehri Hatay'da yöreye özgü 5 lezzetin tescillenmesiyle birlikte coğrafi işaretli ürün sayısı 75'e yükseldi. Kahramanmaraş merkezi depremlerde büyük yıkım uğrayan Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın göreve gelmesiyle birlikte başlayan inşa sürecinde kentin kültürü de unutulmadı. Hatay Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Osman Örgüt, dününde gastronomi şehrinin lezzetlerinin tescillenmesi için çalışma başlatılmıştı. Yüreğe özgü mercimekli aş, Şam tatlısı, fasiço, helva, hattuş ve mortella yemeği tescillenerek coğrafi işaret aldı. 5 Şubat 2023'te 25 olan yüreğe özgü tescilli ürün sayısı ise valiliğin çalışmalarıyla birlikte 75'e çıkarılmış oldu diyelim. Ve Suudi Arabistan'la Türkiye arasındaki yeni bir deniz ticaret yolunun bilgisini paylaşmak istiyorum. İskenderun Limanı, Dimaport İskenderun Limanı tarafından sosyal medya hesaplarında verilen bilgiyi size aktarmak istiyorum. Bu yeni bir gelişme. İskenderun Limanı ile Suudi Arabistan Birliği birbirine bağlayan direkt bir konteyner servisi gemisi hayata geçirildi ve bu gemi ilk kez İskenderun Limanı'nda dün Irak'ta bulundu. İskenderun Limanı'ndan yüklediği konteynerleri Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde direkt olarak firmalara yetiştirmiş olacak. Bu gemi servis Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki deniz yolu bağlantısını güçlendirirken ihracatçı ve ithalatçılara Kızıldeniz Ticaret Koridoru'nda direkt güvenilir ve rekabetçi bir lojistik çözümü sunması hedefleniyor diyelim. Hatay'dan aktaracağımız önemli konu başlıkları bu şekildeydi. Cem Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Evet.
0: Hatay'dan tüm dinleyicilerimize sevgiler, saygılar sunuyorum.
1: Ahmet Seher, çok teşekkür ediyoruz. Hatay gündemi oldukça yoğun. Bu yoğun haber

0: Mesaisinde kolaylıklar diliyoruz size. Tüm Hatay'a da kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
2: TRT Citizen Talks Podcast, küresel insani hikayelerle farkındalığınızı artırmaya devam ediyor. 5. sezon şimdi TRT Dinle, Spotify, Google Podcasts ve YouTube'da sizlerle buluşuyor.
3: TRT Çukurova Radyosu.
4: Her şeyin başı sağlık.
0: Sevgili dinleyiciler, fazla kilolardan kurtulup hem daha iyi görünmek hem de daha sağlıklı olmak birçoğumuzun özlemi. Bunun için uzmanlardan yardım alanlar olduğu gibi kendi yaptıkları diyetlerle zayıflamaya çalışanlar da var. Ancak bu süreç sadece diyetten ibaret değil. Teknoloji hayatımızın pek çok alanında olduğu gibi kilo verme sürecimizde de bazı yöntemler sunuyor. Bugün kilo vermede kullanılan cihazlara ve elektriksel yöntemlere değineceğiz. Dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsedeceğiz. Konuyla ilgili bilgiler vermek üzere uzman diyetisyen Sayın Ceren Çetinkaya stüdyo konuğumuz. Sayın Çetinkaya hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Evet, sevgili dinleyiciler, uzman diyetisyen Ceren Çetinkaya Aktürk'le bölge gündemi programında fazla kilolardan kurtulup daha sağlıklı olmak ve daha iyi görünmek noktasında teknolojinin sunduğu olanakların nasıl kullanılması gerektiğine değineceğiz. Dilerseniz temel bir soruyla başlayalım. Ceren Hanım, bir kişinin kilo fazlası olduğuna, zayıflaması gerektiğine nasıl karar veriliyor?
5: Evet, şimdi şöyle, biz diyetisyenler için ilk yöntem aslında beden kitle indeksine bakmaktır. Beden kitle indeksi nedir? Kilonun boy oranıdır. Fakat bu tek başına yeterli midir? Kesinlikle değildir. Burada çünkü beden kitle indeksi bize kişinin yağ miktarı, kas miktarı, yağ dokusunun nerede olduğu hakkında bilgi vermez. Bu yüzden yaş, cinsiyet ile beraber tabii ki yağ oranı, kas oranı kilo verip vermemesi hakkında bize yön verir.
0: Evet. Şimdi diyelim ki böyle bir tespit yapıldı. Zaman zaman da bazı hekimler tarafından hastalar kilo vermeleri istenerek yönlendiriliyor. Kişi kilo vermek istediği net bir şekilde ortada. Böyle bir kişinin nasıl bir yol izlemesi gerekiyor?
5: Evet, öncelikle şöyle, hayat standartlarına bakması gerekiyor, yaşam şekline bakması gerekiyor ve kendisine sürdürülebilir bir program oluşturması gerekiyor. Çünkü burada asıl amaç kesinlikle kilo kaybetmek değil, bunu devam ettirebilmektir.
0: Evet.
5: Sürdürülebilir bir beslenme ise kişiye hem yaşam şekline daha böyle kolay uyum sağlatır kişiye, hem böyle daha keyifli bir diyet sürecine girmesini sağlar. O yüzden kendisine uygun sürdürülebilir bir beslenme programı seçtikten sonra, tabii bunu kendi alanında uzman bir diyetisyen tarafı, diyetisyenle beraber yaptığı zaman kesinlikle daha güzel, keyifli bir yol alır. Tabii bununla beraber besin içeriğini kontrol etmesi gerekir. İşte diyet programında yeterli protein, yağ, kas ve beraberinde vitamin ve mineral dengesinin de sağlanması gerekir. Bu şekilde bir yol almalıdır.
0: Evet, yani bu noktada bilinçli hareket etmek büyük önem taşıyor. Uzmanlardan istifade etmek de oldukça
5: kesinlikle
0: önemli.
5: Kesinlikle.
0: Çünkü kilo kaybı, her kilo kaybının sağlıklı olmadığını anladığım kadarıyla söylüyorsunuz.
5: Tabii
0: değil
5: ki
0: mi?
5: Çünkü biz burada detayı inceleriz. Hani
0: evet,
5: kişi kilo kaybetmiş ama yağdan mı kaybetmiş yoksa kastan mı kaybetmiş?
0: Hı-hı.
5: Kesinlikle bu detay bizim için çok önemlidir.
0: Evet. Şimdi elbette kilo vermek için diyet yapmak gerekiyor. Ancak sadece diyet de yeterli olmayabiliyor. Peki diyete ek olarak neler yapılıyor?
5: Evet, bizler kilo verim sürecini şöyle değerlendirebiliriz. Kilo vermek isteyen bir kişinin ilk yapacağı şey kesinlikle sağlıklı beslenmek. Ve beraberinde diğer önemli şey ise fiziksel aktivite durumu, egzersiz. Ve
0: evet,
5: diğer önemli şey uyku ve diğeri ise stres.
0: Hı hı.
5: Bunların toplamı bize kilo kaybı sağlatır. Çünkü tek başına ben diyet yaptım, kilo verdim. Hayır.
0: Hı hı.
5: Peki uyku durumunu kontrol ettik mi? Stres düzeyi ne durumda? Bunlar bizim için önemli faktörler. Bunlar da kilo verimini etkileyen faktörler. Evet. Evet.
0: Stres yüksekliği kilo artışını beraberinde mi getiriyor?
5: Kesinlikle, maalesef. Ben bunu şimdi danışanlarıma söylediğimde, hocam stressiz olan biri var mı diyorlar bize, ama evet, kesinlikle stresimizi kontrol altına almamız gerekiyor. Olabildiğince stresten uzak kalmamız gerekiyor. En azından strese nasıl baş edebiliriz, bununla ilgili

0: çalışmalar yapabilmesi gerekiyor. İşte açık alanda yürüyüş gibi
1: Evet,
0: vesaire.
1: evet. Şimdi kilo vermeye yardımcı olmak için bazı cihazların ve uygulamaların da kullanıldığını görüyoruz. Bize
0: Evet.
1: biraz bunlardan bahseder misiniz? Hangi cihazlar kullanılıyor kilo verme noktasında?
0: Evet, şimdi bunlar piyasada çok fazla şu an bilinen ürünler. Hepsinin farklı farklı modelleri, işte işleyiş şekli var. Bunlardan bazıları elektromanyetik sistemle çalışan, bazıları radyo frekans sistemiyle, işte diğeri işte bu daha
1: Çeşitli
0: böyle
1: başka
0: çeşitli çeşitli,
1: unsurlarla,
0: evet,
1: evet.
0: birçok farklı cihaz sayabiliriz. Bu cihazlar kilo veriminden ziyade aslında bizim karşımıza vücut toparlama durumuyla karşımıza çıkıyor. Çünkü kişi eğer kilo vermek istiyorsa her zaman deriz ilk yapacağı şey cihazlara başvurmak değil. Kesinlikle öncelikle bir sağlıklı beslenme sürecine girsin,
1: Evet.
0: egzersizini yapsın. Sonrasında ihtiyaç duyuyorsa bir vücut toparlama durumuna o zaman düşünülebilir. Kendisine uygun bir sistem tabii ki.
1: Evet, yani buradaki amaç daha çok o elektriksel yöntemlerin, cihazların yağ yakmak ve bu yağı kas haline dönüştürmeye mi çalışıyor? Bu cihazların temel amacı bu mu?
0: Evet, piyasada aslında pazarlama yönteminde kullanılan cümleler bunlar. İşte yağ yakar, kas yapar gibi cümleler ama bunlar maalesef ki doğruluğu böyle kanıtlanmış şeyler değildir. Çünkü bizim bildiğimiz yağ yakım yöntemi diyetle, kas kazanım yöntemi ise sporla olur. Burada bu cihazlar tartıdaki kilodan ziyade dediğim gibi yine vücut toparlama. Yani
1: Evet.
0: diyetini yapıyor, egzersizini yapıyor. Hadi beraberinde bunu da desteklesin gibi düşünebiliriz. Yani etkisi yok diyemeyiz. Fakat
1: Evet.
0: beraberinde desteklendiğinde mesela bir ana öğünün yanında bir ara öğün gibi düşünülmelidir bu durum.
1: Evet, anlıyorum. Yani diyetini sağlıklı bir şekilde, bilinçli şekilde kişi diyetini yapacak, egzersizini ve sporunu yapacak belirlenmiş çerçeve dahilinde. Buna ek olarak yapıldığında da kilo verme sürecine katkı sağlıyor diyebilir miyiz?
0: Evet, sağlıyor. Kesinlikle sağ. Kilo verim değil, vücut
1: Evet.
0: toparlama
1: Evet.
0: sisteminde kesinlikle şeyi vardır. Yani bir olumlu yönleri vardır.
1: Evet, şimdi az önce ifade ettiniz. Bu tarz cihazlar artık internetten kolaylıkla temin edilebiliyor. Kişiler bunları kendileri tatbik edebiliyor. Ama bu bir takım riskleri de beraberinde getiriyor. Bu cihazlar eğer kullanılacaksa dahi kullanım süresi, sıklığı ve modu neye göre belirleniyor?
0: Evet, burada tabii ilk faktörleri yani etkileyen ilk faktörler tabii ki yaş, cinsiyet, yaşam şekli vesaireyle beraber bir hastalığı var mı? Kronik bir hastalığı ya da bir kalp sıkıntısı var mı? Özellikle kalp sıkıntısı olan, işte kalp sıkıntısı derken ne demek istiyorum? Kalp ritim bozukluğu var mı ya da kalbinde bir pil takılı mı?
1: Evet.
0: Bu kişilerin öncelikle kesinlikle bir kere bu cihazlardan uzak durması gerekiyor. Fakat diyelim ki cihazı kullandın. Nasıl, nelerle, hangi komplikasyonlara sebep olabilir? Bir kere kesinlikle kas harabiyeti, kas ağrısı, şiddetli kas ağrıları ve deri ciltte yanma, kalıcı yanmalar gibi durumlara sebebiyet verebilir. Bunlar bu cihazlarda aslında gördüğümüz, yanlış uygulanımda gördüğümüz komplikasyonlardır bizler için.
1: Evet. Bu noktada oldukça dikkatli olmak gerekiyor.
0: Kesinlikle cihazı alanında uzman bir kişinin yapması gerekiyor. Yani cihaz hakkında gerçekten bilgi sahibi olan bir kişinin cihazı yapması, uygulaması gerekiyor.
1: Evet. Mesela sizin danışanlarınıza bu uygulamaları tavsiye ettiğiniz durumlar olabiliyor mu?
0: Evet, tabii ki olabiliyor. Mesela bazı danışanlar çok ciddi kilolar kaybediyor. İşte bu ciddi kilolarla beraber deri sarkması gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. İşte bu durumlarda bir takviye gibi verebiliyoruz, yani uygulayabiliyoruz bu cihazları. Ya da mesela bir sporcu düşünelim. İşte kol kasını spor salonunda çok iyi çalıştırdı. İşte bacak kaslarını çalıştırdı fakat karın çalışamıyor. Mesela işte o aşamada karın bölgesine uygulama yapılabilir tabii ki. Dediğim gibi diyet, egzersiz ve sonrasında uygun görüyorsak
1: Buna
0: tavsiyelerde
1: evet
0: bulunabiliriz.
1: devam edilebiliyor. Peki şimdi zaman zaman çeşitli sosyal medya videolarında karşılaşabiliyoruz veya bazı haberlerde de yer alıyor. Karın bölgesine takılan aparatlarla malum Türk toplumunda göbek bölgesinde yağlanma çok fazla. Bu yağlardan kurtulmak ya da karın kaslarını iyileştirmek için bir takım aparatların bağlandığı, bunların titreşim yaydığı videolara tanık oluyoruz. Bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz?
0: Ya açıkçası biz diyetisyenler bu konuya çok da böyle olumlu yaklaşmıyoruz. Çünkü doğruluğunun olmadığını biliyoruz ama bu tip cihazlar o kadar fazla ve o kadar güzel pazarlaması yapılıyor ki maalesef insanlar da çok fazla böyle şey gösteriyorlar, çok fazla eğilim
1: Evet.
0: gösteriyorlar bunları uygulamak için. Çünkü açıkçası zayıflamak ya da bir sıkıntılı olduğumuz bir bölgedeki yağlar bunlardan kurtulmamız için çözüm bu değil. İnsanlar her zaman daha kolay yöntemlere başvuruyor. Fakat gerçekten kilo vermek emek isteyen bir süreçtir. Eğer diyetinizi yaptıysanız, yeterli egzersizinizi yaptıysanız mutlaka sonuca ulaşacaksınızdır. Eğer ulaşamadıysanız ya da böyle gerçekten içinizde bir ukde kaldıysa o zaman deneyebilirsiniz. Fakat dediğim gibi hani bunun bu uygulama öncesinde kesinlikle kişinin sizi iyi analiz etmesi gerekir. Çünkü bu cihazlar gerçekten hani sonrasında size nasıl bir komplikasyon yaratacak belli olmayabilir.
1: Evet.
0: İlk başvuracağınız yöntem bu olmamalı.
1: Evet. Yalnız burada elektriksel yöntemler ve cihazlar derken kondisyon bisikletlerini, yürüyüş bantlarını bunların dışında tutuyoruz
0: tabii
1: elbette.
0: Tabii ki,
1: yani
0: tabii
1: burada
0: ki, kesinlikle.
1: Kastettiğimiz şey bir takım elektrotlar ya da aparatlar bağlanarak vücuda
0: evet,
1: titreşim
0: evet.
1: yayan oluşumlar.
0: Bu durumlar öyle yaygın ki mesela yeri geliyor kişi mesela bir hanımefendi o kadar çok bu cihaza girmek istiyor ki yeri geliyor kalp ritim bozukluğu olduğunu söylemiyor ya da kalbinde bir pil takılı olduğunu söylemiyor sırf zayıflamak uğruna. Lütfen böyle şeylerden uzak duralım, kendimize şeffaf bir şekilde uzmanımıza anlatalım.
1: Evet, bu noktada önemli sağlık riskleri beraberinde gelebiliyor ve buna dikkat etmek gerekiyor. Elbette söyleşimiz içerisinde çeşitli şekillerde çerçevesini çizdiniz. Sağlıklı şekilde kilo vermek aslında işin özü bu galiba. Bu noktada son olarak dinleyicilerimize neler tavsiye edersiniz? Malum yaz mevsimindeyiz. Fazla kilolarımız galiba yaz aylarında daha çok gözümüze batıyor ve bu kilolardan kurtulmak istiyoruz. Pek çoğumuz da yaşın ilerlemesine bağlı olarak fazla kiloların daha çok olumsuz etkilerini görüyoruz. Sağlıklı şekilde kilo vermek isteyen bireylere neler tavsiye edersiniz diyelim.
0: Evet, aslında sağlıklı beslenme kelimesi onları ürkütmesin. Çünkü genelde diyet yapmak kişilere korkunç geliyor. Ay ben aç kalacağım, ekmek yemeyeceğim. Bu tür düşünceler kesinlikle artık hani böyle gerçeği çok da yansıtmıyor. Çünkü sağlıklı beslenen bir kişi gerçekten doyarak zayıflıyor. Çünkü kendi besin öğüntüsünde işte karbonhidrat, protein, yağ dengelenmiş oluyor.
1: Evet.
0: Dengelemelerini öneririm. Ve bununla beraber kesinlikle işte paketli ürünlerden, asit içecekler uzak kalmalarını tavsiye ederim. Çünkü şimdi havalar sıcak, asitli içeceklere yönelim çok fazla. Şu anda çok fazla egzersiz yapamıyorlar. Çünkü yine havalar sıcak olduğundan kaynaklı ve çok yürüyüşe gitmek istemiyorlar ama olabildiğince evde de olsa egzersiz yapmalarını tavsiye ediyorum. Uyku durumu bizim için çok kıymetli. Kesinlikle gece uyku sürelerini iyi ayarlamalarını tavsiye ediyorum. Streslerini yönetmelerini tavsiye ediyorum. Burada tekrar beslenme kısmına dönecek olursam kesinlikle sebze, meyve dengelenmiş bir şekilde diyet listelerinde olmalı. Proteinden zengin beslenmeliler. Basit karbonhidrattan uzak durmalılar. Basit karbonhidrat dediğimiz şeyler beyaz un, beyaz şeker gibi türevi şeylerdir.
1: Evet.
0: Bu şekilde bir beslenme hem hayat kalitenizi arttıracak hem de gerçekten kilo probleminizi çözecektir.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Uzman diyetisyen Ceren Çetinkaya Aktürk. Pek çok konuya değindik. Sağlıklı şekilde kilo vermenin yöntemine, bu sürece yer vermeye çalıştık. Ayrıca son dönemde gündemde olan kilo vermede kullanılan cihazlar ve elektriksel yöntemlerle ilgili de bilgiler aldık sizden. Bu konuda dikkatli olunması gerekiyor. İlk yöntem kesinlikle bu değil. Sağlıklı şekilde, bilinçli şekilde diyet yapmak, egzersiz yapmak bu işin anahtarı diyoruz. Evet, Ceren Çetinkaya Aktürk programımıza katıldınız. Çeşitli noktalarda, açıklamalarda bulundunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz efendim.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Bir tohum düşer toprağa, güneş büyütür, yağmur besler, sabır olgunlaştırır. Toplanan yalnızca ürün değil, çünkü bu topraklarda hasat bir ailenin umudu, bir evin bereketi, yarının hazırlığıdır. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce emek aynı bereket hikayesinde buluşur. Ve şimdi bir yıllık emeğin karşılığını almak için hasat vakti.
3: Hasat Vakti yeni bölümleriyle her pazar 20'de TRT Belgesel'de.
4: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.

0: Bölge basınından özetler.
1: Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programımızda şimdi de sıra geldi. Bölge basınından seçtiğimiz haberleri

Siz değerli dinleyicilerimizle paylaşmaya. İlk durağımız Adana'da yayınlanan 5 Ocak gazetesi. 5 Ocak gazetesi Başkan Bilal Uludağ'dan Ahlat'ta tarihi imza manşetiyle çıkmış bugün. Adana'nın Sarıçam ilçesi belediye başkanı Bilal Uludağ'ın Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen etkinliklere katıldığı ve burada Adana'yı tanıttığından bahsediliyor. Sarıçam Belediyesi'nin özverili çalışmalarıyla hazırlanan ve usta hattat ressam Mesut Dikel'in eşsiz eserlerinden oluşan Ahlat Geçmişin İzinden Sedef Metal Oygu Hüsnü Hat sergisi Başkan Bilal Uludağ'ın ev sahipliğinde kapılarını açtı. Uludağ'ın sanata ve ecdat yadigarlarına gösterdiği bu yüksek hassasiyet kutlamalar kapsamında büyük takdir topladı. Açılışa protokolden de insanların katılım gösterdiği belirtilmiş sevgili dinleyiciler. 5 Ocak gazetesinde bir diğer haber Ulus Parkı yenileniyor başlığını taşıyor. Büyük Ender Mustafa Kemal Atatürk'ün kahve içtiği tarihi Ulus Parkı Adana'da yeniden hayat buluyor. Kent belleğinin simge noktalarından biri olan yaklaşık 9000 metrekarelik parkta yürütülen yenileme çalışmalarıyla yeşil doku korunacak, modern peyzaj, yenilenen sulama altyapısı ve sosyal alanlarla park yeniden Adanalıların hizmetine sunulacak. Mersin'de yayınlanan Hakimiyet gazetesiyle yolumuza devam edelim. İklim değişti, üretim de değişmeli manşetiyle çıkmış bugün Hakimiyet gazetesi. Bu açıklamalar Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır'a ait sevgili dinleyiciler. Çakır, iklim değişikliğinin Mersin tarımını tehdit ettiğini belirterek, artan su sorunları ve değişen üretim koşullarına karşı alternatif ürün desenine geçilmesi gerektiğini söylemiş. Bu noktada değişime hazır olunması mesajını da vermiş Hakan Sefa Çakır. Bir diğer haber vatandaşlara orman yangını uyarısı başlığını taşıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün önümüzdeki 10 güne dikkat uyarısının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Amiri Muharrem Çavdar yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın yangın riskini artırdığına dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Gaziantep'te yayınlanan Telgraf gazetesine de bakalım. Gaziantep'e 3. Küsket. Sevgili dinleyiciler, Küsket küçük sanayi sitesinin kısaltması. Bu noktada Gaziantep'te açılan ve yaklaşık 500 iş yerinin yer alacağı yeni sanayi sitesi için inşaat çalışmalarının başladığı ifade edilmiş. Detaylarına bakalım. Küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi tarafından organize sanayi bölgesinde hayata geçirilen proje tamamlandığında Gaziantep'in 3. küçük sanayi sitesi yani Küsket'i olacak. Yaklaşık 500 dükkanın yapılmasının planlandığı projede farklı sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve işletmelerin ihtiyaçlarına göre çeşitli büyüklükte iş yerleri inşa edilecek. Dükkanlar 130, 160, 300, 400 ve 500 metrekare büyüklüklerinde olacak. Telgraf gazetesinde sürmanşetten verilen habere de bakalım. Gaziantep'te 13,7 milyarlık vurgun başlığını taşıyor haber. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 11 ilde milyarlarca liralık kamu zararına yol açan vurgunla ilgili operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Kahramanmaraş'ta bugün gazetesiyle yolumuza devam edelim sevgili dinleyiciler. Ağustos fuarında kadın girişimciler ilgiden memnun. Bugün gazetesi Ağustos fuarında Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde düzenlenen bu büyük organizasyonda stand açan kadın girişimcilere, katılan kadın girişimcilere yer vermiş bu haberinde. Ve kadın girişimciler bu ilgiden memnun olduklarını fuara bu kez bu yıl daha fazla kadın girişimcinin katıldığı yönünde açıklamalarda bulunmuşlar. Kahramanmaraş'ta bugün gazetesinde ilk sayfadan verilen bir diğer haber dere pazarı baştan aşağı yenileniyor ifadesini taşıyor. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından rezerv alan ilan edilen dere pazarında yeniden dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Depremin izlerinin silinmeye çalışıldığı bölgede yeni iş yerleri yükselirken şehir merkezinin çehresi de değişiyor sevgili dinleyiciler. Evet, Kahramanmaraş'ta bugün gazetesinde sürmanşetten verilen haberse Türkiye Kültür Yolu Festivali ile ilgili. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 12-20 Eylül 2026 tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta düzenleneceği ve sanat, müzik ve kültür etkinlikleriyle vatandaşların hayatına önemli bir renk katacağı belirtiliyor. Buna dair detaylar da Kahramanmaraş'ta bugün gazetesi okurlarına sunulmuş. Hatay'da yayınlanan Ekspres gazetesine de bakalım. Şehirden bölgeye köşemizde Hatay yurt muhabirimiz Ahmet

0: seher de dile getirmişti. 100 yaşındaki kadın torununun torununu gördü. Bu noktada bu haber de Express gazetesinde manşetten okurlara duyurulmuş. 100 yaşındaki Hanuf Domrul'dan bahsediliyor. Biz de kendisine uzun ve sağlıklı ömürler diliyoruz. Sürmanşetten verilen habere de bakalım. Hatay Express gazetesinde Hatay'da arıcılara yakın takip başlığını taşıyor haber. Hatay Tarım ve Orman İl Müdürü Abdurrahman Türkmen, Antakya'da arıcılık faaliyeti yürüten bir üreticiyi ziyaret ederek işletmede incelemelerde bulundu. Ziyarette arıcılık sektörünün mevcut durumu ve üreticilerin beklentileri değerlendirildi. Osmaniye'de yayınlanan Akdeniz gazetesi Osmaniye'nin afet kapasitesi güçleniyor manşetiyle çıkmış sevgili dinleyiciler. Bu noktada afet besleme grubu kapsamında Osmaniye'nin A sınıfı üyelik akreditasyonuna sahip olmaya hak kazandığı belirtiliyor. İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz tarafından üyelik belgesinin Osmaniye'ye takdim edildiği ifade edilmiş. Akdeniz gazetesinde sürmanşetten verilen haberde de Mali Serden Geçti'nin hayvan barınma alanını incelediği bu noktada belirtiliyor. Bülbül Camii'nde Mevlid-i Nebi coşkusu yaşandığı da Akdeniz gazetesinde yer verilen haberlerden bir diğeri. Kilis'te yayınlanan Vizyon Havadis gazetesine de bakalım. Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara'nın bir çağrısı var. Vizyon Havadis gazetesinde manşetten duyurulmuş. Kara'dan Seve Barajı ve İsale Hattı çağrısı deniliyor. Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, Dabık Ovası'nın tarımsal üretiminin sürdürülebilirliği açısından suyun hayati önem taşıdığını belirterek, Seve Barajı'ndan ovanın ihtiyaç duyduğu suyun ulaştırılması için İsale Hattı projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söylemiş. Bir diğer haber Vizyon Havadis gazetesinde sürmanşetten verilmiş. Kilis Belediye Spor Kulüp Başkanı Çağlar Yaşar'ın açıklamalarını içeriyor bu haber. Başarıya endeksli bir takım kuracaklarını belirtmiş. Beklentilerin farkındayız demiş. Kilis Belediye Spor Kulüp Başkanı Çağlar Yaşar sevgili dinleyiciler. İnternet medyasındaki haberlere de kısaca göz atalım. Adana'nın Kozan ilçesinde sağlık deposu olarak nitelendirilen kızılcık şerbetinin yapımına başlanmış. Buna dair detaylar okurlarla buluşuyor. Çukurova Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde de yaklaşık 150 tıbbi bitki türünün yetiştirildiği belirtilmiş internet medyasındaki haberlerde. Hatay'ın İskenderun ilçesinde yine Teknofest Mavi Vatan resim yarışmasının ilkokul ve ortaokul kategorisinde çizdiği resimlerle birincilik elde eden Cemre Ertaç'a yer veriliyor. Biz de kendisini tebrik ediyoruz. Ve sevgili dinleyiciler, Kahramanmaraş'ında da Andırın ilçesinde Çığşar Mahallesi'nde yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yüzyıllardır sürdürülen geleneksel tarhana hazırlığının da başladığı ifade ediliyor. Bu haberlerle bölge basınından özetler köşemizi noktalıyoruz. Yolumuza Ajans Çukurova ile devam edeceğiz.
1: Ajans Çukurova.
0: Sevgili dinleyiciler, programımızda sıra geldi. Haber ajanslarının servis ettiği güncel haberleri sizinle buluşturduğumuz Ajans Çukurova köşemize. Mühendis kardeşlerin serasında üretilen ahududular Uzak Doğu pazarına ihraç ediliyor. Adana'nın Karataş ilçesinde ziraat ve yazılım mühendisi iki kardeşin kurduğu serada yetiştirilen ahududular, Çin, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerine pazarlanıyor. Ziraat mühendisi Yasin Çiner yaptıkları çalışmaları anlatıyor.
2: Ahududu üretimi yapıyoruz. Akdeniz için aslında riskli ve niş bir ürün. Burada topraksız üretim değil de topraklı bir üretimle başladık ilk. Topraksız üretiminde devam edeceğiz nasipse. Yurt dışında ciddi bir tüketimi olan bir ürün. Bu ürünler taze tüketimde, pastalarda olduğu kadar da özellikle sağlık sanayinde toz forma getirdiğimizde sporcuların kullanımına dahil edilebiliyor. Artı freeze dry'da da cips tüketim olaraktan da insanlar bunu 20 yıl paketlerinde tam formunda korunabilir katma değerli jelatinli paketlerde de satın alıp tüketiyorlar. Ahududu üretimini katma değerli formda hemen hemen 10 tona yakın bir toz ve freeze dry üretim olaraktan ihracatını yaptık. ve yapmaktayız. Devamı da bu şekilde ilerleyecek nasipse. Hemen hemen burada 30-40 ton bandında bir ürün hedefimiz var. Nasip olursa hedefe de ulaşırsak bu işten de muvaffak çıkarız diye düşünüyorum. Üretimi arttırmayı düşünüyoruz nasipse. Kuru meyve pazarında da gerekli yerlere, hedeflere ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Yani bugün Çin ve Japonya pazarında aktif rol oynayabiliyoruz. Onun dışında da diğer pazarlara da giremeyeceğimizin sıkıntısını yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü en zor pazarlara girmişiz yani bu ürünlerle şu an. Çiftçilerimizin, özellikle üretime aşık, üretime gönül vermiş insanların desteklenmesinde, devletin yanında olduğunu da bilmesini isterim.
0: Sevgili dinleyiciler, Ajans Çukurova köşemizde Adana'dan Gaziantep'e uzanıyoruz. Ebru sanatıyla önce ruhunu dinlendirdi, şimdi usta üreticiliğe hazırlanıyor. Gaziantep'te yaşayan Neslihan Karayazgan, arkadaşlarıyla gittiği camide gördüğü Ebru tablosundan etkilenip ruhuma iyi geliyor diyerek başladığı Ebru sanatını usta öğretici olarak sürdürmek istiyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere Adıyaman'da yakalanan ve daha sonra ailesiyle Gaziantep'e taşınan Karayazgan, kurslar sayesinde kendini geliştirdiğini belirtiyor.
3: 1,5 yıldır hocamızla devam ediyorum. Evime katkı sağlıyorum. Küçüklükten beri okumayı çok seviyorum. Bazı sebeplerden dolayı okuyamadım. Ve buraya da denk gelince Ebru sanatı benim için çok mucize bir şey oldu. Yani Ebru sanatı çok ilgimi çekiyor aslında. Yani oldum olası resmi severim. Ama Ebru sanatında mesela damlaları suyun üstüne düştüğünde böyle ruhumun iyileştiğini hissediyorum. Yani deprem de olduktan sonra yani bu gerçekten çok iyi geldi bana yani. İleride aslında düşünüyorum, usta öğreticilik belgesi almayı düşünüyorum. Başvurumu da yaptım. Bunu aslında evime taşıdım. Bir odamda atölye yaptım kendime. Yani bu şekilde kafelerde workshoplar yapıyorum. Evime katkı sağlıyorum en azından. Bu şekilde devam etmeyi de ilerletmeyi düşünüyorum inşallah. Üniversite okumayı düşünüyorum. Hayalimi devam ettirmek istiyorum. Yani bunu başarmak istiyorum gerçekten. Çünkü ev hanımlarının gerçekten bir yerde yapabileceklerini, başarabileceklerini bilmeleri gerekiyor. Bu kurslarımızdan yararlanmaları gerekiyor gerçekten. Yapamayacakları bir şey yok kadınlarımızın. Ben umutsuzdum. Yani depremden gerçekten duygularımı kaybettim. Bildiğiniz gibi değil. Bunu atlatabilmem için ailem bana büyük bir destekçi oldu, sağ olsunlar. Ama Ebru sanatı gerçekten çok farklı bir şey. Gelmelerini istiyorum. Bizim gibi kendilerini geliştirmelerini ve ilerletmelerini istiyorum.
0: Sevgili dinleyiciler, biz de Neslihan Karayazgan'ı bu özverili çalışması sebebiyle kutluyoruz ve Ajans Çukurova köşemizi noktalıyoruz. Yolumuza kültür sanat rehberiyle devam edeceğiz.
1: Kültür sanat rehberi.
0: Sevgili dinleyiciler, programımızda son olarak bölgemizdeki kültürel ve sanatsal etkinliklerden birkaçını duyurmak istiyoruz size. Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı 31 Ağustos'a kadar kısa adı KAFUM olan Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Fuar kapsamında yarın saat 21.30'da Öykü Gürman, 28 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Tuğçe Kandemir, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da ise Soner Sarıkabadayı konser veriyor. Mixtape 90'lar 2000'ler DJ Harley Quinn Türkçe Pop Parti 28 Ağustos Cuma günü saat 21'de Jolly Joker Mersin'de dinlenebilir sevgili dinleyiciler. Gökhan Türkmen de 29 Ağustos Cumartesi günü saat 21'de Jolly Joker Mersin'de bir konser veriyor. Hatay Akademi Senfoni Orkestrası 2 Eylül Çarşamba günü saat 21'de Antakya Sümerler Açık Hava Tiyatrosu'nda Beyrut'un Yankısı bir Feyruz Senfonisi başlıklı bir konser veriyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Ölümsüz Eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün tiyatro uyarlaması 8 Eylül Salı günü saat 21'de Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu'nda izlenebilir. Ve son olarak William Shakespeare'in ünlü eseri Lady Macbeth 12 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Gaziantep Şehit Kamil Sanat Merkezi'nde sahneleniyor. Sevgili dinleyiciler, bölgemize dair gelişmeler ve haberlerle yaklaşık bir saati geride bıraktık ve bir bölge gündemi programının daha sonuna geldik. Program ekibimiz Sanem Sumaytoğlu Paşahan, Zafer Arzum ve ben Cem Kurtçu, hayatınıza yeni güzellikler, mutlu hatıralar ekleyecek keyifli bir çarşamba günü geçirmenizi diliyor. Bugünlük ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Birazdan TRT Çukurova Radyosu yapımı Hayatın İçinden programında arkadaşlarımız sizinle olacak. Hoşça kalın.
1: TRT Çukurova Radyosu Bölge Gündemini sundu.

Sevgili dinleyenler, birbirinden önemli konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Bugün 26 Ağustos değerli dinleyenler. 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'ni konuşacağız ilk olarak sizlerle. Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Samet Alıç sizlerle olacak değerli dinleyenler. Ardından sevgili dinleyenler, Malazgirt'te Zafer'in yıl dönümü büyük bir coşku ve çeşitli etkinliklerle anılıyor. Biz de mikrofonlarımızı TRT Erzurum Radyosu ekibine çevireceğiz ve spiker Yıldıray Yıldız bize Malazgirt'teki etkinliklere dair son gelişmeleri aktaracak. Bugünün bir diğer konusu da gıdalarda taklit ya da taşiş olacak sevgili dinleyenler. Ve bu konuyu da Gıda Mühendisleri Odası Mersin

Şube Başkanı Sayın Yusuf Değirmenci ile konuşacağız. Sevgili dinleyenler, Niğde fasulyesinde hasat başladı mı? Son durum ne? Bu konuya değineceğiz ve Niğde Ziraat Odası Başkanı Sayın Veli Kenar sizlerle olacak değerli dinleyenler. Sevgili dinleyenler, tenisçi dirseği hastalığı son konumuz, son bölümümüz olacak ve bu önemli hastalığı fizyoterapist Fatma Aman'la konuşacağız.

0: Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak, dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak, hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.
1: TRT Çukurova Radyosu.
2: Hayatın İçinden devam ediyor.
3: Sevgili dinleyenler, Hayatın İçinden devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Samet Alıç. Hoş geldiniz.
4: Çok teşekkür ediyorum Mehmet Fatih Bey, merhabalar.
3: Hocam 26 Ağustos 1071'e gideceğiz sizlerle birlikte. Malazgirt Zaferi'ne gideceğiz hep birlikte ki bu süreci konuşacağız. Bizim için önemini konuşacağız. Hemen başlayalım sohbetimize. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan, bu açıdan bakalım. 1071'de Anadolu'yu amacı fethetmek miydi? Yoksa daha geniş bir siyasi ve askeri bir süreç var mıydı? Beklentisi var mıydı? O günler Anadolu'da atmosfer nasıldı? Kısaca sizden Malazgirt Zaferi'nin sürecini dinleyelim.
4: Tabii ki. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bütün dinleyicilerimize de keyifli bir gün diliyorum. Bugün bizim için özel bir gün. Ağustoslar hep özel. Türk tarihi açısından başarılarla dolu. Malazgirt açısından bakacak olursak Sultan Alparslan'la başladık.

0: ama çok kısa öncesine de değinmek isterim. Yaklaşık Anadolu ile Türklerin münasebeti bayağı eskilere dayanıyor. Hatta Avrupa Hunlarından günümüze kadar pek çok kez seferler yapıldı bu bölgeye. Büyük Selçuklular da daha bir devlet olmadan önce Çağrı Bey ile 1015 yılında Anadolu'ya seferler başlattılar. Ve Malazgirt Savaşı'na kadar yaklaşık 55 yıl içerisinde pek çok defa Anadolu'ya gelip bu topraklarda gezdiler. Yani bizim ilk münasebetlerimiz Malazgirt'le değil, onu öncelikle belirtmek isterim. Sultan Alparslan açısından bakıldığında dönemin konjektörü itibariyle aslında Sultan Alparslan'ın asıl hedefi Anadolu'ya akınları yapmakla beraber Mısır'dı. Yani Mısır'daki Şii Fatımi tehlikesini yok edip Şii tehlikeden kurtulmak istiyordu. Hatta bu amaçla 1070 yılında Anadolu topraklarına yürüyüp Van Gölü'nün kuzeyinden hareketle Malazgirt'e ilerledi. 1070 yılında Malazgirt Kalesi'ni ele geçirdi. Daha sonra Erciş Kalesi'ni ele geçirdi ve buradan Diyarbakır'a, ardından da Ergani Siverek yoluyla Urfa üzerinden Halep'e yöneldi. Asıl hedef Suriye üzerinden Kudüs'e, Kudüs'ten de Kahire'ye ulaşmak olacaktı. Fakat Bizans tehlikesi onu bu seferden vazgeçirecektir.
1: Evet. Hocam, fetih dönemine de geçelim tabii. Şimdi böyle bir dönem vardı. İki ordu Malazgirt Ovası'nda karşılaştıklarında nasıl bir denge vardı?
0: Şöyle, aslında sadece Malazgirt için değil, tarihteki pek çok savaş için kayıtlarımız pek çok yanıltıcı bilgiler verebiliyor. Müverrihler özellikle kendi zaferlerini daha güçlü göstermek için bazen abartılı rakamlar da kullanabiliyorlar. Malazgirt Savaşı'nın dengeleriyle ilgili de pek çok rakam var. Ama kaynakların verdiği genel bilgilerden bir ortalama bakışla Sultan Alparslan Halep'ten Ahlat'a geldiğinde yaklaşık yanında 50-53 bin kişilik bir ordusu olduğunu biliyoruz. Ancak Bizans ordusu çok daha devasaydı. Çünkü çok ciddi bir hazırlık yapmıştı Roman Diyojen. Çok ciddi paralar harcamıştı. Mesela rakamlar açısından örnek verecek olursak Bizans ordusunda bulunan Mancınıkçı, Çarkçı, Lağımcı, Kazancı gibi destek grupları bile sadece 30 bin kişi civarındaydı. Yine sadece nalları ve çivileri taşımak için 800 büyükbaşın çektiği 400 arabayla gelmişlerdi bu bölgeye. Mancınıklar silah ve malzemeleri taşımak için 1000 arabaları vardı. Yaklaşık 560 kilogram ağırlığındaki devasa taşları fırlatabilecek büyük bir mancınık inşa etmişlerdi ve 1200 görevli bu mancınığı idare ediyordu. Yine büyük küçük rütbeli 30 bin komutan ve 15 bin kişiden oluşan hafif süvari birlikleri bulunuyordu. Yani ortalama yaklaşık 200 bin kişiden oluşan bir Bizans ordusundan bahsediyoruz. Karşılığında da 50-53 bin civarında bir Selçuklu kuvveti ve dolayısıyla hem sayıca hem de ağırlık olarak Bizans kuvveti oldukça güçlü görünüyordu savaş öncesinde.
1: Evet. Hocam, tabii burada Selçukluların uyguladığı sahte ricat ve ardından gerçekleştirdiği kuşatma savaşın seyrini nasıl etkiledi?
0: Şöyle ki Turan taktiği, Hilal taktiği veya kurt kapanı dediğimiz bir oyun. Çok eski bir Türk savaş stratejisidir ve Türkler bunu hızlı atları sayesinde çok iyi kullanıyorlar. Ve bu taktik Malazgirt Savaşı'nda da başarıyla uygulandı. Belki de savaşın en belirleyici özelliklerinden, taktiklerinden bir tanesi buydu. Malazgirt Savaşı özelinde şöyle ki, savaşın başında Selçuklu süvarileri Bizans'ın atlarına aniden saldırarak yoğun bir ok yağmuru başlattılar. Bizans ordusu karşılık vermeye başlayınca da Selçuklu askerleri panik içindeymiş gibi ve bozguna uğramış izlenimi vererek geriye doğru kaçmaya başladılar. İşte sahte ricat dediğimiz bu geriye dönüş, sahte geriye çekiliştir. İmparator Roman Diyojen Selçukluların kaçtığını zannederek hantal ve ağır zırhlı birliklerini hızlı bir şekilde Selçuklu ordusunu takibe yönlendirdi. İşte bu hamle bizim beklediğimiz hamleydi. Bizans ordusunun disiplinli safları bozuldu. Bizans ordusu Selçukluların önceden belirlediği ve pusu kurduğu bölgeye çekildi. Sağ ve sol kanatlarda gizlenen Türk süvarileri aniden ortaya çıkarak Bizans'ın etrafını hilal şeklinde sardılar ve böylece Bizans ordusunun büyük kısmı sahte ricat taktiğiyle kurt kapanına alınarak imha edilmiş olundu.
1: Evet. Hocam peki şunu aslında hep söylüyoruz ya, Malazgirt Anadolu'nun kapılarını Türklere açtı sözü. Bunu bir tarihçi gözüyle yorumlarsanız nasıl yorumlarsınız? Yani bu ifade bize tam olarak tarihsel anlamda bakarsak neyi nasıl anlatıyor?
0: Aslında bu ifade eksik. Biz bu ifadeye

0: bu anlamda bakmamız lazım. Malazgirt Savaşı Türklere Anadolu'nun kapılarını açtı dediğimiz zaman, programın başında da vurguladığımız gibi, sanki daha öncesinde Türklerin Anadolu'yla bir ilişkisi yokmuş anlamında değerlendirmemek lazım. Buradan kasıt şu olmalı ki, Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'daki ilk Türk yerleşmeleri başladı. Dolayısıyla Malazgirt Savaşı Anadolu'ya yerleşmelerin kapısını açmıştır. Böyle bakmak daha doğru olacaktır.
1: Evet, kesinlikle öyle hocam. Hocam peki Malazgirt'in sadece askeri değil, siyasi ve demografik sonuçlarına bakarsak ne söyleriz?
0: Elbette ki daha önemli olan kısmı burası. Çünkü Malazgirt Savaşı'ndan sonra bir süreç başladı. Anadolu'nun Türkleşmesi, İslamlaşması. Bu hem siyasi anlamda hem de demografik anlamda, ki bunu Sultan Alp Arslan'ın muhteşem stratejisine bağlamalıyız. Şöyle, Malazgirt Savaşı'nın hemen arkasından Sultan Alp Arslan Türkmen beylerine bir emir verdi. Anadolu'yu fethedebilirsiniz. Fethettiğiniz topraklar size bırakılacaktır ve mülk edindiğiniz topraklar da torunlarınıza miras bırakabileceksiniz diye vaatte bulundu. İşte bu vaat Türkmen beylerini Anadolu'ya fete teşvik etti. Savaşın ardından kısa bir süre içerisinde Türkmen beyleri hızla Anadolu'ya yayıldılar. Ele geçirdikleri beldelerde siyasi teşekkül kurdular. Saltuklular, Artuklular, Danışmentler, Mengücekler, Çakabeyliği, Çubukoğulları, Dilmaçoğulları, İnaloğulları, Türkiye Selçuklu Devleti gibi birinci dönem Anadolu Beylikleri veya Anadolu'daki ilk Türk İslam Devletleri diyeceğimiz siyasi teşekkülleri oluşturdular. İşte bu durum Anadolu'da pek çok Türk siyasi teşekkülün oluşmasına ve dolayısıyla da demografik yapının Türkler lehine gelişmesine zemin hazırladı.
1: Evet. Hocam tabii birazdan yavaş yavaş veda edeceğiz. Veda etmeden bu zaferin bizim tarihimizde aslında böyle bize anlattığı en özel, en anlamlı şey bir cümleyle söyleyeyim diyeceğim ama bir cümle tabii kısıtlı olacak. O yüzden kısaca bu zaferin bizim tarihimizdeki önemini kısaca sizden dinleyelim. Sonra da yavaş yavaş veda edelim hocam.
0: Şöyle söyleyebiliriz. O dönem itibariyle Doğulların Asya-i Sagir, yani Küçük Asya, Batılıların da Diyar-ı Rum dediği, yani Roma toprakları dediği Anadolu'nun Türkiye, yani Türk yurduna dönüşmesi, Türk ili olması merhaletindeki en önemli savaşlardan bir tanesidir. Bu vesileyle Malazgirt Savaşı Anadolu'nun Türkiye olmasında kayda değer bir noktadadır. Hatta yeri gelmişken şöyle söyleyelim. Malazgirt vesilesiyle geçmişten günümüze Anadolu'nun Türkiye, yani Türk ili, Türk yurdu olmasında ve bize vatan olarak bırakılmasında emeği geçen bütün ecdadı saygı, minnet ve rahmetle de yad edelim.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Keyifli ve güzel bir sohbet oldu. Çok sağ olun.
0: Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar dilerim.
1: Sevgili dinleyenler, Kahramanmaraş Üçümüm Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarih Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Samet Alıç sizlerleydi.

0: TRT Çukurova Radyosu. Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Malazgirt'e uzanıyoruz. Zafer'in yıl dönümünde büyük bir coşku ve çeşitli etkinlikler var ve detayları bizlere TRT Erzurum Radyosu spikeri Yıldıray Yıldız aktaracak. Hoş geldiniz.
2: Fatih Kılıç, merhaba, merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibimizle birlikte Alev Altun, Talip Atlılar, Emre Fidan ve Yıldıray Yıldız. Anadolu'nun kapılarını medeniyetimize açan topraklardan, Malazgirt'ten hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Tarihin akışını değiştiren, kaderimizi bu topraklara kök salacak şekilde yeniden yazılan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Şüheda'nın huzurunda coşkunun ve gururun tam merkezindeyiz. Şu anda meydanlarda süren etkinliklerin heyecanı, ellerde dalgalanan bayraklar ve ecdadın mirasına sahip çıkan on binlerin sesi Malazgirt Ovası'nı adeta inletiyor ki bu sesler mutlaka sizlere de ulaşıyor. Biraz önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuşmalarını gerçekleştirdiler. Bugün Malazgirt'te olağanüstü bir kalabalık var. Biz buraya sabah saatlerinde 6'da yola çıktık ve geldiğimizde şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Her ilden araç plakalarına yolda tanık olduk ve her ilden genç yaşlı bütün Türkiye'den insanlarımız burada. Ve ben biraz da sizlere Malazgirt'ten ve Malazgirt Ovası'ndan bahsetmek istiyorum. Muş'la Bitlis'in kesişiminde Tupan Dağı'nın gölgesinde uzanan bu bereketli ova yalnızca bir coğrafya parçası değil, Türk milletinin Anadolu'daki ebedi yurdu aynı zamanda. 1071 yılının 26 Ağustos Cuma günü Sultan Alparslan ve Yiğit Neferleri işte bu ovada destan yazdı. Uygulanan ihlal taktiği ve Sultan Alparslan'ın ölürsem üzerindeki bu kefenim olsun diyerek ordusunun önüne geçmesi doğuyla batının dengesini sonsuza dek değiştirdi. Bugün durduğumuz bu devasa ovada çok özel bir çalışma da yürütülüyor. Bilindiği üzere savaş yeri arkeolojisi, arkeoloji biliminin en zor uzmanlık gerektiren alanlarından biri. Yıllardır bilim insanları son derece geniş bir alanda Malazgirt Savaşı'nın tam olarak gerçekleştiği noktaları ve o tarihi izleri tespit edebilmek için titiz arkeolojik kazılarına aralıksız devam ediyor. Malazgirt'e giden yolun ilk büyük taşı 1071'den birkaç yıl önce 1064'te döşenmişti aslında. Sultan Alparslan Malazgirt'ten önce Arpaçay kıyısındaki surları ile ünlü Ani Fethi. Fethi'nin anası olarak bilinen 1064 Ani Fethi Anadolu'daki varlığımızın ilk büyük dönüm noktası oldu. Hristiyan dünyası için anlamaz denilen Ani surlarının düşmesiyle Sultan Alparslan Ebu Feth yani Fethi'nin babası unvanıyla şereflendirildi. Ani'deki Fethi Camii'nden yükselen ilk ezan sesi 1071 Malazgirt Zaferi'nin de müjdecisi oldu. Savaştan ve zaferden bahsettiğimizde hemen yanı başımızdaki Ahlat'ı anmamak imkansız. Ahlat, Anadolu'nun Orhun abideleridir. Kuvvetül İslam unvanına sahip Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı, dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşır. Boyları iki metre yaşan, abidevi mezar taşları, Selçuklu'nun estetiğini, ruhunu ve taş işçiliğini günümüze taşır. Malazgirt'e giden kahramanların ruhlarını ve dualarını bugün Ahlat'ın o heybetli taşlarında hissetmek mümkün. Değerli dinleyicilerimiz, 955 yıl sonra bugün, Malazgirt Meydanı'nda geleneksel okçuluk gösterilerinden atlı sporlara, çadır alanından tematik sergilere kadar buram buram tarih kokan muazzam bir atmosfer var. Gençler, yaşlılar, yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlarımız ecdadın izinde aynı coşkuyu paylaşıyor. Tarihimizin bu ihtişamlı sayfasını canlı yayında sizlere aktarmanın gururuyla başta Sultan Alparslan olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor, sözü merkeze bırakıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar dileriz size.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, hayatın içinden devam ediyor. Bu bölümde sizlerle gıdalarda taklit ya da taşiş konusunu konuşacağız. Ve Gıda Mühendisleri Odası Mersin'in Şube Başkanı Sayın Yusuf Değirmenci sizlerle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız, iyi misiniz Yusuf Bey?
2: Çok teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Gayet iyi, çok teşekkür ederiz. Efendim, çok önemli bir konuyu konuşacağız. Bu konuya evet. Dair tabii yapılan çalışmalara değineceğiz. Tüm detayları konuşacağız ama isterseniz ilk olarak tanımla başlayalım. Yani taklit ve taşiş ifadeleri kullanılıyor gıdada. Ama nedir efendim bu ifadeler, ne demektir? Bu iki kavram çünkü bazen yanlış da kullanılabiliyor. Yerine kullanılabiliyor evet. Daha doğrusu. Karıştırılan böyle farklı yönleri varsa bunları da açalım lütfen.
2: Evet. Şimdi tabii taklit ve taşiş iki tane ayrı terim. Taklit adından da yani bizim Türkçe'de anladığımız gibi bir şeyleri taklit etmek anlamında. Yani bir ürünün kendisi olmayan bir özelliği varmış gibi göstermek oluyor. Taşiş ise bir ürünün içerisine o ürünün içeriğinde olmayan, uymayan başka bir madde karıştırılması, başka bir bileşenle, katkı maddesiyle onun kokusunu, rengini veya işte tat özelliklerini değiştirilmesi gibi bir içerik değişikliğine ve içerik bozulmasının anlamına geliyor taşiş. Yani birinde bir ürünü yokmuş, hani taklit etmek var, diğerinde de içeriğinin bozulması, değiştirilmesi var. İçeriği de değiştiriliyor. Yani bu taklidi genelde biz ballarda falan işte çiçek balı değilse başka bal yerine kullanılması. Taşişte ise işte zeytinyağı gibi bu dana kıymasında özellikle son zamanlarda rastlıyoruz. Dana etinde, sucukta, kanatlı ete eklenmesi, tek tırnaklı ete eklenmesi gibi içerik bozulması işlemlerine de taşiş diyebiliyoruz. Evet. Örnek verecek olursak.
1: Evet hocam, çok net oldu. İyi oldu. Bence dinleyenlerin zihnin daha net bir şekilde oturmuş evet. oldu. Hocam şimdi tabii araya girdim ama özellikle hepimiz tabii. günümüzde markete alışverişe gidiyoruz. Şimdi bu alışveriş hı-hı. yaptığımız zaman gittiğimiz marketlerde, bakkallarda bir ürünün taklit ya da taşişli bir ürün olduğunu bizim çıplak gözle anlamamız mümkün mü? Yoksa illa analiz mi gerekiyor?
2: Yani bu oldukça zor bir konu. Hani bir tüketicinin bunu anlayabiliyor olması çok çok çok zor. Onu söyleyeyim öncelikle. Hani bizlerin gıda mühendisi olarak bile hani çıplak gözle bunu anlaması gayet zor. Çok o konuda gerçekten uzman olmak gerekiyor. Ama bazı özellikler ise uzmanlık da değil, kesinlikle laboratuvar analizleriyle bulunabilecek bir mevzu. Özellikle işte balda, işte ette yaşanan sorunlar bunu gerektiriyor. Özellikle laboratuvar analizleriyle bunlar anlaşılabilir. Yani bizim çıplak gözle bunları görmemiz, tespit etmemiz imkansıza yakın, oldukça zor. Onu evet. öncelikle

0: söyleyelim. Yani biz bu konuda işte kendimize bazen bazı tüketicilerden de duyuyorum. İşte ben bundan çok iyi anlarım, getir bakayım falan, böyle şeyler bence çok mümkün değil. Tüketicilerin kendilerine de bu konuda çok güvenmemesini tavsiye ederim.
1: Hocam en çok hangi ürünlerde görüyoruz biz taklit ve tahşiş?
0: Yani özellikle taklit tahşiş riski öncelikle neden yapılıyor? Hani bu ürünleri ona göre değerlendirmek gerekiyor. Özellikle bir ürünün ekonomik olarak yani fiyat açısından yüksek bir değerde bir ürünse bir o olabilir. İkincisi, taklit tahşişe çok açık, rahat bir şekilde taklit tahşiş yapılabilecek bir ürünse ona o yüzden taklit tahşiş yapılabilir. Yani kolayca duyusal özelliklerini ayırt etmeden değiştirilebiliyorsa bu taklit tahşiş özellikle dediğim gibi fiyat, ekonomi de içinde olarak yapılabiliyor. Öyle baktığımızda tabii ilk akla gelen ne oluyor? Zeytinyağında çok yapılıyor. Evet. Yani zeytinyağına diğer yağların karıştırılması, diğer bitkisel yağların karıştırılması gibi. Yine süt ve süt ürünlerine başka katkı maddelerin karıştırılması gibi. Et ve et ürünlerine et olmayan ürünlerin veya başka katkı maddelerin karıştırılması gibi. Balda çok yapılıyor. İşte çiçek balı, şu balı, bu balı veya sahte bal gibi ballar gibi şeyler. Baharatlar çok oluyor. Çünkü baharatlarda da koku olduğu için güçlü koku. Bunlar aromalarla veya renkli renkler, renklendiricilerle veya değişik malzemelerle yapılabiliyor. Bir de bazı geleneksel ürünlerde de yapılabiliyor. O açıdan bu ürünler özellikle zaten taklit tahşişle ilgili bakanlığın yayınladığı listelerde de görecek olursanız bu saydığım ürünler başı çekiyor.
1: Evet.
0: Ama şu ürün kesinlikle risklidir. Kesinlikle bunu tüketmemeliyiz veya taklit tahşiş çok olur diyemeyiz. Ama bu saydığım ürünlerde daha fazla yapılabiliyor.
1: Hocam özellikle vatandaşta şöyle bir algı oluşabiliyor bazen. Bunu da aslında söyleyelim, buna da değinelim. Mesela bir ürün çok ucuzsa kesin sahtedir ya da işte tahşişli bir üründür diye bazen böyle bir algı oluşabiliyor. Fiyat mesela bir ürünün taklit ya da tahşişli olduğuna dair bize gerçekten ipucu verebilir mi? Yani burada mesela çünkü vatandaşlar da çoğu zaman ilk olarak yani alışveriş yapacakları ürünün ilk olarak fiyatına bakıyorlar. Yani bir ürünün genel bir fiyatı vardır ama ilk bakıldığı nokta burası oluyor. Dolayısıyla bir ürün çok ucuzsa bazen soru işareti olabiliyor ama bazen de soru işareti olmayabiliyor. Buradaki bu kıstası nasıl ayarlayacak özellikle alıcılar, tüketiciler?
0: Yani şimdi fiyat konusu tek başına belirleyici olmamalı kesinlikle. Ama şöyle de yaklaşılmalı. Şimdi bir markete veya işte bir büfeye veya herhangi bir yere, manava, işte pazara gittiniz. Bir üründen 10 çeşit gördünüz. O 10 çeşit diyelim ki 10 birim fiyatta her birinin fiyatı. Şimdi bu 10 birimlik fiyat eğer 4 liralara, 5 liralara başka fiyatlar varsa bundan şüphe duyulmalı. Yani işte 10 markadan 7'si 10 lira, 8 lira, 9 lirayken biri 4 lira, 5 liraysa bu 4 liralık, 5 liralık, 6 liralık üründen bir kere şüphe duyulmalı. Çünkü ortalama yani bir ortalama bir fiyat varsa o ortalama fiyata yakın ürünleri seçmek gerekiyor. Birinci hani kıstas şu olur, hani fiyatı bakacak olursak ortalamalara yakın fiyatta seçim yapmak markalar arası doğru bir politika olabilir. Ama sadece kesinlikle bir ürün ucuzsa sahtedir. Hani 10 liralık ürün 7 liraysa bu sahtedir diyemeyiz. Çünkü bazen bazı ürünlerde stok yapıyor bazı firmalar, onların stokları eritebiliyor işte. Son kullanma tarihleri kendi stoklarına göre tüketemeyecekleri kadar yakın oluyor. O ürünleri tüketmek tavsiye edilen tüketim tarihi veya son kullanma tarihleri yakın ürünleri tüketmek açısından bazı kampanyalar yapıyor olabilir. Bunların hepsi birer şey yani etken. O yüzden çok fiyat endeksi değil ama çok çok farklıysa fiyatlar dediğim oranlarda burada bir şüphe gerekiyor tabii ki.
1: Evet, kesinlikle öyle hocam. Tabii şimdi burada aslında bizim bazı böyle çok kullanılan ifadeler var. İşte doğal, köy ürünü, geleneksel, katkısız, hakiki gibi ifadeler ambalajlarda evet, sıklıkla yer alabiliyor hocam. Burada mesela tüketici bu ifadeler konusunda peki neleri dikkat etmeli? Yani sanki bir etiket okuma böyle olmazsa olmazı hayatımıza yer alması gerekiyor diye düşünüyoruz. Ne dersiniz?
0: Evet, yani bu tür işte doğal köy ürünü, geleneksel katkısız gibi o tür sizin

0: de saydığınız ifadeler genelde tüketicide ürünün daha sağlıklı veya daha kaliteli olduğu anlamını veya daha güvenli olduğu anlamını algısını uyandırabilir. Tabii bu demek değildir ki o ürün daha kaliteli, daha sağlıklı veya daha güvenlidir. Asla öyle değerlendirilmiyor garanti olarak o da etiketinde yazıyor olması. Zaten bakanlığın yayınladığı yönetmeliklere göre bazı ifadelerin kullanımı belirli şartlarla belirli kurallarla bulunabilir. Özellikle doğal gibi ifadeler. 2026 yılında yayınladığı bu etiketlerle ilgili bilgilendirme yönetmeliğine tebliğine göre de bu doğal ifadesinin kullanımı belirli şartlara bağlı. O yüzden %100 doğal, gerçek, hakiki doğal, en doğal gibi ifadenin kullanılmasına izin verilmiyor. Hani böyle bir ifadeyi kullanamayız. Çünkü zaten orada doğallığın tanımı ve işte orada %100 kendisinin doğal bir üründen üretiliyor olması gerekiyor. Böyle bir şartı var. Onun olmadığı bir üründe %100 doğal falan yazılması çok doğru değil. Çünkü bazı ürünlerde doğal olmadığını bildiğimiz halde içinde katkı maddeleri mecbur konulması gereken ürünlere bile bazen doğal yazabiliyorlar veya köy ürünü yazabiliyorlar. Yani işte atıyorum köy yumurtası, köy peyniri hani zaten süt hani tamam köyden geliyor olabilir ama bu anlama gelmiyor. Yani bunun bazı şartları var. O yüzden bu tür özellikle doğal ifadesinin kullanılması etiketlerde bazı kurallarla oluyor ve yasaklanmış durumda. Orada da ürünün yasal adı, içerik listesi ve diğer zorunlu etiket bilgilerini okuyarak yani bunlar olmalı zaten bütün ürünlerde. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani çiftlik gibi, köy, geleneksel, işte gerçek, hakiki gibi ifadeler görüldüğünde de bunun mutlaka mevzuata uyumluluğu anlamına gelmez. Bunlar veya güvenilir olduğu anlamına gelmez tek başına bu ifadeler.
1: Evet, onu kesinlikle. Hocam peki bu da yine hani her aslında dönemde özellikle Tarım Bakanlığı taklit ve tahşiş ürünlerin listesini yayınlıyor. Peki vatandaşlar nasıl takip edecekler? Nasıl ulaşacaklar?
0: Şimdi şöyle bakanlığın zaten Tarım Orman Bakanlığı'nın web sitesine girdiklerinde duyurular kısmında kamuoyuna, gıda kamuoyuna duyurusu bölümünde taklit ve tahşiş yapıldığı kesinleşen ürünler ve partiler için orada güncel gıda kamuoyu duyurusu hizmeti var. Buralardan ulaşabilirler. Yine 2026 yılında bakanlığın kullanıma sunduğu bir uygulama var. Güvenilir gıda mobil uygulaması. Aslında onu da tüketiciler indirebilir ve oradan da bu tür bilgilere ve güncel listelere anında ulaşabilirler. Özellikle burada özellikle şunu demek istiyorum. Yani duyuruda yer alan her markanın her ürünü uygunsuz demek değildir. Ona da bakmak gerekiyor. Özellikle parti ve seri numarası da yayınlanıyor çünkü. Orada parti ve seri numarasına bakarak o ürünleri ve o listelerden kontrol edip kendi seçimlerimizi de ona göre yapabiliriz. Yani bu iki uygulama, biri güvenli gıda mobil uygulaması, bura üzerinden veya web sitesindeki güncel gıda kamuoyu duyurusu hizmeti üzerinden bu listelere erişim sağlayabilir.
1: Evet.
0: Tüketiciler.
1: Hocam sizi bulmuşken özellikle 2026'da kullanıma sunulan güvenilir gıda mobil uygulamasına da değinelim. Özellikle burada çek gönder özelliği gibi farklı özellikler de var. Kısaca bu uygulamaya da değinelim hocam. Nasıl vatandaşlar kullanacaklar, nasıl yükleyecekler? Nasıl bir evet. uygulama? Buna da kısaca değinelim. Sonra da yavaş yavaş veda edelim.
0: Evet. Orada şöyle uygulama üzerinde birçok denetim bilgileri, tarihleri birçok bilgi var. Hani çok bence kullanışlı ve kolay bir uygulama. Bu uygulamayı bütün tüketicilerin kullanması gerekiyor. Çek gönder özelliği ise özellikle sahada veya evde karşılaştığımız bazı uygunsuzlukları bu eskiden hala 174 hattıyla bildiriyorduk ama bu özellikle fotoğrafını çekip konumu da ekleyerek direkt buradan uygulama üzerinden gönderebiliyoruz. Çok kolay bir özellik. Oraya girdiklerinde bunu uygulayabilir. Fotoğrafı çekip konumu da atıp bu şikayetini oradan bildirebiliyor. Ve böylece buradan da bu uygulama üzerinden de yaptığı şikayetin de takibini yapabiliyor. Bu kullanım kolaylığı açısından önemli bir avantaj. Tüketiciyi de hem sadece bir bakanlığın bilgilendirdiği kişi olarak değil, bir de bu gıda güvenliğini yöneten aslında bir kişi olarak sorumluluk altına da sokuyor ve bizleri tüketiciler olarak da bu güvenli gıda olayını da yönetmeye aslında davet

ediyor. Bizlerin de daha çok işte güvenilir gıda tüketmesine yardımcı olacak bir uygulama diyorum. Çok da kolay bir uygulama. Bir öyle bir şeyle karşılaşıldığında söylediğim şekilde çekip gönderip de konum bilgisini ekleyerek bu uygulamadan bu bilgileri bakalım.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın içinden devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Niğde Ziraat Odası Başkanı Sayın Veli Kenar. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Fatih Bey.
1: Veli Bey, sizlerle Niğde fasulyesini konuşacağız bugün. Dilerseniz hemen sohbetimize başlayalım. 2026 sezonuna genel olarak bakalım tabii. Fasulye şu an tarlada, son durum nedir, hasat başladı mı? Detayları sizden dinleyerek sohbetimize başlayalım.
2: Evet efendim, bütün çiftçilerin de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Fasulye hasatımız Niğde olarak başladı. Yaklaşık 10 gün önce işte yolmalar başladı. Bugün de hasata, yani fasulyemizi diğer anlamda çıkarmaya başladık. Şu anda bugüne kadar kapsamlı bir afat yaşanmadı. Ürünlerimiz güzel. İnşallah pazara sağ salim ürünlerimizi çıkaracağımızı düşünüyoruz. İlimizin fasulye potansiyeline bakacak olursak, her yıl olduğu gibi bu sene de çiftçilerimiz fasulyelerini ektiler ve pazara sunmak için son günlerini yaşıyorlar.
1: Evet. Peki Veli Bey, bu yıl Niğde'de kaç dekar alanda fasulye ekimi yapıldı? Geçen yıla göre bir değişiklik oldu mu ekim alanlarında?
2: Geçtiğimiz yıla göre tabii ki biraz düşüş yaşandık. Geçen sene yaklaşık 130 bin dekar alanda ekilmişken, bu sene de 112 bin dekar alanda yaklaşık fasulye ekimi olduğunu görüyoruz. Yaklaşık bununla birlikte 41 bin ton civarında bu sene hasat bekliyoruz. Geçen yıla baktığımız takdirde, ama hasat tabii ki hasat bittiğinde daha çok netleşecek, ama her yıla göre afat yaşamadığımız için, az önce söylediğim gibi, fasulyenin bu değerde giderse, bir toludur afata maruz kalmazsa, 41 bin 42 bin ton civarında bu yıl fasulye hasat edeceğimizi düşünüyoruz.
1: Evet, inşallah. Tabii burada rekolte konusu merak ediliyor. 2026 yılı için nasıl bir rekolte beklentiniz var? Geçen yıl 52 bin tondu, öyle değil mi? Yanlış hatırlamıyoruz.
2: Evet, yani geçen yıl 52 bin ton civarındaydı. Yani 47-48 bin ton tahmin ederken 52 bin ton fasulye çıkarmış olduk. Bu yılda işte dediğim gibi yaklaşık 42 bin ton yaparken belki 45 bin ton fasulye üreteceğiz. Yani geçen yıla baktığımız takdirde bu yıl biraz da yağışların oluşu, mevsimsel anlamında böyle nasıl diyeyim, ekim zamanında bir sorunlar yaşadık. O yüzden bazı çiftçilerimiz tabii ki ekmekten son anda vazgeçmek zorunda kaldı veya ektiler, çürüme yaptı. Onunla alakalı biraz sorun yaşadık, ama yine de rekor anlamında bu sene yağışlı gitmesinden dolayı geçen yıla göre biraz daha yüksek olacağını düşünüyorum. Ekim alanı düşse de rekortanın yüksek olacağını düşünüyorum.
1: Evet, inşallah. Aslında beklenti de bu yöndedir diye tahmin ediyoruz Veli Bey. Peki burada aslında üreticilere de bakalım. Üreticiler bir dekardan ortalama kaç kilogram fasulye alabiliyor Niğde'de?
2: Ya bizim Niğde'de şu anda yani 350 kilo civarı diyeyim. Yani 400 kilo da alan var, 300 kilo da alan var. Ama asıl ortalamaya baktığımız takdirde, tahmini ortalamalara baktığımız takdirde 370 kilo civarında fasulye aldığımızı düşünüyoruz. Yani dekarla işte çıkan tonaja baktığımız takdirde bu civarda. Yani 350 ile 400 kilo arasında dekardan fasulye üretmiş oluyor çiftçilerimiz.
1: Şimdi tabii Haziran ayında özellikle yağışlı hava sebebiyle fasulyede yaprak yanıklığı hastalığı riskinin arttığını ve bazı tarlalarda belirtiler görüldüğünü değinmiştiniz. Bu hastalık üretimi ve verimi ne ölçüde etkiledi? Şu an için son durum nedir? Buna da değinelim sizlerle Veli Bey.
2: Şimdi tabii ki biz çiftçilerimizi oda olarak zaman zaman uyarıyoruz. Yani sonuçta mevsimlerin işte bu yaprak hastalığına mevsimsel olarak hazırlandığı anda, o sırada çiftçilerimize mesaj ve sosyal medya üzerinden yayın yaparak tarlalarını ilaçlamalarını, işte fasulye kalitesinin ve verimin düşürülmemesi konusunda uyarıyoruz. Bu uyarıyı da çiftçilerimiz zaten kendilerinin belli bir tecrübesi var, ama yine de gözden kaçmış oluyor. Bununla birlikte tarlalarını ilaçlıyorlar. Her ne kadar bölgede çok görüktü söylesek de işte çiftçilerimizin anında müdahalesi sonucu çok fazla bu hastalıklardan etkilenmedi ilimiz. Tabii ki etkilenen çiftçilerimiz var ama çok fazla etkilenmedi. O yüzden her ne kadar hastalık olarak bölgemizde baş göstermiş olsa çiftçilerimiz bundan baş ettiler. Yani şu anda hastalıktan dolayı çok büyük verim kaybı olan çiftçimiz yok.
1: Evet. Bu da çok çok kıymetli. Peki hastalık dışında bu sezon hava şartları nasıl etkiledi fasulyeyi? Biraz yağışlı bir hava vardı ülke genelinde sene içine baktığımız zaman, yani 2026 geneline baktığımız zaman. Burada hem
2: Şimdi
1: yağış hem sıcaklık ve sulama açısından üreticinin istediği koşullar oluşabildi mi?
2: tabii ki yani bu sene evet bir verimli bir sene geçiriyoruz ama bazı ürünlerde tabii ki verim şey yani yağışlı olması verimin kalitesini ve işte mevsiminde ekim ve dikimlerini etkiliyor. Fasulye de bunlardan biri oldu. Az önceki söylediğimiz gibi biraz mevsiminde ekti. Fasulye işte 3-4 gün, 5 gün böyle soğuk havalar gidince, yağış havalar gidince fasulye şeyde çürümüş oldu, toprakta çürümüş oldu. Bazı çiftçilerimiz tekrar ekmek zorunda kaldı. Böyle sorunlar illaki yaşanıyor. Yine bu hasat içerisinde işte bu hastalıkla alakalı sorunlar yaşabiliyor. İşte hasat sonunda işte bugünlerde Allah etme bir tolu yani bir rüzgar afat olduğu zaman böyle kurumuş fasulyelerin üzerine böyle tolu yağdığı zaman fasulyenin kapırcakları açılarak fasulye yerlere dökülüyor ve hasat yapılamıyor. Yine rüzgar olduğu zaman, bir fırtına olduğu zaman işte test ediyoruz biz yani yoldurduktan sonra testi olduğu zaman o rüzgar o fasulyeleri kaldırıp başka tarlalara böyle dağıtıyor. Onları yaşamazsak inşallah bir afet yaşamadan bu dönemi atlatmış olacağız. En büyük çiftçilerimizin korkusu budur. Yani ektikten sonra hemen işte yoldurduktan sonra hemen hasata yönelirler. İşte bu tür sorunları zaman zaman yaşadık ama bu sene şu ana kadar işte ekimden söküme kadar olan bir zamanda fazla yaşamadık. İnşallah şimdiden sonra da öyle bir sorun yaşamazdır diye düşünüyoruz.
1: İnşallah, inşallah Veli Bey. Tabii şimdi hasat döneminde özellikle ürünün kalitesini ve fiyatını etkileyen en önemli unsur nedir? Buradan belki üreticilere hasat sırasında nelere dikkat etmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatabiliriz sizler aracılığıyla.
2: Evet, çiftçilerimiz belki tecrübelidir bu işlerden yapıyorlar ama yine de burada ben sizin kanalıyla yani çiftçilerimize iletmek istediğim şu vardır. Ya hasat döneminde işte fasulyelerin tam olmadan, tam kurumadan hasat etmemeleri. Çünkü içinde yeşilli fasulyeler kalıyor ve ürünün kalitesini düşürüyor. Yine hasat döneminde işte patozun falan güzel ayarlanmadığı takdirde fasulyelerde kırılmalar oluşuyor. Yani çatlıyor fasulye. Bu da pazar kalitesini düşürüyor ve fiyatları düşürmüş oluyor. O yüzden çiftçilerimiz bu konuda dikkatli olmaları, işte yağışlı havalarda hasat yapmamaları. Çünkü o da fasulyenin böyle şişkin halde olduğu zamanlar, hasat olduğu zaman fasulyenin kalitesini düşürüyor. O yüzden çok fazla bu konuda dikkat edilecek bir şey yok. Bir de ürünü çıkardıktan sonra nemli yerlerde bırakmamaları, depolarda nemli yerlerde, kuru ve serin yerlerde, güneş alma yerlerde saklarsalar güzel olduğunu düşünüyoruz. Fiyat anlamında bakacak olursak çiftçilerimizin ürettiği ürünü bugüne kadar işte fiyat oluşmadı ama geçtiğimiz yıllarda üretim maliyeti civarında sattılar. Yani üretim maliyetinin de altında sattılar hatta geçtiğimiz dönemde. İnşallah bu yıl öyle bir sorun yaşamayız diye düşünüyorum. Hem biraz işte ürünün geçen yıla göre az olmasından dolayı hem de yağışların güzel gidip de ürünün daha kaliteli böyle iri taneler oluşmasından dolayı böyle bir sorun yaşanmayız diye düşünüyoruz ama yine de çiftçilerimizin benim burada sizin aracılığıyla ürünlerini üretim maliyetlerinin altında satmamalarını biraz da bu konuda dikkat etmelerini istiyoruz. Alacak olan tedarikçilerimizin ve tüccarlarımızın da gerçekten çiftçinin emeğini böyle zayi olmaması için ürünleri çiftçinin kazanabileceği bir şekilde alıp pazara sunmalarını gerekiyor. Ama çok büyük fiyatlarla da tabii ki alınmasın, tüketiciye ulaşmasın da onu da bizim çok çabamız. Çünkü ezilen her zaman için ya üretici olmuş oluyor, ya tüketici olmuş oluyor. O yüzden inşallah verimli bir yıl getiririz. İşte fiyat anlamında diye düşünüyorum.
1: Evet. İnşallah diyoruz. Beklentimiz de bu yönde gerçekten. Tabii burada aslında Niğde fasulyesinin o tadını da sizden dinlemek isteriz. Yani diğer fasulyelerden ayıran özellik nedir efendim? Şimdi belki dinleyenler bilmiyorlardır. Belki alıyorlardır ama aldıkları fasulyenin Niğde fasulyesi olduğunu bilmiyorlardır. Biraz Niğde fasulyesinin de özelliklerinden bahsedelim. Yani diğer fasulyelerden ayıran özellik nedir?
2: Şimdi Niğde fasulyesi aslında Denizli fasulyesi her yerde yetişiyor ama Niğde'de ayrı bir lezzetle yetişir. Çünkü bizim çamarlı bölgemiz var. İşte bu rakım olarak yüksek, yani 1300-1400 rakımlardan yetişiyor. Burada Çamarlı'da işte o çıkan Ecemiz suyu ve bu soğuk sularla, işte toprağın yapısıyla, o bölgedeki iklimin, yani klimal bir iklim var. Çünkü bir esinti var, şey var. Bununla yetişen fasulyelerin çok lezzetli olduğunu tabii biz çok fark etmiyoruz. Çünkü biz zaten hep lezzetli yediğimiz için

0: biz fark etmedik ama bunu diğer illerde işte hediyelik olarak götürdüğümüzde veyahut da bir böyle alan tüccarlar veyahut da bunlar gözüm bu fasulyenin fayda şeyini görüyorlar. Diğer Musun fasulyesi asıl ilk bizim bölgemizde yetişen Hançerli diye bir köyümüz var. Burasının asıl adı Diğer Musun. O bölgeden yani daha geçmişte 1800-1900 yıllarda böyle yetişen bir fasulye o bölgede. Orada adını alarak böyle ülke çapına yayılmış ve çok lezzetli bir fasulye. Yine bölgemizde barbunya yani ülkenin yaklaşık Türkiye'nin yani yaklaşık %70'ini bizim bölgemiz yetiştirir. O da keza yine aynı o bölgelerde çıkan böyle işte klimal bir etkisiyle barbunyanın da çok kaliteli ve lezzetli olduğunu biliyoruz. Ve bunun için de tescillemesi için de tabii ki işte Niğde olarak bu konuda Niğde'ye özlü olması dolayısıyla tescille de sunduk. İnşallah kabul edilir. Niğde'miz bu konuda tescilli bir fasulyesi olmuş olur.
1: Evet, inşallah. Artık veda edeceğiz. Veda etmeden son cümleleri de alalım sizden Veli Bey, ardından veda edelim.
0: Ben bütün çiftçilerimize bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Az önceki ifade ettiğim gibi tekrar ürünlerini maliyetlerin altında satmamalarını, maliyetler civarında çünkü ülkemizde şu anda her üründe bir inişli çıkışlı bir zaman yaşıyoruz. O yüzden inişli çıkışlı zaman değil de stabil bir düzeyde gitmesini istiyoruz. Ne çok pahalı ne çok ucuz. Çiftçi kazansın, üretici kazansın, tüketici rahatlıkla sebzesini, meyvesini, her şeyini yesin. O yüzden herkes kazansın diyoruz ve iyi bir yıl olmasını diliyorum.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, Niğde Ziraat Odası Başkanı Sayın Veli Kenar sizlerleydi.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Hayatın içinden devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, Hayatın içinden devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz fizyoterapist Fatma Aman. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
2: Sizlerle Fatma Hanım tenisçi dirseğini konuşacağız tabii. Şimdi ismi bir spordan alıyor. Spor evet. Hastalığı olarak görülüyor ama sadece tenisçilerde bulunmuyor bu problem. Herkesin yaşayabileceği bir problem. Yani sadece tenis oynayanların değil, herkesin yaşayabileceği bir problem. Dolayısıyla biz de bugün sizlerle tenisçi dirseği rahatsızlığını konuşacağız. Hemen açalım. Nedir efendim tenisçi dirseği hastalığı? Nasıl bir problem oluşturuyor vücudumuzda?
3: Bu aslında tıbbi adıyla lateral epikondilit. Yani dirseğin dış tarafında ağrıya neden olan özellikle bu el bileğini ve parmakları geriye doğru hareket ettiren kasların tendonlarının dirseğe bağlandığı yerde gelişen bir problem. Yani sadece basit bir iltihaplanma olarak düşünmemek gerekiyor. Uzun süre devam eden birçok vakada tendon bölgesinde yüklenmeye bağlı bazı yapısal değişiklikler meydana geliyor. Özellikle hastalar dirseğin dış tarafında bazen ön kola doğru yayılan bir ağrıyı tarif ediyor. Bunu günlük yaşamda işte bir kavanoz açarken, bir çantayı taşırken, kapı kolunu çevirirken, el sıkışırken, bir eşyayı kavrarken ağrının artmasıyla betimliyorlar.
2: Evet. Peki bu isminde tenisçi kelimesi geçiyor ama biz bunu sadece tenis oynayanlarda görmüyoruz. Kimlerde daha sık karşılaşılıyoruz bu rahatsızlığa peki?
3: Evet, ismini bir spor dalından alıyor ve tenisçilerde de olabiliyor ama sıklıkla gördüğümüz özellikle işte bilgisayar kullananlar, ev hanımları, sürekli telefon kullananlar, temizlik yapan kişiler, el ve el bileğini çok aktif olarak kullanan meslek grupları genelde risk altında oluyor. Bilgisayar kullanmak tabii ki tek başına tenisçi dirseğine neden olmuyor ama aynı pozisyonda uzun süreli kalmak, sürekli işte o bölgeyi gergin tutmak, mouse kullanmak, gün boyunca el bileğini tekrar ettirmek hareketleri bu riski arttırıyor bu bölgede. Aynı şey temizlikte de geçerli. Özellikle ev hanımlarımızda çok görüyoruz. İşte sıkma, ovalama, taşıma, bileği tekrarlayan birçok hareketi gün içinde evde kadınlar yapıyor ve onlarda daha sıklıkla bu şikayetler duyuluyor bir tenisçiye nazaran.
2: Evet. Peki Fatma Hanım, şimdi burada aslında belirtilere de değinmekte fayda var. İşte bahsettiğiniz meslek grupları var, ev hanımları var. Yani bu rahatsızlıktan muzdarip olabilecek kitle anlamında. Peki biz burada kişi hangi belirtileri yaşadığında bu ağrının tenisçi dirseği ağrısı olduğunu, rahatsızlığı olduğunu düşünmeli?
3: Ya çok en tip

0: alınmadı. İşte ağrının arttığını söyler kişi. Ya benim özellikle hani dinleyicilere olan uyarım, evde yapılan basit bir testle bile kesin tanı koymak doğru olmuyor. Çünkü benzer belirtileri neden olabilecek başka patolojiler de olabiliyor. Tendonlara bağlı problemler olabilir, kasa bağlı problem olabilir, boyundan gelen bir problem olabilir. O yüzden bir ağrı hissettiğinizde ilk olarak düşünmeniz gereken şey, evet bu test pozitif olabilir, internette gördükleri testleri falan denediklerinde, ama muhakkak bir uzmandan tanı alsınlar. Eğer tenisi dirseği tanısı konulduysa da işte bahsettiğimiz işte o tipik dirseğin dış tarafındaki ağrı, ön kola doğru yayılan ağrı, tenisi dirseği testleriyle beraber işte fiziksel muayenede pozitif çıkıyorsa zaten tedavilerini almaları gerekiyor.
1: Evet. Peki bu mesela başka rahatsızlıklarla karıştırılabilen bir rahatsızlık
0: Tabii.
1: mı?
0: Biraz önce söylediğim gibi işte boyundan kaynaklanan bir sinir problemi olabilir. Radyal sinir hattında bazı durumlar olabilir. Dirsek eklem problemi olabilir. Bağ ya da kas yaralanması olabilir. Eklem hastalıklarına benzer ağrılar görebiliyoruz. Bu nedenle değerlendirme yalnızca ağrının bulunduğu noktaya bakmıyoruz. İşte boyuna, omuza, dirseğe, el bileğine, sinir sistemine hepsini tek tek değerlendiriyoruz.
1: Evet. Tedavi noktasına da geçelim o zaman sizlerle isterseniz
0: Tamam.
1: Fatma Hanım. Şimdi tedavide ilk olarak ne yapılıyor? Yani kişi bahsettiğiniz belirtiler mevcut. Bir uzmana, bir hekime danıştı. Ardından işte rahatsızlık da belirlendi. Yani tenisçi dirseği olarak anladığımız bu rahatsızlık belirlendi. Tedavi süreçleri nasıl ilerliyor? İlk aşamada ne yapılıyor mesela?
0: Tenisçi dirseğinde özellikle hastanın öyküsü ve klinik değerlendirmesiyle tanı konulabiliyor. Eğer ağrının yerini de bir fizyoterapist olarak mesela ben bir ağrının yerini, hangi hareketle arttığını, kavrama gücünü, eklem hareketlerini, ilgili kas tendon yapılarını yüklenmeye verdiği cevabı tek tek değerlendiriyorum. Ancak bir travma öyküsü varsa, şiddetli giderek artan ağrı söz konusuysa ya da belirgin güç kaybı, işte nörolojik bulgular eşlik ediyorsa buna, tedaviye rağmen beklenen iyileşme görülmüyorsa tekrardan doktor değerlendirmesini alıyoruz. Görüntüleme yöntemleri her hastada rutin olarak gerekli olmuyor ama gerekirse eğer ultrason veya MR gibi yöntemlerle de ayırıcı tanı konulabiliyor.
1: Evet, burada aslında o ayırıcı tanıda konulduktan sonra biraz fizik tedavi kısmına da geçelim isterseniz. Fizik tedavi ve egzersizler peki nasıl bir rol oynuyor bu rahatsızlığın tedavisinde ve hangi tür egzersizleri yaptırıyorsunuz?
0: Yani dikkat etmeniz gereken ağrının üzerine giderek kullanmaya devam etmemek gerekiyor. Veya sıfır hani dinlendireyim geçer bakışıyla da yaklaşmamak gerekiyor duruma. Kontrollü hareketler yapılması gerekiyor. Özellikle ağrıyı sürekli arttıran hareketler bir süre azaltılması gereken şeyler oluyor. Tamamen hareketsiz bırakmak da doğru olmadığı için bunu bizim belirlediğimiz hedefle yük ve yüklenme yönetimine göre takip ediyoruz. Yani burada bazı kasları tendonları çalıştırıyor, bazılarını dinlendiriyoruz. Yani tendon kapasitesini aşan yükü azaltarak kontrollü ve kademeli egzersizlerle dokunun tekrardan yükü taşımaya uygun olmasını, hazır olmasını sağlıyoruz.
1: Evet, burada eminim size de çok soruluyordur Fatma Hanım. Mesela tedavi sürecine başlandıktan sonra ne kadar sürecek tedavi? Kısa bir tedavi mi, uzun bir tedavi mi bizi bekliyor diye. Bunu biz de sormuş olalım. Çünkü eminim bu rahatsızlığı yaşayan hastalar da size bu soruyu fazlasıyla soruyorlardır.
0: Evet, burada şikayetin öyküsü önemli. Yani ağrı ne zamandır var, beraber eşlik eden başka durumlar var mı? Kişi günlük yaşantısında yani mesela işte bazı bölgeleri istirahat ettirmemiz gerekiyor dedik ama aşçı mesela istirahat etmesi mümkün değil, işi bırakması ya da terzi ya da işte bir marangoz sürekli çalışması gerekiyor. Yani buralarda tedavinin şekli kişiye göre planlanıyor. Sıklığı kişiye göre planlanıyor. Çünkü istirahat edemeyeceği için kapasiteyi arttırmaya yönelik çalışıyoruz. Yükü azaltamıyoruz çünkü kişiden.
1: Evet.
0: İşte günlük yaşamda devam etmesi gereken sorumlulukları olduğu için. Ama hani kısa bir hikayeyle gelmiştir. Kısa süreli bir durumdur. Daha kısa bitiyor tedaviler. Ama yıllardır süren aslında ağrımasına rağmen hayatını devam ettirmiş, biraz dinlendirmiş, kuvvetlendirmemiş, tedavi görmemiş ya da yanlış tedavi görmüş durumlar gelirse bunlarda da uzun sürebiliyor. Yani bunu biz biraz kişiyi görüp fiziksel muayene ve işte hasta hikaye öyküsünden sonra karar verebiliyoruz.
1: Evet, burada tabii vatandaşların ve bazen de aslında bu rahatsızlığı yaşayan insanların yaptığı bir hata da şu oluyor. Ağrı azaldığında tedavi bırakıyorlar. Yani bu hususta neler söylemek istersiniz?
0: Ama çok sık yapılıyor. Yani işte birkaç seansla da ağrı geçebiliyor ama

0: Azaldığında kişi kendini iyi hissedip bir anda aktivite düzeyine döndüğü an tendon tekrar fasciğin üzerinde yükleniyor. Bu yüzden bunu kademeli olarak devam ettirmek gerekiyor. Evet, önce işte ağrı, ödem azaldı, şikayetlerimiz normale döndü. Günlük yaşantıyı devam ettirebiliriz ama ne kadar yüklenmeliyiz? Ya da hala mesela tenis oynamaya ne zaman dönmeliyiz? Ya da İşte işe ne zaman dönmeliyiz eğer istirahat çekildiysek. Yani bunların kararını beraber vermek gerekiyor. Bir anda ağrım azaldı, ben rutinime geri döneyim dediğinde tek başına bu yeterli olmuyor. Yani önce bir kavramı gücü, hareket kalitesi, yük toleransını değerlendirmeliyiz ki ona göre biz karar verelim. Ne zaman spora dönecek, ne zaman günlük yaşama dönecek. Buna dönene kadar işte ona vereceğimiz evde yapacağız egzersiz programları. Bizim burada da mesela en sık klinikte benim karşılaştığım biraz kişi kendine güveni geldiği an ev işlerini, özellikle ev hanımları hemen dönüş yapıyorlar. Yani orada dokunun daha iyileşmesi tamamlanmamışken sadece ağrının ya da şikayetin gitmesi kişi için yeterliymiş gibi geliyor ama değil, bölge hazır olmuyor. Tekrardan yüklenmeye geçtiği an birkaç ay sonra daha büyük bir şiddetli ağrıyla kişi gelebiliyor. O yüzden yani en sık yaptığımız işlerden bir tanesi de hastayı takip etmek oluyor. Yani hastam tedaviye başladı. Tedavide yüklenme kapasitesini değerlendirdim ve kuvvetini arttırdım. Ve bunun dönem dönem kontrollerine çağırdım ve testlerini yaptım. Her şey hala yolunda mı? Ağrı meydana geliyor mu? Ya da kuvvetlenmiş mi? Bunu takip etmediğimiz sürece ya da hasta da kendi bilemediği sürece tekrarlayan, sıklıkla aynı bölgeden tekrarlayan kronik problemler haline geliyor bunlar. Bu sefer sağ dirsek olmuyor da sol dirsekle geliyor. Niye? Çünkü sağ dirseği dinlendirdi, sola yüklendi. Aynı hikaye orada da başlıyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Peki şimdi burada aslında sizin tavsiyelerinizi dinlemeyi çok istiyoruz. Yani bu rahatsızlığın tekrar etmemesi için nelere dikkat etmeli vatandaşlar? Yani gündelik hayatlarında ya da çalışma hayatlarında değiştirmeleri gereken ne olmalı?
0: Ya en önemli nokta aynı yüklemeyi aynı şekilde tekrar tekrar aynı bölgeye yapmamak. Ya bu omuz için de geçerli, dirsek için de geçerli, ayakta sık duran birisi için de geçerli. Yani bir bölgeye, ya bir taşı düşünün, yani su damlıyor damlıyor, bir süre sonra taşta bir delik oluşturuyor. Bir su damlası bir taşı delemez normalde ama tekrarladığı zaman orada oluk oluşturabiliyor uzun bir süre sonra. Bizler de böyleyiz. Yani işte sağ ayağımızın üzerine fazlaca yük aktarımı yapıyoruz. Günlük yaşantıda ayakta dururken sürekli sağ ayağımızın üzerinde duruyoruz. O zaman sağ yüzümüzde, sağ ayak bileğimizde, işte sağ kalça kaslarımızda bazı uyaranlar meydana gelebiliyor. Aynı şey işte dirsek, el bileği eklemleri için de geçerli. İşte sürekli kavanoz kapatan birisi diyelim, böyle bir işi var. Ya da maranda sürekli çekiç tutuyor. Ya da ressam ya da bilgisayar kullanıyor. Yani burada tekrarlayan hareketler uzun bir süre vakti aldığı zaman araya özellikle ağrı oluyorsa zaten bir an önce hani kontrol ettirmeli. Ama ağrı yok ama hani tekrarlıyorum yoruluyor da diyorsa kişi ya da hafif işte kas gerginlikleri oluşmaya başladı, kasılmalarım var. Burada buna yönelik yani çok basit, zaten Google'da da bizim de mesela YouTube sayfamızda işte masa başı yapılması gereken boyun hareketleri, masa başı yapılması gereken dirsek hareketleri gibi hareketlerle bu bölgeleri günlük yaşantı içerisinde şey yapabilirler. Yani bu hareketleri katarak biraz daha bölgeleri esnetebilirler, gerebilirler, dolaşımını sağlayabilirler, dinlendirebilirler. Yani emin olun uzun süreli bir işte terzine çalışmasında bir 5-10 dakikalık aralar bile o bölgeye bir nefes aldıracaktır.
1: Evet, kesinlikle öyle. Burada dikkat edilmesi gereken elbette tedavi var. Ama en güzel şey bu rahatsızlığa hiç yakalanmamak. Dolayısıyla
0: Tabii.
1: bundan uzak durmak da çok zor değil aslında. Siz de anlattınız. Yani belli bir rutini ya da belli hareketleri takip ettiğinizde bir ara vermek, bir küçük böyle egzersiz yapmak sizi de vücudunuzda rahatlatıyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor.
0: Tabii.
1: Doğru bilinen yanlışları da konuşalım. Sonra da yavaş yavaş veda edelim Fatma Hanım sizlerle. Şimdi halk
0: Nasıl söyleyeyim?
1: arasında
0: Yani ergonomin kusursuz bir pozisyonda böyle saatlerce hareketsiz kalmak çok mümkün değil. Tabii ki orada bir değişikliğe gitmek gerekecek. İşte pozisyonu değiştirmek, yükü dağıtmak, hareket etmek ya da işte bir bölge ağrıyorsa burayı ben biraz kıpırdatmayayım böyle kalsın demek de yanlış. Kontrollü hareketlerle de yapmak gerekiyor bunu. Yani saatlerce hiç kalkmadan çalışmak yerine işte gün içerisinde kısa hareket

0: kulakları vermek, işte el bileği mümkün olduğunda nötral pozisyonda tutmak, özellikle bilgisayar kullananların işte mouse, klavye gibi gereğinden fazla sıkma ya da bileği sürekli yukarı kaldırma gibi alışkanlıklarından kaçınması, omuzun sürekli işte yukarıda olduğu, dirseklerin vücuda yakın olduğu rahat bir pozisyonda çalışma düzeni oluşturmak. Yani aslında gün içerisinde biraz da kendimize böyle dışarıdan bakıp neyi fazla yapıyoruz, hangi bölgeyi fazla çalıştırıyoruz, hangi bölge bize uyarı veriyor diye biraz kendimizi dinlememiz gereken bir şey var aslında. Eğer bunu da günlük hayatımızda alışkanlık haline getirirsek özetle böyle bir problemle de karşılaşmamış oluyoruz.
1: Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Keyifli ve güzel bir sohbetti Fatma Hanım.
0: Rica ederim, ne demek. Herkese sağlıklı günler, ağrısız günler diliyorum.
1: Çok sağ olun. Sevgili dinleyenler, fizyoterapist Fatma Aman sizlerleydi.

Sevgili dinleyenler, Bir Hayatın İçinden programında bugün için sonuna geldik. Programı Sanem Sumaytoğlu Paşa'nın hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgen. Önce özetler. Türkleri Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefiyle çıkılan yoldan geri dönmeyeceklerini vurguladı. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG feshedildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni peş peşe toplayacak. Trafik kazası sonrası hasar ihbarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor. Detaylar. Türkler Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaferin yıl dönümünde dün Bitlis'teydi, bugün de Muş'ta bulunuyor. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programına katılıyor. Etkinliklere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de iştirak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefiyle çıkılan yoldan geri dönmeyeceklerini vurguladı. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Kardeşliğimize vurulan

0: Hançeri söküp atacağız dedi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt'te 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programında konuştu.
1: Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi sonuna kadar

0: Bize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez. Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz. Bugüne kadar olduğu gibi yolumuzdan dönmeyecek, azimle, sabırla ve elbette kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Meclis Başkanı Kurtulmuş açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Malazgirt Zaferi'nin asırlara uzanan kardeşliğin temellerinin atıldığını belirten Kurtulmuş, birlik ve beraberliğin diri tutulmasının en büyük istikameti olduğunu ifade etti. 955 sene sonra da Sultan Alparslan ve Selahattin Eyyubi'nin torunları olarak güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Kurtulmuş, Sultan Alparslan'ı ve Anadolu'nun vatan kalınması uğruna şehit olanları rahmetle andı. Milli Savunma Bakanlığı 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan büyük taarruza ilişkin video paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bağımsızlığın mührü olarak nitelendirilen büyük taarruzun ilk adımının 104 yıl önce bugün atıldığı belirtildi. Paylaşımda 104 yıl önce bugün başlayan büyük yürüyüş cesaret, kararlılık ve vatan sevgisiyle zafere uzandı ifadeleri kullanıldı. Bakanlık Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk başta olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanları, şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla anıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat yürüttüğü lider diplomasisiyle Suriye ekonomisini etkileyen Sezar yaptırımları da ABD Başkanı Trump tarafından kaldırılmıştı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci başarıyla ilerliyor. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG feshedildi. Örgütün Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildiği duyuruldu. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barak da süreci tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya dikkat çeken bir ifadeyle tamamladı. Tek ordu, tek hükümet, tek devlet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplantı trafiği sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni peş peşe toplayacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu saat 13'te Merkez Yönetim Kurulu'na, saat 15'te de Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. Toplantılarda güncel siyasi gelişmeler, parti içi disiplin süreçleri ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. CHP üyesi olduğu halde yeni partiye destek verdiği belirtilen bazı isimlerin durumu da Parti Meclisi'nin gündeminde olacak. Parti yönetiminin daha önce Truva atı benzetmesi yaptığı isimlere ilişkin disiplin süreçleri değerlendirilecek. Mutlak butlan kararının ardından yeniden CHP Genel Başkanı olan Kılıçdaroğlu dün ilk kez il başkanlarıyla bir araya gelmişti. Toplantıda parti örgütlerindeki son durum ve CHP'nin yeni dönem yol haritası ele alındı. Milli havacılıkta tarihi bir adım daha atıldı. Türkiye'nin ilk milli genel maksat helikopteri Gökbey'i kullanacak hava kuvvetlerinin ilk uçuş ekibi eğitimlerini tamamladı. Ekim ayında envantere gireceği duyurulan Gökbey 5 saatten fazla havada kalabiliyor ve 948 kilometre menzile sahip. İstanbul'un ulaşımında önemli bir alternatif güzergah oluşturan Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında. 10 yılda köprüden milyonlarca araç geçti, kent trafiği nefes aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu köprü

sayesinde zaman ve yakıttan toplam 138 milyar lira tasarruf sağlandığını açıkladı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında inşa edildi. İstanbul Havalimanı'na ulaşımda da önemli bir bağlantı noktası olarak öne çıktı. Modern tasarımı, ileri mühendislik özellikleriyle Türkiye'nin sembol projelerinden biri oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'na başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Yarışmaya tarım, orman, hayvancılık, toprak, su, gıda ve muhafazası, tarım hareketliliği, üretici, çiftçi, çoban ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan fotoğraflarla katılım sağlanabilecek. Tarımın, ormanın, toprağın ve suyun önemi konusunda toplumsal duyarlılığı hedefleyen yarışmaya 31 Ağustos'a kadar eser gönderilebilecek. Toplam ödülün 1 milyon 735 bin lira olarak belirlendiği yarışmada dereceye giren eserlerin sahiplerine törenle ödülleri verilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında Kibire Antik Kenti'ndeki kazıları sürüyor. Son kazılarda 4 mermer heykele ait parçalar bulundu. 20 parça arasında Roma İmparatoru Hadrianus'un portrebaşı da vardı. Başın daha önce bulunan zırhlı gövdeyle eşleşmesiyle heykelin bütünlüğü büyük ölçüde tamamlandı. 2 metre 14 santimetre yüksekliğindeki heykelin zırhında aslan ve kartal figürleri dikkat çekiyor. Kazılarda Hadrianus'un eşi İmparatoriçe Sabina'ya ait heykelin önemli bölümleri de bulundu. Restorasyonları tamamlanan 4 heykelin Burdur Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında ikinci operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Antalya'da düzenlenen operasyonda da örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişinin evinde arama yapıldı. Örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarını içeren 37 klasör ele geçirildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşiyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı dosyadaki yeni gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne nedenine ilişkin 10 yıl sonra yapılan bilirkişi incelemesinin sonucu paylaşıldı. Rapora göre Denizolgun'un göğsünde 4 ekimoz tespit edildi. Ölüm nedeninin dizle göğse bası, ağız ve burnun kapatılması olabileceği belirtildi. Ağır metal bulguları nedeniyle ölümün zehirlenme kaynaklı olabileceği de kaydedildi. Raporda ayrıca 10 yıl önce hazırlanan otopsi raporuna şerh konuldu. Beyin kanamasına bağlı doğal ölüm tespitine gerekçe oluşturacak delil olmadığı vurgulandı. Rize'nin Çayeli ilçesinde denize giren iki kardeş dalgalara kapılarak kayboldu. Denizden çıkarılan 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul Önder hastanede hayatını kaybetti. Ekipler 11 yaşındaki Arif Kerim'i arama çalışmalarını sürdürüyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından kurulan Ortak Hasar İhbar Merkezi 1 Eylül 2026 itibariyle hizmete giriyor. Yeni uygulamayla birlikte trafik ve kasko sigortası kapsamında hasarlı trafik kazası geçiren tüketicilerin poliçelerinin bulunduğu sigorta şirketinin çağrı merkezini aramasına gerek kalmayacak. Alo 193 üzerinden yapılacak başvurularla trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasarlar ortak merkez üzerinden bildirilebilecek. Sistemin temel amacı ise kazazedelerin hangi sigorta şirketiyle iletişime geçeceği konusunda yaşadığı belirsizliği ortadan kaldırmak ve hasar ihbar sürecini kolaylaştırmak. Basit konaklama tesislerine yeni kurallar getirildi. Kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerin girişinde resepsiyon bulunacak. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemeye göre havuzu olan tesislerde ise kapasiteye göre sertifikalı can kurtaran görevlendirilecek. Havuzlarda filtre ve dezenfeksiyon sistemiyle kaymayı önleyici zemin zorunlu olacak. Çocuklar için en fazla 50 cm derinlikte ayrı havuz bulunacak. Yalnızca 12 yaş ve üzeri müşteri kabul eden ve bunu önceden bildiren tesislerde çocuk havuzu şartı aranmayacak. Havuz kuralları Türkçe ve en az 2 yabancı dilde ilan edilecek. Tesislerde en az 2 sertifikalı can kurtaran görev yapacak. Sayı havuzların büyüklüğü ve sayısına göre artırılacak. Basit konaklama turizm işletme belgesi, miras ve ölüme bağlı tasarruf dışında devredilemeyecek. ABD-İran hattında gerilim ekonomik boyutta sürerken Amerikan basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Axios'un haberine göre Rubio askeri saldırılar yerine ekonomik baskı ve deniz ablukasını ön plana çıkaracaklarını belirtti.

0: Hava saldırılarının bu süreçte planları arasında olmadığını söyledi. Gerginlik sürerken Umman ve İran, Hürmüz Boğazı üzerinden ortak geçici koridorun oluşturulmasına yönelik aşamalı bir çerçeve önerisini görüştüklerini duyurdu. Görüşmede her iki ülkenin de egemenlik haklarını koruyarak Hürmüz Boğazı'nda güvenli seyri seferin yeniden başlatılmasına verilen önem üzerinde durulduğu kaydedildi. ABD yönetimi de Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlendiğini duyurmuş, ABD Başkanı Trump, İran'ı yeniden mayın döşememesi konusunda uyarmıştı. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Türkleri Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefiyle çıkılan yoldan geri dönmeyeceklerini vurguladı. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG feshedildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni peş peşe toplayacak. Trafik kazası sonrası hasar ihbarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonun 5. günündeki madalya müsabakaları tamamlandı. Kadınlarda mindere çıkan milli güreşçiler 4 altın ve 2 gümüş madalya elde etti. Zeynep Yetkil Kamal'ın altın madalyası Türkiye'nin Akdeniz oyunlarındaki 1000. madalyası olarak tarihe geçti. Milli güreşçi kadınlar 53 kiloda şampiyonluğa ulaşarak tarihi madalyayı kazandı. Taranto 2026'nın 5. gününde 4 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Türkiye toplam madalya sayısını 37'ye çıkardı. Türkiye madalya sıralamasında ev sahibi İtalya'nın ardından 2. sıradaki yerini korudu. Erkek milli voleybol takımı da 2. maçında Kosova'yı 3-2 yendi. Türkiye grubunda 2'de 2 yaptı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu revanşında bu akşam Lyon'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve tabiden naklen yayınlanacak. Pilenin Sultanları Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlar A grubundaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Handball Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda finalistler belli oldu. Kupanın kadınlar finalinde bugün saat 15'te Bursa Büyükşehir Belediyespor'la Armada Praxis Yalıkavak, saat 18'de erkekler finalinde ise Beşiktaş'la Nilüfer Belediyesi karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Konya, Mersin ve Hatay 33, İstanbul ve Van 30, Adana, Gaziantep, Edirne ve Çanakkale 36, İzmir ve Antalya 35, Aydın ve Denizli 40, Trabzon, Zonguldak ve Erzurum 27, Diyarbakır 38 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: İnebolu-Küre Kastamonu yolunun 17 ile 25. kilometreleri arasındaki asfalt satı kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Deniz Otoyolu'nun 4 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
3: Reklamlar.
4: Oo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Başladık aileceden size seslenmeye. Saat 13.19 ve 26 Ağustos Çarşamba bugün programımıza başlıyoruz. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Çocukların resimlerinden ve resimlerle kendilerini nasıl anlattığından bahsedeceğiz bugün. Onların çizimleri, resimleri, yazıları son derece önemli. Birçok konuda önemli ipuçları veriyor aslında bize. Bazen aileler konuyla ilgili bilgi edinmek istiyorlar. Bazen kendilerince yorumlamalar getiriyorlar. Bazen acaba hangi noktada endişelenmeliyiz, hangi noktada bir sıkıntı olduğunu düşünmeliyiz diye kafa karışıklığı yaşıyorlar. Ve bu keşif sürecinde dünyayı anlama ve kendini dünyaya anlatma sürecinde işte çocuklar aslında boyalarla, kalemlerle, çizgilerle kendilerini çok güzel anlatıyorlar. Biz de işte onları nasıl anlayabileceğimizi ve bu resimlerin, çizgilerin nasıl yorumlandığını konuşacağız bugün. Öğretmen, resim ve yazı analizi uzmanı Pelin Eren bizimle birlikte olacak. Ailece başladı. Pelin Eren stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Şimdi bu resim mevzusu çok önemli bir konu çocuklar için düşünüldüğünde. Çünkü onlar aslında bazen sözcüklerle kendilerini anlatamıyorlar. Bazen bazı şeyleri söyledikleri gibi de olmayabiliyor. Doğru ifade edemeyebiliyorlar. Ama resimler, yazılar yalan söylemiyor. Buradan çok güzel çıkarılabiliyor sonuçlar. Şimdi oraya bakacağız ama öncesinde dinleyicilerimiz sizi de tanımak ister elbette. Sizin bu sürece geliş hikayeniz nasıl oldu? Resimle, yazıyla, çocuklarla bu kadar nasıl ilgilendiniz? Önce bir sizi tanıyalım.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Kendimi anlatmayı pek beceremem ama evet, bir yerden başlayalım. Evet. Öğretmenlikte 25. yılımı doldurdum. Neredeyse öğretmenliğe başladığımdan itibaren resim ve yazı analizi. Çünkü üniversiteden itibaren çok ilgi alanımdı.
0: Evet.
1: Çocukların resim ve yazılarına bakarak ilerledi. Sonra bunun hiç yani karşılığını alamadığım olmadı. Çocukların mutlaka resimlerinde gördüğüm her şeyin hayatlarında da olduğunu fark ettim. Ki bu aslında çizgi analizidir. Yani hem evet, resmi hem de yazıyı içerir. İkisine birden 7 yaşından sonra bakıldığında da çocukla ilgili anlatılamayan çok fazla şeye, 2-3 senede belki çocuğu tanıyacağınız şeyi çocukta yazı ve resim analizinde bulabilirsiniz. Ben de bunun üstüne çok gittim. Yurt dışındaki bütün kaynakları indirdim aslında. Üzerinde çalıştım ve resim analizi konusunda üniversiteden bir eğitim aldım. Sonrasında yazı analiziyle ilgili de bir makale yazdım. O da uluslararası bir kongrede kabul edildi. Resim ve yazı analizinde eğitim vermeye başladım. Aile ve sosyal politikalarda psikolog ve sosyologlara eğitim vermeye başladım. Onların eğitimleri de ihmal ve istismar üzerineydi.
0: Çok önemli. Burada evet, da evet, çok büyük hakikaten ipucu veriyor değil mi?
1: Evet. Çocukların resimlerinden çünkü normalleştirdikleri belki çok tehlikeli unsurları görmeyi

0: öğrettik onlara da. Böyle şu anda da bakanlıkta EBA'nın senaryolarını yazıyorum ve görsel tasarımlarını yapıyorum. Ama hala resim ve yazı analizi uzmanlığına devam ediyorum.
1: Hı-hı. Eğitimin her alanında bulunmuşsunuz bir nevi aslında ve çocuklara temas halindesiniz. Hı-hı. Şimdi resimlerde kullanılan figürler var. Mesela tekrarlayan figürler var ya da özellikle yapılan figürler var. Nasıl yorumlanır bunlar?
0: Şimdi aslında bunu çok teknik kavramları var. Hı-hı. Ben de bunu ailelerin aslında uygulayabilecekleri şekilde eve indirmek isterim. Günlük hayata ve eve. Hı-hı. Bir kere çocuklarda yapılan figürler üzerinden teşhis koymuyoruz.
1: Sadece bir şeyler öğrenilince hemen bir etiketleme durumu söz konusu olabilir. Bu da çok tehlikeli. Çünkü o gün bir şey olmuş olabilir. Bir anda onu çizmiş olabilir.
0: Bunu çizgi filmde görmüş olabilir.
1: Bu da olabilir. Birazcık tutarlılık ve uzun süre izlemek lazım.
0: Evet. Aynen öyle. Biz de tam bunu söylüyoruz. Aslında çocuk eğitiminin anahtar kelimesini bana sorsalar 25 yılın sonunda soru sormak derim.
1: Evet.
0: Çocuğa soru sormak. Çocuğa böyle oldu, o zaman böyledir. Hem kendisine söylemek, etiket yapıştırmaktır. Hı-hı. Hem de dışarıya söylemek ya da kendisine söylemek. Çünkü ne yazık ki şu anda çok fazla duyduğum, gördüğüm bir şey çocukların resimlerinden çok zeki olduğunun kanısına varmak. Ya da işte yazılarından çocuğuyla ilgili çok üst seviye ya da çok alt seviye yorumlar yapmak. Ben kısaca şöyle söyleyeyim. Çocukların günlük düzenli olarak zaten onlara siz söylemeden mutlaka resim yaparlar ve yazı yazarlar. Hı-hı. Eğer yapabiliyorsanız onların günlük yaptıkları resimlerin üzerine rahatsız oluyorlarsa onlar görmeden olabilir ki hiç rahatsız olmazlar. Çok da hoşlanırlar bundan çünkü değer gördüklerini düşünürler.
1: Evet.
0: Mutlaka tarih yazılmalı ve bir arşiv yapılmalı. Eğer bir hafta 10 gün içinde birazdan söyleyeceğim semboller devam ediyorsa, çizgi figürler devam ediyorsa artık soru sormaya başlayabiliriz. Çünkü ikinci aşama soru sormaktır. Üçüncü aşamada soruların cevapları da oradaki figürleri destekliyorsa bir uzmana danışmaktır. Önce öğretmeniyle konuşulabilir, onu ikinci daha iyi tanıyan biriyle. Sonra da mutlaka bir uzmanla görüşmektir. Birinci adımda figürleri inceliyoruz ve bize alarm veren ilk önce figürler hakkında konuşalım. Çok fazla siyah kullanmak. Çünkü aslında siyah ve beyaz renk değildir ve çocuklar içgüdüsel olarak kolektif bilinçaltından siyah ve beyazın renk olmadığını bilirler. Bir yansıma olduğunu bilirler. Ama özellikle tercih ediyorlarsa bu onların sembolik olarak kullandığı bir kaygı ve korku işaretidir aslında. Çok siyah kullanmalarını beklemeyiz. Özellikle evleri siyaha boyuyorlarsa renk analizi burada çok önemli. Ama diyelim ki çocuk bir yerde maruz kalmış olabilir. Yani okulda görmüş olabilir ya da bir kitapta, bir çizgi filmde, oyunlarda görmüş olabilir. Bir kere yaptığı bir siyah boyama hiçbir şey ifade etmez.
1: Evet.
0: Ama üst üste karalama şeklinde simsiyah resimler mutlaka soruya muhtaçtır. Bugün kendini nasıl hissediyorsun sorusunun karşılığıdır. O resmi yaptıktan sonra resmi yanına alıp işte çok merak ettim bugün kendini nasıl hissediyorsun? Sence siyah neyi ifade ediyor? İşte ya da yanında siz de bir resim yapıp siz de çok siyah kullanırsanız çocuk aslında kendini özdeşleştirmiş de olabilir. Çünkü çocuklar bazen konuşmaz ve anlatmaz. İşte der, bir yerde gördüm der, hiçbir şey ifade etmiyor der.
1: Evet.
0: Özellikle çocukla konuşma alışkanlığınız öncesinde yoksa sadece resim üzerinden ilk defa konuştuğumuz yerde size pek güvenmeyebilir.
1: Evet, bir de sorgulama şeklinde olursa da yine tabii, aynı şekilde hiçbir sonuç elde edin. Niye böyle çizdin? Niye bunu yaptın? İşte niye bulut mavi değil de pembe?
0: Başka renkler de var. Neden siyahı kullandın gibi. Evet. Çocuk tabii ki çekinir.
1: Sorgulama kısmı tabii sıkıntılı. Evet. Evet.
0: Kırmızı da aslında bir alarmdır ama siyah kadar değil. Özellikle siyahı kullanırken büyük daireler ve karalama şeklinde olduğunda bizim yavaş yavaş onu bütün renkler karşısındaysa bu arada çocuğun elinde sadece siyah boya varsa
1: tabii o zaman ne yapacak çocuk?
0: Evet.
1: Mecbur onu kullanacak.
0: Mecbur onu kullanacak ama en az 12 renk önündeyse ve çocuk özellikle gidip siyah seçiyorsa bunu da düzenli olarak tekrar ediyorsa burada birinci sırada bir alarm var.
1: Evet.
0: İkinci sırada siyahla birleşen keskin uçlar. Yani çocuk yuvarlak çiziyordur. Karşıdan gelen bir şeyden mutlaka korkmuştur diyoruz buna. Siyah çünkü bir kaygı korku ama aynı zamanda şiddeti de ifade ediyor. Hı hı. Biz keskin uçlarda üçgen uçlar işte bıçak keskinliğindeki bazı figürler, işte ağaçta

0: Mesela beklemeyiz, değil mi?
1: Değil mi? Tabii.
0: Ha.
1: Evet.
0: Ya da bir çiçekte beklemeyiz sivri uçlar. Arabada beklemeyiz
1: Çatıda
0: aslında.
1: olabilir
0: Çatıda
1: mesela.
0: olabilir. Bizim beklemediğimiz yerlerde resimde eğer keskin uçlar varsa ve bu da sürekli tekrar ediyorsa, siyahla da birleşiyorsa ki renkli de birleşse, keskin uçlar yine bizim için alarmdır.
1: Evet, bunlar çok önemli, dikkat edilecek detaylar gerçekten ve süreklilik addediyorsa tabii ki. Şimdi ev, çatı dedim ya, evde çok çizilen resimlerden biri. Şimdi bizim çocukluğumuzda klasik bir ev vardı, küçük işte, iki tane penceresi var, kapısı var, etrafı mutlaka çevrili, hepsinin öyleydi bizimkinin. Bir çitler vardı yani, illaki etrafında illaki bir dere akardı mesela.
0: Evet.
1: Bu ne mesela? Niye biz sürekli bunu çiziyorduk? Hep herkes birbirinden gördüğü için mi, yoksa bir anlamı var mı?
0: Biz bunu doğuştan getiriyoruz. Aslında şöyle düşünün, bu üçgen çatı ve kare tek pencereli evi neredeyse biz 200 senedir görmüyoruz,
1: Değil
0: değil mi?
1: mi?
0: Ya
1: Aslında.
0: evet, yani biz 2-3 nesildir böyle evler, hatta çok daha fazla görmüyoruz. Çocuğun eline kalemi aldığında, bir ev çizdiğinde ilk çizdiği model hiç kimseden öğrenmeden budur. Çünkü bunu şöyle düşünün, çocuğun işte 2 yaşında bir yılan gördüğünde sıçraması gibi düşün. Hiç tanımadığı bir varlık olduğunu düşünüyoruz ama doğuştan getirdiği, atalarından öğrendiği kolektif bilinçtir o. O yüzden resim analiz edilir işte. Yani çocuk dışarıdan öğrenmez. Resmi zaten kendi sembolikleriyle, o mağaraya çizilen resimlerin getirdiği bilinçaltıyla yapar bunları. Şu an mesela evlerimize bakıyoruz. Çocukların üçgen çatısı ve kare evleriyle neredeyse hiç benziyor. Hepimizin çatısı düz çatı.
1: Tabii.
0: Ve biz onu çok sağlıklı buluruz. Yani üçgen çatıyı ve kare evi çok iyi buluruz. Çünkü üçgen dışarıdan korunmak için sivri ucu çok aile içeridedir ve dışarıdan korunması gerekir. Bir çatı altındayım bilincinin karşılığıdır aslında çocuk için o. Pencereye çok dikkat ederiz evde. Pencere gözdür çünkü çocuğun dünyayı nasıl gördüğüdür. Şimdi burada çok fazla parametre açıklamaya aslında gerek yok. Çünkü anne mutlaka çocuğun çok iyi tanıdığı için, ya da baba, ya da bakan ebeveynler kimlerse, pencerenin normalin dışında olup olmadığını mutlaka anlayabilirler. O pencerede çiçekler varsa, işte perde hafif açılmışsa, ki biz yapardık ya hani böyle ucundan asılı perdeler. Böyle bir ya da içeriden güzel bir mavi renk varsa, evet dışarıya güzel bakıyor deriz. Ama işte kapalıysa ve tahtalar çakılıysa, genelde çocuklar
1: Genelde evet,
0: yaparlar
1: bir
0: bunu.
1: onu biz dün de kızımla konuştuk. Niyeyse onu hep yapıyoruz dedik. Yani ikimiz de böyle bir küçük ev çizelim dedik. İşte o artı şeklinde kapamayı yaptık. Perde ben eskiden mesela çizerdim. Şu an mesela dün çizmedim çizerken. O sadece o artıyı çizdim mesela. Orada ne gibi bir durum var? Sürekli o şekilde çiziliyorsa.
0: Dışarıya bakış açısı, perde sıcaklıktır. Evin içinde o sıcaklığı, huzuru hissetmektir aslında. O çiçekler de dışarıya ne kadar renkli ve neşeyle baktığınızdır. Devam ediyorsa sadece artı işareti,
1: Sürekli ise bu.
0: sürekliyse ve arkasında koyu bir renk varsa, artık dışarıya, insanlara güveninizin azaldığını, ailenizi korumak istediğinizi ve daha karamsar baktığınızı aslında gösterir. Dışarıdan zarar gördüğünüzü göstermez de, sizin bakış açınızın evden dışarı bakarkenki gözlerinizin değiştiğini gösterir.
1: Yine sürekli addediyorsa
0: Tabii
1: tabii ki.
0: burada çocuğun okuldaki durumuna bir bakmak lazım mesela. Burada evden çıkmayan, okula gitmek istemeyen bir çocuktur. Hem de koyu renk camlar ve içi görünmeyen pencereler çiziyordur, ya da hiç pencere çizmiyordur. Bakın bu da bir sıkıntı. Pencere çizilmeyen evler de sıkıntı. Çünkü dışarıya hiç bakmak istemiyor ve gözlerini kapatıyor demektir. O zaman mutlaka okulda yaşadığı bir mobbing, bir zorbalama durumu sorulur çocuğa.
1: Kapının olup olmaması yine aynı şekilde.
0: Kapı aslında dışarıya açıldığımız yerdir. Pencere gibi göz değildir de artık bizim hareket ettiğimiz bir yerdir. Dışarıdaki insanları nasıl alıyoruz kendi alanımıza ve biz onların alanına nasıl giriyoruzdur. Eğer kapı büyükse, eve göre her şeyimizin aslında dengede ve orantılı olması lazım. Diyelim ki bir ev gördük ve kapısı eve göre çok büyük. O zaman çok fazla dışarı çıkmak isteyen, ailesinden çok dışarıda vakit geçirmek isteyen bir çocuk anlarız bunu. Ama çok küçüktür
1: Bu
0: kapı,
1: sefer de çıkmak istemiyor.
0: çıkmak istemiyor ve içeri de kimse girmesin istiyor. Bu yeni kardeşi olmuş çocuklarda özellikle çok küçük kapı çizme vardır.
1: Evet, ne kadar
0: Bunu takip
1: enteresan aslında,
0: edilebilir.
1: hiç düşünmediğimiz ayrıntılar. Kaç yaştan başlayarak kaç yaşa kadar böyle bakılıp ayrıntılara

0: dikkat edilebilir.
1: Çocuk eline kalemi aldığındaki yaptığı çizgiler de analiz için uygundur. 7 yaşına kadar yapılan yazı dışındaki şekillerin hepsi, doodle dediğimiz, işte karalama dediğimiz çizgilerin hepsi analiz için uygundur. Hatta ilk kalemi aldığında çizilen karalamaların bir sırası vardır. Önce düz çizgi çizmesi, sonra dalgalı çizgi çizmesi, hatta 3 yaşında tuvalet eğitimi zamanında da spiral çizgi çizmesi çocuğun "ben hazırım" demesidir. Sonrasında da yazı devreye girdiğinde artık çizginin şekli değişir. Çocukların da resmi değişir. Resim yapmasını bırakmasını istemeyiz yazıya başlayınca. Ama mutlaka resim analiziyle birlikte yazının da, yani o çizgi formunun mutlaka devreye girmesini isteriz.
0: Orada peki kişisel yetenekler vesaire bunlar da etkiliyor mu, yoksa onun aslında ilgisi yok, biz zaten bunu görebiliyoruz mu dersiniz?
1: Biz yetenekle aslında çok ölçmüyoruz, evet. Yani çok güzel bir resim yapabilir çocuk ya da çok güzel yazı yazabilir. Ama çizgi boyutları, çizgi formu, çizgi biçimi bize şeyi anlatır. Yani oradaki duygu durumunu anlatır aslında çocuğun.
0: Yuvarlaklar da önemli değil mi? Yuvarlak çizimleri, onlar da yine resme, yazıya ilk başlanan dönemde yapılan şeyler ve sonrasında çöp adam çiziminde mesela yuvarlaklar son derece önemli.
1: Hatta size yuvarlakla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Çocuk tam yuvarlak çizmeye başladığında, iki çizginin buluştuğu yeri buluşturabiliyorsa, yani en son çizdiği yer dışarıda kalmıyorsa eğer, benlik işlemi tam olarak gerçekleşmiş diyoruz biz ona. Çocuk 3 yaşından sonra birey olduğunun farkına varmış. Artık annesinden farklı bir varlık olduğunu yavaş yavaş çözmüş deriz buna, ki biz benliğin oturmasını, bu ilk adımıdır. Ve biz bunun dışarıya yansımasını tam bir daire çizmesiyle ölçüyoruz.
0: Yani dairenin yamuk yumuk
1: Hiç önemli
0: olması,
1: değil.
0: işte ovale dönmesi vesaire, onlar değil
1: Tam
0: önemli olan,
1: birleşmesi.
0: birleşmesi
1: Evet, tam
0: önemli.
1: birleşmesi.
0: Bu da güzel bir bilgiymiş hakikaten, çünkü o yaşlarda aileler bunu da gözlemleyebilirler. Çöp adam mevzunda neler diyeceksiniz?
1: Ya çöp adam da zaten kolektif bilinçte aslında üçgen çatı kare evin bir yansımasıdır. Ve giderek biz onun etlenmesini tabiri caizse isteriz aslında. Çöp adam, evet, yapılmaya başlanmıştır. İskelet yapılmaya başlanır orada aslında. Yavaş yavaş kolun üç boyutunun uzay mekan ilişkisinin gelişmesini isteriz. Çocukta işte boyutların ve perspektifin oturmasını isteriz. Ve mümkünse bunu 7 yaşına kadar ders almadan ve teknik öğrenmeden yapılmasını isteriz. Yani aileler şimdi şunu sorabilir:
0: Kursa mı
1: çocuk
0: yollayalım?
1: harika resim yapıyor, kursa mı yollayalım? Ben 7 yaşına kadar özellikle serbest resim taraftarıyım çocukta.
0: Çünkü öbür türlü bir yapılandırılmışlık oluyor ve belki o zaman yorum kısmında da sıkıntılar
1: Hem
0: yaşanabilir.
1: yorum kısmında hem de aslında yazı ve resim size anlatıyor. Siz nasılsanız da yazı ve resimle birsiniz. Yani çocuk teknik olarak dışarıdan bir şey öğrendiğinde, bu karakterinin de teknik olarak dışarıdan yapılandığını gösteriyor. Biz kendi doğal varlığıyla, aslında benliğiyle var olması için 7 yaşına kadar, zaten o yüzden aslında 7 yaşında başlar eğitimde. Ana sınıfı o yüzden daha serbesttir ve daha öğreticilikten uzaktır. Daha rehber pozisyonunda olmalıdır. 7 yaşından sonra soyut düşünceye geçtikten sonra, evet, azar azar belki teknik öğrenmeye başlayabilir çocuklar.
0: Peki, sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında söyleşimizi sürdürelim.

0: ailece devam ediyor. Öğretmen, resim ve yazı analizi uzmanı Pelin Eren'le sohbetimizi sürdürüyoruz. Şimdi özellikle kırmızı ve siyahın çok fazla kullanımından bahsettik ama onun haricinde diğer renklerde dikkat edilecek bir şey var mı? Yoksa onlar bunlar kadar belki mühim bilgiler vermiyor mu bize?
1: Biz de aslında modül üzerinden, yani standart üzerinden bir değerlendirme yapılmasını isteriz. Hı hı. Aile resme baktığında orada normal dışı bir şey görüyor mu? Hani yeşil bir ağaç ve kahverengi gövdeli bir ağacın yerine sürekli pembe gövdeli bir ağaç mı görüyor? Şimdi burada bir analiz yapamam onunla ilgili ama resmin bütününe bakmak lazım. Güneşi kırmızı mı yapıyor sarı yerine? Hı hı. Renklerin olması gereken yerde değil de olmaması gereken bir yerde sürekli olarak devam etmesi. Tabii burada yaratıcılık ve hayal tabii. gücü evet. devreye girer. O yüzden oraları da çok deşmemek gerekir. Hı hı. Ama olması gerekenlerin de yerinde olması, çocuğun zihnini, kalbini, ruhunu değerlendirmek açısından ya da o taraflara soru sormak açısından çok önemlidir. Çünkü toprak kahverengidir. Çocuk bunu yeni öğrenir daha. Aslında dışarıyı gözlemler. Acaba dışarıyı gözlemlemesinde bir problem mi var diye düşünebiliriz. Ya da evin yanında ağacı yaparken bir büyüklük küçüklük kendini resmin içine konumlarken boyut da çok önemlidir bu arada evet, renklerle beraber. Evet. Biz boyutu da yavaş yavaş evden küçük yapılması insanı mesela kendini çizdi ya da ailesini çizdi diyelim. Evi eğer kendinden ki çok fazla gördüğüm bir şey bu küçük yapıyorsa orada bir soru işareti.
0: Ne olabilir mesela oradaki soru işareti?
1: Yani gözleri, bir göz doktoruna ilk önce çocuğu götürmek gerekir. Hmm, bir de derinlik algısıyla ilgili ölçüm yaptırmak gerekir. Çünkü bazı insanlarda farkında olmadan renk körlüğü gibi derinlik algısı problemi olur. Ve derinlik algısını biz inanın belki çevremizde çok vardır 40 yaşında olup da bunu fark etmemiş tabii. olan. Çünkü doğal normalleştirir bunu kendine. Resimlerde görebiliriz bunu, derinlik algısını.
0: Yani aslında fiziksel bir takım sorunların olup olmadığıyla ilgili de ipuçları verebilir resimler.
1: Tabii. Bir de bu biraz da egoyla da ilgilidir. Yani evde işte evin daha küçük olması biraz göçebe gibi yaşayan ailelerde de görülebilir. Hmm. Yani evi çok önemsemeyen ve işte dışarıda yaşayan, çünkü bu çok rastladığım bir şey benim. Özellikle çalıştığım şehirlerin dezavantajlı olan bölgelerinde evet. küçük tek oda bir evde yaşayan çok kalabalık aile neredeyse tamamıyla hayatını dışarıda geçiriyor. Hı hı. Şimdi okula geldiğinde resim yaptığında tabii ki insanları çok büyük, evleri çok küçük yapıyor. Çünkü ev onun hayatında o kadar.
0: Evet, oradan da bir ipucu yakalanabilir. Hı-hı. Aileler peki bu resimleri incelemek istediklerinde ya da öğretmenler illaki şunu şunu çiz demeli mi? Yoksa bırakıp ne çiziyorsa çizsin ben oradan bir şeyler yakalamaya çalışayım diye mi düşünmeli?
1: Şimdi serbest resimlerini mutlaka arşivlesinler. Tarih yazıp üstüne. Çocuklar da bunu değerli bulacaktır zaten. İkincisi, çocukların aslında takip etmemiz gereken, çizmesini istediğimiz 3-4 tane figür şekil vardır bizde. Ağaç, benlik kavramıdır. Hemen onu da birkaç örnekle açıklayayım. Ağacın dalları ve gövdesinin orantılı olması gerekir. Çok büyük bir yeşil yaprak oranı ve aşağı dökülmüş bir şekilde incecik bir gövde taşıyorsa onu, çocuk aslında üzerinde çok büyük bir yük olduğunu düşünüyor olabilir. Gövdenin de mutlaka yukarıdaki yaprak oranını ve dalları kaldırması gerekir. Evet. Aslında biz farkındaysanız hep resimde denge arıyoruz. Hem renklerde, hem boyutta, hem aslında
0: hayatta denge aradığımız evet. gibi. Çocuğun resimde de denge arıyoruz evet.
1: Zihniyle resimler aynı oranda hı hı. olduğu için biz buna dikkat edeceğiz. İkincisi, yani ağaç çizmesi benlik gelişimi açısından çok önemli.

0: Bir aile çiz mutlaka diyeceğiz. Çünkü ailenin konumlandığı yerler, işte anne, baba ve iki çocuktan oluşan çok standart çekirdek bir aile diyelim ki, ya da bakıcı ebeveynlerin hepsi olabilir, bu arada herkes için geçerli. O evde kim yaşıyorsa onları hangi sırayla dizdi? Kim kimin elini tutuyor ya da
1: Evet,
0: kim kimin
1: yakınlar mı birbirine?
0: elini tutmuyor? Hangisinin yüzü gülüyor? Hangisinin saçı çok fazla yapılmış? Bakın bu da çok önemli. Evdeki en güçlü kişi odur çünkü çocuk
1: Öyle
0: için. Evet,
1: mi?
0: saç güçtür.
1: Ama annenin mesela saçı uzun diye onu uzun çizdi,
0: Çocuk öyle
1: babasının
0: yapmaz
1: çizmedi.
0: onu.
1: Öyle
0: Evet evet öyle yapmaz.
1: mi?
0: Özellikle kendilerine, yani zorbalık gören çocuklar ilkokulda kendilerini yaptıklarında çok saç çizerler. Çünkü güçlü olmak isterler. Ellerini çok büyük çizerler. Bu çocukla biraz işte, çok güçlü olsan ne yaparsın? Sence okulda en güçlü çocuk kim? Sana olan davranışlarından hoşlanıyor musun gibi sorular yöneltmekte fayda var. Şimdi aileler haklı olarak diyecekler ki, biz bu resimlere bakıp kafamız karışacak.
1: Evet.
0: Ben bu kaynak olmadığı için çok fazla bu alanda, pelineren.com'da tamamen ücretsiz hepsini anlattığım bir site yaptım resim analizinde. İstedikleri gibi girip hem orada adım adım çocuklara resim yaptırabilirler, hem de bir soru işareti bıraktıkları yerler neresi olacak? Çünkü asla teşhis koymuyoruz.
1: Evet,
0: Bakın.
1: bu çok önemli.
0: Evet.
1: Bunun altını çizelim. Çünkü bu internet özellikle hayatımıza çok girdiğinden beri sağlık konusunda da böyle, işte eğitimde, psikolojide özellikle herkes birbirine etiketlemeye başladı. Evet, bunların tanınır ve bilinir olması çok güzel bu arada, psikolojinin bu kadar hayatımızda olması, ama bu kadar kolay etiketlemeyelim. Yani bu o kadar kolay bir süreç değil. Mutlaka bir uzmandan, eğer ki kafanız karıştıysa, destek almanız lazım.
0: İnanın çocuk, siz ne derseniz odur. Her şeyi, ağzınızdan çıkan her şeyi tek tek kendinde var olduğuna inanarak yaşıyor ve
1: Evet,
0: bunlar birer
1: evet.
0: düğme oluyor çocukta. İleride bir otoriteyle, bir patronla, bir çalışma ya da eşle karşılaşıp onunla hayatını sürdürmeye başladığında,
1: Evet.
0: sizin ona yapıştırdığınız etiketler ya da oluşturduğunuz düğmelere onlar bastığında o şekilde devam ediyor hayatı. Ben bile, ki uzman arkadaşlarım da öyle, biz en son cümleyi yine bir teşhis cümlesi olarak koymayız. Sadece çocuktan en son artık aldığımızda evet, demek ki bu olmuş deriz. Ben size kendi kızımdan örnek vereyim. Ana sınıfına giderken takip ediyorum da çok mutsuz görünüyor. Resimlerinde ilk ana sınıfına başladığında boş gözler çizmeye başladı. Bu çok önemlidir bakın çocuklarda. Eğer öncesinde göz bebeklerini çiziyorsa ve sonra çocuk yavaş yavaş göz bebeklerini çizmemeye başladıysa, bulunduğu ortamda yetişkinler onunla temas kurmuyor, ilgilenmiyor ve onu görmüyorlar demektir.
1: Evet.
0: Ve hemen tabii ki konuşmaya başladım ve çok ciddi zorbalık gördüğünü fark
1: Ne
0: ettim.
1: kadar önemli
0: Okulun
1: bir
0: bunu,
1: bilgi.
0: evet, fark
1: Evet.
0: etmediğini anlayıp okul değişimine gittik. Burada çok önemli, burası.
1: Evet, kesinlikle. Mutlaka çocuklar kendilerini bir şekilde orada bize anlatıyorlar. Biraz da sıkıntılı bir durum olduğunu düşünüyorsanız bir uzmandan yardım almakta fayda var. Ama en iyisi, en güzeli ailenin, öğretmenin gözlemi tabii ki. Bunların da altını çizmiş olduk. Çok geniş bir konu, konuşacak çok şey var ama
0: Evet.
1: süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: Sağ
0: teşekkür
1: olasın.
0: ediyorum. Sağ olun.
1: Öğretmen, resim ve yazı analizi uzmanı Pelin Eren bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımız Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya'ydı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Mutlu günler, hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün ayıplı mallardan dolayı tüketicinin başlıca hakları üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Ayıp. Kanunda veya sözleşmede öngörülen unsurlardan birinin veya birkaçının eksik olması hali veya olmaması gereken vasıfların bulunması halidir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz ayıplı mallar konusunda tüketicinin hakları ve konuğumuz İstanbul Barosu'nun değerli avukatlarından Sayın Avukat Ömer Haydar Kahraman. Ömer Bey, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim.
0: Şimdi diyelim ki bir tüketici, yani şahsi ihtiyaçları için işlem yapan bir kimse, yani ticari gayesi yok, mesleki gayesi yok, günlük ailevi ve kendi ihtiyaçları için işlem yapan bir kimse gitti bir buzdolabı aldı ve bu buzdolabı maalesef istenildiği gibi soğutmuyor. Tüketici, yani vatandaş, bundan hiç de memnun değil. Yiyecekler sürekli olarak zayi oluyor, korunmuyor. Şimdi böyle bir durumda biz bu vatandaşa ne öneririz? Yani hangi hakları var? Bunları nasıl kanun düzenliyor? Ne diyebiliriz?
1: Elbette hocam, burada aslında tüketicinin pek çok hakkı var. Bu konu tüketicinin korunması hakkında kanunda özel olarak düzenleniyor. Tüketicinin seçimlik hakları diye. Burada karşımıza aslında temelde 4 farklı seçim çıkıyor tüketicinin kullanabilmesi için. Bunlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi şu: satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme. Yani isterse tüketici, az önceki örnekte buzdolabıydı ayıplı olan ürün, buzdolabını geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme iradesini ortaya koyabilir. Yani bu durumda ne olacak? Diyecek ki, ey satıcı, bak bu buzdolabı ayıplı. Ben bu buzdolabını geri veriyorum, sözleşmeden dönüyorum. Sözleşmeden döndüğüm için de bana ödediğin parayı geri ver. Bu satıcıya karşı ileri sürülebilecek seçimlik haklardan bir tanesi tüketici için. Bir başka hak ise şudur: satış bedelinden indirim talep etme. Yani satılan mal, yani örnekteki buzdolabı, tüketiciye kalmaya devam edecek. Fakat ondaki ayıp oranı ne ise o oranda satış bedelinden bir indirim yapılacak. Bu da mümkündür. Bir başka seçimlik hakkımız, satılanın ücretsiz olarak tamir edilmesini, onarılmasını istemektir. Burada satıcı şayet aşırı bir masraf gerektirmiyorsa, masrafı kendisine ait olmak üzere söz konusu eşyanın ücretsiz olarak onarılmasını sağlamak durumundadır. Dördüncü seçimlik hakkımız ise, imkanın olması halinde satılan şeyin ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini talep etme. Yani bana teslim ettiğin bu buzdolabı ayıplı, sen bu buzdolabını al, bana ayıpsız, yani kusursuz, eksiksiz, hatasız olan buzdolabını ver. Başka bir buzdolabı ver, yine sıfır olacak şekilde, şeklindeki haklardır. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekte yükümlüdür. Peki bu hakların kullanılması esnasında süreç nasıl işleyecek? Bu hakların kullanılması aslında somut olarak ne gibi sonuçlar doğuracak? Veya bu hakların kullanılması ile ilgili herhangi bir sınırlama var mı diye bakacak olduğumuzda, evet, bazı sınırlamalar var. Bu hakların kullanılmasının farklı süreçleri var. Bunlardan ilki, ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Yani biz A marka bir buzdolabı aldık. O A marka buzdolabını K firması üretmiş, L firması ithal etmiş, satıcı S firması da malı satmış bize. O buzdolabındaki ayıp sebebiyle ben üretici olan K firmasına karşı bu hakkımı, yani hangi hakkı? Ücretsiz onarım ve malın ayıpsız

0: ile değiştirilmesi bu iki hakkımı ben üretici olan K firmasına karşı da sürebilirim. Yahut bu mal ithal edilmişse ithalatçı olan L firmasına karşı da ileri sürebilirim. Bu noktada satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Ancak üretici veya ithalatçı malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ederse bu durumda artık bu hakların kullanılması bakımından bir sorumluluğu olmayacaktır. Dikkat edilmesi gereken bir başka konu ise şu, ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misliyle değiştirilmesinin satıcı için orantısız düşükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarında kullanabilir. Burada aslında kastedilen şey şu, ücretsiz onarım yani bazen bir malın onarımı sıfır fiyatından daha pahalı olabilir. Bu durumda yahut malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi, örneğin satıcı o malı yalnızca sizin için üretti, öyle bir çalışma, öyle bir araştırma yaptı ki artık hani aynı ürünün ayıpsız misliyle değiştirilmesi çok büyük bir oransız güçlük yaratacak. Yahut o aradaki ekonomik denge ciddi anlamda bozulacak. Bu durumda tüketici ücretsiz onarım hakkını kullanamaz, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi hakkını kullanamaz diyor kanun kurucu. Fakat sözleşmeden dönebilir, yani malı geri verip parasını alabilir yahut ayıp oranında bedel indirimde isteyebilir. Burada tabii orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmediği de dikkate alınacaktır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yönetilmesinden itibaren azami 30 iş günü içerisinde, şayet bu bir konut veya tatil amaçlı taşınmaz ise 60 gün içerisinde yerine getirilmesi zorunludur. Yani bu ücretsiz onarımın yahut ayıpsız misliyle değiştirilmesi hakkının kullanılması halinde bu belirtilen süre içerisinde gereğinin yapılması zorunlu bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bir de tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda şunu ifade etmek gerekir ki ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir. Yani 4 tane seçimlik haktan bahsettik. Bunlardan ücretsiz onarım ve ayıpsız misliyle değiştirilme hususunda bazı sınırlamalar var. Gerek ekonomik gerek farklı sebeplerle. Bunların haricinde sözleşmeden dönme veya ayıp oranında indirim hakkının kullanılması durumunda ödenmiş olan bedelin tümü yahut eğer ayıp oranında indirim olacaksa ilgili indirim tutarının tüketiciye derhal iade edilmesi gerekir. Son olarak şunu da belirtmek istiyorum ki tüketicinin Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre tazminat talep etme hakkı da vardır. Bu durum tüketicinin koruması hakkında kanunda açıkça belirtilmiştir.
1: Değerli meslektaşım, çok teşekkür ediyorum. Demek ki eğer ayıplı bir malsa iade edip sözleşmeden dönüp paramızı alabiliyoruz ya da ödediğimiz bedelden ayıp oranında indirim isteyebiliyoruz ya da malı vermek istemiyorsak ücretsiz bir şekilde onarım yapılmasını talep ediyoruz. Tabii ki ayrıca tazminat talep etme hakkımız da oluyor. Tabii tüketici yasası çok geniş imkanlar sağlıyor. Vatandaşların bunu bilmesi oldukça faydalı olacak inancındayız. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz İstanbul Barosu'nun çok değerli avukatlarından Sayın Avukat Ömer Aydar Kahraman'dı ve bize tüketici hukukunda ayıplı mal satışında tüketicinin seçimlik haklarını değerlendirdi. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

Reklamlar. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor.

0: 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklamlar.
3: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Zamanı geri sardığınızda sahne tarihe yön verenlere kalır. Bir adım, bir karar, bir emir tarihin seyrini değiştirir. Komutanlar yalnızca savaş kazanmaz, çağların rotasını çizer. Kimi bir savaş meydanında kaderi belirler, kimi bir surun önünde tarihi yeniden yazar. Kılıç burada bir araçtır, asıl güç akıldadır. Onun sesi fetihlerin ve direnişlerin arasından gelerek sonsuzlukta yankılanır. Çünkü bazı isimler vardır, yaşadıkları dönemi aşar, yüzyıllar boyunca konuşur. Ve şimdi tarih yeniden sözü onlara bırakır.

0: sadece kılıcıyla coğrafyaları fetheden bir komutan değil, kurduğu idari sistem, adalet anlayışı ve ilim kurumlarıyla bir medeniyetin harcını karmaya muktedir olan bu efsanevi liderin tarihin akışını nasıl değiştirdiğini ve adını zamana nasıl bir zafer mührü olarak kazıdığını anlatmaya çalışacağız. Tahta çıkan her hükümdar gücünü göstermek ister. Ancak yalnızca bazıları askeri gücünü kalıcı bir devlet düzenine dönüştürebilir. 1064 yılı Sultan Alparslan artık Büyük Selçuklu Devleti'nin tahtındadır. Fakat bu an ulaşılan nihai bir hedef değil, aksine cihanı kapsayacak büyük bir yürüyüşün başlangıcıdır. Çünkü tahta oturmak bir lideri kendiliğinden büyük yapmaz. Onu tarih önünde büyük kılan o iktidar üzerinde inşa ettiği sistem ve koyduğu vizyondur. Sultan Alparslan bu vizyonu yalnızca kılıçla değil, yüksek bir askeri akıl ve devlet şuuruyla kurar. Sultanın tahtta ilk büyük stratejik hamlesi doğudan ziyade kuzeybatıya, Kafkasya'ya yönelir. Kafkasya, sarp dağlık yapısı, geçitleri ve zorlu iklimiyle sadece coğrafi bir sınır hattı değildir. Burası kadim Doğu Roma, yani Bizans İmparatorluğu'yla Selçuklu Devleti arasındaki rekabetin en kritik noktalarından biridir. Bu dağlık ve müstahkem coğrafyada hakimiyet kurmak, yalnızca bir sınır emniyeti sağlamak anlamına gelmez. Aynı zamanda İslam dünyasına ve Bizans'a çekilen açık bir güç ihtarıdır. Sultan Alparslan bu stratejik mesajı vermek hususunda oldukça kararlıdır. Sefer başlar. Selçuklu orduları Kafkas coğrafyasına girdikçe Bozkır'ın kadim savaş alışkanlıkları ve sürati dağlık alanın zorlu şartlarına uyarlanır. Askeri hız Selçuklu ordusunun yine en güçlü silahıdır. Ağır ve hantal orduların aksine Selçuklu süvari birlikleri yıldırım hızıyla hareket eder. Geçitler tutulur, dağlar aşılır, düşmanın hiç beklemediği noktalarda çelik bir disiplinle belirirler. Ve bu seferin kaderini tayin edecek en kritik hedef belirginleşir. Ani. Tarihte binbir kiliseli şehir olarak anılan bu kadim yerleşim sadece zengin bir ticaret merkezi olmanın çok ötesindedir. Ani, aşılması imkansız denilen surları, sarp uçurumlar üzerine kurulu coğrafi konumu ve Bizans'ın doğudaki en müstahkem kalesi oluşuyla tam bir prestij sembolüdür. O güne kadar pek çok kuşatmaya direnmiş, fethedilemez kabul edilen bir kaledir. Sultan Alparslan bu şehri hedef aldığında yalnızca bir toprak parçasını değil, Doğu Roma'nın bölgedeki psikolojik üstünlüğünü ve itibarını hedef alır.
1: Kuşatma başlar. Surlar yüksek, savunma son derece tahkim edilmiştir. Ancak Sultan Alparslan'ın askeri zekası, hırsla hareket etmek yerine sabrı ve mühendislik imkanlarını devreye sokar. Kuşatma, düşmanı içeride çaresiz bırakan sistemli bir yıpratma sürecine dönüşür. Mancınıklar kurulur, lağımlar kazılır, şehrin ikmal hatları tamamen kesilir. Zaman ilerledikçe fethedilemez denilen surların arkasındaki direnç kırılır ve nihayet 1064 yılında Ani düşer. Ani'nin fethi sıradan bir kale zaferi değildir. Bu fetih İslam dünyasında büyük bir yankı uyandırır. Abbasi halifesi tarafından Sultan Alparslan'a Ebu'l-Feth yani fetihlerin babası unvanı verilir. Bu zafer Selçuklu askeri kudretinin Bizans surlarını aşabileceğinin açık bir ilanıdır. Artık sahnede küçük sınır çatışmaları değil, dünya siyasetinin

0: siyasetine yön veren iki büyük imparatorluğun kaçınılmaz stratejik rekabeti vardır. Ani'nin fethi, Sultan Alparslan'ın komutanlığındaki olgunlaşma döneminin mihenk taşıdır. Bu noktadan sonra onun savaş doktrini daha net bir şekil alır. O, ağır ordularla uzun ve yıpratıcı meydan savaşlarına bel bağlayan klasik bir komutan değildir. Onun yöntemi hareketliliktir. Süvari birliklerini alan hakimiyeti sağlayacak şekilde etkin kullanır. Düşmanı doğrudan imha etmeden önce cephe gerisini ve ikmal yollarını felç ederek psikolojik olarak çökertir. Bu yıpratma stratejisinin en önemli ayağını Anadolu'ya düzenlenen sistemli akınlar oluşturur. Bu akınlar tesadüfi değildir. Her biri geniş çaplı bir askeri keşif ve hazırlık sürecidir. Afşin Bey, Artuk Bey, Gümüştekin gibi yetenekli Selçuklu komutanları Anadolu'nun içlerine kadar ilerleyerek sürekli bir hareketlilik yaratır. Bu strateji sayesinde Bizans'ın sınır savunma hatları zorlanır, şehirleri ekonomik baskı altına alınır ve en önemlisi savunma mekanizmaları felç edilir. Düşman darbenin nereden geleceğini asla kestiremez. İşte bu belirsizlik ve psikolojik üstünlük Sultan Alparslan'ın kılıcından bile daha etkili bir silaha dönüşür. Ancak Sultan Alparslan'ın büyüklüğü sadece başarılı bir asker olmasından kaynaklanmaz. O, zaferlerini kalıcı kılacak idari yapıyı kurabilen bir sistem kurucusudur. Ve bu sistemin en önemli devlet aklı onun yanındaki büyük vezir Nizamül Mülk'tür. Alparslan'ın askeri dehası ve kılıcı ne kadar keskinse, Nizamül Mülk'ün idari zekası ve kalemi de o kadar güçlüdür. Bu iki büyük figür devleti birlikte şekillendirir. Nizamül Mülk idari bürokrasiyi kurar, vergi sistemini düzenler, ikta sistemini askeri ve iktisadi bir omurga haline getirir. Bu dönemin en kalıcı eserlerinden biri ise Nizamiye medreseleri olur. Bu medreseler ilim öğreten merkezler olmanın yanında devleti fikri ve idari yönden besleyen, ulema ve bürokrat kadrolarını yetiştiren stratejik kurumlardır. Alparslan güçlü bir devletin yalnızca meydanlarda kazanılan zaferlerle değil, adaletle, ilimle ve kurumsal yapıyla ayakta kalabileceğini çok iyi bilir. Fakat Anadolu sınırlarındaki bu hızlı yükseliş ve derinleşen Selçuklu nüfuzu kaçınılmaz olarak daha büyük bir askeri hesaplaşmayı tetiklemek üzeredir.
1: ...1070'li yılların başına gelindiğinde Anadolu'daki Selçuklu akınları Bizans İmparatorluğu için artık varoluşsal bir tehdit haline gelir. Sınır hatları çökmüş, Doğu eyaletlerinde imparatorluk otoritesi ağır darbe almıştır. Bu gidişata son vermek ve Türkleri Anadolu'dan tamamen söküp atmak isteyen Bizans İmparatoru Roman Diyojen devasa bir sefer için hazırlıklara başlar. 1071 yılı ilkbaharında yola çıkan Bizans ordusu dönemin en büyük askeri güçlerinden biridir. Bu ordu yalnızca Bizans'ın kendi birliklerinden oluşmaz. İçinde Peçenekler, Uzlar, Normanlar, Franklar, Ermeniler ve Slavların da bulunduğu çok uluslu, heterojen bir yapıdır. Sayısal olarak Selçuklu kuvvetlerinden oldukça üstün olan bu ordunun en büyük zaafı ise farklı dilleri konuşan, ortak bir mefkureye sahip olmayan ve komuta zinciri kırılgan olan yapısıdır. Tarihin garip bir tecellisi olarak İmparator Diyojen Anadolu içlerine doğru ilerlerken Sultan Alparslan bambaşka bir askeri coğrafyadadır. Sultan güneyde Fatımi Devleti üzerine çıktığı Suriye seferindedir ve Halep önlerindedir. Yani Bizans'la büyük bir meydan muharebesi yapmak o an için planlarının merkezinde yer almaz. Ancak devasa bir Bizans ordusunun Ahlat ve Malazgirt istikametine ilerlediği haberi ulaştığında Sultan Alparslan askeri esnekliğini

0: ve stratejik karar alma hızını bir kez daha kanıtlar. Zaman kaybetmeksizin yönünü kuzeye çevirir. Yorgun birliklerinden savaşamayacak durumda olanları geri gönderir. Çekirdek son derece disiplinli ve hareket kabiliyeti yüksek ordusuyla zamanla yarışarak kuzeye doğru zorlu bir yürüyüş başlatır. Sultan Alparslan ordusunu Malazgirt Ovası'na ulaştırdığında şartlar görünürde aleyhindedir. Düşman sayıca çok üstündür ve zırhlı birliklerle tahkim edilmiştir. Ancak Alparslan zaferin doğrudan cephe çatışmasıyla değil, taktik, zeka, arazi kullanımı ve manevra kabiliyetiyle kazanılacağını bilir.
1: ...26 Ağustos 1071... Cuma sabahı. Tarihin akışını değiştirecek o büyük gün gelip çatmıştır. Kroniklerin naklettiğine göre Sultan Alparslan savaş başlamadan önce askerlerinin karşısına beyaz bir elbiseyle çıkar. Atının kuyruğunu kendi elleriyle bağlar, okunu ve yayını bırakıp kılıcını ve gürzünü kuşanır. Askerlerine hitaben yaptığı o tarihi konuşmada, "Eğer şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. İsteyen benimle gelsin, isteyen geri dönsün. Burada sultan yoktur. Ben de sizlerden bir askerim." diyerek kaderini ordusuyla birleştirir. Bu davranış askeri psikoloji açısından tarihin en muazzam liderlik örneklerinden biridir. Ordu sultanıyla birlikte ölüme ve zafere kilitlenir. Savaş başlar. Bizans ordusu ağır ve hantal kütlesiyle merkeze doğru ilerler. Sultan Alparslan ise Bozkır harp doktrininin en gelişmiş biçimi olan hilal taktiğini, yani sahte ricat yöntemini safa safa uygulamaya koyar. Selçuklu merkez birlikleri şiddetli bir ok yağmurunun ardından düzenli bir şekilde geri çekilmeye başlar. Bunu bir bozgun ve kaçış olarak algılayan İmparator Diyojen, ordusuna hatları bozma pahasına hırsla ilerleme emri verir. Bizans ordusu saflarını bozarak Selçuklu merkezini takip ederken yan kanatlarla olan bağları kopar. İkindi vaktine gelindiğinde Bizans ordusu düzenini tamamen kaybetmiş, yorulmuş ve açık alanda yayılmıştır. Tam bu anda Sultan Alparslan beklediği stratejik emri verir. Geri çekilen Selçuklu kuvvetleri aniden yön değiştirerek cepheden taarruza geçer. Aynı anda sağ ve sol kanatlarda pusuda bekleyen Selçuklu süvarileri bir fırtına gibi Bizans ordusunun yanlarını ve arkasını kuşatır. Hilal'in iki ucu birleşmiştir. Okçularının amansız baskısı, Peçenek ve Uz Türklerinin soydaşlarının tarafına geçmesi ve çemberin daralmasıyla Bizans ordusunda tam bir panik ve kargaşa hakim olur. Akşam saatlerine gelindiğinde dönemin en büyük imparatorluk ordusu imha edilmiş, komuta zinciri tamamen dağılmıştır. Ve dünya tarihini sarsan olay gerçekleşir. İmparator Roman Diyojen, Selçuklu askerleri tarafından esir alınır. Bir Doğu Roma imparatorunun savaş meydanında canlı olarak esir düşmesi, çağın siyasi dengelerini altüst eden muazzam bir olaydır. Ancak Sultan Alparslan'ın zafer sonrası tutumu, onun komutanlık mirasını yüksek bir insani ve siyasi ahlakla taçlandırır. Huzuruna getirilen esir imparatoru aşağılamak yerine onu bir hükümdara yakışır bir nezaketle karşılar, aynı sofraya oturur ve makamına saygı gösterir. İki lider arasında yapılan barış antlaşmasının ardından imparatoru korumalar eşliğinde ülkesine geri gönderir. Bu tutum Alparslan'ın sadece savaş kazanan bir asker değil, yüksek bir diplomasi ve devlet aklına sahip bir cihan hükümdarı olduğunu gösterir. Ancak bu anlaşma Roman Diyojen'in tahttan indirilip kör edilmesi ve sonrasında ölmesi nedeniyle uygulanamaz. Malazgirt zaferi bir meydan savaşının çok ötesindedir. Bu zaferle birlikte Anadolu'nun kapıları tamamen ve geri dönülemez bir şekilde Türklere açılır. Türkmen boyları kitleler halinde Anadolu'ya akar. Bu topraklar kısa sürede yeni bir medeniyetin, yeni bir vatanın harcıyla yoğrulmaya başlar. Türk'ün yüksek seciyesi Anadolu'yla, Anadolu da Türk'le şereflenir.
0: Malazgirt'te kazanılan muazzam zafer Sultan Alparslan'ı tarihin en büyük komutanları arasına taşır. Ancak onun hayatı zaferin getirdiği rehavete asla teslim olmaz. Çünkü o durmayı bir gerileme olarak gören savaşçı bir ruha sahiptir. 1072 yılına gelindiğinde Sultan Alparslan yönünü yeniden doğuya çevirir. Hedef Maveraün Nehir'dir. Türk İslam dünyasının doğu kapısı olan bu coğrafya hem siyasi istikrarın sağlanması hem de Selçuklu hakimiyetinin doğu sınırlarında pekiştirilmesi açısından büyük önem taşır. Sultan, Karahanlılarla yaşanan sınır anlaşmazlıklarını çözmek ve devletin doğu kanadını güvence altına almak amacıyla devasa bir orduyla sefere çıkar. Ceyhun Nehri'ni geçen Selçuklu ordusu bölgedeki müstahkem kaleleri birer birer kontrol altına alır. Ancak tarih en büyük zaferlerin hemen ardından en beklenmedik kırılmaları saklar. Sefer sırasında uzun süre direnen Barzam Kalesi teslim alınır. Kalenin kumandanı olan Yusuf el-Harezmi adındaki kişi sultanın huzuruna çıkarılır. Bu kişi sıradan bir savaş esiri değil, hırsı ve gözü karalığıyla bilinen biridir. Huzurda yargılanırken çizmesine gizlediği küçük bir hançeri aniden çıkararak Sultan Alparslan'a doğru atılır. Sultan Alparslan kendine olan aşırı güveni ve okçuluktaki mahareti sebebiyle korumalarının araya girmesini engeller ve yaya olarak müdahale etmek ister. Ancak bir anlık ayağının kayması veya dikkatsizlik sonucu saldırganın hançer darbesine maruz kalır. Meydan muharebelerinde binlerce ok ve kılıç arasından sağ çıkan, devasa orduları dize getiren ve imparatorları esir alan o büyük komutan, sessiz bir çadırın içinde hain bir hançer darbesiyle ağır şekilde yaralanır. Sultan Alparslan yaralandıktan birkaç gün sonra 1072 yılının sonlarında henüz 40'lı yaşlarının başında Dar-ı Beka'ya irtihal eder. Rivayete göre ölüm döşeğindeyken söylediği sözler bir komutanın öz eleştirisi olarak tarihe kazınır. Her ne zaman bir düşmana yönelsem Allah'a sığınır, ondan yardım dilerdim. Dün bir tepeye çıktığımda ordumun büyüklüğünden ve ayağımın altındaki toprağın sarsılmasından bana bir gurur geldi. Ben dünyayı zapt ederim dedim. İşte bu yüzden Allah beni en zayıf kulunun eliyle cezalandırdı. Bu trajik ölüm Sultan Alparslan'ın hedeflerinin tam ortasındayken, zirvedeyken hayata veda edişidir. Fakat geride bıraktığı miras onun ölümünden sonra da büyümeye devam edecektir.
1: Sultan Alparslan'ın ardından geriye yalnızca kazanılmış zaferler ve fethedilmiş topraklar kalmaz. Asıl mirası başlattığı büyük medeniyet yürüyüşü ve kurduğu askeri idari sistemdir. Malazgirt'te açılan kapı onun ölümünden sonra kapanmaz. Aksine daha da genişler. Anadolu'ya yerleşen Türk boyları bu coğrafyayı kalıcı bir vatan haline getirir. Şehirler inşa edilir, medreseler kurulur, kültürler harmanlanır. Alparslan'ın attığı bu adım askeri bir göç hareketini yüzyıllar sürecek bir medeniyet sürecine dönüştürür. Siyasi ve askeri açıdan bakıldığında onun bıraktığı güçlü omurga üzerinde oğlu Melikşah ve veziri Nizamülmülk Büyük Selçuklu Devleti'ne altın çağını yaşatır. Devlet Hazar'dan Akdeniz'e, Kafkaslardan Yemen'e uzanan devasa bir imparatorluğa dönüşür. Peki Sultan Alparslan'ı tarihteki büyük komutanlar arasında müstesna bir yere koyan temel unsurlar nelerdir? Her şeyden önce o, olağanüstü bir taktik ve strateji dehasıdır. Savaş meydanında düşmanın gücünü, zaaflarını ve psikolojisini son derece isabetli analiz eder. Malazgirt'te uyguladığı sahte ricat ve hilal taktiği, askeri tarihte manevra kabiliyetinin sayısal üstünlüğe karşı kazandığı en parlak zaferlerden biridir. Ordusunun hızını ve lojistik imkanlarını harika bir dengede tutar.
0: Stratejik düzeyde Alparslan, hedef odaklı bir komutandır. Gücünü dağıtmaz. Gerektiğinde Kafkasya'da Sarp kaleleri kuşatır, gerektiğinde Suriye'de diplomasi yürütür, gerektiğinde ise Malazgirt'te kader savaşını verir. O, askeri harekatını her zaman siyasi ve idari hedeflerle birleştirir. Liderlik karakteri açısından incelendiğinde, ordusuyla kurduğu sarsılmaz bağ, kriz anlarında soğukkanlılığını koruyarak en doğru kararı saniyeler içinde alabilmesi ve adalet anlayışı öne çıkar. Askerinin önünde kefeni simgeleyen beyaz elbisesiyle ölüme yürüyen bir liderin arkasında hiçbir ordu durdurulamaz. Sonuç olarak Sultan Alparslan'ın hayatı, sadece bireysel bir yükseliş veya bir hanedan hikayesi değildir. O, bir milletin tarihi yürüyüşünü yönlendiren, coğrafyaların kaderini değiştiren ve savaş sanatına yön veren çelikten bir iradedir. Savaş meydanlarında kazandığı zaferler büyüktür. Ancak asıl büyüklüğü, o zaferlerin arkasındaki stratejik akılda yatar. Malazgirt Ovası'nda açtığı kapıdan geçenler yalnızca Selçuklu atlıları değildir. O kapıdan geçen Anadolu'nun, Rumeli'nin ve yüzyıllar sürecek devasa bir medeniyetin köklü geleceğidir. Ve o geleceğin en önünde beyaz elbisesi, elinde kılıcı ve sarsılmaz iradesiyle tarihe yön veren büyük bir başkomutan durmaktadır. Sultan Alparslan.
1: Program yapımcısı İbrahim Şahin, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, mikrofonda ben Hafize Okan.
0: Ben Zafer Elgin.
1: Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Selçuk Nami'nin canlı tasvirlerine bakılırsa ansızın Bizanslıların başına kıyamet kopup sanki gökten üzerlerine afet indi. Her biri kılıç ateşine yanıp kana boyandı. Ecel terzisi kılıçtan makasla nicelere ölüm hilatini biçti. Niceler ölüm kadehini içip bizim dünyadan ayaklarını kesip her nesneden vazgeçti. Dünya hayhuy, savaş, kavga ve çığlık sesiyle doldu. Atlıların ayakları altından tozlar havaya kalkıp o şekilde toz toprak oldu ki gündüz geceye döndü. Bu ilk çatışmalar esnasında tozu dumana katan şiddetli bir rüzgar esmiş, göz gözü görmez olmuştu. Bu rüzgar hücum halindeki Selçuklu birliklerini o derece rahatsız etmişti ki tozdan dolayı az daha Müslümanların gözü kör olacak, hezimete uğrayacaklardı. Endişeye kapılan Sultan Alparslan çatışmaların sürdüğü esnada atından inerek secdeye kapanmış, yüzünü toprağa sürerek Allah'a şöyle dua etmişti. Ya Rabbi, sana tevekkül ettim ve bu cihat sebebiyle sana yaklaştım. Senin azametinin önünde yüzümü topraklara sürdüm, ciğerimin kanıyla boyadım. Gözlerimden yaş, kan boşanıyor. Eğer bu dilimle söylediğim sözlerim kalbimdeki düşüncelerime uygun değilse beni ve benim yanımdaki yardımcılarımı ve kölelerimi helak et. Eğer kalbimdeki sözlerimi bu dilimle söylediğim sözlerime uygun bulursan düşmanlara karşı yaptığım bu cihatta benden yardımını esirgeme, her müşkülü bana kolay yap. Sultanın secdeye kapanarak yaptığı duanın ardından rüzgar yön değiştirmiş, toz fırtınası düşman üzerine yönelerek onların gözlerini görmez hale getirmiş ve Bizanslıların hücum hattı zor duruma düşmüştü. Bizanslılar mancınıklarını ve savaş aletlerini kurmadan karşı saldırıya geçtiler. Düşmanın topyekun bir halde hücuma geçtiğini gören Sultan Alparslan askerlerine geri çekilme emri verdi. Kaçmakta olan Selçukluları takibe koyulan imparator ve askerleri tuzağa düştüklerini fark ettiklerinde kaçamayacakları bir noktaya gelmişlerdi. Kurt kapanı, hilal ya da Turan taktiği gibi çeşitli isimlerle bilinen geleneksel savaş hilesine maruz kalarak pusuya düştüler. Bir rivayete göre bir saat, bir başka rivayete göre ise gün batımına kadar devam eden savaşta ordusunun büyük kısmı kılıçtan geçirilen ve atı yaralanmasına rağmen kendisi de kahramanca savaşarak esir düşen Bizans İmparatoru Romanos, Selçukluları yok etmek üzere çıktığı seferin sona erdiği Malazgirt Meydanı'nda tarihin gördüğü en büyük yenilgilerden birini aldı. Aklımda kalan bu satırlar Mustafa Alican'ın Malazgirt 1071 Kıyametin İlk Günü adlı kitabından, Kronik Kitap'tan.
0: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü...

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamlar.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Seyahat ya Resulullah. Bir rüya, bir dua ve ömür boyu sürecek bir yolculuk. Evliya Çelebi yalnızca şehirleri dolaşmadı. İnsanları tanıdı, dilleri dinledi, medeniyetleri kayda geçirdi. Onun seyahatnamesi bir gezi kitabından çok daha fazlasıdır. Tarih vardır, dil vardır, musiki vardır, mimari vardır, insan vardır ve en önemlisi merak vardır. Ben Aleyna Malkoç, 7 İklim 1 Lisan'da bugün Türkçenin en büyük seyyahını konuşacağız. Konuğum bu alanda çalışmalarıyla uzmanlaşmış ve ciltlerce eseriyle tanıdığımız hocamız Doktor Seyit Ali Kahraman. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Umarım iyisinizdir hocam.
1: İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz çok şükür. Ve bugün sizinle Evliya Çelebi'nin o renkli dünyasına, o renkli seyahatlerine bir yolculuk yapmaya çalışacağız. Dinleyicilerimiz için ilk önce sizden dinlesek hocam. Evliya Çelebi bir seyyah olarak kimdir?
1: Evliya Çelebi sırf bizim değil yani Türk dünyasının değil, dünyanın da en büyük seyyahı ve seyahat yazarıdır. Bunda hiç şüphe yok yani. Diğer seyyahların kitaplarını ben küçümsemek için söylemiyorum. Onlar da gördükleri, bildikleri, becerebildikleri kadar güzel eserler bırakmışlar ama Evliya Çelebi çapında onun kadar fazla gezen, onun kadar eser yazan bir seyyah yok. Bunu bir defa tespit edelim. 1611 yılında İstanbul'da doğmuş. Aile olarak aslen Kütahyalı olmasına rağmen babasının saraydaki görevi dolayısıyla İstanbul'da doğuyor. Yine babasının saraylı olması dolayısıyla İstanbul'un kaldır üstü bütün bilginlerinden çok güzel bir eğitim alıyor. İşte 19 yaşında böyle kendinin ifadesince serseri gezip dolaşırken işte gönlüne bir seyahat merakı düşüyor. Bir köşede uyuyakalmış, uyuklamış daha doğrusu rüya görüyor. Rüyasında Hazreti Peygamber'in etrafında bir epey bir sahabelerle birlikte İstanbul'a geldiğini ve sabah namazını kılacaklarını görüyor. Bu çerçevede Hazreti Peygamber'in yanında olan Sa'd ibn Ebi Vakkas Evliya Çelebi ile ilgileniyor. Ona diyor sen ikamet yap, müezzinlik yap. Hazreti Peygamber de imamlık yapacak. Ve bu şekilde namazı tamamladıktan sonra gel diyor götüreyim Hazretin huzuruna elini öp ve şefaat dile. Evliya Çelebi de gidiyor. Yani o çok güzel bir şeydir. Şefaat diyecek yerde seyahat ya Resulallah diyor. Ve Peygamberimiz de seyahati, sıhhati ve şefaatinin hepsinin gerçek olacağı hakkında dua ediyor ve oradan ayrılıyor. Hep şunu derim yani iyi ki dil sürçmesi olmuş. Şefaat diyecek yerde seyahat demiş. Ve bu sayede dünyanın yerleşik dünyanın büyük bir bölümünü yıllar boyu gezip dolaşarak dünyada bir benzeri olmayan bir eseri bizlere bırakmış.
0: Kesinlikle hocam, aslında çok renkli, çok müthiş bir karakter ve ben üniversitede okuduğumuz makalelerden hatırlıyorum, Ethem Eldem'den bir Osmanlı kültür tarihi dersi almıştım. Orada onun Melek Ahmet Paşa'nın aynı zamanda onun hamisi gibi diyeyim ve sponsoru günümüz tabiriyle olduğunu söylemişti. Peki bu seyahatlerini gerçekleştirirken devlet desteği onun için çok önemli mi sizce? Yani devlet desteği olmasa yapabilir miydi sizce bu seyahatleri?
1: Şimdi buna şöyle bir açıklık getirelim. Evliya Çelebi kabına sığmaz bir adam. Onun için formel bir devlet görevi almamış. Yani kalem efendisi olmamış. Bilim dünyasında da ilerlemek gibi bir telaşı olmamış. Gezecek, tozacak. Yalnız o günkü anlamdaki devlet desteğiyle bugünkü anlamdaki devlet desteği aynı değil.
0: Evet.
1: Orada bütün vezirler, bütün paşalar müstakil devlettir bir nevi. Şey açısından Evliya Çelebi bütün seyahatlerini paşaların himayesinde gerçekleştirmiş. Onların masraflarını onlar karşılamış. Zaten aslında aile olarak zaten zengin. Babası sarayın kuyumcu başısı. Yani hatta onun kapanında büyük bir kuyumcu mağazaları, dükkanları da var. Böyle bir paraya ihtiyacı olmadığı halde o günün geleneği gereği

0: gittiği yerlere mutlaka herhangi bir paşanın görevlisi olarak gidiyor. Ve bütün masrafları da o paşa tarafından karşılanıyor. Bir de Osman'ın geleneği olarak gittiği yerden de hediyeler, bol miktarda hediyeler veriliyor. Cebi dolu.
1: Yani şanslı ve renkli birisi.
0: Yani bu kadar parayı nasıl harcadı, nereye harcadı bilmiyorum.
1: Seyahati harcamıştır.
0: Birkaç tane kölesi, cariyesi vesairesi, her şeyi var, atı falan. Hatta bir çalışmamda duruyor, yayınlamadım. Evliya Çelebi'ye verilen hediyelerin listesini çıkardım. Ve o günkü hediye geleneğini de ekleyerek bir inşallah kısmet olursa onu kitap haline getireceğim. Ya korkunç bir meblağ var ortada.
1: Yani hocam çok renkli ve canlı bir hayat yaşamış belli ki. Buralarda da güzel, bu şanslı, doğuştan gelen şansını aslında çok güzel kullanmış. Ve Türkçemize, dilimize, kültürümüze müthiş bir eser armağan etmiş diyebiliriz. İyi ki de öyle olmuş.
0: Aynen.
1: Seyahatname eseri hocam. Eserimizin adı Seyahatname. Osmanlı Türkçesiyle yazılmış bir eser. 10 ciltten oluşan çok dev bir eser aslında. Seyahatname'yi siz nasıl tanıtırsınız dinleyicilerimiz için?
0: Şimdi Seyahatname'yi şu şekilde tanıtabilirim. Türk tarihinin en büyük eseri. Bir tarih kitabıdır. Coğrafya kitabıdır. Hı hı. Yani etnografya kitabıdır. Mimari vesaire aklınıza ne kadar geliyorsa, bir insanın hayatı için, yaşaması için neler gerekiyorsa veya etrafında hayatında neler varsa hepsinden ayrıntılı olarak bahseden bir kitap. Çok güzel bir Türkçesi var. Aslında Osmanlı Türkçesi tabiri biraz garip oluyor. Siz dilcisiniz biliyorsunuz.
1: Evet hocam.
0: O dönemde kullanılan, yaşayan Türkçe. Türkçe yani.
1: Evet.
0: Yazı farklı zaten o gün.
1: Devri ifade etmek için aslında.
0: Anladım,
1: hocam.
0: Biliyorum. Yazı farklı. O günün kullanılan Arap alfabesi, bugün de Latin alfabesi kullanıyoruz. Biraz tabii o günün şartlarında kullanılan kelimeler biraz daha ağırlıklı olmasına rağmen. Ama Türk dili açısından çok önemli bir başlangıçtır. Çok net ifadeleri var, net cümleleri var. Hatta ben birazcık yoğunlaştığım zaman hem cümle başlarının hem de fararah başlarının bir nevi işaretle konduğunu tespit ettim ve o şekilde kullandım. Yani mutlak ve mutlaka Türk gençlerinin okuması gereken bir eser.
1: Kesinlikle hocam. Sizin zaten ciltlerce çalışmanız var bu konuda, benim de bildiğim ve okuduğum bazılarını kadarıyla diyeyim. Günümüz Türkçesine de zaten çok fazlasıyla aktarıldı bu çeşitli araştırmacılar tarafından. Tam hocam siz bunu söylemişken biraz da dil ve üslubuna değinmek isterim eserin. Sizin gözünüzde, sizin çalışmalarınıza da dayanarak dil ve üslubu nasıl hocam bu eserin? Daha ayrıntılı bir şekilde.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, yani o dönemin eğer dil ve üslubunu birazcık biliyorsanız çok rahatça okunacak. Yani biraz da işte kelime yaznesi olması lazım insanın. Yani ama bugün maalesef bu konuda fazla bir şey söyleyemeyeceğim. O günün diline, üslubuna aşinalık eskisi gibi değil. Biraz zayıfladı. O yüzden kendi orijinal diliyle yayınladıktan sonra talep üzerine günümüz Türkçesini tamamını 10 cildi 20 cilt olarak çevirdik ve yayınladım. Şimdi şu anda yani defalarca basıldı. Halen tekrar
1: evet,
0: basılıyor.
1: Hocam.
0: Yani bugün ne kullanıyorsak, yani benim takip ettiğim şeyi de söyleyeyim. Yani Evliya Çelebi bugün yaşamış olsa nasıl, hangi kelimelerle bu eserini yazar? Benim anlayabildiğim, benim görebildiğim kadarıyla bu şekilde çevirdim. Ne aşırı bir yeni kelime ne de eskiden kalmış kelimeleri, mümkün olduğu kadar güzel Türkçemizin karşılığını vermeye çalıştım.
1: O zaman emeğinize sağlık hocam. Hala da bu çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Çeşitli alanlarda da devam ediyorsunuz ama bilhassa Seyahatname alanında da devam ediyorsunuz. Bir de hocam tabii dil ve üslubuna değinmişken Evliya Çelebi'nin o ilginç renkli konu başlıklarına da değinmesek olmaz. Tabii daha diğer önümüzdeki sorularımda da içeriğine, onun şehirlerine, gezdiği yerlere değineceğiz ama Evliya Çelebi'de biz bir mizah unsuru da görüyoruz hocam ve hatta doğaüstü ögeler, bugün halk bilimi çatısı altına giren çeşitli halk inanışlarına dair ögeleri de görüyoruz. Biraz bunlardan bahsetsek.
0: Şimdi Evliya Çelebi'nin eserine birkaç yönden bakmak lazım. Birincisi kendisinin bizzat gözlemlediği şeyler birebir gerçek.

0: Bak ben bunu da hiç şüphe duymadım. Hatta bu konuda bölgesel çalışan insanlar var. Mesela şu kale işte şu kadar adım diye söylüyor. Bunu gidip tahkik eden insanlar var, ölçüyorlar. Mesela Ayasofya Camii'nin müezzin mahfiline 42 kişi sığar diyor bir arkadaşımız.
1: Denemiş mi hocam?
0: Tabii tabii
1: Çok
0: 42
1: iyi.
0: kişi yerleştirmiş ortalama vücutta insanları. 42 kişi orada olmuş. Bu birebir. Bir de şeyden var, subaşılardan yani arşiv gittiği şehirlerde arşivlerden edindiği bilgiler var. Bu da sağlam çünkü dayalı bir metne, yani bilinen bir metne dayanıyor. Ama onun dışında efsaneler var. Efsaneleri bu sırf eğlence olarak yazmamış, onu söyleyeyim. Konuyu rahat anlatmak için birazcık bazen işte abartılar falan sokuyor. Hatta rahmetli Halil İnalcık onu derdi. Evliya Çelebi'yi okurken onun bir padişah musahibi olduğunu kesinlikle unutmamak lazım derdi. İnsanın nasıl zihnine sokar onu iyi biliyor. Fakat bir de absürt şeyler var işte Kırım'da cadıların havada çarpışması işte bilmem vesaire vesaire. Bunlar da o bölgede dinlediği efsaneleri birebir. Mesela filan yerde şöyle bir şey var diyorlar. Ama ben görmedim diyor. Ben görmedim diyorsa inanmıyordur.
1: Ama gördüm diye anlattıkları bunun yani inandığını mı gösteriyor?
0: İnandığını gösteriyor.
1: Ama onu sanat yapmak için bir nevi gördüm diye anlatıyor mu diyorsunuz
0: Yani
1: hocam?
0: onun bir nevi şey ama bir de gerçek var. Mesela ben Mısır'a gittiğimde onu tahkik ettim. Şeysiz, kuluçkasız. Daha doğrusu kuluçka tavuk yatırmadan 21 günde civciv çıkarıyorlar. Bunu anlatıyor. Çok kişi dedi ki ya böyle saçma şey olmaz canım. Orada bizim rehberimiz isterseniz sizi götüreyim dedi. Daha doğrusu orada Mısırlı bir profesör onun cildi çevirmişti Arapçaya. O dedi ben köyü biliyorum. Orada at gübresine koyuyorlar. O ananın verdiği, Gurkun verdiği sıcaklığı veriyor ve 21 gün sonra civcivler çıkıyor. Bu sihir değil. Ama köye kimseyi sokmazlar dedi. Yani bunun gibi orada başka yerlerde yurt dışında bir sürü şeyi ben tahkik ettim
1: Yani
0: yani.
1: açıklanabilir hadiseler de var
0: Kesinlikle,
1: diyebiliriz.
0: kesinlikle. Yani şimdi siz onu dinlediğinizde saçma gibi gelir veya okuyan palavra sanır ama ben çoğunu yerinde tahkik ettim bu tür şeyler.
1: Peki Evliya'nın Türkçesi dediniz ki hocam aslında çok canlı yaşayan bir Türkçe ve hatta nispeten Osmanlı Türkçesi devre eserlerine göre daha anlaşılır bir
0: Daha.
1: Türkçe. O yüzden de günümüze daha çok hitap ediyor. Hatta günümüzde ben tabii bizim mesela TRT'de de yaptığımız programlar oldu Evliya Çelebi'ye dair. Bu programda da konuşmasak olmaz dedim. Çünkü Türk dünyasının ortak kültür ögelerinden birisi olarak görüyorum ben Evliya'yı ve hatta dünya seyahat edebiyatının da günümüzde de çok renkli görüldüğü için gençler tarafından mesela bir Kutadgu Bilig'den daha çok ilgi çektiğini düşünüyorum ben. Siz ne dersiniz bu
0: Evet.
1: konuda?
0: Doğrudur. Şimdi hiç okumamış, Evliya Çelebi'den bir tek satır okumamış veya hakkındaki şöyle böyle bilgisi olmayan insanlar bile bir yere gittiğinizde Evliya Çelebi köye gelmiş ve şunu şunu şunu anlatıyor. Ya mutlaka yani bu sırf Türkiye içerisinde değil, Türkiye dışında da,
1: Kulağa çalınmış.
0: Balkanlarda da işte Arnavutluk'ta bir şey seyretmiştim. Evliya Çelebi bizim buraya gelmiş ve şunu şunu şunu anlatıyor diyor. Ama Evliya Çelebi hakkında herhangi bir şey bilmiyor.
1: Okumamış da.
0: Okumamış da. Yani bu kadar yaygın hiçbir insan yok.
1: Evet.
0: Yani tarihte yaşamış bu kadar yaygın bir insan yok. Bir de yani Kutadgu Birik gibi Türkçenin, Türk kültürünün temel taşları gibi kitapların dışında Evliya Çelebi daha dikkat çekicidir çünkü hayata hitap ediyor.
1: Daha renkli.
0: Daha
1: Seyahati
0: renkli,
1: günümüzde ben
0: daha
1: de çok seviyorum mesela.
0: evet.
1: İnsanlar seviyorlar hocam seyahat
0: Evet.
1: etmeyi.
0: Yani hatta son zamanda görüyorum işte fotoğrafçı arkadaşlar gidiyor Evliya Çelebi'nin izinde
1: Evet.
0: kitap hazırlıyor.
1: Evet, çok
0: Yani
1: güzel.
0: ne şu şehirde neden bahsediyor? Onun fotoğrafını çekmiş, metnini de koyuyor. Bir sürü çalışma çıktı bu şekilde.
1: Çok güzel aslında şu an günümüzde bile hala edebiyata hitap edecek, televizyona hitap edecek. Dediğiniz gibi fotoğrafçılığa, seyahatlere hitap edecek. Çok renkli ve ilginç bir eser hocam
0: Evet.
1: benim gözümde de Evliya'nın eseri.
0: Şimdi 2013 yılında yayınlanmaya başladı. TRT 2 tarafından 10 bölümlük. TRT kendisi evet. çekti bunu, bir danışmanlığını ve söz yazar.

0: ben yapmıştım. Bir de daha sonra TRT 2'de yine 52 bölüm yayınlandı. Evliya Çelebi'nin Şehirleri falan diye, yani yine evet, TRT'de yayınlandı. Daha da yapacak, hatta şu anda işte müracaat eden, görüşen arkadaşlar var. İşte şu tarafını yapacağız, bu tarafını edeceğiz. Evliya Çelebi'nin izini takip ederek biz de aynı yerlerden gidip aynı şeyleri yapacağız diye bekleyen arkadaşlar var bu şekilde.
1: Yani çok renkli şeyler çıkacağına ve bunun da sonsuz bir hazine olduğuna ben de
0: kesinlikle
1: eminim hocam.
0: Kesinlikle.
1: Peki biraz da hocam, daha şimdi ikinci kısmımızda programımızın onun daha seyahatlerine, rotalarına değineceğiz. O yüzden hani oralara bilerek gelmiyorum şu an ama şunu da sormak isterim yine. Sonuçta biz bir dil ve edebiyat programı da yapıyoruz burada. Literatürümüzde Türkiye'de Evliya Çelebi ilk çalışanlar, önemli eserler ve yurt dışında bunun yansımaları, literatürdeki yansımaları nedir hocam, size onu sorsam?
0: Şimdi Evliya Çelebi maalesef 1800 küsurlarda bir tarih, Evliya Çelebi'nin Seyyah Tarih diye bir kitap çıkarıyor devlet. Ve bunu çıkaranlara devlet ceza vermiş. Boş yere böyle lüzumsuz şeyler yayınlıyorsunuz diye.
1: Çok enteresan.
0: Daha sonra işte 1896 yılında tarihçi Ahmet Cevdet ile Necip Asım Bey ilk 6 cildini yayınlamışlar. Sonra işte devam ediyor. İşte en son 1938 yılında Özgün Deli ile olan baskısı yapılıyor ama bunlar sağlam eserler değil. Yani çok yanlış.
1: İlk eserler.
0: Yani şey olarak. Ama Türkiye'de hep böyle bir daha gevşek bir Nasrettin Hoca imajı var. Bizim çalışmamıza kadar için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. İşte Evliya Çelebi değil mi? Atar ya. Türk Tarihi Dergisi'nde 1950'lerde bu şekilde yazılar gördüm ben. Ama onun anlattığı hadise bugün herkesin rahatlıkla görebileceği bir şey. Sahte değil yani. Yani neyse. Çok dikkate alınmamış. Bugün kulakları çınlasın sevgili anmak istiyorum. Nurhan Ateşoy hocamız ciddi olarak çalışmaya başlayan, hemen herhangi bir çalışmaya başladığında hemen telefon ederseydi hani, Evliya Çelebi'de şu konuyla ilgili ne varsa getir. Yani yaklaşık 30 senedir bu şekilde çalıştık. Daha sonra işte bu merak, bu bizim 2011 yılında Evliya Çelebi yılı yapmamız, büyük tarih kurumuyla, dil kurumuyla filan, çeşitli yerlerde konferanslar, toplantılar, seminerler, hatta televizyon programları filan, benim yurt dışında epey bir yer dolaştım, yurt içinde de. Gerçeğini anlattıktan sonra biraz daha hava değişti. Bugün Evliya Çelebi'yi kullanmak isteyen çok insan var.
1: Evet.
0: Ve
1: hocam,
0: kullanıyorlar da. Yani şu son aşağı yukarı yani 30 senenin mahsulü bu. Ondan önce ciddiye alınmayan bir tavırda.
1: Şimdi bana da daha ciddiye alınan bir bilimsel alan gibi de görülmeye başlandığı hissediyorum.
0: Kesinlikle.
1: Ben de hocam.
0: Yani siz bir şeye inanmak istersiniz, inanırsınız.
1: Evet.
0: İnanmak istemezsiniz, mutlaka onun açıklarını, gediklerini bulursunuz. Kesinlikle. Herhangi bir saçma sapan bir şey, hikayeyi alırsınız, baş tarafını kesersiniz, son tarafını kesersiniz, al size, alay edilecek bir nesne çıkar ortaya.
1: Kesinlikle hocam.
0: Ama baştan sona okursanız, mesela en basit Erzurum'daki kedi hikayesi. Hiç önüne arkasına kimse bakmamış yani. Diyor ki böyle bir şey anlatırlar ve bu bir Erzurum'da darbe meseldir diyor yani.
1: Evet.
0: Bu kadar basit.
1: Zaten dediğim gibi ayrıntılara değineceğiz hocam, umarım ki. Benim hatırladığım kadarıyla Atsız, Orhan Şahik Gökyay gibi isimler, yurt dışından Robert Dankoff gibi isimler de bu alanda çalıştılar. Sizin de son yıllarda bu çalışmalarınızda öne çıktığını biz biliyoruz. Edebiyat araştırmacıları, öğrencileri olarak diyelim. Hocam şimdilik bu bölümümüze veda vakti. Umarım önümüzdeki hafta programımızda sizle yine bu sefer Evliya Çelebi'nin renkli dünyasına daha detaylı bir şekilde bakmaya devam edeceğiz. Ağzınıza sağlık hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: O halde artık veda vakti. Bu bölümde yalnızca şehirleri değil, insanı anlatan büyük bir seyyahı konuştuk. Evliya Çelebi bize bakmayı, dinlemeyi ve hayret etmeyi öğretti. Kıymetli katkıları için Doktor Seyit Ali Kahraman hocamıza teşekkür ediyorum. Yedi İklim Bir Lisan'da bir bölümün daha sonuna geldik. Ben Aleyna Malkoç, sevgili yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte bir sonraki bölümde de seyahatnamenin satırlarında Türk dünyasının izini sürmeye devam edeceğiz. TRT İstanbul Radyosu'nun değerli dinleyicileri, yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, hoşça bakın zatınıza.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
3: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
2: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.
3: Nezaket mevsimi.
4: Zekanın en teknolojik, en hızlı ve en parıltılı haliyle karşı karşıyayız bugün. Nezaket mevsiminde dijital çağın bu yeni muammasını, yapay zekayı kullanma ahlakını ve hakikate olan sadakatimizi konuşacağız. Yapay zeka önümüze dünyaları seren muazzam bir asistan olabilir. Ancak o asistanın sunduğu her cümleyi, her fikri, her emeği kendi mahsulümüz gibi dünyaya pazarlamaya başladığımızda orada nezaketin yerini sinsi bir ahlak aşınması alır. Gerçek zarafet sadece başkasına nazik davranmak değil, aynanın karşısında kendi vicdanına karşı da dürüst kalabilmek sanatıdır. Şükrü Erbaş o sahteliğe prim vermeyen vakur duruşuyla diyor ki, başkasına ait bir hüzünle ağlayamazsın. Başkasına ait bir akılla da hakikati bulamazsın. İnsan ancak kendi alnının teriyle ıslanan sözün sahibidir. İşte şairin bu uyarısı bugün yapay zeka çıktılarını kendi eseri gibi sunan modern insanın en büyük yarasına merhem niteliğindedir. Bir makinenin dizdiği harfleri kendi dehamız gibi kuşanmak bir emek hırsızlığı olmanın ötesinde insanın kendi şahsiyetine yaptığı bir nezaketsizliktir. Henry Bergson yaratıcılığın bir sıçrama ve canlılık olduğunu söyler. Bergson'un bakışıyla baktığımızda yapay zekanın sunduğu veriler statiktir. Ona ruhu, vicdanı ve o eşsiz insan kokusunu katmayan her iş hakikate karşı bir sahtelik borcu biriktirir. Gazali Kimya-i Saadet'te dürüstlüğü sıdk makamı olarak anlatır ve insanın özüyle sözünün bir olması gerektiğini çokça vurgular. Gazali'ye göre kendinde olmayanı varmış gibi göstermek kalbi karartan en ağır perdelerden biridir. Bugün yapay zekayı bir aldatma aracı olarak kullanmak, Gazali'nin uyardığı o sahtelik perdesine bürünmek demektir. Buhari'nin Edebül Müfredi'nde yer alan ahlakın temeli emanete hıyanet etmemek üzerine kuruludur. Kendi zihnimize, kendi kalemimize ve okuyucumuza karşı duyduğumuz o kutsal emanet bilinci bizi bir makinenin gölgesine saklanmaktan men etmelidir. Nezaket yapay zekayı bir asistan olarak kullanmakta ama son imzayı sadece kendi bilgimizle, vicdanımızla atmaktır. Hazreti Mevlana ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol derken dijital dünyanın o mükemmel ve hazır maskelerine aslında büyük bir ihtar yapar. Bizim medeniyetimizde emeğin kutsiyeti sonucun güzelliğinden daha mühimdir. Bir metni yapay zekaya yazdırıp altına kendi adını koymak Edebül Müfred'in yalan ve sahtelik konusundaki o sarsılmaz yasalarına çok terstir. Nezaket bir işin nasıl yapıldığındaki o şeffaflıktadır. Yapay zekayı kullanırken bile o bilgiyi kendi süzgecimizden geçirmek, onu kendi ruhumuzla mayalamak ve yeri geldiğinde o dijital desteği dürüstçe ifade etmek asıl vakardır. Kıymetli dinleyenler, hakikat cilalı sahteliklerden daha değerlidir. Gelin bugün bu yeni teknolojiyle aramızda bir dürüstlük sözleşmesi imzalayalım. Yapay zekayı ufkumuzu açmak, bilgiyi tasnif etmek için kullanalım ama kalbimizi ve imzamızı asla ona teslim etmeyelim. Başkasına ait bir zekayı kendi rütbemiz zannetmeyelim. Unutmayalım ki makine kusursuz yazabilir ama sadece insan o satırların arasına merhameti ve samimiyeti yerleştirebilir. Hakikate sadakat modern dünyanın en asil, en zorlu imtihanıdır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, özünüzün sözünüze eş, emeğinizin hakikate yoldaş olduğu güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
3: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız dedi. Erdoğan, Anadolu'nun Türk milletinin ebedi yurdu olduğunu belirtti. Her şeyden sarfı nazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda kimseye boyun eğmeyiz ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş, Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu vatan kılma iradesine vurgu yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 26 Ağustos 1922'deki Büyük Taarruz'un yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Büyük Taarruz, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunun ilanı olmuştur dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile yeni enerji hatlarının yapımı konusunda ortak projeler üzerinde çalışıldığını söyledi. Orta Doğu Körfez ülkeleri, Türkiye ve Suriye arasında ekonomik ittifak doğmaya başladı dedi Bolat. Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye-Suriye ticaret heyeti programında konuştu. Yakın bir zamanda Türk bankalarının Suriye'de kuruluşu ile ilgili olumlu haberler gelebileceğinin müjdesini de verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplantı trafiği sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu toplandı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürüyor. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 70. duruşması başladı. Duruşma tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında ikinci operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Antalya'da düzenlenen operasyonda da örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişinin evinde arama yapıldı. Örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarını içeren 37 klasör ele geçirildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölüm nedenine ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Şüpheli ölüm tespiti yapıldı. 10 yıl önce verilen doğal ölüm raporuna şerh düşüldü. Ölümün ağır metal zehirlenmesi, dizle göğse bası ve ağızlı burnun kapatılması olabileceği belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nda puanlar yeniden hesaplanacak. ÖSYM-AGS testindeki 6 alt testte 2025 yılına ait soru ağırlıklarının kullanıldığını açıkladı. Adayların doğru ve yanlış sayılarında değişiklik olmayacak. Güncellenen sonuç belgeleri gün içinde erişime açılacak. Trafik kazası sonrası hasar ihbarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor. Ortak Hasar İhbar Merkezi ile trafik ve kasko sigortalarında ilk hasar bildirimi tek bir hat üzerinden yapılabilecek. Basit konaklama tesislerine yeni kurallar getirildi. Kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerin girişinde resepsiyon bulunacak. Havuzu olan tesislerde ise kapasiteye göre sertifikalı can kurtaran görevlendirilecek. İslam İş

0: Son kentlerini Rusya'ya defaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise yeni Patriot hava savunma sistemlerinin ülkeye ulaştığını ancak daha fazlasına ihtiyaç olduğunu açıkladı. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nın direktörü Rusya'da mı? İddia Kremlin tarafından doğrulandı. Buna göre John Ratcliffe Moskova'da Rus istihbarat yetkilileriyle temaslarda bulundu ancak görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1 biten ilk maçın rövanşında bu akşam Lyon'a konuk olacak. Sarı lacivertli ekip rakibini elemesi durumunda adını Devler Ligi'ne yazdıracak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve tabiden naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: İnebolu Küre Kastamonu yolunun 17 ile 25. kilometreleri arasındaki asfalt satı kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 4 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları yapılması nedeniyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklamlar.

Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 26 Ağustos Çarşamba, saatler 15'i 7 dakika geçiyor ve an itibarıyla da Genç Yaşam TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Genç Yaşam'a hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, bugün Genç Yaşam'ı Senem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk şarkısını Deniz Tekin'den dinliyoruz. Beni Vur.

Sayın dinleyenler, saatler 15.12'yi gösteriyor. Yaklaşık bir saat boyunca da Genç Yaşam programıyla sizinle olacağız. Bugün programımızın ilk bölümünde sosyal medyada yapılan paylaşımların hukuki boyutunu konuşacağız. Hatay Barosu avukatlarından Kerem Kimyon sorularımızı yanıtlayacak. Ardından yapay zekayı ders çalışırken doğru kullanmayı programımızda ele alıyoruz. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Yusuf Kuvvetli de merak edilenleri programımızda yanıtlayacak ve birbirinden güzel şarkılar sizin için çalmaya devam ediyor. Sema Moritz, Hasretle Sizin.

0: Bir tohum düşer toprağa, güneş büyütür, yağmur besler, sabır olgunlaştırır. Toplanan yalnızca ürün değil, çünkü bu topraklarda hasat bir ailenin umudu, bir evin bereketi, yarının hazırlığıdır. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce emek aynı bereket hikayesinde buluşur. Ve şimdi bir yıllık emeğin karşılığını almak için hasat vakti.
1: Hasat Vakti yeni bölümleriyle her pazar 20'de TRT Belgesel'de.
2: Genç Yaşam devam ediyor.
3: Sevgili dinleyenler, sosyal medya özellikle gençlerin kendilerini ifade ettiği en önemli alanlardan biri. Ancak bazen düşünmeden yapılan tek bir paylaşım hukuki sonuçlar doğurabiliyor. Peki sosyal medyada paylaşım yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi paylaşımlar suç sayılabilir? Bugün Genç Yaşam'da Hatay Barosu avukatlarından Sayın Kerem Kimyon'la sosyal medyada yapılan paylaşımların hukuki boyutunu konuşacağız. Sayın Kimyon telefon hattımızda. Merhaba Kerem Bey, hoş geldiniz.
4: Merhabalar Muhammed Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
3: Çok teşekkür ederiz. Kerem Bey, sosyal medyada yaptığımız bir paylaşım hangi durumlarda hukuki sorumluluk doğurabilir öncelikle?
4: Sosyal medya hayatımızın her alanında, dolayısıyla sosyal medya girişlerde ya da yaptığımız paylaşımlarda dikkat etmemiz gereken unsurlar söz konusu. Bunların başında en çok karşılaştığımız sorunlardan bazılarından örnek vermem gerekirse hakaret ve siber zorbalık söz konusu olabiliyor. Başkalarına yönelik küfür, onur kırıcı söz ya da asılsız iddialar içeren paylaşımlar yapabiliyoruz istemeden. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kişisel verileri hukuka aykırı yayınlayabiliyoruz. Başka birinin görüntüsünü ya da bilgilerini bilerek ya da bilmeyerek verebiliyoruz. Özel hayatın gizliliğini ihlal edebiliyoruz. Dolayısıyla yaptığımız paylaşımlara ona göre dikkat etmemiz gerekiyor. Bazen de telif hakkını ihlal edebiliyoruz. Herhangi bir kaynak göstermeden ya da sahibinden izin almadan paylaşımlar yapabiliyoruz. Ve son zamanlarda ne yazık ki en çok karşımıza çıkan durumlardan bir tanesi de yasa dışı bahis veya kumar reklamlarına da alet olabiliyor arkadaşlarımız. Bu konulara özellikle dikkat çekmek isterim.
3: Peki gençlerin sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda en sık karşılaşılan hukuki sorunlar neler? Bir arkadaşın fotoğrafını veya videosunu izinsiz paylaşmak örneğin hukuken bir sorun oluşturur mu?
4: Tabii hem maddi anlamda bir sorun oluşturabilir. Yapılan paylaşımla ilişkin görüntüsü ya da habireye yayınlanan şahsın rızası yok ise özel hayatın gizliliğini ihlal söz konusu olabilir. Bu aynı zamanda tazminatı da gerektirebilir. Özel hayatın gizliliğini ihlalden kaçınabilmek için biz yapmış olduğumuz paylaşımda mutlaka ya telefonla kendisini aramalıyız ya da mümkünse yazılı bilgisini almalıyız. Aksi takdirde böyle bir paylaşım bizi mahkemelerin önüne çıkartabilir ve 2 yıldan başlayan bir cezası söz konusu olur.
3: Evet, peki özel bir konuşmanın veya cep telefonu mesajlaşmasının görüntüsünü alıp paylaşmak ya da ses kaydı video paylaşmak bir başkasına ait. Bunlar suç teşkil eder mi?
4: Aynı şekilde Türk Ceza Kanunu 136. maddede düzenlenmiş tam da bunlar Muhammed Bey. Burada kişisel verileri ele geçirme, başkasına verme ve yayma suçu söz konusu. Kişinin hayatının gizli alanında kalması gereken ve herkes tarafından bilinmeyen kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi, başkasına verilmesi ya da yayılması yoluyla işlenir. Böyle bir durum mu gerçekleştiren şahısla ilgili yapılan suç duyurusundan sonra da bu bilgileri başkasına veren, yayan ya da ele geçiren kişinin de 2 yıldan 4 yıla kadar bir hapse söz konusu olabilir. Dolayısıyla çok dikkatli olmamız gerekir.
3: Evet, öte yandan siber zorbalık da son zamanlarda sıkça konuşuluyor. Sosyal medyada bir kişiye hakaret etmek veya tehditte bulunmak hangi sonuçları doğurabilir?
4: Sosyal medya üzerinden özellikle şunları çok rastlıyoruz. Hani bazen de sosyal medya üzerinden gerçek kişileri, yani isimlerini saklayıp da bu işleri yapan arkadaşlar söz konusu olabilir. Fakat hesabın isminin değişmesi ya da gizli olduğunu sanılması aslında hukuken çok bir şey değiştirmiyor. Hakaret suçlarında yapılan özellikle ya da tehdit suçlarında IP adresleri bulunabilir. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde ilgili şahıslar tespit edilip ceza yoluna gidilebiliyor. Yani sadece ve sadece hesabı gizlemek çok da insanların güven içerisinde hareket edeceği anlamına gelmiyor.
3: Evet, öte yandan şaka yaptım, kötü bir niyetim yoktu demek. Bu ifadeler hukuki sorumluluğu ortadan kaldırır mı?
4: Kesinlikle kaldırmaz. Burada şu önemli aslında. Dışarıdan bakan birinin yapılan paylaşımla ilgili objektif bir şekilde yapılan paylaşımı nasıl algıladığı önemli.
3: Evet.
4: Yani dışarıdan bakan biri yapılan paylaşımda bir hakaret, bir suç, bir tehdit unsurunu görüyorsa ve dışarıdan bakıldığında hakikaten de böyle bir durum söz konusuysa, bizim şaka yaptım, kötü niyetim yoktu gibi mazeret geliştirmemiz hukuki sorumluluğumuzu ortadan kaldırmıyor. Tam tersine ortada aleniyet unsuru olduğu için, yani sosyal medya paylaşımı birden fazla kişi tarafından görülebildiği için cezanın artırılmasına da neden olabiliyor.
3: Evet, peki bir paylaşım daha sonra silindiğinde sorumluluktan kurtulmuş olur mu o kişi?
4: Şöyle, kurtulmuyor yine. Aynı mantıkla hareket ediyoruz. Evet. Biz burada. Suç paylaşımın yapıldığı anda gerçekleşmiş sayılıyor. İçeriğin silinmesi sadece zararın daha fazla büyümesini engeller. Fakat bu yapılan içerik yayında kaldığı sürece karşı tarafın mağdur olma durumu söz konusu olabilir. Ve neden sorumluluğumuz devam eder? Dijital iz bırakabiliriz.
3: Evet.
4: İnternete yüklenen bir içerik anlık olarak kopyalanabilir ya da arşivlenebilir. Fakat buna rağmen silmemiz şu bakımdan önemli. Daha fazla ceza alınmasının önüne geçebilir. Silinmesi mağdur olan tarafça hoş karşılanıp şikayetten vazgeçilebilir. Silinmesinde elbette fayda var, fakat tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmıyor.
3: Evet, biri suç teşkil eden bir yazı yazdı, paylaşım yaptı vesaire. Bir başkası da onu yeniden paylaştı. Bu noktada o yeniden paylaşana da bir hukuki sorumluluk doğuyor mu? O da suç işlemiş oluyor mu? Bu suça ortak oluyor mu?
4: Bu suça ortak oluyor maalesef. Yani benim başkasının duvarından aldığım gibi,
3: evet,
4: bir savunmamız oradaki hukuki hakkın ihlalini ortadan kaldırmıyor.
3: Şu
4: dolayısıyla
3: retweet denen retweet denen yeniden paylaşım denen özellik kullanılsa dahi aynı durum mu söz konusu?
4: Aynı durum söz konusu. Tıpkı asıl soru failin failde olduğu gibi, onu paylaşan arkadaşın da suçu paylaşımı aynı hukuki etki yaratmakta.
3: Evet. Peki bir kişinin kişisel bilgilerini paylaşmak, telefon numarasını, adresini veya okul bilgisini gibi kişisel bilgileri paylaşmak durumunda ne gibi hukuki sorunlarla karşılaşabilir kişiler?
4: Maddi tazminat davalarıyla karşı karşıya kalabilir. Hukuka aykırı olarak geçirilmesi, ele geçirilmesi ya da yayılması. Demin bahsetmiş olduğum özel hayatın gizliliği ihlal suçunu kesinlikle kapsamakta ve Türk Ceza Kanunu anlamında bir cezai sorumluluğa tabi olabilmekte. Dolayısıyla yapılan paylaşımlar da özellikle bir başkasına ait verilerin sunulması halinde diğer şahıstan mutlaka izin almamız gerekiyor.
3: Evet, peki bu durumda mağdur olan biri, bir paylaşım sebebiyle mağdur olduğunu düşünen biri ne yapmalı, nereye nasıl başvurmalı, hangi kanıtları saklamalı?
4: Çok güzel bir soru Muhammed Bey. Böyle bir zorbalıkta ya da durumla karşılaşan şahsın öncelikle yapması gerekenlerin başında ekran görüntüsünü alabilmesi gerekiyor. Bizim screenshot dediğimiz saklanması gereken önemli kayıtlardan bir tanesi. Paylaşımın, hesabın ve yorumların net ekran görüntüleri almamız lazım. Tarih, saat, beğeni ve izlenme sayıları görünmelidir bu almış olduğumuz ekran kaydında, görüntüsünde. Paylaşım linki vardır, internet paylaşım adresi. Bunun kaydedilmesi gerekiyor. aynı zamanda hakareti veya zararlı içeriği yapan kişinin profil bilgilerini ve kullanıcı adını görüntüsünde saklamamız gerekiyor.
3: Evet.
4: Eğer kişisel yol mesaj yoluyla taciz veya tehdit söz konusuysa bunların da ekran görüntülerini almamız, daha sonrasında da yerine göre savcılığa, karakola ve gerekirse hukuk mahkemelerine gidebiliriz.
3: Evet, tabii bugün artık bir de tehdit sorunları da var açıkçası. Başkasına ait bir fotoğrafı, videoyu ya da müziği paylaşmak. Öte yandan herkes artık bir içerik üreticisi de oldu. Bir başkasına ait bir şiiri okumak ya da bir metni, evet, bir kitabı okumak. Bunlar ne gibi hukuki sorunlar doğurabilir? Sosyal medyayı kullanmadan önce nelere dikkat etmeli, neleri bilmeli?
4: Böyle bir durumda sosyal medya paylaşımından önce sorun yaşamamamız adına telif sahibinden açıkça izin almalı veya telifsiz, lisanslı içerikler tercih etmeli. Eser sahibine ulaşmalıyız mümkünse. Paylaşım, evet, içinde kendisinden sözlü ya da yazılı onay istememiz gerekiyor. Aksi takdirde izin almadığımızda sahibinden işte öğrenciyim, ticari amacım yok veya kaynak belirttim diyerek yasal olarak sorumluluktan kurtulamayız. Aynı zamanda telif ücretsiz veya kamu malı dediğimiz etiketli materyalleri de tercih edebiliriz. Yanı sıra izin alınan veya alıntı yapılan durumlarda da eserin sahibinin adına ve orijinal bağlantısını açıkça yazmamız gerekiyor. Kaynak göstermek tek başına telif hakkı ihlalini önlemez ama en azından iyi niyet göstergesidir. Ve bazı yasal alıntılarda da zaten bunu belirtmek zorunludur.
3: Evet. Çok teşekkür ederiz Kerem Bey katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
4: Ben teşekkür ederim Muhammed Bey. Bizim özellikle şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Sosyal medyadaki gençler paylaşımını yapmadan önce gizlilik ve güvenlik konularına dikkat etmeli. Yapmış oldukları paylaşımın geleceğe etkisini hesaba katmalı. Mesela bu paylaşımın 2 yıl sonra, 3 yıl sonra bir işverenim görse, öğretmenim görse, arkadaşlarım görse ne dedi şeklinde düşünmeli. Niyet ve duygu durumumuza göre de bir şeyi hemen paylaşmamalıyız. Yani üzgünken ya da çok sevmiştiyken ileride pişmanlık olabilir. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece herhangi bir sorun yaşamayız.
3: Evet, tekrar teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
4: Sağ olun.
3: Sayın dinleyenler, saatler 15.33'ü gösteriyor. Genç Yaşam'da konuğumuz Hatay Barosu avukatlarından Sayın Kerem Kimyon'du.

0: dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin, kontrolü geri al.
0: Genç Yaşam devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, yapay zeka artık öğrencilerin de hayatının içinde. Ders çalışırken konu anlatımı istemek, soru çözmek, özet çıkarmak ya da sınava hazırlanmak için yapay zekadan destek alınabiliyor. Peki yapay zeka ders çalışırken doğru kullanıyor muyuz? Bize öğrenmeyi mi kolaylaştırıyor yoksa zamanla düşünme ve araştırma becerilerimizi olumsuz mu etkiliyor? Bugün Genç Yaşam'da Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Sayın Yusuf Kuvvetli ile yapay zekayı ders çalışırken nasıl daha doğru ve verimli kullanabileceğimizi konuşacağız. Sayın Kuvvetli, merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk. İyi programlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. Öncelikle yapay zeka öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarını nasıl değiştirdi Sayın Kuvvetli?
3: Aslında şöyle, yapay zeka tabii ki hepimizin hayatını değiştirdi her şeyden önce. Özellikle de dil modelleri dediğimiz büyük dil model aileleriyle yapay zeka artık hepimizin hayatının bir parçası haline geldi. Doğrudan bilgiye ulaştığımız, araştırma sürecini aşırı hızlandırdığımız ve birçok konuyu da bypass edebildiğimiz bir süreç.

0: Ne geldi? Tabii ki öğrencilerin ders çalışma alışkanlıkları da bu konuda etkilenmiş oldu. Tabii ki doğru kullanıldığında yapay zeka çok önemli bir avantaj haline geldi. Ders çalışma biçimini kökten değiştirdi ve kaynaktan bağımsız bir öğretmene, bir kitaba, bir içeriğe bağımlı olmadan öğrenme gelişti. Yani aslında herkes için öğrenmeye fırsat tanır bir sistem haline geldi. Tabii ki burada bilgiye daha kolay ulaşmak da bilgiyi öğrenmek anlamına gelmiyor. Birazcık öğrencinin sorumluluğu şu yönde artmış oldu. Bilgiye daha kolay ulaştı ama bunu nasıl kullanacağını öğrenme yükümlülüğü artmış oldu.
1: Evet, peki yapay zekayı ders çalışırken kullanmanın sizce en doğru yolu nedir?
0: Aslında şöyle, yapay zeka araçları şöyle çalışıyor. Bir veri var. Bu veriyle bir model eğitiliyor. Yapay zeka modeli adı veriliyor. Biz bu modele sorular sorduğumuzda model bize bazı çıkarımlar yapıyor. Deyim yerindeyse geçmiş gördüğü veriden uyduruyor. Bu uydurma, daha doğrusu çıkarım mekanizması diyelim. Sorduğumuz sorunun ve içeriğin tamamen bu konuda etkilenebilmesini sağlar. Burada da tam olarak en doğru yol yapay zekayı soru sorduğumuz ve cevap aldığımız bir cevap makinesi yapısında değil de daha çok bir yardımcı gibi kullanmak. Yapay zekaya doğrudan bir sorunun cevabını sormak yerine o soruya nasıl ulaşabileceğimizi sormak. Örneğin bir konuyla ilgili bana bunu bu konuda bilgi ver, bana bu konuyu anlat yerine önce bana bir ön test yap, bana bazı sorular sor, seviyemi tespit et ve buna göre eksiklerimin neler olduğuna göre eksik konularımı tamamla gibi birazcık öğrenme yardımcısı şeklinde kullanılması öğrenciyi buradaki pasif sadece soru sordu cevap aldı durumundan daha aktif öğrenmenin bir parçası haline getirmesine imkan tanıyor. Yani aslında yapay zeka öğrenmeli. Daha doğrusu
1: Evet.
0: siz öğrenmelisiniz, yapay zeka değil.
1: Evet. Peki bir soruyu çözemediğinde bir öğrenci cevabı doğrudan istemek yerine ipucu veya çözüm yöntemi istemek mi lazım? Nasıl kullanmalı o an?
0: Kesinlikle olması gereken yaklaşım bu. Bir defa doğrudan cevabı almak, tabii ki bu araçlar doğrudan cevap verebilmek üzerine de kurgulanmış durumda.
1: Evet.
0: Kullanıcının bir sorumluluğu var. Kullanıcı sorumluluğunu şöyle giderebilir. Bana bu sorunun cevabını ver yerine, bana bu soruyla ilgili bir ipucu ver. Ben bunu çözmek istiyorum. Nereden başlamalıyım mesela? Ya da ben bu soruda burayı anladım ama yöntemi anlamıyorum. Bana bu yöntemi önce bir anlat, ben bunu uygulayayım. Sayısal bir konu sayar. Ya da ben böyle çözdüm, sence doğru muyum? Eksiklerimi bana söyle gibi. Birazcık istem ya da komut, İngilizce'de prompt denilen yapıyla daha iyi çözümler bulunabilir. Şu da bir tabii yaklaşım. Hala çözemiyorsa öğrenci, bana bir örnek yap, başka bir örnek üzerinden konuyu anlat deyip yine aslında bir yardımcı kaynak gibi kullanımı öğrencinin zihinsel çabasını koruyacaktır.
1: Evet, peki yapay zekadan konu özeti istemek, çalışma programı veya soru hazırlamasını istemek öğrencinin öğrenmesine katkı sağlayabilir mi?
0: Kesinlikle yapay zeka aslında doğru kullanıldığında büyük bir araç. İlk soruda da bahsetmiştim.
1: Evet.
0: Bana mesela bir çalışma koçu gibi konumlandırılabilir. Bana bir çalışma programı hazırla gibi. Hatta daha ileri durumda benim şu kadar gün zamanım var. İşte bu kadar konuya çalışmam lazım. Bu konularda da eksiklerim var. Sence ne yapmalıyım gibi ayrıntılı sorular sorulabilir. Önce bir kişisel çalışma asistanı gibi bir yapı haline gelebilir. Eğitimde yapay zekanın kullanımı Amerika'daki bir üniversitenin, popüler üniversitelerden birinin araştırmalarına göre geçen yılki raporunda henüz çok daha başındayız. Eğitim sektöründeki kullanımından bahsedecek olursak güçlü bir potansiyel vaat ediyor. Bu şekilde de öğrencinin kendi mentorunu, kendi çalışma arkadaşını, çalışma asistanını yapay zeka ile kullanması mümkündür.
1: Evet, tabii yapay zeka da kusursuz değil. Zaman zaman yanlış bilgiler de verebiliyor. Bu noktada bilgiyi nasıl teyit etmeli öğrenciler?

0: Halüsinasyon denilen bir problem var. Aslında bahsetmiştim, yapay zeka bir nevi uyduruyor, bir çıkarım yapıyor.
1: Evet.
0: Ve burada bir halüsinasyon konusu var. Yapay zeka bazen konuyla çok alakasız şeyler söyleyebiliyor. Ne kadar başarılı olsa da burada her yapay zeka aracı hata yapabilir. Zaten bunlar araçlar tarafından da defaatle dile getiriliyor. Bununla birlikte şöyle de bir gerçek var. Bugün en başarılı modeller bile belirli sorular sorularak halüsinasyon görüp görmediği tespit ediyor. Ama kullanım alanı çok geniş olduğu için kaçınılmaz bir durum. Tabii ki bu da şunu götürüyor. Yapay zekaya güvenmek mi, desteklemek mi? Doğru soru, doğru cevap, desteklemek. Bir şekilde yapay zekanın doğrulanması gerekiyor. Burada yine denetimli öğrenme kanalları, yani öğretmene sormak, bir akademik araştırma yapmak, kitaba sormak gibi konularda yapay zekanın doğrulanması ihtiyacı var. Özellikle sayısal verilerde, araştırma verilerinde yapay zekanın halüsinasyon görme oranları görece yüksek. Yüzdece küçük de olsa günlük hayatta kullanım sıklığımıza baktığımızda yüksek. Mutlaka her bilginin teyit edilmesi zorunluluk. Kullanıcının kontrolü kaybetmemesi için bu kritik bir konu.
1: Evet, peki ders çalışırken ya da bir bilimsel bir çalışma yaparken yapay zekadan faydalanalım ama o etik sınırları da aşmamak gerekiyor. Yapay
0: Çok doğru.
1: zekayı doğru kullanmakla kopya çekmek arasındaki o sınır nedir peki Sayın Kuvvetli?
0: Aslında burada biraz işin etik boyutu da söz konusu. Bu bir etik problem. Yapay zekayı doğrudan kullandığımız, yani bir ödevimiz var ve bu ödev yapay zeka tarafından yapılırsa bu bir kopyadır aslında.
1: Evet.
0: Sınır tamamen yapay zekayı bir araç olarak kullanmak. Yani yapay zekadan örnekler istemek, fikir istemek, yol haritasını belirlemesine destek olmak, konuyla ilgili konunun temellerini anlatmasını sağlamak düzeyinde her öğrenci kullanmalı. Çünkü bu zaten artık var olan bir teknoloji ve çok hızlı da gelişen bir teknoloji. Ama tabii sınır şu, doğrudan ödevi yapay zeka yaptığında öğrencinin yerine mi geçiyor, öğrenci yerine
1: Evet.
0: mi düşünüyor soru işareti oluşuyor.
1: Evet, aslında bir yandan kolaylık, örneğin bir konuşma inceleyecekseniz bir çalışma için 5 konuşmayı tek başınıza incelemek yerine belki 10 farklı konuşmayı da inceleyebilirsiniz. Bu açıdan aslında kıymetli ama kopya etmemek lazım, o sınırı aşmamak lazım. Peki
0: Kesinlikle.
1: öğrenciler yapay zekaya soru sorarken, bu da ayrı bir meziyet açıkçası. Soru sorarken nasıl sorular sormalı? Nelere dikkat etmeliler? O prompt denen şeyi nasıl oluşturmalılar?
0: Aslında bununla ilgili genelde şöyle örneklemeyi tercih ediyorum ben. Yapay zeka araçları tıpkı bir araba gibi birçok fonksiyona sahip ama bu arabayı sürmenin bir ehliyeti var. Yapay zeka araçlarının ehliyeti de bu promptları, yani istem diyelim Türkçe olması adına, istemleri doğru yapabilmekle alakalı. İstemler de şöyle olmalı. Bir defa mümkün olduğunca detaylı istemlerle soru sormak gerekiyor. Hani bana fizik anlat, bana matematik anlat derseniz rastgele bir konu anlatacaktır.
1: Evet.
0: Ama ben bir 15 yaşında bir öğrenciyim ya da kendinden de çok bilgi vermemek mantıklı olabilir. Lise 2'ye giden bir öğrenci için işte türev konusundaki genel bilgileri almak istiyorum. Bana önce biraz soru sor ve seviyemi anla. Buna göre bana uygun bir eğitim içeriği sun gibi bir bilgiyle yapay zekanın daha faydalı bilgi vermesi sağlanabilir. Burada tabii işin bir de mali boyutu da var. İstemi doğru yapmak daha az sayıda istemle sonuca ulaşmaya da fayda sağlıyor. Birazcık 21. yüzyılın mühendisleri ve aslında insanlara diyeceğiz artık yapay zekayı ehliyeti olan doğru promptu sormayı becerisini geliştirmeli.
1: Evet. Peki bir de şöyle bir şeyden söz ettiniz. Kendine dair bilgi vermemek de gerekiyor pek. Bu noktada neye dikkat etmeli? Ders çalışırken kişisel bilgileri de paylaşabiliyor zaman zaman insanlar ya da bir başkasına ait kişisel bilgileri de. Burada neye dikkat etmeli? Neden paylaşmamalı?
0: Sonuçta yapay zeka araçları veriyle çalışır, veriyle eğitilir ve bizim

0: bizim de yapay zeka araçlarıyla yaptığımız sohbet geçmişleri kaydedilir. Bu sohbet geçmişlerinde kendimize ya da etrafımızda bildiğimiz, tanıdığımız insanlara dair kişisel veri paylaşmak, veri sızıntısı ya da kişisel veri ihlallerine yol açabilir. Bununla beraber tabii ki bu yüzden bunların verilmemesi gerekir. Mümkün olduğunca anonim konuşmak gerekir. Yani az önce de ben de başlarken 15 yaşındayım yerine işte lise 1, lise 2 öğrencisiyim. İşte 20 yaşındayım yerine üniversite 2 öğrencisine anlatır gibi anlat. Yani biraz kendinden çok üçüncü tekil şahsa doğru yönlendirmek iyi bir çıkış noktasıdır. Mümkün olduğunca özel bilgilerin paylaşılmaması doğrudur. Tabii özel bilginin içinde aslında copyright, yani telif hakkı olan materyaller de var. Bize ait olmayan, telif hakkı başkalarına ait olan kitap, doküman, görüntü, ses, video, bunların paylaşımı yapay zeka modellerinin gelecekte eğitiminde kullanılabilir. Bu da ister istemez bir veri güvenliği riski yaratabilir. O yüzden bunlara gerçekten dikkat ederek paylaşmak gerekir. Sorumlu kullanım önemli.
1: Evet. Sayın Kuvvetli, öte yandan birçok artık yapay zeka aracı var. Doğru yapay zeka aracını nasıl seçebilir kişiler ve ücretli, ücretsiz versiyonları da artık çıktı. Ücretsiz versiyonunun yetersiz olduğunu da düşünebiliyor kullanıcılar. Hakikaten öyle mi?
0: Aslında birçok araç var. Binden fazla bilinen yapay zeka aracı var. Belki daha da fazla.
1: Evet.
0: Ve evet, ücretli modellerin daha iyi sonuçlar verdiği mümkün. Ama doğru prompt ücretsiz modelden de iyi bir sonuç elde edebilir. Burada iyi bir istem yapmak aslında. İstem kalitesine dönüyor konu. Tabii ki ücretsiz araçlar ya da açık kaynak kodlu araçlar, farklı yapay zeka araçları kullanılabiliyor. Bunlarla ilgili birçok çalışma da söz konusu. Ama özellikle olarak mutlaka bir yapay zeka aracı ücretli olmalıdır, bunlar kullanılmalıdır gibi bir şey demek de çok doğru olmaz. Doğru kullanılan her araç fayda sağlayabilir. Tabii doğru kullanımda işte doğru istem, sonucun doğrulanması, doğru soru sorulması gibi konulardan geçiyor.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Kuvvetli bu kıymetli katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çağırdığınız için ben teşekkür ediyorum.
1: İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
1: Sayın dinleyenler, saatlerimiz 15.52 gösteriyor. Genç Yaşam'da konuğumuz Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Sayın Yusuf Kuvvetli bizimleydi.

Sevgili dinleyenler, bugünlük de Genç Yaşam'ın sonuna geldik. Bugün Genç Yaşam'ı sizin için Salem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte Genç Yaşam'da buluşmak dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız dedi. Erdoğan, Anadolu'nun milletin ebedi yurdu olduğunu belirtti. Her şeyden sarfı nazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda kimseye boyun eğmeyiz ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş, Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu vatan kılma iradesine vurgu yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 26 Ağustos 1922'deki Büyük Taarruz'un yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Büyük Taarruz, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunun ilanı olmuştur dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bulat, Suriye ile yeni enerji hatlarının yapımı konusunda ortak projeler üzerinde çalışıldığını söyledi. Orta Doğu, Körfez ülkeleri, Türkiye ve Suriye arasında ekonomik ittifak doğmaya başladı dedi. Bulat, Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye-Suriye Ticaret Heyeti programında konuştu. Yakın bir zamanda Türk bankalarının Suriye'de kuruluşuyla ilgili olumlu haberler gelebileceğinin müjdesini de verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplantı trafiği sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu toplandı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürüyor. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 70. duruşması başladı. Duruşma tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında ikinci operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Antalya'da düzenlenen operasyonda da örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişinin evinde arama yapıldı. Örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarını içeren 37 klasör ele geçirildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölüm nedenine ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Şüpheli ölüm tespiti yapıldı. 10 yıl önce verilen doğal ölüm raporuna şerh düşüldü. Ölümün ağır metal zehirlenmesi, dizle göğse bası ve ağızla burnun kapatılması olabileceği belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavında puanlar yeniden hesaplanacak. ÖSYM, AGS testindeki 6 alt testte 2025 yılına ait soru ağırlıklarının kullanıldığını açıkladı. Adayların doğru ve yanlış sayılarında değişiklik olmayacak. Güncellenen sonuç belgeleri gün içinde erişime açılacak. Trafik kazası sonrası hasar ihbarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor. Ortak Hasar İhbar Merkezi ile trafik ve kasko sigortalarında ilk hasar bildirimi tek bir hat üzerinden yapılabilecek. Basit konaklama tesislerine yeni kurallar getirildi. Kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerin girişinde resepsiyon bulunacak. Havuzu olan tesislerde ise kapasiteye göre sertifikalı can kurtaran görevlendirilecek. İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı Cidde'de Filistin gündemiyle toplanacak. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya katılacak. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğine dikkat çekilecek. ABD-İran hattında gerilim ekonomik boyutta sürerken Amerikan basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Amerikan haber sitesi Axios, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun müttefik ülkelerin dışişleri bakanları ile yaptığı görüşmede İran'a yeni saldırı gündemde değil dediğini öne sürdü. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş

0: akşam Lyon'a konuk olacak Sarı Lacivertli ekip. Rakibini elemesi durumunda adını Devler Ligi'ne yazdıracak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. Kart limitini düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklamlar.

0: Çevre Ajandası.
1: Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de Çevre Ajandası programında sizlerle birlikteyiz. Çevremizi uzman konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Merhaba, ben İlker Uykal. Bugün de çok kıymetli bir konuğum var. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doktor Tuğba Günal, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler katıldığınız için. Sizinle zaman zaman yaptığımız programlarda insanın çevreyle olan ilişkisini, münasebetini, iletişimini konuşuyoruz. Tabii farklı boyutlarıyla bunu değerlendiriyoruz. Evet. Tabii biz çevre dediğimiz zaman bir akademik bakış açısıyla değil de normal bir bakış açısıyla baktığımızda, ilahiyat nazariyesiyle değil, kendi bakış açımızla değerlendirdiğimizde, çevre dediğimizde işte orman, ağaç, deniz, iklim, işte bu gibi başlıklar geliyor. Ama acaba çevreyi konuşurken biz sadece salt olarak çevreyi mi konuşuyoruz, yoksa çevre dediğimiz şey insanın kendisini, Rabbini ve yeryüzündeki yerini nasıl gördüğünün bir yansıması mı? Yani bu açıdan baktığımızda çevre dediğimiz şey insanın kendisini nasıl gördüğünün bir sonucu mu?
0: Ben de aslında bugün biraz bu minimal üzerinde konuşmak istiyorum sizinle. Bu konuda sizden ayrı düşünmediğimi aslında söyleyebilirim başlangıçta. Ben de çevreyi anlamadan önce insanı anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Hatta daha da ileri gidebilirim burada. Ben çevreyle ilgili hemen her tartışmanın dönüp dolaşıp insan anlayışına dayandığını düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Çünkü insan kendisini nasıl tanımlıyorsa dünyaya da öyle davranıyor. Kendisini sadece tüketen bir varlık olarak görüyorsa dünyada onun gözünde tüketilecek bir yere dönüşüyor mesela. Kendisini yalnızca hak sahibi olarak görüyorsa sorumluluklarını unutmaya başlıyor, değil mi? Ya da kendisini bir sorumluluğun taşıyıcısı olarak görüyorsa, o zaman sadece çevreye değil, sizin de dediğiniz gibi işte insana, zamana, bilgiye, hatta kendi ömrüne bile başka türlü bakıyor. İşte çevre meselesi de bana göre tam burada başlıyor. O halde o zaman ne yapacağız? Önce insanı bir masaya yatıracağız. Dinleyicilerimiz de şu anda düşünsünler. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik nedir? Bunu kendilerine sorsunlar mesela. Evet. Hani akıl mı bunun cevabı? Ya da irade mi? İnsanın konuşabilmesi mi? Bunları düşünebilirler. Ben aslında bu soruya tek kelimelik bir cevap veremiyorum. Çünkü insanı tek bir özellikle tarif etmek mümkün değil. İnsan evet düşünebilen bir varlık. Evet sevebilen bir varlık. Üretebilen bir varlık. Merhamet edebilen bir varlık. Bunun yanında yanlış yapabilen bir varlık. Yine yanlışını kendi düzeltebilen bir varlık. Buraya pek

0: çok şey sayılabilir. Ama bunların hepsini yapabilmesini mümkün kılan bir özelliği var insanın. O da nedir? Seçebilmesi, tercih edebilmesi. İnsan önüne koyulan yollar arasında tercih yapıyor. Bugün burada olmamayı tercih edebilirdim mesela ben. Ya da siz beni davet etmemeyi seçebilirdiniz. Şu anda bizi dinleyen herkes gününü bambaşka şekilde geçirmeyi de seçebilirdi. Yani hayat yolculuğumuzun neredeyse tamamı seçimlerden oluşuyor. Ve işte tam da bu yüzden insan ahlaki bir varlık. Çünkü tercih edebiliyor. Burada hemen tabii ki şu anda çoğumuzun aklına geleceği gibi özgürlük meselesi gündeme geliyor. Çünkü tercih edebilmek ne demek? Özgür olmayı beraberinde getiren bir özellik demek. O halde o zaman küçücük bir şekilde özgürlük nedir diye de soralım. Özgürlük denildiğinde de çoğu zaman şu cümleyi duyuyoruz herkesten. Özgürlük nedir? Canım ne isterse onu yapabilmemdir şeklinde bir cevap alıyoruz hemen. Belki ilk bakışta kulağa çok cazip geliyor olabilir. Fakat biraz düşündüğümüzde şu soruyla karşılaşıyoruz. Peki ya canım her zaman doğru olanı istemiyorsa, istemeyecekse ya da? Çünkü insan öyle ya, bazen öfkesiyle hareket edebiliyor, bazen hırsıyla, bazen kıskançlığıyla, bazen de sadece o an hoşuna gittiği, sadece hoşuna gittiği için bir şey yapıyor. O zaman eğer özgürlük yalnızca istediğimi yapabilirim diye tanımlanacak olan bir şeyse, bunun bizi daha iyi bir insan yapmayacağını bizim söylememiz gerekiyor burada. Çünkü aynı özgürlük, az önce bahsettik, bir insanı fedakarlığa da götürebilir, bencilliğe de götürebilir, merhamete de götürebilir, zulme de götürebilir. Demek ki özgürlük tek başına yön göstermiyor, insana tek başına özgürlük yön vermiyor. Özgürlük sadece ne yapıyor? Önümüze yollar, pek çok yollar koyuyor. O yollardan hangisini seçeceğimizi ise başka bir şey belirliyor. Peki o nedir? O başka şey dediğimiz nedir? Bana kalırsa karakterdir. Peki karakterin de daha derinine indiğimizde biz neyle karşılaşacağız? Sorumlulukla karşılaşacağız. Sorumluluğun da daha derinine indiğimizde neyle karşılaşacağız? Güvenle karşılaşacağız. Yani öz bir değerle karşılaşacağız. O da güven. Asıl olan şey güven. Bugün özgürlük hakkında konuşurken çoğu zaman gözden kaçırdığımız bir şey var bence. Biz özgürlüğü hep bir hak olarak görüyoruz. İnsana tanımlanmış bir hak. Oysa ben bazen şöyle düşünmeyi, hatta şöyle sormayı seviyorum. Ya özgürlük bize duyulan bir güvenin sonucuysa, yani Rabbimiz tarafından bize verilen bir ödül gibi değil de bize duyduğu güvenin bir sonucuysa gibi, bu soruyu sormayı seviyorum. Bence bu gerçekten üzerinde durulması gereken bir şey. Biraz belki açabilirim bunu. Hayatımızı düşünelim mesela. Biz en değerli şeylerimizi kime teslim ederiz? Herkese mi? Hayır,
1: Güvendiğimiz
0: değil mi?
1: kişilere.
0: Güvendiğimiz insana teslim ederiz. Mesela bir anne çocuğunu tanımadığı birine bırakır mı? Mümkün değil. Bir insan evinin anahtarını rastgele birine verir mi? Hayır. Ya da bir kurum önemli bir görevi önüne gelen herkese teslim eder mi? Etmez, edemez. O zaman ne olması gerekiyor? Önce güven oluşuyor. Ondan sonra teslim gerçekleşiyor. Şimdi ben aynı soruyu biraz daha büyütüyorum, burada büyütmek istiyorum. Kur'an'ın insana verdiklerine gelelim, iradeye gelelim, akla gelelim, tercih etme imkanına gelelim. Bütün bunlara da bu gözle, aynı gözle bakamaz mıyız mesela? Yani insan özgür olduğu için mi sorumludur? Yoksa kendisine güvenildiği için mi özgür bırakılmıştır? İkisi arasında çok büyük fark var. Ve ben özellikle ikinci cümle üzerinde uzun zamandır düşünüyorum işin aslı. Yani insan kendisine güvenildiği için özgür yaratılmıştır diye düşünüyorum. Ve bu bana çok anlamlı geliyor. Çünkü o zaman özgürlük sınırsız bir yetki alanı olmaktan çıkıyor. Bize duyulan güvenin bir tezahürü haline geliyor. Ve güvenin olduğu yerde artık bambaşka bir kavram doğuyor. O da nedir? O da emanettir.
1: Peki şöyle baksak olaya, siz özgürlüğün aynı zamanda sorumluluk duygusuyla birlikte
0: Tabii
1: az
0: ki.
1: önce ele aldınız. O sorumluluk duygusunu taşırken özgür olabilmek aslında insana çok daha başka bir vicdani, farklı bir ödev, farklı bir sanki vazife katıyor. Ve elinizde tuttuğunuz, gözünüz gibi bakmanız gereken şeylere daha da hassasiyetle yaklaşıyorsunuz. Tabii çevreyle ilişkisini bu söylediğiniz kavramların düşündüğümüzde bir başka kavram da emanet kavramı. Biz mesela diyoruz ki ortak evimiz dünyamız diyoruz.
0: Mesela.
1: Onu kirletmememiz gerekir diyoruz. Ama aynı zamanda çevre bize bir miras kalmadı. Üzerinde istediğimiz gibi tahakküm
0: Değil
1: kuramayız.
0: mi?
1: Aslında o çevre bize çocuklarımızın da emaneti ve biz o aldığımız emaneti en iyi şekilde sahibine teslim etmeliyiz diyoruz. Bu bakımdan bakacak olursak şayet emanet dediğimiz şey gerçekten nedir?
0: Yani ilginç ki biz genellikle emaneti hep eşya üzerinden düşünüyoruz. Ama bana kalırsa bu bir güven ilişkisi. Az önce güvene de temas ettim ya, bu da bir güven ilişkisi. Emanet hiçbir zaman bence sadece eşya meselesi olmadı. Olmamalı zaten. Emanet aslında insanın karakteri.

0: ne duyulan bir güven. Mesela biri size bir sırrını anlatıyor diyelim. Ortada ne bir anahtar var, ne bir para var, ne bir ev var. Somut hiçbir şey yok. Ama hepimiz diyoruz ki bu sırrı, yani bunu bana emanet etti. Demek ki emanet bazen görünmeyen bir şey. Çoğu zaman, her zaman görünmeyen bir şey. Bir güven duygusu çünkü. Ve insanın en değerli sermayesi de bence bu. Ben bazen şöyle düşünüyorum. İnsanın gerçek zenginliği sahip oldukları değil asla. Kendisine emanet edilenler. Gerçek zenginliği kendisine emanet edilenler. Belki de modern insanın en büyük yanılgılarından biri de burada. Hayatı sahip olmak üzerinden okuyoruz. Bu cümlelerimizin arasında bile geçiyor. Diyoruz ki evim, arabam, işte mesleğim, makamım, param, zamanım, işte bedenim gibi bu ifadeleri kullanıyoruz. Oysa dikkat edin, yani dilimiz bile bize bazen hakikati fısıldıyor aslında. Mesela çok sevdiğimiz bir insan vefat ettiğinde ne diyoruz? Allah'ın emanetiydi, emanetini teslim etti diyoruz. Aslında o cümleyi sadece o gün değil de hayatın her günü söyleyebilsek, hayatın her günü her anlamda her şeye bu şekilde bakabilsek dünyaya bakışımız da değişecek. Çünkü mesele aslında bütünüyle dünyada emaneti taşımak. Bu sadece can anlamında söylemiyorum. Her anlamda emaneti taşımak. Şöyle bir farkı dile getirelim hemen burada. Mesela bir şeye sahip olduğunu düşünen insanın ilk sorusu şudur. Bununla ne yapabilirim? Çünkü sahip ya ona. Ama emanet taşıdığını düşünen, emanet taşıyan insanın ilk sorusu farklı olacak. O diyecek ki bunu nasıl koruyabilirim? Bakın sorunun değişmesi bile insanı değiştiriyor, bakış açısını değiştiriyor. Ben bazen öğrencilerime şunu da soruyorum mesela. Size diyorum bir kitap hediye edilse başka davranırsınız ona. Çünkü artık sizin olduğunu düşünürsünüz, sahiplik devreye girer. Ama şunu söylesem bu kitabı birkaç günlüğüne sana bırakıyorum. O zaman bambaşka davranırsınız. Neden? Çünkü ikinci durumda zihninizde görünmeyen biri inşa oluyor aslında. Ve sizinle hep yanınızda, sizin yanınızda olan o kitabın sahibi sizin zihninizde görünmeyen biri olarak yanınızda oluyor. O halde emanet aslında insanın davranışlarını görünmeyen sahibini unutmadan yaşayabilmesi demek. Yani emanet nedir diye sordunuz. Tam olarak bu emanet insanın davranışlarını görünmeyen sahibini unutmadan yaşayabilmesidir derim.
1: Peki Kur'an'da emanet kavramı nasıl geçiyor?
0: Evet, hepimizin aklına o Ahzab suresindeki ayet gelecek. Gerçekten çok da çarpıcı ve sarsıcı bir ifade kullanıyor Rabbimiz. Diyor ki biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Onlar onu yüklenmekten çekindiler, o emaneti yüklenmekten çekindiler. Onu insan yüklendi diyor. Ben bu ayeti ilk okuduğum yıllarda şu sorunun peşine düşmüştüm. Acaba dedim bu emanet nedir? Hani o kadar her şeyin kaçındığı bu emanet nedir? Tabii alimlerimizin farklı cevapları olabiliyor olmuş bu soruya cevap olarak, cevap niteliğinde. Bazı alimler demişler ki ilahi sorumluluklardır emanet denilen şey. İlahi sorumluluklardır. Kimisi akıl ve irade demiş, kimisi insanın yükümlülüğü demiş, kimisi Allah'ın insana verdiği bütün imkanlar demiş. Yorumlar farklı bu konuda. Farklı da olabilir ama ben şunu fark ettim işin aslı bu sorunun peşine düştüğümde. Kur'an burada emanetin doğrudan kendisine dönük bir mesaj vermiyor bence. İnsana, insanın tanımına ilişkin bir mesaj var bu ayette. Diyor ki ey insan sen emanet taşıyabilen bir varlıksın. Hani emanet nedir sorusu değil de insan emanet taşıyabilen bir varlık bilincini bence vermeye çalışıyor Rabbimiz burada. Ve bu da büyük bir bakış açısı değişikliği bana kalırsa. Çünkü biz yıllarca emanet nedir diye sorduk. Belki biraz da şunu sormalıyız artık. Emaneti taşıyan insan kimdir? Buna cevap verebilirsek ve doğru cevap verebilirsek emanete de emanetin ne olduğuna da doğru cevap verebileceğiz çünkü. Yani ayetin merkezinde emanet değil insan var. Ben öyle okuyorum en azından. Çünkü Kur'an'ın asıl ilgisi insan. İnsan neden hata yapıyor, neden iyilik yapıyor, neden kötülük yapıyor, neden sorumluluk taşıyor, neden hesap veriyor? Bütün bunların cevabı insanda. Kur'an da aslında bu soruların peşine düşerek, insanı bu soruların peşine düşürerek ifadelerini kurguluyor, kuruyor. Ve emanet de insanın bu büyük hikayesinin bir parçası. Mesela Allah insana akıl vermiş değil mi? İrade vermiş, seçebilme gücü vermiş, doğruyu da göstermek için vahiy göndermiş. Şimdi artık insanın önünde iki yol var. Bütün bunları sadece kendi çıkarı için kullanabilir. Ya da kendisine duyulan güvene layık olmaya çalışabilir. İkisinden biri. İşte ben emaneti biraz da tam olarak yani burada görüyorum. Emanet Allah'ın insana verdiği şeyler değil. Bu şeylerden önce Allah'ın insana duyduğu güven bence. Yani Allah emanet olarak bunu verdi bize bu güveni. Ve bu düşünce insanın hayatına başka bir açı, başka bir boyut kazandırıyor bana kalırsa. Çünkü artık şu soruyu sormaya başlıyor insan. Ben bunu yapabilir miyim sorusunu sormuyor. Bana güvenilmişken bunu yapmalı mıyım sorusunu soruyor. Ahlak da burada

0: filizlenmeye başlıyor insanda bana kalırsa. Çünkü ahlak korkudan değil, artık güvene sadakatten doğmaya başlıyor insanda. Ya bu müthiş bir zemin bence ahlakın doğuşu için. Ve insanın en büyük yine olgunluğu da burada başlamaya başlıyor. Kendisine emanet edilen hayatın, kendisine emanet edilen aklın, zamanın, ilişkilerin, imkanların hakkını verebilmesinde ve bunu bana güvenilmişken bunu yapmalı mıyım sorusu çerçevesinde olgunlaştırarak yapmasında başlıyor bence.
1: O zaman şunu da söyleyebiliriz. O güvene layık olabilmek hissiyatı aslında emanet. O zaman bizim çevreye karşı sorumluluğumuzu da yine bu ayet çerçevesinde biz değerlendirebiliyoruz. Yani göklere, işte yere, dağlara emanet edilmeyen o çevre insana emanet edilmiş ve insana duyulan güven çerçevesinde bu emanet söz konusu. Biz de o güvene layık olabilmemiz gerekiyor. En azından o duyguyla hareket edebilmemiz gerekiyor. Tabii bir sahiplik gibi algılanmasın ama o zaman şu soruyu soruyoruz biz. Yani içinde yaşadığımız bu yeryüzü, dünya kimin? Çevre kimin? Buna nasıl bir cevap vermek gerekir?
0: Evet, bu yeryüzü kimin, bu çevre kimin? Bu güzel ama zor bir soru aynı zamanda. Bu soruya ilk cevabımız hemen çok hızlı olabilir. Deriz ki bu alem, tüm mevcudat, tüm var olanlar Allah'ın. Kimin? Allah'ın. Ama bazen çok hızlı verdiğimiz cevaplar üzerinde yeterince düşünmediğimiz cevaplar olabiliyor. Yani Allah'ın derken o zaman ne kastediyoruz biz? Eğer bu dünya, bu alem, bu varlık, bu çevre Allah'ınsa, bizim bu dünyayla kurduğumuz ilişkinin adı ne? Ya da bu ilişki nasıl olacak? Yani bu Allah'ın demekliğin içerisini bizim doldurmamız gerekiyor. Ve asıl sorun da burada başlıyor zaten. Yani aslında bence öncelikle mesele dünyanın kime ait olduğu, alemin kime ait olduğu meselesi değil. Bizim onunla nasıl bir ilişki kurduğumuz meselesi. Aslında baştan beri söylemeye çalıştığım şey de bu ilişkiler ağı içerisinde yaşıyoruz ve nasıl ilişki kurduğumuz, insanın davranışını belirleyen şey nasıl ilişki kurduğu işin aslı. Eğer insan kendisini dünyanın sahibi olarak görürse, alemin sahibi olarak görürse, dünya onun gözünde kullanılacak bir metaya, bir nesneye dönüşecek.
1: İstediği gibi tasarruf
0: İstediği gibi
1: yapabilir.
0: tasarruf hakkına sahip olabileceği, istediğini istediği gibi kullanma hakkını kendinde gördüğü bir yapıya büründürecek hemen kendini. Eğer sahibiyim derse ki maalesef ki ne yazık ki sahiplik düşüncesi insana böyle bir davranış modu veriyor. Ama kendisini emanetçi olarak görürse aynı dünya bu sefer korunacak bir değere dönüşmüş olacak. Şöyle düşünelim. Mesela ağaç aynı ağaç, su aynı su, toprak aynı toprak. Değişen onlar değil, davranışımızı değiştiren onlar değil. Onlar hep aynı duruyorlar. Değişen insanın onlara bakışı. Aslında çevre ahlakı dediğimiz şey biraz da bakış ahlakı. Bakış ahlakı özellikle kullanıyorum. Çünkü bazen insanın gözü değişmeden eli değişmiyor. Eli değişmeden de davranışı değişmiyor. Davranışı değişmeden de dünya değişmiyor. Biz çoğu zaman davranışı değiştirmeye çalışıyoruz. Oysa önce bakışı değiştirmemiz, bakış açısını değiştirmemiz gerekiyor. Mesela bir soru sorayım ben dinleyicilerimize de, kendimize de. Şu anda bizi dinleyen herkes de kendi kendine buna cevap versin. Bu sabah herkes uyandı, sonra gitti musluğun başına. Musluğu açtığında acaba suyu kullanırken aklından şu cümle geçti mi? Yani bu su bana emanet. Geçmediyse de kimse kendini suçlamasın tabii ki. Çünkü her zaman aynı farkındalık halinde olamayabiliyoruz. Ama belki bugünden sonra artık bu cümle her musluk başına gidildiğinde geçmeye başlayacak. İşte bazen insan hayatının aslında çok büyük kararlar değil de küçük fark edişler değiştiriyor. Çevreye ilişkin bilincimizi, farkındalığımızı da bu küçük fark edişler değiştirecek. Onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü hayatın her alanında fark edişi ve dengeyi biz kaybettiğimizde bunun bedelini sadece bireysel olarak kendimiz ödemiyoruz. Bunun bedelini toprak da ödüyor, su da ödüyor, hava ödüyor, hayvanlar ödüyor. Ve nihayet dönüp dolaşıp insanın kendisi ödüyor. Toplumlar ödüyor. O nesiller, o tarihe denk gelmiş nesiller ödüyor. Çünkü insan tabiatın dışında yaşayan bir varlık değil ki. Onun bir parçası. Tabiata verdiği zarar da dönüp dolaşıp kendi hayatına dokunuyor. Burada insan da ister istemez şunu düşünüyor. Demek ki çevreyi korumak aslında kendimi korumak. Yani arz, Arapça ifadesiyle yani yeryüzü, aynı zamanda insanın kendisi. Dolayısıyla iyi davrandığı, korumaya çalıştığı, emanet bilinciyle yaklaştığı, değer olarak gördüğü şey aslında kendisi. Çevreyle insan özdeşleşmiş olacak. Bakış açısındaki davranış da ona göre değişecek. Bir adım daha ileriye gidebiliriz. Hani çevreyi korumak sadece kendimizi korumak anlamına da gelmesin. Böyle tek bir yerle sınırlandırmayalım. Siz aslında kendiniz girişte de bahsettiniz. Henüz tanımadığımız insanlara karşı da bir sorumluluk taşımak. Sadece ben, şu anda yaşayan bizler değil. Bizden sonra yaşayacak olan nesiller için de bir sorumluluk taşımak demek oluyor. Bazen şöyle diyoruz mesela biz çocuk.

0: çocuklarımıza güzel bir dünya bırakalım. Torunlarımıza güzel bir dünya bırakalım. Evet, bu çok güzel bir cümle. Ama ben onu biraz böyle değiştirmek istiyorum. Çocuklarımıza sadece temiz bir dünya bırakmak yetmez. Yetmeyecek. Onlara temiz bir vicdanın nasıl inşa edildiğini bırakmamız gerekiyor. Çünkü temiz vicdanlar varsa temiz şehirler de var, temiz nehirler de var, temiz sokaklar da var. Ama vicdan kirlenirse bunun peşine düşüp işte kanunlarla cezai yaptırımlar uygulamak tek başına yeterli olmayacak, olmaz. Çünkü vicdanın korumadığı hiçbir şeyi uzun süre kanunlar koruyamayacak. Kanun çünkü insanı başkası görürken durduran bir şey. Vicdan ise kimse görmüyorken dahi durdurur. Artık musluğu kapatırken şunu diyeceğiz. Yani yalnızca sudan tasarruf etmiş olmayacağız. Bir güvene sadakat göstermiş olacağız. Bu bilinçte olacağız. Ya da bir ağacın dalını gereksiz yere kırmadığımızda sadece ağacı korumuş gibi hissetmeyeceğiz kendimizi. Bize emanet edilen bir değere hürmet ediyoruz diyeceğiz. Ya da yere atılan bir çöpü aldığımızda sadece çevreyi temizlemiş olmayacağız. Kendi karakterimiz hakkında da bir karar vermiş olacağız. Yani insan neyse çevresi o ve çevre bilinci neyse etrafında inşa ettiği şey de sonuçta o olacak.
1: Peki insanoğlu her zaman her an bu hassasiyetle ve bu farkındalıkla hareket edebilir mi? Yani etrafımıza baktığımızda her zaman o hassasiyeti taşıyamıyoruz. Zaman zaman bunun yerine getirmediğimizde ne hissetmeliyiz, ne yapmak lazım?
0: Az önce hani şey söyledim ya, kendi karakterimiz hakkında bir karar vermek aslında. Şu anda çevreyi konuşuyoruz gibi duruyor. Çevre hakkında konuşuyoruz gibi duruyor ama aslında biz kendimizi konuşuyoruz. Çünkü biz kendimiz neysek dışarıya onu yansıtacağız ya. Şöyle düşünelim, doğru sözlü olmayı karakteri haline getirmiş bir insandan yalan duyamazsınız. Hiçbir koşul ve hiçbir şartta duyamazsınız. Neden? Çünkü doğru söylemek artık onun kendine nasıl elini koparıp atmak istemeyecekse, kendine ait bir parça gibi görecekse, doğru söylemek de onun kendinden bir parça. Bu bilinç zamanla inşa olmuş o kişide. Aynı bilinci getirelim musluğa. Çok basit örnek. Ya da elektriği gereksiz yere açmış bir yer düşünelim. Oradaki ışığı kapatmaya ya da yerdeki çöpü almaya. Her neyse, ya da fazla çok fazla kıyafet almamaya. Bunlar da çevreye ek yük. O bizim karakterimiz haline geldiğinde, o zaman aslında biz bunu her seferinde düşünerek yerine getirdiğimiz bir ahlaki eylem olmaktan çıkartıp normal davranışımız haline büründüreceğiz. Biz olacak artık o. Ek bir yükümlülük gibi görmeyeceğiz ya da ek bir ödev yaptım mı yapmadım mı, tik atılan bir şey gibi de görmeyeceğiz. Bizden bir parça gibi olacak
1: Daha
0: artık. Çünkü
1: içselleştirmiş olacağız.
0: karakter olarak düşünürsek bence meseleyi ve çok zeminden güzel bir şekilde inşa etmeye başlarız. Bence insan kendisini doğru tanımadan dünyayı da çevresini de doğru tanıyamaz. Bu bakımdan belki de asıl korunması gereken çevre değil, hep çevreyi korumalıyız diyoruz ya, bence asıl korunması gereken, öncelik verilmesi gereken şey çevre değil. Aslında asıl korunması gereken şey insanın içindeki emanet duygusu. Çünkü o duygu kaybolduğunda sadece çevreyi değil, biz ilişkilerimizi de kaybediyoruz. İlişki, insan-insan ilişkisi, insan-Allah yaratıcı ilişkisi, insan-çevre ilişkisi, insanın kendisiyle ilişki, her türden ilişkiye bunu yayabilirsiniz. Eğer o emanet duygusu kayboluyorsa biz ilişkilerimizi kaybediyoruz. Ailemizi kaybediyoruz, dostluğu kaybediyoruz, adaleti kaybediyoruz, merhameti kaybediyoruz. Her türden ilişkimiz yıkıma uğruyor. Aslında emanet bilinci parçalandığında hayat parçalanıyor. O halde insan bu dünyaya sahip olmak için değil de bu dünyaya şahitlik etmek için burada diyebiliriz. Yani biz her yerde söylendiği gibi yeryüzünün efendisi falan değiliz bence, bana kalırsa. Onun sorumluluğunu taşıyan varlıklarız. Belki aklınıza halife kavramı gelecek burada, yeryüzünün efendisi. Aslında halife olmak işte tam da bu, yeryüzünün sorumluluğunu taşıyan bireyler demek. Rabbimizin insana bir hedef göstermesi demek. Yine söylüyorum, biz yeryüzünün efendisi değiliz. Biz dünyaya sahip olmak için gelmedik. Biz ona şahitlik etmek ve onun sorumluluğunu taşımak için geldik. Ve ben bütün dinleyicilerimize, her birimize emanetin hakkını verebildiğimiz bir ömür
1: Evet,
0: diliyorum.
1: harika. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok güzel bir sohbetti. Ankara
0: Ben
1: Üniversitesi
0: teşekkür
1: İlahiyat
0: ederim.
1: Fakültesi öğretim üyesi Doktor Tuğba Günal, sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ve programı noktalıyoruz. Yaşar Sarı Hasanoğlu ile birlikte hazırladık. Seval Köksal ve Necmiye Şahin de bu programın sizlere ulaşmasına katkı sundular. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.
2: Çevre Ajandası.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bir

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Reklamlar.
3: Bağımlılık.
2: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
3: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
2: Unutma, bağımlılık kader değildir.
3: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
2: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
3: Bir adım at, hayatını geri kazan.

0: dili.
1: Efendim TRT İstanbul Radyosu Sözün Dili programından hepinize merhaba. Ben Deniz, program yapımcısı ve sunucusu Süleyman Doğan. Programımızın daimi konukları Sefa Saygılı Hocam ve Sefa Bulut Hocam'la birlikte, programımızın yapımcısı Gülşah Çetin, teknik yönetmen Tamer Yılmaz'la beraber yeniden İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Efendim bugünkü konumuz, temamız Adem ve Ademoğlu. Tabii bu bazen halk folklorunu, halkın düşüncesindeki bu kavramları da inceliyoruz. Bazen akademik kavramlar inceliyoruz. Bu hafta bu insanların çok konuştuğu adam gibi, Adem gibi bu türev kavramlar, kelimeler üzerinde duracağız. Peki Ademoğlu ve Adem ne demek? Onun üzerinde duralım. Ademoğlu, insanoğlu, insan nesli manasına gelen bir kavram. Malumunuz bütün semavi dinlerde, Yahudilikte, Hristiyanlıkta, Müslümanlıkta ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam olarak bilinir. Dolayısıyla bütün insanlığın tarihi bir nevi Adem'in tarihi, Ademliğin tarihi, adamlığın tarihi olarak düşünebilirsiniz. Hatta bir Araf suresi 26. ayette Kur'an-ı Kerim'de, ey Adem oğulları, size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık buyuruluyor. Yine başka bir ayette doğrudan Adem oğlu diyerek, ey Adem oğulları, her mescitte ziynetinizi, takınızı güzel ve temiz giyinin diyor. Yine bir başka ayette, ey Adem oğlu, sen bana dua ettiğin ve benden affını umduğun sürece işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun, onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım. Ey Adem oğlu, günahların gökyüzünü kaplayacak kadar olsa, sonra da benden affını dilesen seni affederim. Bu Tirmizi'de geçen bir hadis yalnız. Öncekiler ayetti bu hadis. Evet. Şimdi efendim yine bir başka ayette, tabii bu Adem oğluyla konumuzu açtık. İlk peygamber, ilk insan dediğimiz. Ey beni Adem, yiyin için israf etmeyin. Çünkü Allahu Teala israf edenleri sevmez. Şimdi efendim dilimizde Adem diye başlayan, hatta bu kavram olarak adam da Adem'den gelen bir kavram aslında. Şimdi günümüzde bazı insan daha genelleştirdi ama Adem de daha genel aslında. Mesela İngilizce'de de var bu. Man dediğimiz sadece erkek değil. Mankind.
2: Mankind
1: dediğimiz insanlık. Bu da Ademlik dediğimiz de insanlık aslında. Yani Ademoğlu, Ademiyet dediğimiz aslında tek başına sadece erkekleri alan bir cins değil. Bütün erkek kadınları içeren bir kavram olarak.

0: karşımıza çıkıyor. Bazen bu günümüzde iş insanı dediğimiz, iş adamı dediğimiz iş insanına çevrildi. İş kadını deniyor, iş adamı. Halbuki bunlar kavram kargacasına yol açabiliyor.
1: Şeyde de öyle, eskiden bilim adamı deniyordu.
0: Evet.
1: Şimdi bilim insanı deniyor. Çünkü bilim adamı sadece erkekleri kastettiği söyleniyor.
0: İşte bu kavramı bilinmediğinde.
1: Şimdi, bir de adam gibi adam deyimi var.
0: Bu çok deyimlerimiz var da. Şimdi efendim ben Yunus Emre ile biraz başlayayım. Ondan sonra devam edelim Sefa Saygılı hocamızla. Mağrur olma beni Adem, ölmemeye çare mi var? Yakası yok ak gömleği, giymemeye çare mi var? Evet. Yani insanoğlu, Ademoğlu nihayetinde sınırlı bir ömrümüz var, sınırlı bir vaktimiz var, sınırlı bir süremiz var. Hiçbir kaynak, hiçbir dünyadaki yaşantı sınırsız değil. Dolayısıyla bu sınırlı bir ömürde, sınırlı bir kaynakta, sınırlı bir sürede neler yapmak lazım? Ademoğlu nasıl kendine yakışanı davranmak, yaşamak lazım diye böyle bir soruyla giriş yaparsak. Sefa Saygılı Hocam,
1: yani
0: ne dersiniz efendim?
1: Elbette başka insanlara, dünyaya zarar vermeden yaşamak lazım. Sefa Bulut Hocam daha önceki programlarda tekrarlamıştı. Bu dünya hepimize yeter. Yeter ki paylaşmasını bilelim. Kavgadan, hırstan, ihtirastan, çekişmeden uzak duralım. Aslında insan çok ilginç bir varlık. Yani ben insanla uğraşan bir profesyonel olarak düşünüyorum. Yani hakikaten Yunus Emre'nin dediği gibi bir ben var benden içeri diyor ya.
0: Evet, evet.
1: Yani insanı anlamak çok zor yani. O kadar değişik insan tipleri var ki. Ve çok basit bir olayda bile insanın tepkisini ya da reaksiyonunu anlamak çok zor. Umulmadık bir reaksiyon verebiliyor insan şey olarak.
0: Evet.
1: Yani dünyada ne kadar insan varsa derler ya, o kadar karakter var, o kadar kişilik var. Yani böyle insanları belirli kategorilere sokmak çok zor. İnsan bütün dinlerde dediğiniz gibi insan Adem olarak topraktan yaratılmış veya evet, balçıktan yaratılmış.
0: Evet.
1: Böyle olunca insan tabii melek tabiatından aykırı bir varlık, ayrı bir varlık. Melek nasıl her şeyi iyilik, fayda için düşünürse insan hem iyi yanı vardır hem kötü yanı vardır. Zaten bizim inancımıza göre insan dünyada bir sınavdadır. İyi yanları, güzel yanları, faydalı yanları arttıkça kazanan o olacaktır şey olarak. Ama bu demek değildir ki kötü yanları yok. Kötü yanları da var. Bunları gemlemesi, bastırması, iyiliğe çevirmesi lazım. Yani günümüzde görüyoruz dünyada insanlar öyle hırslı, ufak bir konu için başkalarını yakabiliyor. Hatta bu devlet adamıysa ve devletse başka ülkeleri hiç gerekçesiz olarak bombalayabiliyor. Binlerce sayısız insanın kanına girebiliyor, sakat bırakıyor, acı çektiriyor, aç bırakıyor. Bunun örneğini Gazze'de görüyoruz mesela. Ne kadar korkunç bir insanlık katliamı, bir zulüm var. Yani artık insanlığın dur dediği yer, insanın anlayamadığı boyutlara varmış. İnsanı anlamakta zorlanıyor insan. Bunlar da mı insan diyor şey olarak. Mesela birine hayvan deyip küçümsüyoruz ama hayvanlarda böyle kötülük yapma yoktur.
0: Evet.
1: Hayvan canını kurtarmak için kendini savunur, şey yapar. Ama insanda hayvandakinden çok daha bir kötülük yapma riskini de barındırıyor insan. İyilik yapma durumu da var. İşte bunu güzel yola çevirmek bütün hepimizin vazifesi ve insanlığa rehber olmak, onlara yol göstermek yine özellikle bizim gibi akademisyenlerin, öğretim üyelerinin, öğrenci yetiştiren insanların bir hedefi olmalı. Bununla ilgili gayret göstermeli. Yani insan anlaşılması zor dediğim gibi ama bunu olumluya çevirmek gerekir.
0: Kesinlikle. Şimdi efendim biraz önce hayvan insan ayrımını yaparken Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü var. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez diyor. Yani insandaki o bir ben var benden içeri diyor ya.
1: Evet.
0: O ben dediği, o yaratana icra edilen o benlik duygusu, insan sadece Adem dediğimiz o varlık etten kemikten ibaret değil. Yani onun manevi yapısı, içsel yapısı, ruhi yapısı, psikolojik yapısı hiç şüphesiz insanı bugün incelenen ve her yönüyle ortaya konan bir manevi maddi iki kanatlı bir yapı. Eskilerin cenaheyn dedikleri iki kanatlı. O açıdan baktığımızda psikolojik manada insanı nasıl ele alabiliriz günümüzden de karşılaştırınca Sefa Bulut Hocam?
2: Evet, şimdi Sefa Hocam da çok değerli tespitlerde bulundu. Çok güzel örnekler verdi. Biz de psikolojide hep şeyi düşünüyoruz. İnsanın doğası iyi midir, kötü müdür? Evet. Hep temel olarak sorduğumuz soru.
3: Evet, bu filozofların hep tartıştığı bir konu gerçekten bu.
0: Evet.
2: Evet. Ya da sosyal psikolojide şöyle bir sorumuz vardır. İyi insanların başına kötü şeyler gelir mi? Gibi konular var. Hani siz yolda gidiyorsunuz, biri gelip sizi çarpıyor veya arabada işte önünüze geçiyor, iniyor, sizi yumruklamaya başlıyor. Hani hiç hak etmediğiniz, tahmin etmediğiniz bir şey olabilir. Ya da ne bileyim işte bir kavgada aniden yaralanabilirsiniz. Hiç hak etmediğiniz bir kavgayı ayırırken yaralanabilirsiniz gibi. Yani insanın doğası iyi midir, kötü müdür? Biraz önce hocama da söylediği gibi insanın doğası hem iyidir hem kötüdür. Yani insanda her türlü element vardır. Onu insanı iyi tanımak, iyi değerlendirmek gerekir. Hani geçmiş yıllarda şey var, işte Nazi doktorlarını araştırmış. 1968'li yıllarda bir psikiyatrist Nazi doktorlarını araştırmış. Bunlar nasıl bir insandı diye. Aslında şeye bakmışlar, bunlar işte aileleriyle doğum günü kutlayan, Christmas kutlayan, hediye alan, iyi ilişkiler kuran iyi insanlar. Hani bu insanlara zulmeden komutanlar, generaller, liderler, onlar bunlar özel hayatlarında kendi ailesine, kendi insanlarına iyi olan insanlar. Demek ki böyle bir insan seçerek kötülüğü yapıyor. Seçerek, planlayarak, isteyerek bir kötülüğe yöneliyor. Bunu organize ediyor ve harekete dönüştürüyor. Değil mi? Suçta bile şey var. Bireysel olarak suç yaparsanız az ama 3-5 kişiyle organize yaparsanız bu bir çete suçu oluyor. Daha çok ceza alıyorsunuz. Yani suçta bile bir maksatlılık, niyetlilik var. Bu çok önemli. Hani insanlar suça, kötülüğe, kötü işe yönelirken bunu nasıl yapıyorlar ve hangi niyetle yapıyorlar? Demek ki insanın içinde hakikaten kötü işlere meyletme, bunu organize etme, kendinden daha zayıf olana söz geçirme, hükmetme, yönetme, öldürme gerekiyorsa niteliği var. Şimdi buradan aklıma şey geldi. Bu geçen Urfa'da ve Maraş'ta meydana gelen okul
3: katliamları.
2: Okul katliamları, okul silahlı saldırıları aklıma geldi. Evet. Şimdi yani eminim ki oradaki insanlar da, çocuklar da iyi insanlar, iyi aileler. Yani onlarda da iyi özellikler, güzellikler vardı ama bir takım patolojik, problemli alanlar da vardı. Bence burada en önemli olan şey, hani biz şey diyoruz ya, hani sevenin kötülüğünü görmeyiz diye bir Türk atasözü var ya, hani sevenin evet. çöpünü görmeyiz veya işte hakikaten de öyle, hani sevdiğimiz
3: aşk
2: insan
3: gözü bağlar derler. Gözü
2: kör eder. Bir şey. Hakikaten
3: kör eder.
2: Sevdiğimiz insanlar, kendi çocuklarımız, annemiz, babamız, eşimiz, çok sevdiğimiz arkadaşlarımız, biz onların kötü özelliklerini, zayıf özelliklerini görmüyoruz, fark etmiyoruz. Hani sevginin gözü kördür diyorlar. Gerçekten de sevginin gözü kör. Bu anne babalar da, oradaki anne babalar da eğer bu çocukların eksikliklerini, hatalarını, problem alanlarını görüp gerekli tedbirleri alsaydılar bu sorun olmazdı. Bu sorun, bu problem olmazdı. O kadar insan ölmezdi. Demek ki burada da şey çok önemli. Bir insan olarak objektif olmalıyız. Bir insan olarak adil olmalıyız. Birini değerlendirirken, görürken hani iyi özelliklerini, kötü özelliklerini, gelişmesi gereken özellikleri neler? Bunları iyi tespit etmemiz gerekir. Evet. Benim aklıma hep şey gelir, hapishanedeki insanlar gelir aklıma. Acaba bunlar hep mi kötü insandı? Yani bunlarda hiç mi iyi bir özellik yoktu, iyi yanları yoktu? Muhakkak bu insanların da çok iyi yanları, iyi özellikleri var. Bir an bir kızgınlıkla, öfkeyle, düşüncesizlikle hareket eden insanlar. Çünkü onlarla çalışan işte din adamları, psikologlar da diyor aslında bunlar iyi insanlar diyor. Doğaları iyi, iyi insanlar ama bir anlık bir kızgınlık, bir anlık bir öfke bunları buraya getiriyor. Demek yani şeyde çok uyanık olmamız lazım. İnsanı değerlendirirken insanda iyilik de var, kötülük de var. Hangi şartlar altında bu ortaya çıkıyor? Risk elemenleri, risk etmenleri neler? Bunları iyi görüp değerlendirmek lazım.
0: Şimdi bu hapishanelere deyince, geçen sene beni Ümraniye'den bir cezaevinden bir müdür aradı. Orada cezaevinde bu mahkumları ıslah için bir sema merasimi yapılmış. semazenler olmuş orada. Bir takım neyi üfleyenler olmuş. Dediler ki hocam siz de

0: mesneviyle ilgilendiğiniz için bize bir konferans ver dediler. Ben de tabii daha önce de birkaç defa gitmiştim cezaevinde sohbete, fakat bu cezaevi Ümraniye'de büyük bir cezaevi. Sonra gittik tabii cezaevlerinde de son zamanlarda hep göz işaretiyle giriliyor. Bilmiyorum.
1: Girmişsiniz mi?
0: Efendim?
1: Birkaç kontrolden giriyorsunuz.
0: Yani gözlerinizle kapılar açılıyor, evet. Neyse girdim, baktım 70-80 kadar mahkum. Fakat gözlerine baktım, çok mutsuz, ümitsiz. Fakat dedim ki bunlara nasıl bir iletişim kurayım acaba? Yani nasıl onları rahatlatıp bir iletişime geçeyim diye. Aklıma hemen dedim ki suçlu yoktur, suç vardır dedim. Bir alkış tufanı, yani onları suçsuz gibi, suç vardı. O da yani o suçta yapılmış, cezanızı çekiyorsunuz manasında. Ve öyle bir iletişim kurduk. Ve inanır mısınız, orada ben bir saat bir konferans verdim onlarla, bir iletişim kurarak. İnanın onların o yaşantıları, o atmosfer, o ruh dünyaları beni bir hafta rahatsız etti. Bu nasıl bir şey Sefa Saygılı Hocam? Gerçekten insan ne kadar atmosfer geçişkenlik var değil mi? İnsanlar evet, birbirine ruh dünyasının geçişkenliği, birbirine etkileşimi. Yani dediniz ya insanoğlu hiç çözemiyorsunuz. Bir kitap vardı bundan yıllar önce, Alexi Carle'ın İnsan Denen Meçhul diye. Bilmiyorum gördünüz mü?
2: Okudum tabii.
0: Evet
2: tabii.
0: Evet.
2: Çok
0: yani,
2: klasik bir kitap değil
0: evet,
2: mi?
0: Çok Hristiyan.
2: Nobel ödüllü bir yazar.
0: Evet. Ona Hristiyan bakışıyla bakmış. Aslında bizim inancımıza da uygun bir bakış açısı o. İnsan denen meçhul. Gerçekten insan çok meçhul. Yani insanı bir iki cümleyle, bir iki kelimeyle, bir iki olayla çözümlemek, yorumlamak mümkün değil.
2: Aynen. Aradan 100 yıl geçmiş, insan denen yine meçhul.
0: Meçhul, evet, evet.
2: Yani ben de tabii Adli Tıp Kurumu'nda devamlı suçlularla görüşüyorum, onlara rapor düzenlerken. Hepsine ben sorarım, pişman mısın diye. Hepsinde pişman olduğunu görüyorum. Demek bir an öfkeyle, bir an böyle iyi düşünmemekle, bir an muhakeme zayıflığıyla veya çarpıklığıyla ani bir kararla bir suç işlemişler. O yüzden her anımızı kontrol altında tutmak gerekir şey olarak.
1: Çünkü, hocam, pişmanlığı görüyor musunuz? Yüzlerinde, davranışlarında hissediyor musunuz?
2: Ya birçoğunda görüyoruz ama psikopatlık diye bir kişilik bozukluğu vardır malumunuz Sefa Hocam. O psikopatlıkta pişmanım dese de o pişmanlık yüzeyeldir. Yani içine işlemez. Pişmanım der lafla. Gene bildiğini okur. Mesela 30 sabıkası olan, 40 sabıkası olanlar var. Yine işlemeye devam ediyorlar. Burada tabii sadece aileyi suçlamak da doğru değil. Yani bu gerek şeyden, sanal alemden, gerek arkadaş çevresinden etkilenenler de çok. Ama birinci derecede yine aile sorumludur tabii. Evet. Özellikle yeni nesle çok dikkat etmek lazım. Onları bir takım değerlerle yetiştirmek lazım. Değerlerin olmadığı yerde zeka ile yapılan şeyler eksik yani.
0: Kesinlikle.
2: Bir takım değerler, vicdani değerlerinde ona katılması lazım. İnsanoğlu dediğim gibi ilginç bir varlık. Bilinçe sahip, diğer hayvanlarda ve bitkilerde olmayan, canlılarda olmayan bir şey bu. O bilincin de insanlığa nasıl geldiğini bugün ne psikiyatri, ne psikoloji, ne felsefe anlayamıyor yani.
0: Evet.
2: Felsefenin zor meselesi, zor sorunu diyorlar ve henüz çözülmesi mümkün olmayan ve şu
0: İnsan nedir sorusu.
2: Evet.
0: İnsan nedir
2: alem
0: sorusu.
2: Anlamak mümkün değil ama onu ancak bir takım dini bakışlar falan anlayabiliyor. Ama o da tabii bakış açısıdır. Yani onu ispatlamanız mümkün değil.
0: Evet, sizin öyle pişman mısın sorusu gelince size bir kitap başlığı gibi geldi Sefa Saygılı Hocam. Yani pişman mısın diye bir kitap hazırlanabilir aslında.
2: Değil mi? İnşallah.
0: Evet, aynı evet, bu başlıkta pişman mısın?
2: Çok güzel. Evet.
0: Aslında çok da faydalı olur o suç işleyenlere de bir...
2: İnsan belki... suçluluğu ilginç bir mesele.
0: Evet, evet, evet.
2: Mesela seri katiller de öyle. Zevk için insan öldürüyorlar. Onları da görüyoruz biz. Ve bu şey değil yani, vicdani değerler falan onlar artık kalmamış onlarda. Bir insanın acı çekmesi, zulüm altında kalması zevk alıyor. Mesela Stalin öyle, yeni Rusya'dan geldim ben.
0: Evet.
2: Stalin oran halkı sevmiyor yani, biliyorsun binlerce insanın.
0: Dünyanın gelmiş geçmiş en zalim insanlardan.
2: En zalim insan ya. Öldüğü evet, zaman evet, kimse öldüğüne bile inanamamış. Cesetinden bile korkmuşlar adamı.
0: Evet, evet.
2: Onun bir filmi evet, var, filmini izlemiştim. YouTube'da izleyin, çok ibretlidir o film. Kendi karısını öldürmüş, çocuğunu öldürmüş, bir enteresan bir adamdır.
0: Evet, evet, evet. Öldürme alışkanlık haline gelmiş onun için. Şimdi efendim tasavvuf

0: Bu kültürümüzde bir şiir var, anonim bir şiir. Bunun üzerinde isterseniz bir iki dakika okuduktan sonra düşünmek icap eder. Efendim, TRT İstanbul Radyosu'nda Sözün Dili programındasınız. Ademoğlu, aç gözünü, yeryüzüne kıl bir nazar. Gör bu latif çiçekleri, hangi kuvvet yapar bozar. Bak, her çiçek bir naz eder, över hakkı niyaz eder. Över onun kadirliğin, her bir işe hazırlığın, diyor. Yine Kul Nesimi'den de bir dörtlük. Adem oğluyum sanma ki heyvanım ben. Her bir ilmi okur, alemi irfanım ben. Gözümün nurudur haktan gelen ferman. Adem oğlu derler bana, haktan insanım ben. Evet, insan, ademlik. Evet, ayrı bir makam. Herhalde insanoğlu, insanoğlu doğulur ama Hazreti İnsan olmak için de Ademoğlu olmak lazım. Yani o gelen fıtrata uygun bir insan olmak için Ademoğlu dediğimiz şey bu. Çünkü insanoğlu olmuş bitmiş bir varlık değil. Olma bitme serüveni ölünceye kadar devam ediyor. Hani bizim inancımızda son nefeste iman ile diyor ya. Orada benim anladığım kadarıyla, yani son nefesine kadar insanoğlu garanti değil hiçbir şey. Yani bugün alim olan yarın zalim olabilir. Bugün efendim zakir olan yarın şaki olabilir. Dolayısıyla insanoğlu teyakkuzda olmalı. İnsanoğlu her an kendini kontrol altında bulundurmalı. Onun için o işte insanın iyilikleri, güzellikleri daim yapması bir alışkanlık haline gelerek adeta kötülükleri yapmamak gibi bir sorumluluk alarak ve bunu asla tevessül etmemeli gibi bir psikolojik davranış haline getirmeli mi Sefa Bulut Hocam?
1: Tabii yani o kültürle yetişmemiz lazım. Hani bugün nasıl iyi bir insan olabilirim? Vicdanen bugün kendimi iyi hissetmek istiyorum. İyi bir insan olmak istiyorum. İnsanlara yardımcı olmak istiyorum. İşte kaldırımda giderken insanlara yol vermek istiyorum. Arabayla giderken ne olur ki iki dakika geç gidelim de birine yol verelim. Hani veya yayaya yol verelim, değil mi? Yani o içimizdeki o koşuşturmacayı bir şekilde dengeleyelim. Biraz şeyle ilgili bir şey. Yani kendi içsel süreçlerimizi değerlendirmemiz ve bizden sonraki jenerasyonları, öğrencileri, çocukları ona göre yetiştirmeliyiz. Hani bu son yıllarda şey var diyor, çocuk cinayetleri, çocuk katilleri. O beni çok üzüyor, çok düşündürüyor. Hatta şey diye düşünüyorum, ailelerine de ceza verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani uzun süreli olmasa bile bir yıl, iki yıl, üç yıl gibi, ki herkes kendi çocuğundan sorumlu olmalı. Ona öğretmeli, şeyi öğretmeli. Yaptığı işlerin sonuçlarına katlanmalı.
0: Hocam zaten bu akıl bali dediğimiz 18 yaşına kadar ailelere kanunen ceza veriliyor, değil mi?
1: Evet, hocam şimdi çocuk 14 yaşında akıl bali oluyor. Yani 14 yaşındaki bir çocukla konuştuğunuz zaman biliyor doğrunun yanlışının ne olduğunu, soyut düşünme yapabiliyor, yorumlama yapıyor, genelleme yapıyor. Hani o 18 yaş eskiden 18'miş. Şimdiki 14 yaşındaki çocuk o özelliklere sahip. Yani ben bunu birebir kendi çocuklarımdan görüyorum. Gözlüyorum, evet. Gözlemliyorum, sorguluyorum, konuşuyorum, konuşturuyorum. 14 yaşındaki çocuk 1950'lerdeki 18 yaşındaki çocuk gibi.
2: Doğru. Adli psikiyatride 12 yaşına kadar ceza sorumluluğu yok kabul edilir. 12 ile 15 arasında bir uzman değerlendirilir. Uzman var derse farik ve meyizlik diyoruz buna. Yani bir işin suç olup olmadığını fark edebilmek ve onun sorumluluğunu taşıyabilmek 15 yaşından büyüklerinde var kabul edilir şey olarak.
0: Evet.
2: Şey olarak. Ya eskilerin şöyle bir dediğinize bir ekleme yapmak istiyorum. Şöyle bir adeti varmış. Yani başını yastığa koyduğu zaman ben bugün ne hayırlı işler yaptım, insanlık için neler yaptım diye bir kendisini öz eleştiriye tabi tutarmış. Buna Necip Fazıl'ın deyimiyle ben onda görmüşüm. Nefs muhasebesi diyor.
0: Evet.
2: Veya otokritik deniyor. Bunu hepimizin yapması lazım ve yapılmasını da yaymak lazım yani. Doğruları, yanlışları, neler yaptık ve hayırlı işleri nasıl artırabiliriz diye bunu düşünürlermiş insanlar.
1: Şey de vardı hocam, ben şeyi hatırlıyorum. Çocukluğumda böyle hani nazar boncuğu gibi kapılarda, iş yerlerinin girişinde falan şey vardı. Hani sticker gibi. Bugün Allah rızası için ne yaptın diye notlar olurdu. Şimdi görmüyorum ama eskiden evlerde, dükkanlarda, bir yerlerde olurdu böyle. Hani bugün Allah rızası için ne yaptın? Hani bugün iyiliğe yönelim. Hani illa kötülüğe değil de iyi niyetle, iyi bir şeye niyet ederek

0: Hayata başlayalım, işe başlayalım, seansa başlayalım. Neyse, hani iyi niyetle iyi olan bir şey çıkarmaya çalışalım bu işin içinden.
1: Gerçekten benim rahmetli dedemin, annem babasının evinde de o levh halinde asıldıydı. Bugün Allah için ne yaptın diye. Her gün ona bakar herhalde, dedem çok mübarek bir insandı. Değerlendirirdi. Bugünkü insanlık bunu eskisi kadar değer vermiyor.
0: Daha eskiden çok olurdu. Çıkardım. Evlerde orada burada böyle şey gibi, hani günümüzün stikerleri gibi her yerde olurdu.
2: Yani insanı iyiliğe, güzelliğe yöneltecek, hayırlı, hatırlatacak işlere, herhangi bir remz dediğimiz remz işaret. Yani o ne kadar güzel bir şey. Hani Hazreti Ömer'de de varmış ya, bir yanına birini tutmuş, hatta öyle rivayet ediliyor. Yarın öleceksin Ömer diye ölümü hatırlatırmış. Sonra hani bir sakalında beyaz şey edince artık demiş, sana ihtiyaç yok, sen hatırlatma, bana hatırlatan şey var diye. Demek insanı motive edici. Bu dünyanın geçiciliğini, yaptığı işlerin bir hesabının olduğunu en azından. Bunu şey, hatırlatacak bir yani, mekanizmaya ihtiyaç var.
0: Padişaha gölgelik yapan kişi, mamurlanma padişahım,
2: gururlanma padişahım,
0: senden büyük Allah var.
2: Allah var diye, yani insanlara sürekli bir şeyi hatırlatan bir obje, bir nesne olması lazım. Efendim, yine haftaya buluşmak üzere. Ben Deniz Süleyman Doğan, programın yapımcısı ve sunucusu. Ve programın daimi konuklar hocalarımız Sefa Saygılı Hocam, Sefa Bulut Hocam ve programın yapımcısı Gülşah Çetin, program yönetmeni Tamer Yılmaz'la beraber hepinize hayırlı günler diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Medula sistemi temel olarak hangi ihtiyaçlara cevap veriyor? Medula hastane sistemi nedir? Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Medula ve Bilişim Uygulama Daire Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzmanı Hakan Atar cevaplıyor.
1: Medula, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucular arasında veri aktarımı sağlayan bir sistemdir. Medula sistemi, vatandaşın sağlık hizmeti hakkı bilgi kontrolünü yapar. Medula sistemi aracılığıyla geri ödemeye esas, verilerin kayıt edilmesi, işlenmesi ve toplanması elektronik ortamda güvenli ve hızlı bir şekilde yapılır. Sistem, sağlık politikaları için kaliteli veri ambarı hizmeti sunar. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Medula sistemi, elektronik kural kontrolü ve elektronik çalışma olanağı sağlar. Sistem, insan kaynaklı hataların önlenmesi, sağlık harcamaların izlenmesi ve e-denetimi kolaylaştırır. Ayrıca sağlık harcamalarına ilişkin doğru istatistiksel verilerin elde edilmesi bu sistem sayesinde mümkün olur. Bu sistem genel sağlık sigortalılarının kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve özel tedavi merkezlerinden sorunsuz bir şekilde sağlık hizmetine erişimini sağlar. Medula hastane sistemi aynı zamanda sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen sağlık hizmetlerinin faturalandırılmasını ve elektronik bilgi alışverişinin yapılmasını sağlayan bir sistemdir.
2: Bir soru, bir cevap.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Saat 17.
3: Haberler.
2: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, kardeşimize vurulan hançeri söküp atacağız dedi. Erdoğan, Anadolu'nun Türk milletinin ebedi yurdu olduğunu belirtti. Her şeyden sarfı nazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda kimseye boyun eğmeyiz ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesini Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik olarak nitelendirdi. Çelik, Suriye'nin istikrarı için atılan her adımı desteklemeye devam edeceğiz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, SDG'nin feshedilmesini önemli bir gelişme olarak niteledi. Suriye'de kalıcı istikrarın tesisi açısından büyük önem taşımaktadır dedi. Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin süreceği mesajını da verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile yeni enerji hatlarının yapımı konusunda ortak projeler üzerinde çalışıldığını söyledi. Orta Doğu Körfez ülkeleri, Türkiye ve Suriye arasında ekonomik ittifak doğmaya başladı dedi. Bolat, Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye-Suriye Ticari Heyeti programında konuştu. Yakın bir zamanda Türk bankalarının Suriye'de kuruluşuyla ilgili olumlu haberler gelebileceğinin müjdesini de verdi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürüyor. 53'ü tutuklu 414 sanığı yargılandığı davanın 70. duruşması başladı. Duruşma tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında ikinci operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Antalya'da düzenlenen operasyonda da örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişinin evinde arama yapıldı. Örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarını içeren 37 klasör ele geçirildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedenine ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Şüpheli ölüm tespiti yapıldı. 10 yıl önce verilen doğal ölüm raporuna şerh düşüldü. Ölümün ağır metal zehirlenmesi, dizle göğse bası ve ağızlı burnun kapatılması olabileceği belirtildi. 26 Temmuz'da uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden erişebiliyor. Trafik kazası sonrası hasar ihbarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor. Ortak Hasar İhbar Merkezi ile trafik ve kasko sigortalarında ilk hasar bildirimi tek bir hat üzerinden yapılabilecek. Basit konaklama tesislerine yeni kurallar getirildi. Kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerin girişinde resepsiyon bulunacak. Havuzu olan tesislerde ise kapasiteye göre sertifikalı can kurtaran görevlendirilecek. İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı Cidde'de Filistin gündemiyle toplanacak. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya katılacak. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğine dikkat çekilecek. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın Tambov bölgesindeki bir lojistik merkezine İHA saldırısı düzenlendi. Ukrayna'nın Kramatorsk, Sumi ve Herson kentlerine Rusya hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise yeni Patriot hava savunma sistemlerinin ülkeye ulaştığını ancak daha fazlasına ihtiyaç olduğunu açıkladı. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nın direktörü Rusya'da mı? İddia Kremlin tarafından doğrulandı. Buna göre John Ratcliffe, Moskova'da Rus istihbarat yetkilileriyle temaslarda bulundu. Ancak görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
3: Spor.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1 biten ilk maçın revanşında bu akşam Lyon'a konuk olacak. Sarı lacivertli ekip rakibin elemesi durumunda adını Devler Ligi'ne yazdıracak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Klima deyince vatan.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: işte bulacaksın.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklamlar.
3: Zamanın getirdikleri.

Zamanın Getirdikleri programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Ayşegül Keskin. Efendim bugün kendi hallerimizden yorgun, bıkmış, insanlarla ilişkiden yorulmuş hallerimizden bahsedeceğim. İnsanlar neden yorgun düşer, neden yorulur? İlişkilerde bıkkınlık nereden oluşur? Bunlara bir göz atalım istiyorum. Hatta biz yorulduğumuz zaman şu cümleleri kurarız. Alıp başımı gideceğim. İnsanlardan bıktım. Nazlatmaktan yoruldum. Milletin gönlünü yapmaktan yoruldum diye cümleler de kurarız. Eşyalarımız, evimiz, ilişkilerimiz fazla fazla yük olmaya başladığında biz bıkkınlık yaşarız. Acaba ne zamanlar bıkkınlık yaşarız? Yorgun düşeriz duygusal olarak. Öncelikle biz evlerimizde eşyalarımızı çok fazla istif ederiz. Alırız, süslemek isteriz. Kendi üstümüzü, başımızı süslemek istediğimiz gibi evi evimizi de, mutfağımızı da, salonlarımızı da süslemek, güzelleştirmek isteriz. Ve güzelleştirmek istedikçe de maalesef farkında olmadan fazla fazla eşyaları da biriktirmeye başlarız. Bu gardırobumuz için de geçerlidir. Kıyafetlerimiz için de geçerlidir. Ayakkabılarımız için de geçerlidir. Ve bir süre sonra vermeden, veremeden bunların biriktirmesini yapmış oluruz. Hatta farkında olmadan bu biriktirmeleri yapmış oluruz. Peki ne yapacağız? Ya lazım olursa diye, daha sonra kullanırım belki diye beraberinde bu biriktirmeyi de destekleyici düşünceler üretebiliriz. Peki ne yapacağız? Öncelikle kendi yüklerimizden kurtulmamız lazım. Mutfağınızda, gardırobunuzda, odalarınızda neyi fazla görüyorsanız mümkünse yavaş yavaş azaltmaya dikkat edin. Ya bir daha alamazsam kısmına yapacak bir şey yok. Eğer biriktirdiğiniz ve kenarda belki lazım olur diye tuttuğunuz şeyler size yorgunluk olarak dönmeye devam ederse bu sefer çok kolay yapacağınız şeylere de tahammülünüz kalmaz. Bir ev temizliği bile eşyalar çok fazla olduğundan dolayı size sıkıntı olarak dönecektir. Eşyaları azalttıkça, kıyafetlerinizi verdikçe daha rahat, daha güzel, daha konforlu olacaktır. Mümkünse kendi konforunuzu önemseyin. Yani burada kendi konforunuz çerçevesinde düşünme tarzınızı geliştirin. Genelde duyguların olduğu ilişkilerde yükleri çekeriz. Aynı şekilde duyguların olduğu

bulunduğu eşyalarda da biz yükünü çekeriz. Dikkat edin, haberlere bir bakın. Eşya biriktirenler, çöp ev diye aşırı biriktirme yapanların hepsinde bir duygu vardır. Ve o insanlar o duygu sebebiyle, bağlantı kurmaları sebebiyle o eşyaları atamazlar. Çok eski şeyler bile, kullanılmayan, harap, işe yaramayan, kötü şeyler bile mutlaka bir yer kaplar. Çünkü orada bir duygu vardır. Duygu sebebiyle onları atamazlar. O duygu ya anneyi temsil eder, ya geçmiş soydan kıymetli birini temsil eder ve bir anlam teşkil eder. Küçük küçük minicik hediyeler vardır. İnsanlar birbirine verir. Ama o bir süre sonra döküntü haline gelir. Mümkünse onu başkalarına aktarmak, başkalarına vermek gerekir. Evden çıkarmayı, evi rahatlattırmayı başarabilirseniz iş yapmak, oturmak, kalkmak, bir işler yapmak daha kolay olacaktır. İlişkilerinizde de aynı şekilde beraber görüştüğünüz, toplantı yaptığınız, sohbet ettiğiniz, misafir çağırdığınız kişiler için de aynı şekilde bu konu vardır. Yani sizin sosyal diyaloglarınız aynı eviniz gibi karışık mı acaba? Sosyal diyaloglarınız aynı eviniz gibi aşırı yığılma mı yapmış? Ona da bir bakın lütfen. Çünkü ben yorgun düşüyorsam arkadaşımdan, eşyalarımdan, çocuklarımdan, akrabalarımdan orada bir yığılma vardır. Orada düzensiz bir ilişki, kalabalık bir şey vardır. Nasıl evinizde kalabalıktan rahatsız oluyorsanız ilişkilerinizden de rahatsız olabilirsiniz. Onları bir gözlemlemek lazım. Eskilerden hatırlarsınız, belki çocukluğunuzdan, bilemedim. Bir gidin, mutfakta yoğurt kapları biriktirilirdi. Çok eskiden lazım olur. Çiçekler ona dikilir, kap olarak kullanılır. Bir şekilde kullanılmasa bile kenarda biriktirilir. Aynı şekilde poşetler. Bakın, bunlar belki lazım olur diye çok fazla birikmeye başladığında sizin orada yapmanız gereken hemen müdahaledir. Kendinize müdahale etmeyi bilmeniz lazım. Orada işe yarar diye yaptığınız biriktirmeler acaba hangi duyguyu taşıyor? Sınırları bilmek diye bir mevzumuz var. Daha önce konuştuk. Sınırlar, sınırları çizebilmek, kendi sınırlarımı bilmek, kendi duygularımı anlamak ve karşıyla diyaloğumu ayarlamam için bunları aktive etmek diye cümleler kurduk. Kuruyoruz da. Her programda bunlarla ilgili de biz mutlaka birkaç cümle ediyoruz. Sınırlarımı biliyor olmam kendimle alakalıdır. Kendi ihtiyaçlarım, ihtiyaç olarak gördüğüm veya heves ettiklerimle karışıyor olabilir. İhtiyaç dediğim şey gerçekten ihtiyaç mı yoksa bir heves mi? Ben onu niye kenarda biriktiriyorum? Niye aldım? Güzelleştirmek adına koyduğum şey neyi temsil ediyor? Güzelleştirmekten anladığım şey ne? Kalabalıkların anlamı bende güzelleştirmek mi? Sosyalleşmenin anlamı da herkesle görüşmek mi? Bunun ayrımını iyi yapmak lazım. İnsanlar evini süslemek adına bir sürü lazım olmayan gereksiz eşyaları bulunduruyor olabilir. Veya zamanında zorlukla aldıklarını veremiyor olabilir. Bunun sebebini iyi bilmek lazım ve verdikçe evinizin yükünün hafifleyeceğini de bilmeniz lazım. Özellikle çocuk odalarında çok ıvır zıvır olur. Oyuncaklar olur, kıyafetler olur, eski kıyafetler olur ve sonrasında kullanılmak adına biriktirilir. Yine mutfak için de böyle. Bir mağaza önünden geçtiğinizde tabaklar, bardaklar, yeni modeller dikkatinizi çeker. Çok hoşmuş diye almak istersiniz ve hemen de alırsınız belki de. Aldığınızda eskilerle yeniler çatışmaya girer. Çünkü bir şekilde diğer evde olanları atık haline getirmeniz lazım. Kenarda durması lazım ve kenarda durduğunda da fazlalık oluşturmaya başlayacağını bilmeniz lazım. Yeni aldıklarınız kullanılır, eskiler atık kalır veya eskileri kullanmaya başlarsanız yenilere kıyamadığınızda da bu sefer onlar fazlalık haline gelir. Mutlaka kullanacağınız şeylere önem vermenizde fayda var. Diyelim arkadaşlarınız geldi, akrabalarınız geldi. Sık sık konuşuyorsunuz, sık sık misafir alıyorsunuz ve buna rağmen, gönüllü görüşmeyi istemenize rağmen siz arkadaşlarınızdan ve akrabalarınızdan bunalmaya başlıyorsunuz. Çünkü gürültü sizi rahatsız ediyor, kalabalık sizi rahatsız ediyor. Ne olursa olsun, çok sevdiğiniz insanlar bile olsa bir süre sonra çok fazla görüştüğünüzde sıkıntı çıkmaya başlar. Bir süre sonra yorulmaya başlarsınız ve bir süre sonra bu sıkıcı hal sizi bunaltmaya başlar. Onun için en tatlı yerde bırakmak lazım. İlişkilerde, keyifli giden yerlerde o keyfi kaybetmemek adına bir sonrakine diyaloğu bırakmak lazım. Yani muhabbette de sınırı bilmek lazım. Her gün görüştüğünüz insanlarla bir süre sonra bozuştuğunuzu fark edersiniz. Bir süre sonra keyif alamadığınızı fark edersiniz. Bir süre sonra yük olarak döndüğünü fark edersiniz. Ve böyle durumda da ne olduğunu anlamadan, sınır çizmediğinizden dolayı karşınızın yükünü çektiğinizi de düşünebilirsiniz. İnsanların yükünü çekmek gerçekten size ağır gelir. Ama niye yük haline getiriyorsunuz ona bakın. Sürekli aynı konuları konuşmak, çok fazla muhabbet etmek, sürekli mesajlaşmak, telefonlarda uzun uzun konuşmak belki ilişkinizi hırpalıyordur ve siz farkında değilsiniz.

Çocuklarınızla sürekli oynuyorsunuzdur, sürekli bir yere gidiyorsunuz ama tadınız, tuzunuz yoktur. Sürekli bir kargaşa çıkıyordur ve hemen bir kavga ortamı oluşuyordur. Acaba niye? İşte tahammülünüzü nereye harcadığınızı bakmanız lazım. Arkadaşlara mı, eşyalara mı, ev süsüne mi, gezmelere mi, nerelere çok fazla enerji sarf ediyorsunuz ve tahammülünüzü oralarda bitiriyorsunuz. Oralara bir bakın. Eğer oralarda çok fazla, yani yükleri sırtınıza alıp çok fazla emek ediyorsanız, olması gereken, ihtiyaç olan yere de enerjiniz kalmıyor demektir. Çocuğunuza sabrınız kalmıyordur, eşinize sabrınız kalmıyordur, evinizde yemek yapmaya tahammülünüz kalmıyordur, gücünüz kalmıyordur ve bir şekilde kendinizi yorgun hissedersiniz, keyifsiz hissedersiniz. Adını da koyamazsınız. Hırçın, gergin, tahammülsüz. Bu yapıda ilişkilerde kaldığınızda yüklerin nereden geldiğini anlamanız lazım. Ev mi size yük, ilişkiler mi yük, eşyalar mı yük? Bunu iyice anlamanız lazım ve mümkünse azaltmanız lazım. Kalabalık ilişkiler, sürekli diyalogda kalmalar, sürekli insan içinde olma ihtiyacı bir süre sonra yük olur ama siz fark etmiyorsunuzdur belki. Bunun anlamı ne, karşılığı ne? Beni herkes sever. Ben herkesle anlaşırım. Kalabalıktayım, herkesle görüşüyorum. O zaman ben sosyal biriyim. Acaba bunlardan hangisi size karşılık gelen? Bu kadar yorucu ilişkinin içinde niye fazla varsınız? Diyelim ki bir yemeği çok fazla seviyorsunuz ve sevdiğiniz bir yemek yiyorsunuz. Karnınız doyduğu andan itibaren bir kaşık daha alsanız sizin midenizi bozar. Belki midenizi bulandırır çok sevmenize rağmen. Yine aynı şekilde çok sevdiğiniz biriyle görüşüyorsunuz ve bunun tadı kaçtığında, sürekli olduğunda bir süre sonra keyfi tadı kaçar. Hani hoş sohbeti çok güzel, ben konuşmaya doyamıyorum dediğiniz arkadaşınız bile bir süre sonra sıkıcı gelmeye başlar. Yani bir şeyleri tadında bırakmak lazım. Bu ev içi ilişkiler de olsa, ev içi düzen de olsa, sosyal yaşantı da olsa, keyif aldığınız yemek bile, sevdiğiniz içecek bile sizi rahatsız eder. Artık dozunu kaçırmışsınızdır. Artık fazla olmaya başlamıştır ve ondan dolayı vücudunuz bile tepki verir. Aynen böyle evdeki eşyalarınız, mutfaktaki düzen, salonunuzdaki biriken eşyalar, depodakiler, aklınıza gelebilecek her yerdekiler bir süre sonra size yük olmaya başlar ve oradan kaçmaya başlarsınız. Orası dağılır, dağınık kalır veya oraya girdiğinizde psikolojik olarak da huzursuz, gergin olursunuz. Sürekli emek sarf ettiğiniz ve düzenlediğiniz bir yer düşünün. Sürekli dağınık ve sürekli düzeltiyorsunuz. Çok hızlı dağılıyor, çok hızlı yorucu hale geliyor ve siz her defasında ciddi emekle orayı toparlıyorsunuz ve atılması gereken şeyleri de ısrarla atmıyorsunuz. İşte bunlar psikolojik yük olarak, tahammülsüzlük olarak, yorgunluk, bıkkınlık olarak size döner. Yine bir komşunuzu düşünün, her istediğinde size geliyor ve siz ayıp olmasın diye tahammül gösteriyorsunuz veya nezaketen onu dinliyorsunuz. Bu da yorgunluğa sebep olur. Her defasında bunlara tahammül ediyor olmak yüklerinizi arttırır. Genel olarak bıkkınlık yaşadığınızda, her şeye karşı bir tahammülsüzlük oluşmaya başladığında alıp başımı gideceğim dediğiniz anlar oluşur. İşte bu tahammülsüzlük dışarıdan görüldüğü kadar masum değildir veya bir anlık parlama değildir. Bunların hepsini bir şekilde ayarlamanız lazım ve yüklerinizden kurtulmanız lazım. Evin yükleri, eşyaların yükleri, mutfağın yükü, çocukların odasındaki yükler, kullanmadığınız ne varsa mümkünse elinizden çıkarın lütfen. Bir yardım kuruluşuna verebilirsiniz, ihtiyacı olana verebilirsiniz veya sizi yoran ilişkilere sınırlı yaklaşabilirsiniz. Bu sınır koymak, mesafe koymak, sınırları çizmek aslında karşıya saygısızlık değil. Bilakis karşıya da o muhabbeti incitmemek adına değer vermektir. Karşıyı ve o ilişkiyi ciddiye almak demektir. Arkadaşınız geldiğinde, gelmek istediğinde, benim bir saatlik vaktim var, bir saatliğine tabii gel görüşebiliriz diyebilmelisiniz. Veya başka bir işiniz varsa onu söyleyebilirsiniz. Yahut o an müsait değilseniz müsait olmadığınızı da söyleyebilirsiniz. Yani kendinizi ifade edebilmelisiniz. Sınır çizmek dediğimiz şey aslında kendimizi ifade etmektir. Ama bu ifade etmeyi biz genelde saygısızlık olarak düşündüğümüz için, karşı tarafın incineceğini de düşündüğümüz için kibarlık adı altında yükler ediniriz. Fiziki olarak yüklerimiz olduğu gibi duygusal yüklerimiz de var. İç konuşmalarımız, düşüncelerimiz, duygularımız aynı şekilde bize yük olabilir ve fazlalık halinde bizi yorabilir. Onun da farkına varmamız lazım. Biz kendimizin farkına vardığımızda iç çatışmalarımız
çatışmaları da anlamlandırdığımızda o zaman yüklerimizden kurtulmuş oluruz. Öncelikle iç dünyam beni nasıl yoruyor onu bulmam lazım. Zihnim ne konuşuyor? Zihnimden geçenler ne? Ben gün içinde neler düşünüyorum veya içimden, zihnimden kimle kavga ediyorum? Neyi oturtamıyorum? Neyi çözemiyorum? Zihnim ne konuşuyor? Bunlar o kadar önemli ki aslında sakinim, görüntüde hiçbir fiziksel yorgunluğum yok. Çayımı kahvemi

kahvemi içiyorum ama yine de ben yorgunum. Görünürde hiçbir şey yokken niye ben hep yorgun, halsiz ve isteksizim? İnsanlardan kaçar hale veya tahammülsüz hale niye geliyorum? Bunların anlamı ne? Özellikle bu sosyal medyada gezinirken o reelslerde kaydırmalar inanılmaz şekilde bizi yorar. Veya çok fazla müzik dinliyorsanız, sevdiğiniz bir müzik bile sizi yorabilir. Ne yapıyorsanız, sevdiğiniz yemek gibi biraz önce bahsettim, sevdiğiniz içecek gibi çok fazla yaptığınızda sevdiğiniz yemek sizin sevmediğiniz, tahammül etmediğiniz ve canınızın istemediği bir hale gelir. Sevdiğiniz müzik rahatsız eder. Sevdiğiniz manzara artık sizin için bir anlam ifade etmez ve size yorgunluk olarak döner. Sürekli fiziken şartlar uygun olduğu halde duygusal olarak da yorgun düştüğünüzde düşüncelerinize bakmanız lazım. Acaba zihnim ne konuşuyor? Nereyle kavga ediyor? Kiminle sürtüşüyor? Neyi halledemiyor? Neyi beceremiyor? Oralara girmem lazım. Nerede kendimi eksik hissediyorum? Nerede kendimi gerçekleştiremiyorum? Neresi beni yoruyor? Bunu da dikkatli takip etmekte fayda var. Özellikle kıyas yaptığımızda içimizde bir hüzün oluşabilir. Kendimi eksik görebilirim. Bir başkasının yanında önemsiz hissedebilirim. Veya önemli olmak için yaptıklarımı beğenmiyor olabilirim. Nerede bir problem var? Zihnen arkadaşımla ilişkimi ayarlayamadığımda, evliliğimle ilgili ilişkimi ayarlayamadığımda, çocuklarımla sorunu çözemediğimde acaba kaçıyor muyum? Kenara içime mi çekiliyorum? Hangisini yapıyorum? Yorgun düşüren ne? Halsiz düşüren ne? Kendi duygularımı bilmem lazım. Özellikle kendimi ifade edemediğim zamanlarda ya kaçarım ya saldırgan olurum ve bir şekilde çözüm aramaya çalışırım. Fakat bu kaliteli bir çözüm olmadığı için kendim içe kapanırım yahut hırçın olurum ve böylelikle karşıyı kırarım, kendim üzülürüm yahut karşıya hiçbir şey diyemem, kendim ezilirim. Bunların hangisi var? Sizi yorgun yapan ne? Zihinde sinyaller sonucu oluşan fikirler vardır. Yani ben dışarıdan yoğun şekilde aldığım uyarıcılar 5 duyu organımla bana gelir. Sestir, görüntüdür, beğendiğim bir şey olarak gelir, hoşlanmadığım itici bir şey olarak gelir bu sinyaller, rahatsız olurum. Duygu olarak dokunduğumda huzursuz olurum, beni irite eder veya çok hoşuma gider. Yani 5 duyumla aldığım sinyaller öncelikle görsel olarak beni etkiler, zihnimi meşgul eder, arkasından da işitsel olarak beni meşgul eder. Yani bana gelen gün içinde sayısız bütün uyarıcılar ilk önce zihnimi meşgul etmeden evvel görüntü olarak kafamda veya önümde canlanır, görürüm veya zihnimde hayal ederim. Arkasından da kulaktan işitsel olarak, ses olarak bana gelir. Yani müzik dinliyorsam o müzik beni rahatsız etmeye başlar. 3-4 tane filmi birden arka arkaya diziyi izliyorsam bu da beni yorar. İşi arka arkaya yapıyorsam yoğun, yorucu bir şekilde bu da beni yorar. Yani ben kendimi düzenlemeyi bilmiyorsam, nerede yemeği bırakacağımı bilmiyorsam, müziği nerede durduracağımı bilmiyorsam, ilişkilerimde aynı şekilde nerede sınır koyacağımı bilmiyorsam vıcık vıcık deriz ya. Aynen ilişkileri, yemeği, diyalogları, ne yapıyorsam her şeyi vıcık vıcık haddini aşarak yapıyorsam benim yorulmama ihtimalim yok. Bıkkın olmama ihtimalim yok. Dibe düşmeme, kendimi iyi hissetme ihtimalim yok demektir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Neyin ayarı kaçmış vaziyette onu bulmak zorundayız. Alıp başımı gideceğim dediğinizde işte ortadaki yükleri ya fark etmiyorsunuz ya nasıl halledeceğinizi bilmiyorsunuz demektir. Alıp başını gitseniz de bir şekilde o yükler duygusal olarak sizinle gelir. Vicdan azabı çekersiniz. Kendinizi suçlarsınız. Acaba şunu mu yapsaydım diye şüpheye düşersiniz ve tekrar tekrar başa sararsınız. Eğer halledemezseniz yığıntı halinde bütün hayatınızı yaşarsanız, sınırları olmayan, abartılı şekilde doymak bilmeyen halde yaşarsanız, tabiri caizse her şeyle ilgili obeziteye düşersiniz. Her şeyle ilgili abartılı yaşadığınızdan dolayı ya abartılı kilo alırsınız, ya abartılı içe kapanmalar yaşarsınız, ya abartılı saldırganlık yaşarsınız. İç konuşma hiç bitmez. Sürekli birileriyle kavga edersiniz, sürekli kaygı üretirsiniz ve sürekli birilerine cevap verirken, ağzının payını verirken, kendinizi iç dünyanızda konuşurken, hatta kavga ederken bulabilirsiniz. Bu sebepten dolayı lütfen bir bakın. Siz tadında bırakabiliyor musunuz? Doyduğunuzu hissedebiliyor musunuz? Dinlediğiniz müziği yine aynı şekilde tadında bırakabiliyor musunuz? Yoksa bombardıman şekilde sürekli kendinizi maruz halde bir şeyin içinde mi buluyorsunuz? Bunun ayarını niye yapamıyorsunuz? Bazı insanlar sürekli yer diyete girdiğinde de sürekli aç kalır. Yani iki uçta gezinir ve bunun ortasını ayarlayamaz. Niye ayarlayamadığınıza bir bakın ve burada neye ihtiyacınız olduğunu bir görün. Duygusal olarak da, fiziksel olarak da bir şeyi tadında bırakamıyorsanız, yani

yani onu ayarlayamıyorsanız orada buna sebep olan mevzuyu bir bilin. Bir bakın bakalım bu ayarı niye tutturamıyorsunuz? Kaybetme duygunuz mu var? Yalnızlıktan mı korkuyorsunuz? Kendi kendinize kaldığınızda iç sesiniz sizi rahatsız mı ediyor? İç sesinizi çözme yönteminiz mi yok? Neyi yapamıyorsunuz ve nerede zorlanıyorsunuz? Biz sınırlar mevzuunda bunlarla ilgili çokça konuştuk. Sınırları karşıya çizebilmem için kendi sınırımı da bilmem lazım. Nerede rahatsız oluyorum? Ne yiyince, neyi konuşunca, hangi davranışa maruz kalınca ben bozuluyorum, rahatsız oluyorum? Bunların hepsini bilmem lazım. Kendimi tanımadan karşıyı tanıyamam. Karşının ne dediğini anlayamam. Olayları anlamlandıramam ve ya şahsımı algılarım, hemen alınganlık gösteririm veya kendimi değersiz hissederim. Hangisi var? Bunların hepsi çok önemli. Özellikle değersizlik duygusunda insanlar abartılı davranışlar ortaya koyarlar. Değersizlik duygusunu tanıyabilmem için alınganlık dereceme bakmam lazım. Eğer alıngan bir yapım varsa, her şeyi üstüme alınıyorsam değersizlik duygum da çok yüksek demektir. Değersizlik duygusunun içinde neler var? Hani biz kendimi değersiz hissediyorum deyip geçiştiriyoruz ya, böyle bir cümle içinde değersizliği kullanıyoruz. Ama değersizlik dediğim şey ne acaba? Bozulduğum şey ne? Kendim o an yaşadığım duyguyu adlandırabiliyor muyum? İsmini bilebiliyor muyum? Ayırt edebiliyor muyum? Benim değersizlik dediğim şey aslında sevgisizlik mi? Acaba yetersizlik mi? Acaba dışlandığımı mı düşünüyorum? Yahut haksızlığa uğradığım mı aklıma geliyor? Değersizlikten kastım ne? Bunların adını ayrı ayrı bilmem ve ayrı ayrı kendimi ifade edebilmem gerekiyor. Bunu yapamadığımda ya fazla yemek yiyorum yahut fazla şeyler dinliyorum yahut alakasız şekilde abartılı diyalog kalıyorum. Yahut büyük tepkiler veriyorum. Hangisi bilmem. Ama hayatınıza dönüp baktığınızda nerede sınır koyamadığınızı veya çok fazla abartılı sınırlar adı altında büyük tepkiler verdiğinizi keşfedebilirsiniz, anlayabilirsiniz. Bir şeyi tadında bırakmak, bir şeyi olurunda bırakmak, buluştuğunuz insanla yaptığınız güzel muhabbeti tadında bırakmak. Eğer tadında bırakamazsanız kavga çıkacaktır, sorun çıkacaktır, yediğiniz yemek midenizi ağrıtacaktır, çok sevdiğiniz insanla da bir şekilde sürtüşeceksinizdir, tadınız kaçacaktır. Genelde bana gelen terapilerde de bu gündem olur. Derler ki çok seviyordum, çok sevdiğim bir arkadaşımdan hiç ummadığım bir tepki aldım, hiç bunu beklemezdim, çok kırıldım, o kadar arkadaşlığımız var, o kadar muhabbetimiz var, ona rağmen beni o kadar çok incitti ki. Niye? Çok fazla görüştüğünüz için ve sınırları bilmediğiniz için. O insanı da tanımadınız, kendinizi de tanımadınız ve sınırları koyamadınız. O muhabbet tadında kalmadığı için, sınırı aştığı için, bir nevi yediğiniz yemeği abartılı yediğiniz için o ilişki bozuldu. Ve tadı kaçtı, kıymetliyken kıymetsiz hale geldi ve karşılıklı muhabbet bir süre sonra maalesef biter vaziyette sizi incitmiş halde kendini ortaya koydu. Evet, buralarda tadında bırakmak belki zordur ama bu kısmı terbiye etmek, daha doğrusu disiplin etmek gerekiyor. Eşinizle, çocuğunuzla, akrabanızla, arkadaşlarınızla eğer sınırları bilmeden fazla fazla muhabbetin içinde kalırsanız hiç farkında olmadan birbirinizi kırdığınızı göreceksiniz. Erkek arkadaşınız, kız arkadaşınız, nişanlınız, eşinizle de aynı şekilde çok fazla yüz göz olmuş ilişkiye girdiğinizde sürekli muhabbetin fazlasını, daha fazlasını, daha fazlasını istediğiniz en yakınınızla, çok sevdiğinizle bile sürtüştüğünüzü görürsünüz. Mesafe koymak, sınır koymak soğukluk değildir. İlişkinin kötü gittiği anlamına gelmez veya soğuyacağınız, aranızın bozulacağı anlamına da gelmez. Orada dengeyi korumak, özlemek çok önemli. Her gün her gün aynı yemeği yapar mısınız? Veya her gün her gün aynı şeyi yer misiniz? Eskiler ne demiş? Bal yiyen baldan usanır. Bunlar gerçekten biraz böyle düzenleme isteyen, kişisel disiplin isteyen konular. Ve biz hep karşıya suçu atıyoruz ama bizim ayarımız var mı? Bizim dengemiz var mı? Biz bir şeyleri tadında bırakabiliyor muyuz? Haddi mi aşıyoruz? Sınırları bilmiyor muyuz? Veya nezaket adı altında abartılı duygular içinde kendimizi yüzerken mi buluyoruz? Zihnim ne konuşuyor? Kendimi dolduruyor muyum? Sürekli kendimi kışkırtan bir halim mi var? Bu iç konuşmayı, özellikle olumsuz iç konuşmayı, kaygı üretmeyi ve karşının ne düşündüğünü keşfetmeyi bırakmamız gerekiyor. Karşıya ve kendime de biraz merhametli olmak, acımak ve mümkünse korumaya almak gerekiyor. Evet efendim, bu hafta psikolojik olarak, fiziksel olarak niye yorgun düştüğümüzden bahsettik. Hayatın yüklerini hem fiziksel, eşya yönünden, tempo yönünden, görüştüğümüz ilişkiler yönünden ele aldık. Hem de duygusal, zihinsel yönden ele aldık. Benim hayatımdaki bütün fazlalıklar veya iyilik olsun, samimiyet olsun diye fazla fazla yaptığım bütün iletişim şeklim, bütün performansım eninde sonunda bana

0: olarak dönecektir. Eninde sonunda bana zahmet, sıkıntı olarak, bıkkınlık, yorgunluk olarak dönecektir. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Ben mail adresimi vermek istiyorum. zaman.getirde@trt.net.tr. Ekip arkadaşlarım: yapımda Elmas Coşkun, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Ahmet Engin, hazırlayan ve sunan Ayşegül Keskin olarak şimdilik hoşça kalın.
1: Zamanın getirdikleri.

0: Reklamlar.
1: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
3: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 5-30 Ağustos tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
0: Reklamlar.
6: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Ataman Kılıç, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Birazdan her çarşamba yaptığımız gibi gazeteci Mustafa Çalkaya ile tarım ve hayvancılık gündemine bakacağız. Ama öncesinde son zamanlarda sıkça duyduğumuz bir şeyi konuşalım istedik. Longevity. Longevity aslında genç bir kavram gibi görünüyor. Bu arada merak etmeyin, sağlık programı olmaya karar vermedik. Ama bir ekonomi programının dikkatini çekecek boyuta ulaştı longevity pazarı. Yeni bir ekonomi alanından bahsediyoruz. Çünkü bu yıl 31.6 milyar dolarlık bir hacmi varmış. Pazarın geniş kapsamlı bakıldığında da longevity ekonomisinin 740 milyar doları aştığı belirtiyormuş. Nedir bu iş diye merak ettik. Allah'tan bu işe kafa yoran bir gazeteci arkadaşımıza ulaştık. Seda Gök'le konuşacağız. Merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Evet, şimdi duymamış olan yoktur büyük ihtimalle, ama duymamış dinleyicilerimiz için nedir bu longevity?
1: Aslında Türkçe'ye uzun ömür, daha doğru bir ifadeyle sağlıklı ve uzun yaşam olarak çevrilebilir. Ama burada önemli bir ayrım var. Longevity yalnızca uzun yaşamak anlamına gelmiyor. Asıl hedef insanın hayatının sağlıklı geçirilen ömrünü uzatmak. Yani soru sadece kaç yıl yaşayacağız değil, asıl soru bundan sonraki süreçte kaç yılımızı sağlıklı, hareketli ve bağımsız geçireceğiz. İşte bu sorunun etrafında şekillenen, demin siz de girizgahta çok güzel ifade ettiğiniz rakamlarla gelişen bir pazar. Sadece tıp dünyasının

0: değil, aynı zamanda çok büyük bir ekonominin de konusu haline gelmiş durumda.
1: Evet. Peki şimdi daha önce duyduğumuz başka kavramlar var. İşte hani sağlıklı yaşam zaten hep bildiğimiz, konuştuğumuz bir şey. Wellness diye bir şeyle tanıştık sonra. Şimdi de longevity. Nedir bunların arasındaki fark?
0: Tabii bunlar kendi içlerinde farklılık gösteriyor. Şimdi doğrudan longevity klinikleri, biyoteknoloji ve kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerini de kapsayan dar tanımda küresel pazarda sektörün büyüklüğünün 30 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Sizin de demin belirttiğiniz gibi 2026 yılı sonu itibariyle de 32 milyar dolara ulaşacak bir pazardan bahsediyoruz. Ekonomi özelinde baktığımızda sadece klinikler üzerinden bakarsak aslında resmin tamamını da kaçırmış oluyoruz. Çünkü bu alanın içerisinde biyoteknoloji var, genetik var, epigenetik testler var. Tabii ki ilaç sektörü, beslenme, takviye, spor ve tabii ki sağlık turizmi dediğimiz farklı başlıkları da içeriyor. Bu geniş tanımla bakıldığında küresel longevity ekonomisinin büyüklüğü ise 740 milyar dolara ulaşacağı ifade ediliyor önümüzdeki 2 yıllık süreç içerisinde. Daha geniş bir yaşam ekonomisi perspektifinden ise önümüzdeki dönemde 45 trilyon dolara kadar ulaşabilecek bir ekonomik alanı konuşuyoruz bugün sizlerle.
1: Türkiye'de durum nasıl diye sormaya korkuyorum çünkü yani haber kanallarından birinde bir hafta sonu programı gördüm, programın adı Longevity. Evet. Yani demek ki ilgi var ama insanlar en çok neye para harcıyor onu merak ettik.
0: Şimdi Türkiye pazarına baktığımızda sizin de ifade ettiğiniz gibi artık farkındalık çalışmalarının daha fazla ön plana çıktığı bir süreç var. Ama pazarın henüz erken aşama dediğimiz bir evreyi yaşadığını dinliyoruz kanaat önderlerinden. Dolayısıyla da pazarın resmi ekonomik büyüklüğüne yönelik henüz net bir rakam ulaşmış değil Türkiye pazarı ile ilişkili olarak. Ancak yine uzmanlarla sohbet ettiğimizde Türkiye'de longevity alanında yatırım hacminin önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyar dolar seviyelerine ulaşacağı öngörülüyor. Tabii Türkiye'nin buradaki en önemli avantajlarından biri de sağlık turizmi. Biz bu konuda başarılı bir ülkeyiz. Özellikle 2025 yılı özelinde verilere baktığımızda sağlık turizmi gelirlerimizin 3 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve 1.4 milyon kişiye de misafir ettiğimizi görüyoruz. Aynı rakamlara bu yılın ilk çeyreği itibariyle de baktığımda 761 milyon dolarlık bir gelir elde edilmiş. Dolayısıyla şimdi bu altyapı konusundaki çalışmaların ön plana çıkıyor. Bununla ilgili olarak farkındalık çalışmalarının ön plana çıkacağı bir sürece evrilmiş durumda. Tabii burada da longevity turizmi devreye girecek.
1: Longevity turizmine geleceğim ama bizde galiba bu pazarın büyümesini ya da hızlı büyümesini engelleyen en önemli faktör sosyoekonomik nedenler olsa gerek. Emeklilerimizin durumu ortada çünkü.
0: Aynen öyle. Tabii bugün bazı testler, kişiselleştirilmiş sağlık programları ve bazı yeni tedavi yöntemleri oldukça maliyetli. Dolayısıyla bu hizmetlerden daha ziyade şu aşamada yüksek ve üst orta gelir grubu diye gruplandırdıkları grupların daha fazla yararlandığını biz de gördük araştırmalarımızı yaparken. Oysa sağlıklı yaşamanın bir lüks olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Bilim ilerledikçe bugün pahalı olan bazı test ve teknolojilerin daha da erişilebilir bir hale gelmesi mümkün. Gelecekte özellikle biyolojik yaşlanma sürecinin de uzadığı bir dönemde klasik check-up'ların dışında farklı uygulama modellerinin de ön plana çıkacağını dinledik. Ancak buradaki kritik bir noktayı ben dinleyicilerimize aktarmak isterim. Tabii ki biz bir sağlık programı değiliz. Haddime de düşmez belli noktalarda yorum yapmak ama kanaat önderleriyle bu konudaki analizleri toparlarken yaptığımız görüşmelerde sürece ilişkin sadece pahalı bir kliniğe gitmenin gerekmediği, düzenli hareket etmek, kasları korumanın, dengeli beslenmenin, kaliteli uykunun, stres yönetimi bugünkü süreçte, sosyal ilişkiler ve tabii ki düzenli sağlık kontrollerini yaptırmanın da longevity ve başlığı özelinde kıymetli olduğunu ve bununla ilgili çalışmaların önümüzdeki dönemde farkındalık çalışmaları özelinde arttırılacağının da altını çizdiler.
1: Evet, yani bu durumun farkında olup buna uygun yaşamak için illa bir ton para dökmek gerekmiyor yani özetle.
0: Aynen öyle.
1: Peki gelelim sağlık turizmi meselesine. Şimdi sağlık turizmi deyince ne yazık ki bizde çoğunlukla saç ekimi anlaşılıyor. Ama böyle değiliz. Yani saç ekimi dışında da sağlık turizminde gerçekten gelişmekte olan iyi bir ülkeyiz. Longevity ekonomisinin içinde de özellikle Ege, Antalya gibi bölgeler, Ege Akdeniz gibi bölgeler herhalde daha rahat yer edinebilir değil mi kendisine?
0: Evet, şimdi çarpıcı bazı verileri yine dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Geleneksel sağlık turizminde kişi başı harcama yaklaşık 1500 ile 3000 dolar seviyesinde. Kapsamlı longevity programlarında bu rakamın 8000 ila 25000 dolar arasında değişebileceği belirtiliyor. Yani ciddi potansiyeli yüksek bir pazardan bahsediyoruz. Türkiye açısından sadece yeni bir sağlık hizmeti değil bu alan, aynı zamanda yüksek katma değerli yeni bir turizm alanı da olabileceği gösteriliyor. Demin de belirttiğiniz gibi Antalya bu noktada kıymetli, Ege bu noktada, İzmir kıymetli ki İzmir'in bu konuda önemli yatırımları var. Ama bunun dışında Bodrum, Sapanca gibi farklı destinasyonların da ön plana çıktığını görüyoruz Türkiye özelinde. Çünkü Türkiye'nin doğal güzellikleri, iklimi, termal kaynakları, sağlık turizmini aynı çatı altında buluşturabilecek ciddi bir potansiyeli barındırıyor. Önümüzdeki dönemde sağlıklı yaşam otelleri, longevity otelleri programlarının daha fazla artacağına dair tespitleri biz de kanaat önderlerinden dinledik. Dolayısıyla da Türkiye artık sadece genç nüfusuyla değil, giderek yaşlanan nüfusuyla da yeni sağlık politikalarını geliştirmek özelinde neler yapacağına odaklandığı bir süreci yaşıyor. Aslında bütün dünya bu şekilde. Bu nedenle de longevity kavramını önümüzdeki dönemde Türkiye'de daha fazla konuşmaya devam edeceğiz. Bu da şaşırtıcı olmayacak.
1: Öyle görünüyor. Peki yatırımcılar bunun farkında mı?
0: Yatırımcılar da farkında. Yatırımcılar da konuyla ilgili olarak süreci yakından takip ediyorlar. Alternatif yatırım imkanları özelinde bakıyorlar. Çünkü bu alanın içerisinde biyoteknoloji var, genetik var. Farklı kombinasyonlarla da sürece bakıyorlar. Geniş tanımla da 740 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Ve Türkiye'nin de bu pazardan pay alması için nasıl bir modellemeyle yol alınması gerektiği, ortak bir şekilde nasıl yol alınması gerektiği konusunda fikir alışverişinin yoğunlaştığı bir dönem. Ama sohbetin de başında belirttiğim gibi erken aşama dediğimiz bir süreci yaşadığı için sektör şu anda bununla ilgili olarak altyapı çalışmalarının oluştuğu ifade ediliyor.
1: Peki son olarak bir cümle bilmediğim için soruyorum. Bu longevity kliniklerinde bir hekim bulunması zorunlu mu?
0: Onunla ilgili olarak herhangi bir bilgi notuyla karşılaşmadım. Dolayısıyla da dinleyicilerimize yanlış bir bilgi aktarmak istemem. Ama dünya modellemeleri özelinde böyle bir alana evrilme söz konusuysa eminim ki bunun her aşamada kontrolü için gerekli tetkik çalışmalarını takip etmeleri açısından hem akademik kadronun hem de yönetici kadrosunun profesyonelleriyle yol aldıklarını öngörüyorum. Ama tekrardan altını çiziyorum, bu konuyla ilgili olarak bir tespit sormadım, dinlemedim, yanlış bir şey aktarmak istemem dinleyicilerime.
1: Tamam, ben de yayından sonra bakacağım. Tamam. Seda Gök, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Programın ikinci bölümünde Anadolu Ajansı Tarım ve Çevre Haberleri Müdür Yardımcısı Mustafa Çalkaya ile konuşacağız. Mustafa bu kez uzaktan katılıyor bize. Merhaba.
2: Merhaba Zafer.
1: Evet, şimdi bizim geçen sene yaşadığımızı Avrupa bu sene yaşıyor. Aşırı sıcak ve kuraklık yaz mahsullerini vurmuş.
2: Şimdi şöyle, öncelikle Avrupa'daki bir sıcak hava dalgası, kuraklık, bunu yaklaşık 5 aydır söylüyoruz. Söyleye artık ürünlere de etkisini gösterdi. Onu söyleyebilirim. Onun dışında da bir parantez açmak istiyorum esasında, çok böyle ürün ve ülke bazında anlatmadan evvel. Malum bir El Niño başlangıcı var yine ve bu uzun bir süre sürecek. Yani Ekim, Kasım ayının sonuna kadar işte El Niño neydi dersek, işte Pasifik'teki deniz suyu sıcaklığının, okyanusların birkaç derece artması anlamına geliyor. Bu da bütün aslında etkilediği bölgede düzensiz hava olaylarına sebep oluyor. İşte bunun içinde aşırı sıcaklıklar da var, aşırı yağışlar da var. Aniden çıkan rüzgar ve hortumlar gibi aşırı hava olayları da var. Şimdi daha bunun etkisi tam olmadı. Daha yeni yeni başlıyor. Ağustos ayının ikinci yarısından itibaren başlayacak ve Avrupa'da hissedilecek. Daha bunlar olmadan bizim 4-5 ay önceden beri bahsettiğimiz

aşırı sıcak hava ve kuraklığın etkisi aslında bunlar. Hmm. Daha doğrusu sonuçları bu veriler baktığınızda ve ciddi bir maalesef ki kötü bir tablo şu anda ortaya koyulmuş durumda. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi, tabii ki ciddi araştırmalar yapılıyor buralarda. Bu yapılan araştırmalarda paylaşılıyor. Sonrasında da burada bize bazı veriler ve elimize artık sonuçlar geliyor. Buraya baktığımızda başta mısır, soya fasulyesi, patates, şeker pancarı ve ayçiçeği olmak üzere yaz mahsullerinde ciddi bir sıkıntı olduğunu gösteriyor bu raporlar bize. Peki nerelerde olduğuna bakacak olursak aslında bütün Avrupa diyebiliriz, ancak bazı spesifik bölgeler var. İşte Batı ve Güneybatı Avrupa ile Orta Avrupa'nın güney kesimlerinde günlük ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 derece kadar üzerine çıkmış ki biz kendi yaşantımızda da baktığımızda nerede olursak olalım, bu Ankara'da da olabilir, işte Avrupa'da başka bir şehirde de olabilir, normal o sıcaklığın 1-2 derece üstünü hissettiğimiz bir anda hemen bizim yaşam şeklimiz bile değişiyor. Bitkiler de aynı şekilde tepki veriyorlar ve maalesef ki böyle bir sonuçla karşılaşıyoruz. Bu çok sıcak olduğunda sorun ne peki? Oradan yani neden böyle bir sorun ortaya çıkıyor? Öncelikle bitki bu aşırı hava olayı diyebilirim, buna karşı bir tepki veriyor. Ve sonrasında toprak kuraklığa bir neden oluyor. Ve daha da kötüsü şöyle bir durumda oluşuyor. Bu sıcaklıklardan dolayı bitkileri yeterli sulama yapılamıyor esasında. Yani bu hem verimi düşürüyor hem de bitkinin kendi sağlığını da düşürüyor. Şimdi o da orada bir parantez açmak gerekirse şunu demeye çalışıyorum esasında. Bitkinin normalden erken yaşlanmasına da sebep oluyor bu tür durumlar. Çünkü o gerekli suyu alamadığı için, aşırı bir hava olayıyla karşı karşıya kaldığı için bitkinin normal ömrü de düşüyor. Yani bu sadece bu sene yaşanıp sona erecek bir sorun değil. Bu tür sorunlar hele de birkaç yıl üst üste olursa, inşallah olmaz, olursa bu bitkinin ömrünü de kısaltan bir duruma geliyor ve bu seferde daha yüksek maliyetler, çiftçilerin daha çok çaba harcaması ve belki de Avrupa Birliği bunu çok yaptı bu sene. Eminim ki bu ürünlerde de ekstra destekler çıkacaktır. İşte daha çok üreticilerin ve çiftçilerin desteklenmesi gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Peki baktığımızda ürün ürün de biraz anlatmak gerekir. Soya fasulyesinde verim son 5 yıla göre %14 düşeceği tahmin ediliyor. Öte taraftan yine silajlık mısırda %12, tane mısırda ise %7'nin altında bir üretim gerçekleşmesi bekleniyor. Verimin son 5 yıllık ortalamaya göre patateste %6, şeker pancarında %5, ayçiçeğinde %3 düşmesi bekleniyor. Peki mesela bu ürünler böyle hiç içimizde bak dinle, bize garip gelen ya da ya bu ürünler de olacak dediğimiz bir ürün yok. Yani hepsi güncel, hepimizin bildiği, tanıdığı ve sürekli kullandığımız aslında soframızda yer alan ürünler, bildiğimiz ürünler. Bu yüzden sektöre ve bize ya da Avrupa'daki vatandaşlara diyelim etkisi çok fazla olacaktır. Bunu söyleyebilirim. Çiçeklerin ya da bitkilerin tarafından tekrar biraz daha bakacak olursak burada bazı bölgelerde hem ürün kaybı oldu. Yani bu ürünün verimsiz olması değil, direkt bitki kaybı olduğu için aslında bunu anlamadı bazı bölgelerde. Yani geçmiş senelerde 100 kilogramlık bir ortalama varken bu sene 70 aldık kuraklıktan dolayı, sıcaklıktan dolayı 80 kilogram aldık değil. Hiç anlamayan bölgeler de var maalesef. İşte benim biraz önce bitkinin sağlığı açısından dikkat edilmesi gereken bir durum olarak söylediğim yer tam olarak da burası. Şimdi tarım dediğimizde aklımıza ilk olarak tabii ki aşırı sıcaklarda denildiğinde tabii ki bitkiler, bitkisel üretim geliyor. Fakat baktığımızda orada bir hayvansal üretim de var devam eden. Bu sıcaklığın ya da kuraklığın etkisi hayvancılık sektöründe vurmuyor mu? Elbette ki etkileri oluyor. Burada da baktığımızda öncelikle maalesef ki meralar ilk olarak dikkati çekiyor, akla geliyor ve burada maalesef meraların da bazı zararlar gördüğünü bu sıcaklıklardan, biraz daha orada da hayvanların beslenmesi açısından düştüğünü verimin gözlemliyoruz. Öte yandan bunun sonucu olarak da yeme bir yönelim olduğu tabii ki var. Bu da yem fiyatlarını artırıyor. Yem fiyatları artınca malum bizim de Türkiye olarak aslında tam da böyle şey zamanlarına geldik. Ekranların şarküteriye dönmesi zamanlarına geldik.

0: inşallah olmaz bu sene. Yani fiyatlarda bir artış yıl sona doğru bir zıplama görülebilir mi diye tam beklediğimiz zamanlarda Avrupa'da da maalesef ki hayvancılık da sektörü de bu durumdan olumsuz etkileniyor. Bunların sonuçları henüz şu anda oluşmuş ve bize yansımış değil. Avrupa tarafını söylüyorum. Ancak tahmin ediyorum birkaç ay içerisinde bununla ilgili de bir araştırma ya da bir çalışma yapılacaktır. Evet. Bir de ele almak istediğim bir konu daha var bu minvalde. Şunu da söylemek istiyorum. Biz ne yapmalıyız? Ya da Türkiye bu denklemin neresinde?
1: Tam onu soracaktım. Yani şimdi bizde bu sene yağışların iyi gitmesiyle birlikte bir ürün bolluğu olduğunu sıkça konuşuyoruz. Türkiye için bir fırsat penceresi olabilir mi?
0: Aslında ben de ondan bahsetmek istiyorum. Bence olabilir. Şöyle ki mesela Hollanda üzerinde baktığımızda patates, soğan ve sebze üretiminde ciddi bir sıkıntı olduğunu gözlemliyoruz. Bunun yanında birçok üründen bahsettik zaten. Türkiye'de de şimdi bolluk bir tarafa, bizde arz fazlası olacaktır buğday başta olmak üzere. Zaten 140 milyon tonluk bir bitkisel üretim bekleniyor bu sene ve rekorun da rekoru bir üretim olması tahmin ediliyor. İnşallah sene sonunda bunu netleştirmiş olacağız. Bizim ürünlerimizde evet, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin zaten bazı ihracat hamlelerini de gördük. Küçük küçük bunlar da başladı. Bunları da görüyoruz. Alım fiyatlarından da belli oluyor ki Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene biraz daha ürünlerin dağılmasını istiyor. Fazla bir üretim olduğu için. Burada da Türkiye zaten hem Türkiye en çok ihracatını Avrupa'ya yapıyor meyve sebzede, hem de Avrupa en çok Türkiye'den ülke baktığımızda meyve ve sebze alıyor. Yani bu ikisi de bir araya geldiğinde maalesef ki şartlar da bizim açımızdan olumlu oluştuğunu düşünerek, Avrupa açısından maalesef ki diyorum, oluştuğunda bence bu sene Avrupa'ya meyve sebze ihracatında orada büyük bir rekor olabilir. Yani bir önceki yılla bu yıl arasında ciddi bir fark oluşacağını ben öngörüyorum. Bunu fırsata çevirmek bizim elimizde, fakat şunu yapmamamız lazım. Bunu hep görüyorduk. Bu sene kiraz üretimi mesela çok arttığı için o kadar vatandaşlara yansımadı. Hı hı. Yani çok iyi ürünleri gönderip de piyasaya, iç piyasaya, yani Türkiye'de kendimiz tüketeceğimiz ürünleri çok fazla ayrıştırmayalım. Evet, yani evet. Biz de tüketebilelim kayısının iyisini, kirazın iyisini. Ama burada evet bir fırsat var. Üreticinin para kazanması çok güzel. Sektörün sürdürülebilirliği, devamlılığı, bunlar çok iyi. Hatta bazı üreticiler ilk kez belki bu yıl ihracat yapacak ve ihracat tarafını öğrenmiş olacaklar. Bunlar da çok güzel gelişmeler Türkiye için. Fakat işin öbür tarafında dediğim gibi iç piyasayı göz ardı etmeden, iç piyasayı yok saymadan bu tür hamlelerin yapılması bizim için çok daha iyi olacaktır. Son tahlilde bu konuda yine ben yıl sonunda Avrupa'ya yapılan ihracatta meyve sebzede büyük bir artış ve rekor bekliyorum bu sene için.
1: Vallahi süremizin yarıdan fazlasını Avrupa ile harcadık. Hızlanalım mı biraz? Şimdi tohumculuk. Tabii. Çok sık konuşuyoruz. Türk tohumculuğu büyüyor. Asya ile Avrupa arasında büyüyor. Galiba bir ara boşladığımız tohum meselesini önemini yeniden fark ediyoruz, değil mi?
0: Çünkü tohum aslında kritik bir konu ve spekülasyona çok açık bir konu. Birçok maalesef diyorum gazetecinin de dilinde pelesenk olmuş bir konu. Yani en ufak bir sektörü, tarım sektörünün kötülemek isteyen bir gazeteci ya da başka bir yorumcu diyelim gördüğümüzde ilk üç konu arasında tohum var. Fakat Türkiye hakikaten tohum konusunda çok iyi ilerliyor. Bakın bugün geldiğimiz noktada 1-5 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi var. Yaklaşık 4 ay var. Fakat bugünden işte bu tür haberlerle biz bunların seslerini duymaya başladık. Yani Türkiye'nin konumu, bu toplantının burada yapılıyor olması, buraya gelecek katılımcıların neler beklediği noktasındaki fikirlerin şimdiden oluşuyor olması çok önemli bizim için. Bu toplantının biraz detaylarını anlatmak istiyorum. Çünkü şekillenmiş durumda aşağı yukarı. Yaklaşık şu anda 1000 delege kayıt yaptırmış durumda ve 2000'den fazla katılımcının Antalya'da ağırlanması bekleniyor. Bunun bizim sektörümüz için, Türkiye'deki sektör için ne kadar büyük bir gelişme olduğunu ben hayal edemiyorum. Öte yandan burada inovasyon ve yeni gelişmeler ele alınacak. Yani artık hatta şu var, yani tamam yapay zeka, teknoloji biz artık yeteri kadar kullanıyoruz diyor tohum sektörü Türkiye'de. Biz daha da yeni gelişmeler, yani daha iyi teknolojiler ne bulabiliriz, ne kullanabiliriz burada konuşacağız diyorlar. Çünkü sebebi şu, tohum zaten sürekli Ar-Ge çalışması yapılmıyor.

0: olması gereken bir sektör. Hani bir örnek vermek gerekirse, ya işte başka ülkelerden gelen tohumları kullanıyoruz, biz onları geliştiremiyor muyuz? İşte artık biz de yapıyoruz zaten, çok uzun yıllardır yapabiliyoruz bunu. Çünkü sektör yaklaşık %30-%40 olarak kazancını diyelim Ar-Ge'ye ayırmış durumda. Ve bunun sonucu bunlar. Biz şu anda yaklaşık 118-117 ülkeye ihracat yapıyoruz ve önemli olan kaç ülkeye ihracat yaptığımız da değil. Bunlar rakamlar. Birçok bir ülkeye işte çok küçük bir miktar tohum gönderiyoruzdur. Bunun işte o 118 olmaz da 119 olur. Tamam, ama baktığımızda bizim ihracatın ithalatı karşılama oranı şu anda %40'lara çıkmış durumda. Yani biz zaten tohumda ihracat yapan bir ülke konumundayız. Kendi kendine yeterliliğini geçmiş bir durumdayız. Artık bunları biz hiçbir şekilde konuşmamız gerektiğini ben söyleyebilirim. Ve bu yapılacak 1-5 Aralık'taki yapılacak toplantıda da Türkiye sektör olarak şov yapacaktır. Tohum meselesini de böylelikle kapatmış olayım.
1: Peki, şimdi Balıkesir'de Gönen'de 2 yeni jeotermal kaynağı ulaşılmış. Programın ilk bölümünde de konuştuk biz şu longevity meselesinde. Hı hı. Yani sağlık turizmi için çok önemli destinasyonlar bunlar.
0: Kesinlikle sağlık turizmi tabii ki çok önemli, fakat biz tarım açısından baktığımızda bizim tarımsal organize tarım bölgeleri dediğimizde aklımıza ilk gelen il jeotermal noktasında zaten Balıkesir. Hı-hı. İlk adımlarda orada atıldı. Herkes de hemen Balıkesir'deki organize tarım bölgesi ne olduğu sorularıyla karşılıyorlar bizi. İşte bu şekilde çıkan kaynaklarla buradaki bölgedeki organize tarım bölgeleri daha güçlü hale gelecek. Biraz detay vermek istiyorum. 8 milyon metrekarelik bir Gönen jeotermal ısıtmalı sera OTB organize tarım bölgesi tamamen faaliyete geçtiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor. Yıllık 250 bin ton yaş meyve ve sebze üretiminin yapılması hedefleniyor. Öte yandan ekonomiye de yıllık 20 milyar liralık katkı sunması planlanıyor. Yani bu tür rakamlar, işte biz o kaynağı demek ki verimli kullanmayı planlıyoruz ki bu tür rakamlar bizim karşımıza inşallah bundan birkaç yıl sonra, çok kısa bir süre sonra çıkmış olacak. Ben organize tarım bölgeleri projelerinin böyle yarım kalacağını ya da devam etmeyeceğini düşünmüyorum.
1: Ben de çok önemsiyorum ve yani böyle bir fırsat penceresi açılmışken oradan devam etmek gerektiğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle, yani şu da var. Biz birkaç yıl sonra artık ekonomik etki analizlerini de düşünüp konuşur hale geleceğiz bu konuda. Çünkü veriler iyi geliyor. Bazı projeler vardır. Tabii ki de her projeye ya da her uygulama tutmuyor açıkçası. Oralarda biz ekonomik etki analizlerine ulaşmak istediğimizde ulaşamıyoruz. Fakat organize tarım bölgeleri için istediğimiz her veriye çok rahat ulaşabiliyoruz şu anda. Çünkü çok iyi gidiyor. İşte bu tür kaynaklarla da bulup daha iyi kullandığımız zaman, daha doğrusu kaynağı çevirdiğimiz zaman, öyle diyeyim, kaynağı kaynak olarak kullanabildiğimiz vakit çok daha iyi sonuçlar alabileceğimize inanıyorum.
1: Evet, yani Iğdır'ın soğuğunda örneğin seracılık yapılabilecek, yani bu projeler tamamen hayata geçtiğinde bunun neler getireceğini, nasıl bir ürün artışına yol açacağını da tahmin edemeyiz. Mustafa Çalkaya, çok teşekkür ediyorum katkıların için.
0: Rica ederim, iyi yayınlar.
1: Böylelikle sona geldik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşça kalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başlayın.

0: Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Kredi'ye girin, farklı bankaların

Ağustos tarihleri arasında seçili iPhone modellerinde 4000 liraya, seçili Samsung Galaxy telefon modellerinde 8000 liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı

0: sofraların vazgeçilmesi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Reklamlar.
2: Gün ötesi.
3: Tarih 26 Ağustos 2026 günlerden çarşamba. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve yorumlamak için hazırlığımızı yaptık. Program ekibimiz Anıl Çıtak, Feryal Ardal, Tuna Şendil ve ben Mehmet Çelikyay. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bizlere kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.
2: Gün ötesinde son 24 saat.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir dedi. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Valilik şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, ekiplerin saha çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi Orta Doğu'da jeopolitik risklerin azalabileceği beklentileri ve yurt içindeki likidite yönetimine ilişkin atılan adımların etkisiyle 217 baz puana inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma başvurularında süre daralıyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Faiz ve teminat yükü hafifleyecek. Başvurular için son tarih 31 Ağustos Pazartesi. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025'te pencereden düşerek hayatını kaybeden Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in bina girişinde polis ekipleriyle konuşması ve ardından daireye çıkması yer alıyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 sezonu yabancı uyruklu futbolcu statüsünü değiştirdi.
2: Gün ötesi Ankara gündemi.
3: Ankara gündemi için telefon bağlantımız hazır. TRT muhabiri Özge Çalışkan bizlerle birlikte. Özge merhaba.
4: Merhaba, iyi yayınlar dilerim.
3: Teşekkürler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park alanında düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlama programına katıldı. Detayları ve Ankara gündeminden diğer başlıkları senden dinleyelim.
4: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'teydi. 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Önemli mesajlar oldu, neler söyledi? Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin mesajlar özellikle öne çıktı. Müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek için elimizle birlikte gözlerimizi taşın altına koyduk dedi. Türkiye vicdanlı, ilkeli, barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor dedi. Bunun önüne artık hiç kimse kesemez. Tarihlerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur dedi. Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık ifadesine dikkat çekti. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın

0: belgeyle getirildi. Tabii bağış adı altında listeler, banka cüzdanları, finansal evraklar, toplantı tutanakları var. Bu belgeler ele geçirildi. Klasörlerde örgütün para trafiği, mali yapılanması, bağlantıların ortaya çıkarılması amacıyla tabii detaylar var. Bu detaylar incelemeye alındı. Hilmi Tuna Kuriş'in aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Soruşturma genişliyor. Tabii bir detay daha var. Eski Bakan Arif Ahmet Deniz Ongun'un 2016 yılında ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Peki kabir işlemi, HTS ve polis kayıtlarıyla ifadeler yeniden incelendi. Mezardan alınan DNA örneklerine ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda Deniz Olgun'un ölümünün şüpheli olduğuna ilişkin bulgular yer aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Deniz Olgun'un 10 yıl sonra açılan mezarından alınan örnekler üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinin bu açıklamayla sonuçları da paylaşıldı. Deniz Olgun'un ölüm nedeninin dizle göğsüne bası, ağız ve burun kapatılması olabileceği belirtildi. Ağır metal bulguları nedeniyle ölümün zehirlenme kaynaklı olabileceğine de işaret edildi. Tabii otopsi raporuna şerh konuldu 10 yıl önceki. Bu anlamda çalışmaların devam edeceğini de söyleyelim. Tabii önemli bir başlık, bunu da aktaralım. Gazze konusu. Kutsal ibadet yerlerini sık sık vuruyor İsrail. Yine durmadı, saldırılarına devam ediyor. Deir el-Belah kentine patlayıcılarla saldırdı. Ebu Selim Camii ile Şati kampındaki mescit İsrail bombardımanından ağır hasar aldı. Saldırıların yine aynı şiddetle sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Saldırının şiddeti tabii kameralara, fotoğraflara yansıdı. Bölgede de arkadaşlarım elbette görüntüledi. Tarihi Ebu Selim Camii'nin büyük kısmının yıkıldığını görüyoruz. Şati kampındaki az kalan mescidin yakında bir camide yine İsrail bombardımanının hedefi oldu. Soykırımcı İsrail, Filistinli mültecilerin yaralandığı Birleşmiş Milletler tesislerine yönelik müdahalelerine de yine yenisini ekledi. Bunu da hatırlatalım. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA bağlı Kelan diye mesleki eğitim merkezi İsrail unsurlarınca basıldı ve merkeze el konuldu. Birleşmiş Milletler personeli zorla tesisten çıkarıldı. Tabii Türkiye bu anlamda çağrılarına, uluslararası camia yaptığı çağrılarına da devam ediyor. Bu detayı da hatırlatalım.
1: Peki. Özge Çalışkan, çok teşekkürler aktardığın notlar için. İyi çalışmalar diliyoruz. Kolay gelsin sana.
0: Dilerim.
1: Teşekkürler. TRT muhabiri Özge Çalışkan hattımızdaydı.
2: Gün Ötesi devam ediyor.
1: Gün Ötesi devam ediyor. Gazeteci Fadime Özkan telefon attığımızda. Sayın Özkan merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. 26 Ağustos 1071 Cuma günü ordusuyla kıldığı namazın ardından kefen niyetine beyaz elbisesini giyip cenge atılmıştı Sultan Muhammed Alparslan ve Malazgirt'te uyguladığı kusursuz o Turan takdiri de ordusundan 4 kat büyüklükteki Bizans ordusunu bozguna uğrattı. Anadolu'nun kapılarını Türklere açtı. Bu hafta çok özel ve önemli bir hafta Türk milleti için. Malazgirt zaferinin tarihsel anlam ve önemini nasıl yorumlarsınız?
3: Mehmet Bey, tabii Türkler için yurt olmuş, vatan olmuş ve bunu sağlamış bir büyük zaferden bahsediyoruz. Ve bininci yılına yaklaşıyoruz artık, 955. seneyi devriyesi sebebiyle bu zafer kutlaması yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı da aslında son 10 senedir hem Ahlat'ta hem Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yapıldığı alanda bu kutlamaları yapıyor. Kabinesini bölgede topluyor. Orada bir külliye inşa edildi. Bir millet bahçesi inşa edildi biliyorsunuz. Türklerin Anadolu'ya gelişinin ve bu coğrafyaya vatan edinişinin ve elbette coğrafyanın insanı olan Kürtlerle ve Araplarla ortak kader birliği edişinin bininci yılından bahsediyoruz. O yüzden elbette tarihi önemi büyük. Türklerin bu coğrafyadaki derinliğinin hem tarihi derinlik hem de elbette millet olma şuurunun oluştuğu, o sosyolojinin hem hal olduğu bir derinlik de var. Bunları anmak, hatırlamak çok önemli ama elbette bunu artık Türkiye'nin yeni bir döneme girdiği, Türkiye yüzyılı olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilan ettiği bir şahlanış dönemi diyebileceğimiz bir dönemin eşiğindeyken bu kutlamaları yapmak çok önemli. Yani Malazgirt Meydan Muharebesi'nin birinci yılına yaklaşırken, 955. yılındayken büyük taarruz

0: açısından da çok önemli bir yıl dönümü bugün 26 Ağustos. Büyük Taarruz'un da 104. seneyi devriyesi. Yani bir yüzyıl önce de ne bir milli mücadeleyle milli mücadele vererek bu toprakları tekrar kendimize vatan kılmışız. Yani bir yıl önce yine Bizans'a karşı verilen bir büyük mücadele. Bir yıl sonra bundan 100 yıl önce milli mücadeleyi vererek yine aslında Yedidüvel'e karşı verilen bir büyük mücadele. Ve şimdi tekrar bu coğrafyadaki oyunlar ve bütün kuşatma, Türkiye özelinde Türkiye'ye yönelik saldırılar ama yakın coğrafyamızdaki o büyük saldırı dalgalarını da hatırlarsak son 10-15 yıldaki büyük değişim ve hali hazırda devam eden savaşları da düşünürsek Türkiye bir ateş çemberinin içinde bu vatanı, bu coğrafyayı yeniden gül bahçesine çevirebilmek için bir büyük mücadele veriyor ve bunun da aslında kritik eşiklerini aştığını hem biz görüyoruz hem dünya bunu görüyor ve teslim ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı aslında bunun adını koydu. Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor dedi. Yeni yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olacak ve bunun şafağı söktü dedi. Ve hani bunu bin yıllık bir yüzyıllık ve bin yıllık döngüler içerisinde baktığımızda yeni bir tarihin eşiğinde olduğumuzu ama geçmişimizi de unutmadan hatırlayarak ve hatırlatarak muhataplarına bu coğrafyada yeniden bir oyun kurmaya yeltenen, yan gözle bakmaya yeltenen bütün muhataplara da duyurarak, hatırlatarak bir konuşma yaptı. Hem bugün Malazgirt'te hem dün Ahlat'ta ve kabine toplantısı sonrasında da bilirsiniz. Önemli mesajlar verdi. O yüzden yeni bir tarihin uğultusunu da duyuyoruz aslında.
1: Evet, önemli yeni mesajlar verdi. Evet. Dediğiniz gibi özellikle bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler ifadesi, milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez ifadesini kullandı ve Türkiye 100 yılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Bu evet. Metafor da önemli. Şimdi terörsüz çok Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere ifadesini kullandı. Atımızın kuyruğunu bağladık diye. Şimdi şimdi tabii de 29 Ocak'ta entegrasyon mutabakatına varan terör evet. örgütü YPGSDG'de de önemli gelişme yaşandı. Örgütün yetkisini sonlandırdığı açıklandı. Bu evet. gelişmeler ışığında neler söylersiniz?
0: Aslında bu yüzyıl Türkiye yüzyılı yapacak olan projenin ikinci ayağı bu. Yani terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi ve projesi kuşkusuz Türk devlet aklının işlediği hem sahada askeri manada, masada diplomatik manada ve elbette bölge halklarıyla da bir kardeşlik hukukunun yeniden tesis edildiği, yeniden bir geleceğin ışıdığı ve bunun vaat edildiği coğrafyada bütün devletlerin ve milletlerin dönüp Türkiye'ye, Ankara'ya baktığı yeni bir dönemi aslında yaşıyoruz. Bunları, bu noktalara da aslında kolay gelinmediğini biliyoruz. Şimdi özellikle hani SDG'nin, YPG'nin dün elebaşı Mazlum Abdi biliyorsunuz. Suriye Devlet Başkanı Ahmet El Şara ile yaptığı görüşmenin ardından YPG'nin feshedildiğini, artık olmadığını, bu YPG'ye ait bütün unsurların Şam merkezi olarak devlete tam entegrasyonun sağlandığını ilan etti. Bu epeydir aslında takip ettiğimiz bir konuydu. Ve artık YPG yok. Ama YPG bir 10 yıl önce, 12 yıl önce bu coğrafyada yine İsrail'in, Amerika'nın, bazı başka batılı devletlerin doğrudan finanse ettiği, silah verdiği, desteklediği bir terör örgütü olarak bu bölgede vardı ve bekledi hem Türkiye aleyhine hem Suriye topraklarını da işgal ederek ve hatta oradaki bölgedeki sosyolojiyi de bozarak bir varlık edinmişti biliyorsunuz. Yani Rojava denilen bölge Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde bir garnizon devleti oluşturmaya yeltendiler. Ama hatta bugünlerde de dolaşıma tekrar girdi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2015'te yaptığı bir konuşma var. Yine Haziran ayında, yaz aylarında. Dünyaya sesleniyorum. Bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz diye. Çok büyük bir meydan okuma aslında bu. Ve hakikaten de işte 11 yılın ardından hani 2015-2026 YPG kendini feshediyor ve Suriye'ye entegre oluyor. Suriye'deki o bölünmüşlük ve parçalanmışlığı da ortadan kaldıran, birliğini, bütünlüğünü sağlayan önemli bir adım bu. YPG nasıl oldu da bu noktaya geldi diye baktığınızda YPG buna gönüllü değildi. Yani YPG başka bir vaadin peşi sıra kan döktü ve Suriye'yi bölen, Türkiye'ye tehdit oluşturan bir vekil güç haline geldi. Türkiye işte hem sahada askeri manada, istihbari manada kendisine yönelen bütün tehditleri ortadan kaldırdı. PKK terör örgütünü hem Türkiye içinden temizledi hem de Suriye içerisinde aşağılara süpürdü ve baskıladı. Bütün muhatap YPG'ye destek veren ülkelerle de diplomatik önemli çalışmalar yaparak onların bağının kesilmesi gerektiğini kabul ettirdi. Yani ne PKK ne YPG kendiliğinden silah bırakmış değil, Türkiye silah bıraktırdı. PKK da kendini feshetti biliyorsunuz ve terörsüz Türkiye terörsüz bölge projesinin tamamen artık geri çıkan yasayla birlikte feshedilmiş örgütten geriye kalan örgüt üyelerinin silahlarını teslim edeceği yeni bir kritik döneme giriyoruz. Böylece YPG'nin de entegre olması ve feshedilmesiyle birlikte Irak'taki, Irak'ın kuzeyindeki silahı unsurların da artık silahlarını teslim etmesi ve sivil hayata entegrasyon ve işte bir hukuki sürecin de yaşanmasıyla artık bu terör 50 yıllık Türkiye'nin kanını emen terör örgütü ortadan kalkmış olacak. Bu çok önemli, çok kıymetli çünkü Irak'ta da merkezi hükümet Bağdat hükümeti yeni açıklamalar yapıyor. Bunu hani o paralelde de bakmak lazım. 30 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'nin ve koalisyon güçlerinin askeri unsurları Irak'tan tamamen çekilecek. PKK da kendini feshetti. Onlar da silah teslim edecek. Geriye sadece İran destekli milis güçler kalıyor Irak'tan. İşte Irak Başbakanı hani silah kullanma tekelinin devlete ait olduğunu, diğer bütün güçlerin silah teslim etmesi gerektiğini söylüyor. Yani Türkiye hem kendi ülkesinde hem yakın coğrafyasında bu tür başka ülkelerin vekil güç olarak kullandığı terör örgütlerinin de tasfiye olması, egemenliğin ve bağımsızlığın o ülkelerde birliğin bütünlüğün sağlanmasına hem ilham oluyor hem de bu konuda pratikte işbirliği yapıyor. Bunların hepsinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hani işin sadece askeri siyasi boyutu yok. İşin de sosyoloji, insani boyutu var. Bu da çok önemli Mehmet Bey. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Malazgirt'ten nasıl 2 yıl önce bir büyük işaret fişeği atmıştı. Yani biz iç cephemizi güçlendireceğiz. Bu coğrafyanın insanları Türkler, Kürtler ve Araplar. Biz bir araya geldiğimizde Kudüs'ü işgalden kurtardık. Bizans'ın bu coğrafyada döktüğü kanı engelledik ve yeni bir ferahlık, esenlik oluşturduk, 1000 yıl oluşturduk. Ama aramıza ne zaman fitne girdi, ondan sonra kan döküldü bu coğrafyada diye hatırlattı. Ve bugün de hatta Malazgirt'te yaptığı konuşmada benzer vurgular var. Yine hani biz coğrafyamız bir gül bahçesi değil, ama bu coğrafyanın yeniden bir barış ve esenlik coğrafyası vatanı olabilmesi için biz elimizden geleni yapacağız. Soykırımcıları, işgalcilere oyunlarını bozacağız dedi. Yani bu Arap, Kürt ve Türk birlikteliği ve kardeşlik hukukunun yeniden canlandığı bir dönemin eşiği bu. Yani Mekke Anlaşması'nı bu kapsamda görmek lazım. Biliyorsunuz Mekke Anlaşması aynı zamanda başka coğrafyada ülkelerin de dahil olabileceği bir anlaşma ve bununla ilgili özellikle Mısır'ın yakın zamanda dahil olmasının beklendiğini biliyoruz. İşte Basra Kalkınma Projesi'ni bu minvalde düşünmek lazım. Azerbaycan'da Karabağ'ın işgalden kurtuluşunu bu minvalde düşünmek lazım. Aslında İsrail'in

0: tüm bölge ülkelerini küçük parçalara ayrılması, zayıf devletler, zayıf hükümetler kurulmasını arzu ettiğini biliyoruz. Yani kurulduğu günden bu yana hatta 100 yıllık tarih aslında bu coğrafyadaki akan kanın temel nedeni, emperyalist devletlerin bu coğrafyayı yeniden parçalayıp bölüşmesi ve sonra bir İsrail'i kurmalarıyla oluşan 100 yıllık da akan kanın temel nedeninin bu olduğunu görüyoruz. Zayıf devletler birbirine yan bakan, birbiriyle kan akıtmış ve araya bir yakın dinin girdiği halklar olarak bu coğrafyayı tasarlamışlar. Ama şimdi o barışın ve yeniden uzlaşmanın getirdiği kardeşlik hukukunun oluştuğu yeni bir çağ. O yüzden bu terörsüz Türkiye, terörsüz bölge projesi tüm coğrafyaya aynı zamanda insani manada da yani sosyolojiyle barışmak, devletle milletin barışması bakımından da yeni bir çağı işaret ediyor ve bu konuda da önemli adımlar atıldığını görebiliyoruz. O açıdan da gerçekten tarihi bir yıl dönümüydü. Çünkü 2 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı o konuşmayı yaptığında henüz PKK'nın fetih süreci başlamamıştı. Çünkü Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanı Ahlat'tan, Malazgirt'ten böyle bir seslenişte bulundu. 1 Ekim'de meclis açılırken Sayın Devlet Bahçeli DEM Parti sıralarına tokalaştı ve sonra da işte terör örgütü elebaşına seslenerek örgütü feshet çağrısında bulundu biliyorsunuz ve
1: Evet.
0: bilahare o süreç yaşandı. Bugün artık PKK kendini feshetmiş durumda. YPG kendini feshetmiş durumda. YPG silahlarını Şam hükümetine devretti. Devlete entegre oldu. PKK'da silahları Türk devletine, Türkiye'ye teslim edecek. Bir hukuki düzenlemeyle, bu kısmı çok önemli, bir hukuki düzenlemeyle örgüt mensuplarının varsa cezalarını çekecekleri, eğer sadece örgüt üyeliği ise cezalarının erteleneceği, perdeleneceği, ama affın olmadığı yeni bir süreç başlıyor. Çok kıymetli her şey Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle yapılıyor, siyasetin eliyle yapılıyor ve bir devlet projesi olduğu için de devletin tüm askeri, istihbari, siyasi kabiliyetlerini kullanıldığı bir sürece eşlik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da bunun liderliğini yapıyor. Yani toplamda hakikaten yeni bir çağın şapağının söktüğünü söyleyebiliriz.
1: Peki.
0: Görüyoruz çünkü bunu.
1: Sayın Özkan, çok teşekkürler kıymetli katkınız için. Saygılar
0: Ben
1: sunuyorum.
0: teşekkür
1: Görüşmek
0: ederim.
1: dileğiyle.
0: Yayınlar.
1: Sağolunuz. Gazeteci Fadime Özkan konuğumuzu, saatler 18.24'ü gösteriyor. Kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar buradayız.
2: Reklamlar. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank. Daima seninle.
5: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, vaza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede.

0: gün ötesi yaşam.
1: Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı etkinliklerine dair detaylar alacağız. Hattımızın diğer ucunda spiker arkadaşımız Yıldıray Yıldız bizlerle birlikte. Yıldıray merhaba.
2: Merhaba Mehmet Çelikyay.
1: Çok teşekkürler. Malazgirt'teki zafer kutlamalarına ilişkin hemen detayları senden dinleyelim.
2: Evet, Anadolu'nun kapılarını medeniyetimize açan topraklardan, Malazgirt'ten dönüşümüz başladı. 24-26 Ağustos'ta Ahlat ve Malazgirt'te gerçekleşti etkinlikler. Tarihin akışını değiştiren, kaderimizi bu topraklara kök salacak şekilde yeniden yazan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde şehidanın huzurunda coşkunun ve gururun yansımasını bizler de takip ettik. Muş Bitlis kesişiminde Suban Dağı'nın gölgesinde uzanan bu bereketli ova yalnızca bir coğrafi parça değil, Türk milletinin Anadolu'daki ebedi yurt mührü. 1071 yılının 26 Ağustos Cuma günü Sultan Alparslan ve Yiğit Neferleri işte bu ovada destan yazdı. Uygulanan hilal taktiği ve Sultan Alparslan'ın ölürsem üzerimdeki bu kefenim olsun diyerek ordusunun önüne geçmesi doğuyla batının dengesini sonsuza dek değiştirdi. Bu devasa ovada çok özel bir çalışma da yürütülüyor. Bilindiği üzere savaş yeri arkeolojisi, arkeoloji biliminin en zor ve uzmanlık gerektiren alanlarından biri ve ülkemizde bu çalışmanın tek olduğunu ifade edelim. Dünyada da sayılı çalışmalar arasında yıllardır bilim insanları son derece geniş bir alanda Malazgirt Savaşı'nın tam olarak gerçekleştiği noktaları ve o tarihi izleri tespit etmeye çalışıyor. Malazgirt'e giden yolun aslında ilk ve en büyük taşı 1071'den birkaç yıl önce 1064'te döşenmişti. Sultan Alparslan Malazgirt'ten önce Arpaçay kıyısındaki surlarıyla ünlüyü Ani'yi fethetti ve fethi anası olarak bilinen 1064 Ani fethi Anadolu'daki varlığımızın ilk büyük dönüm noktası oldu. Hristiyan dünyası için anlamaz denilen Ani surlarının düşmesiyle Sultan Alparslan da Ebul Feth yani Feth'in babası ünvanını almış oldu. Savaştan ve zaferden bahsettiğimizde Ahlat'ı anmamak olmaz. Ahlat Anadolu'nun Orhun abileridir çünkü. Kubbetül İslam ünvanına sahip Ahlat'taki Selçuklu meydan mezarlığı dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyor. Değerli dinleyicilerimiz, 955 yıl sonra bugün Malazgirt meydanında geleneksel okçuluk gösterilerinden atlı spora, çadır alanlarından tematik sergilere kadar buram buram tarih kokan muazzam bir atmosfer vardı. Gençler, yaşlılar, yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlarımız ecdadın izinde aynı coşkuyu paylaştılar. Tarihimizin bu ihtişamlı sayfasını canlı yayında sizlere aktarmanın gururuyla başta Sultan Alparslan olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Ve sözü tekrar Mehmet Çelikyay'a bırakıyorum.
1: Yıldıray çok teşekkürler paylaştığın notlar için. Bizler de aynı temennileri, dilekleri paylaşıyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sana ve ekibine. Spiker arkadaşımız Yıldıray Yıldız hattımızdaydı.
0: Gün ötesi devam ediyor.

Devam ediyoruz ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Cihan Piyadeoğlu ile konuşacağız. 26 Ağustos 1071 Cuma günü ordusuyla kıldığı namazın ardından kefen niyetine beyaz elbisesini giyip cenge atıldığı Sultan Muhammed Alparslan ve Malazgirt zaferini konuşacağız kıymetli hocamızla. Efendim...

0: Merhaba, yerimize hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Hemen Malazgirt zaferiyle dilerseniz başlayalım, savaşın nedenleriyle başlayalım. O dönemi nasıl anlatmak gerekir?
1: Tabii bizim 1040'tan başlamamız lazım her şeyden evvel. 1040'da çok genç bir devlet kuruldu Orta Asya'da, İran coğrafyasında ve bu kurulan devlet çok hızlı bir şekilde batıya doğru ilerledi. İlk hükümdar Mustuğrul Bey malum 1063 yılında onun vefatıyla birlikte artık Alparslan tahta geçti. Ve Alparslan amcasının tahta geçmesi, yani ölümünden sonra tahta geçtiği için aslında bir meydan okuma ile geçen bir 9 yıllık taht süresi var. Ve bunun sonunu da Malazgirt zaferiyle tamamladı, taçlandırdı daha doğrusu. Şimdi bizim ilk zamanlarda düşüncemiz İran'ı ele geçirmek, daha sonra batıya doğru ilerleyiş oldu ve bu çerçevede de Anadolu önemli bir hedef haline getirildi Selçuklar açısından. Tabii bu özellikle Bizans aleyhine Anadolu'daki faaliyetler 1068 tarihi itibariyle Romanos Diogenes'in tahtı geçmesiyle birlikte farklı bir boyut kazandı. Çünkü Romanos Diogenes'in tahta çıkartılma sebebi Selçukluların veya Türkmenlerin diyelim Anadolu'daki yoğun faaliyetleri ve bu faaliyetler neticesinde Bizans iyice zor duruma düşmüştü. Ve bu Bizans'tan daha farklı bir şekilde faaliyetlerde bulunan askeri anlamda, stratejik anlamda diyeyim, farklı şekilde hareket eden Selçukluları Anadolu'dan çıkarmak çok mümkün olamadı Romanos Diogenes açısından. 1068 ve 69'da Anadolu'yu iki seferi var, fakat bu sırada Türkmenleri bulamadığı için her şeyden evvel atması mümkün olamadı, geriye göndermesi mümkün olamadı. Bu çerçevede 70 yılını ve 71 yılını çok yoğun bir şekilde hazırlanarak Selçukluları Anadolu'dan, hatta İran'dan Maverani Nehir'e, yani Ceyhun Nehri'nin karşı tarafına atmak gibi bir düşünceyle harekete geçti. O dönemin en büyük ordularıyla, ordularından biriyle diyelim. Ve bu çerçevede harekete geçtiğinde Sultan Alparslan için ya durup savaşmak ya da kaçmak arasında bir seçim yapma zorunluluğu doğdu. Haliyle Muhammed Alparslan olduğu için o da durup savaşmayı tercih etti ve bunun neticesinde 26 Ağustos 1071 tarihinde Türk tarihinin en önemli savaşlarından, zaferlerinden biri olan Malazgirt Savaşı kazanılmış oldu.
0: Evet. Diğer taraftan şimdi zaferin Türk ve dünya tarihi açısından önemi de oldukça büyük. Bu zaferi tarihin kırılma noktalarından biri yapan unsurları da bizlerle paylaşır mısınız?
1: Tabii ki. Şöyle söyleyelim. Her şeyden evvel bizim bu konuşmayı yapmamıza vesile olan savaştır Malazgirt Savaşı. Çünkü Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu'nun ciddi anlamda Türklere bir yurt olma sürecinin önü açıldı. Evet, Anadolu'da faaliyetlerde bulunan Türkmenler vardı, fakat bu faaliyetler daha ziyade keşif ve yağma amaçlıydı Malazgirt Savaşı'na kadar. Malazgirt Savaşı'ndan sonra imzalanan anlaşmaya baktığımızda bu anlaşmanın aslında Doğu Roma İmparatorluğu'nun ve Romanos Diogenes'in Büyük Selçuklu Sultanlığı'na veya Sultanı'na tam manasıyla tabiyetini, tabiyeti anlamına geliyor. Bu ne demek? Büyük Doğu Roma İmparatoru artık Selçuklara tabi bir devlet haline getirilmiş oldu. Fakat bu Romanos Diogenes bir yıl süren bir mücadele neticesinde tahtını kaybedince anlaşma yürürlüğe giremedi. Hiçbir zaman yürürlüğe giremedi. Bu sebeple Alparslan artık keşif ve yağma amaçlı olarak Anadolu'da faaliyetlerde bulunan Selçuklulara yerleşmeye yönelik bir mantığı devreye sokmalarını emretti. Yani bundan sonra Anadolu'ya yerleşin, Anadolu'da ele geçirmiş olduğunuz bölgeler size ait olacak ve buraya getireceksiniz kendinize bağlı Türkmenleri, yerleştireceksiniz ve kendi devletlerinizi kuracaksınız ve bu kurulan devletler artık Anadolu'nun ciddi anlamda bir Türk yurdu olarak anılmasını sağlayacak hareketlerin başlangıcı olacak diye bir mantıkla, emirle böyle bir süreci başlattı. Ve onun arkasından ilk beylikler dediğimiz süreç başladı ve Anadolu'nun özellikle Tokat-Sivas çizgisinin doğusunda kalan bölgeler ilk beylikler dediğimiz beylik devletlerin kurulmasıyla Türkleşmeye başladı. Arkasından da Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulmasıyla birlikte bu süreç devam etti. Tabii bu devlet, bu sürecin başlaması arkasından Türkiye Selçuklu Devleti, Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar gelen sürecin de başlamasının en önemli ateşleyicisi oldu.
0: Evet. Bir de hocam şimdi savaşı Sultan Alparslan'ın o savaşta uyguladığı Turan taktiği, yani kurt kapanı, sahte ricat, yani geri çekilme hamlesi de askeri tarih, harp sanat açısından neden bu kadar eşsiz? Yani o savaş sırasında kullanılan taktikler, savaşın nasıl kazanıldığı hakkında neler söylemek istersiniz ki sonraki dönemlerde de sıklıkla bu taktik kullanıldı galiba, değil mi?
1: Tabii ki.

0: Ya bu zaten Selçukluların genel taktiği vurkaçtır. Yani Turan taktiğidir. Pusu'ya yönelik bir mantıktır bu. Benim görüşüme göre Malazgirt Savaşı genel itibariyle Malazgirt Meydan Muharebesi olarak isimlendirilir. Fakat bir meydan muharebesi değildir. Şimdi meydan muharebesi olabilmesi için bir savaşın bütün kuvvetlerin kendi yani iki tarafın daha doğrusu tüm kuvvetlerini savaş meydanına getirip karşılıklı bir mücadeleye girmesi gerekir. Fakat Malazgirt Savaşı'na baktığınızda Sultan Alparslan'ın taktiği kendini göstermek değildir. Tamamıyla saklamaktır. Pusu kurmaktır, geri çekilmektir ve pusu yani yerleşen gelen daha doğrusu Bizans kuvvetlerinin sağdan soldan baskına uğraması ve kendisinden geriye dönmesiyle merkezden saldırması neticesinde gerçekleşen bir taktiktir Malazgirt Savaşı. Dolayısıyla bu savaşı tam manası bir meydan savaşı olarak isimlendirmek mümkün değil. Taktiğimiz bizim Turan taktiğidir. Geriye, sahte geri çekilmelerle orduyu karşı tarafı kendi üzerinize çekersiniz. Sağlı ve sollu olarak yerleştirdiğiniz, pusu yerleştirdiğiniz kuvvetler de işte düşman kuvvetleri o bölgeye geldiğinde saldırıya geçer. Geri çekilmekte olan merkez kuvvetleri de geri dönerek bir sarma harekatıyla düşman kuvvetlerini bertaraf eder. Bu tam manasıyla Malazgirt Savaşı'nda uygulanan bir taktiktir. Genel itibariyle baktığınızda da zaten Selçuklu'nun ana savaş taktiği budur. Devletlerin kurdukları Dandan Akan Savaşı'nda da aşağı yukarı aynı taktiği benimsemişlerdir. Genel itibariyle tüm Selçuklu tarihine baktığınızda ki Mirjapefalon da dahildir buna. Daha ziyade tam manasıyla kuvvetlerini alıp işte savaş meydanına giderek savaşan bir Selçuklu göremezsiniz. Daha ziyade dediğim gibi bu taktik üzerinden vurkaç pusu taktiği üzerinden ilerleyen bir savaş stratejisi belirlemiştir Selçuklar tarihleri boyunca.
1: Bir de hocam şimdi Malazgirt zaferinin dünya tarihi, Avrupa'nın kaderi yani Haçlı Seferleri'nin başlaması gibi bu noktada nasıl bir kırılma noktası yarattı?
0: Şimdi bizim her şey demek komşu değişti Malazgirt Savaşı'ndan sonra. Avrupa'nın ve Batı'nın komşusu değişti. Evet, her ne kadar işte Hristiyan iki birbirini sevmeyen iki devlet olsa da Avrupa ve Bizans için söylüyorum iki tane farklı mezhebe bağlıdır. Yine de Hristiyandır. Ama Bizans'ın özellikle Malazgirt Savaşı'ndan sonra işte Romanos Evgenes'ten sonra tahta çıkan Mihai Dukas döneminde Anadolu'daki Rumların sistemli bir şekilde batıya çekilmesiyle birlikte Anadolu bir yurt, Türk yurdu haline geliyor ve haliyle komşu değişiyor. Başlayan Türk baskısı neticesinde Bizans Avrupa'dan yardım istiyor. Yani bize paralı asker gönderin diyorlar. Fakat Batı'nın istediği bu değil. Batı bir şekilde bu durumu kendi lehine çevirme çabası içerisinde özellikle Papa bu paralı asker isteğini bir Haçlı ordusuyla değiştirme çabası içerisine giriyor ve bunun neticesinde Haçlı seferlere başlıyor. Aslında bakarsanız Bizans'ın da Haçlı seferlerine çok sempatiyle baktığını söylemek mümkün değil. Çünkü onların düşüncesi bize paralı asker gönderin bizim emrimiz altında savaşsınlar. Ama gelen Haçlı kuvvetleri Bizans'ın kontrolünde değil, Bizans'ın isteği dışında faaliyetlerde bulunan bir organizasyon. Hatta hiçbir şekilde Bizans lehine faaliyetlerde bulunmuyorlar. Bunun neticesinde Anadolu'ya ilk olarak gelen işte bu Haçlılar daha sonra Orta Doğu'ya geliyor ve Orta Doğu'da malum işte 1099'da Kudüs'ün ele geçirmesiyle birlikte kurulan Kudüs Krallığı 1261 diye hatırlıyorum 1261 yılına kadar devam eden bir Haçlı varlığının Orta Doğu'da var olmasıyla sonuçlanan bir sürecin başlamasını sağlıyor. Bunun ilk adımı Malazgirt Savaşı.
1: Evet. Değerli hocam, son ekleyeceklerinizle bir iki cümleyle tamamlayabiliriz ve bu zaferin ruhu günümüzde milli hafızamızda geleceğe ışık tutması açısından kimliğimizde nasıl bir yer tutuyor?
0: Şimdi şunu söyleyeyim. Benim düşünceme göredir tabii bu söyleyeceklerim. İçi doldurulan şeyler değil maalesef bizim söylediklerimiz. Daha doğrusu Malazgirt Savaşı'nın tam manasını anladığımızı bile düşünmüyorum. Hem tam manasıyla ne anlama geldiğini, hangi sonuçlar doğurduğunu çok fazla bildiğimiz düşüncesinde değilim. Bizim söylediğimiz pek çok beylik laf var maalesef Malazgirt Savaşı ile alakalı olarak. Bunların her şeyden evvel yavaş yavaş öğrenilmesi ve düzgün şekilde öğretilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Bu Malazgirt ruhunun sadece sözde değil, insanların hani kalbinde hissettiği, beyninde hissettiği duygular ve düşünceler şekline dönüştürülmesinin zamanının geldiği düşüncesinde. Bu anlamda 2017'de ilk defa Malazgirt kutlamaları başlatıldı. Bu kutlamaların

0: Ümit ederim. İşte ben Spisak Çöpe tarihçisi olarak ömrümün sonuna kadar devam ettirilmesi düşüncesindeyim, ümidindeyim her şeyden evvel. Ve yine söylüyorum, sadece Ahlat'ta, Malazgirt'te değil, tüm Türkiye'de kutlanan ve hatırlanan bir önemli olay olduğunu insanlara aktarmamız, öğretmemiz gerekiyor.
1: Değerli hocam, çok teşekkürler kıymetli katkılarınız için. Saygılar sunuyorum size. Sağ olun.
0: Kolay gelsin. İyi çalışmalar.
1: Çok teşekkürler.
0: Yayınlar diliyorum.
1: İyi çalışmalar. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Cihan Piyade oğlu telefon konuğumuzdu. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü konuştuk. Bir reklam aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklamlar.

0: Gün ötesinde son bölümdeyiz. Ekonomiye dair gelişmeleri değerlendireceğiz. Telefon konuğumuz Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Doktor Sayın Kutay Gözgör bizlerle birlikte. Efendim merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Mehmet Bey, yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Jeopolitik gelişmeler, ekonomik göstergeler bağlamında küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisine dair son gelişmeler ışığında bir değerlendirme olarak başlayalım isteriz. Buyurun.
1: Tabii aslında özellikle yine jeopolitik risklerin odağında bir finansal piyasalar olmaya devam ediyor. Son dönemde yine Amerika ile İran arasındaki gelişmelere odaklanmış durumdayız ve aslında savaşın seyrinden ziyade yılın başında diyebileceğimiz Mart ayının başında gerçekleşen bu jeopolitik riskin artması sonrası enerji fiyatlarındaki yükselişin finansal piyasalara etkilerin hala daha sürdüğünü söyleyebilirim. Tabii ki en önemli etkilerini nerede görmüştük? Enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerinde yaşandığını gördük. Özellikle gelişmiş ülke merkez bankalarının yükselen enflasyon karşısında faiz artışı yaptığını gördük. Örneğin Avrupa Merkez Bankası olsun, Japonya Merkez Bankası olsun. Ve en önemli yine gündem başlıklarından biri de Fed'in ne yapacağına ilişkin beklentilerdi. Ve bugün itibariyle yine önemli verileri aldık. Amerika Birleşik Devletleri'nden enflasyon rakamları açıklandı. Kişisel tüketim harcamaları verileri. Yine onun da çekirdek enflasyon tarafında, yani enerji ve gıda hariç olan tarafta da yine yukarı yönlü bazı hareketler yaşandı. Beklentinin üzerinde bir

0: oluşturan veri olduğunu gördük. Ve tabii ki durum böyle olunca da aslında en önemlisi oynaklığın artmasına sebebiyet veriyor. Şu an hala daha piyasalar özellikle başta FED olmak üzere yükselen enflasyon ve enerji fiyatlarının etkilerine karşı nasıl bir aksiyon alacağına yönelik fiyatlamalarını sürdürüyorlar. Zaman zaman dolar endeksinin güçlendiğini görüyoruz. Geri çekimler oluyor ve bunları genel olarak oynaklığın artmasına sebebiyet verdiğini söyleyebilirim. Tabii bu aslında finansal piyasalarda yatırım yapabilecek veya yatırım yapmayı düşünenler için oldukça yönetilmesi gereken bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Yani haber akışı odaklıyız tamamen. Merkez bankaları gelecek her türlü veriye karşı şu an itibariyle bir bekleme içerisinde ve bu veriler aldığı veriler sonrasında para politikasını nasıl ayarlamaya yönelik bazı adımlar attığını görebiliyoruz. O yüzden ilerleyen dönemlerde de benzer hareketlerle karşılaşacağız. Açıklanacak veriler sadece yurt dışı değil, yurt içinde de keza öyle. Açıklanacak verilerle birlikte Merkez Bankası atacağı adımlar finansal enstrümanlar arasında en önemli ve en belirleyici etken olacağını söyleyebilirim.
1: Evet. Diğer taraftan şimdi Orta Doğu'daki durumun uluslararası ticaret enerji piyasası, küresel enflasyon, merkez bankalarının para politikalarını etkileri için neler söylersiniz? ABD-İran savaşının ekonomik etkileri oraya da çok önemli ölçüde değiştirmişti biliyorsunuz.
0: Tabii ki en önemli aslında etkilerinin o kanal üzerinden olduğunu söyleyebilirim. Yani hangi kanal? Enflasyon kanalı üzerinden. Çünkü biz bunu biraz iktisat teorisinde veya literatüründe bir arz şoku olarak nitelendiriyoruz. Ve geçmişte de benzeri 70'li yıllarda da 2000'li yıllarda da yaşanmışlığını gördük. Ve yine aslında bu da yine bizim kitaplara girebileceğimiz nitelikte bir arz şoku olarak nitelendiriyoruz. Ve tabii ki de en önemlisi enerji fiyatlarının yükselmesini biz sadece enerji fiyatları yükseldi olarak bakamıyoruz. Enerji fiyatlarının yükselmesi birçok ürünün aslında yükselmesi anlamına gelebiliyor. Özellikle ulaştırma maliyetinin artmasıyla birlikte veya petrol benzeri ürünün artmasıyla birlikte bazı ürünlerin de yükseldiğini gördük. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafında gübre fiyatlarının çok hızlı örneğin yükseldiğini gördük. Yine enerji fiyatları ve paralel. Bu da gıda fiyatlarının artmasına da sebebiyet veriyor. Ve en önemlisi çekirdek enflasyon tarafına bir yansıması olacak mı? Yani genel fiyatlar düzeyinde bir artışa sebebiyet verecek mi? Aslında biz hep bu sorunun cevabını aradık. Çünkü petrol fiyatları yükselişi sadece petrol yükseldi olarak bakamıyoruz. Ve şu anki görüntüye de bakıldı aslında en önemli faturanın oradan çıktığını söyleyebilirim. Gelişmiş ülkelerde şu an itibariyle sadece enerji fiyatları değil, enerji fiyatlarıyla paralel olan diğer kalemlerde de yükseliş mevcut. Bunu da çekirdek enflasyon tarafında görebiliyoruz. Tabii ki bunlar kontrol altına alınabilecek şeyler. Gerekli para politikası araçlarıyla, maliye politikası araçlarıyla ama zaman alacağını söyleyebilirim. Yani şu an itibariyle bir en azından bunu bir hastalık olarak düşünürsek şu an bir teşhis koyuluyor ve ardından da gerekli reçeteler yapılacak. Gerekli tedavilerle birlikte bu tabii ki kontrol altına alınacaktır ama zaman gerektirecek bu süreç içerisinde.
1: Evet. Ve tabii ekonomi ajandasında bu haftanın öne çıkan başlıklarını da dinlemek isteriz sizden. Piyasalar bu hafta hangi verileri takip ediyor?
0: Yurt içi tarafla aslında biraz odaklanmak gerekirse en önemlisi Merkez Bankası biliyoruz ki hafta sonu repo ihalesine tekrardan başladı. 1 Mart itibariyle ara vermişti ve Avrupa ortalama fonlama maliyetini %40'lara kadar taşımıştı. Bu hafta içerisinde etkilerini şu an itibariyle ürünler üzerinde, TL varlık üzerinde etkisini görüyoruz. Çünkü kademeli olarak faiz oranlarının %37'ye geleceği anlamını taşıdı. Ve şu anda fonlama tarafına bakıldığında %37 ile bir fonlama mevcut, yapılmaya başladı. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti de kademeli bir şekilde en azından bir hafta repo olan %37'ye doğru gelmesini bekliyoruz ilerleyen süreçte. Mevduat faizlerinde bir aşağı yönlü hareketler olacak ve bunun da özellikle Borsa İstanbul tarafına yansımalarını görebiliyoruz. Bu hafta özellikle onu takip ettik yurt içinde. Aynı zamanda yurt dışında ise az önce söyledim Amerika'da açıklanan enflasyon rakamları. Yine yapay zeka odaklı bilançolar gelecek. Nvidia'nın bilançosunu takip edeceğiz. Bunlar da yine küresel piyasaları etkiliyor. Ve özellikle Amerika enflasyon rakamları sonrasında yeniden biz oynaklığın arttığını gördük. Beklentilerin üzerinde bir enflasyon açıklanması acaba FED faiz mi arttıracak sorusunun tekrardan sorulmasına sebebiyet verildi. Ve bu da biraz altın fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Amerikan tahvil faiz oranlarının yükselmesine sebebiyet veriyor. O yüzden bu hafta içerisinde veri akışı olarak hem Amerika tarafından geliş

0: takip ettik. Hem de yurt içinden artık fonlama kanalı tekrardan kullanılmaya başladı repo ihalesiyle. Bunun etkilerini yine izliyor olacağız hem bu hafta hem de önümüzdeki hafta itibariyle. Yavaş yavaş piyasada bu arada önümüzdeki hafta açıklanacak olan enflasyon rakamlarına da odaklanmaya başladı. 3 Eylül günü yine enflasyon rakamları para politikası açısından önemli olacağını söyleyebilirim.
1: Evet, şimdi Eylül ayının ekonomik gündemi de oldukça önemli olacak ve piyasalarda son duruma ilişkin teknik bir değerlendirmeyle devam edelim isterseniz.
0: Evet, söylediğiniz gibi aslında önümüzdeki hafta enflasyon rakamları içeride açıklanacak en önemli etken olacağını söyleyebilirim ve onu takip edeceğiz. Çünkü tamamen Merkez Bankası'nın ne yapacağı ile ilgili fikir edinmemizi sağlayacak. Onun dışında ürünlere baktığımızda Borsa İstanbul tarafında 14.500 seviyesinin üzerinde kalıcı olmak isteyen bir görüntüsü var. Bunu pozitif olarak algılayabiliriz. Çünkü fonlama maliyetinin aşağı yönlü gelecek olması başta bankacılık endeksi olmak üzere ve onunla paralel GEO'lar yani gayrimenkul şirketlerine yönelik, çimento sektörüne yönelik biraz talebi arttırmış gibi gözüküyor ve bunun etkilerini şu an itibariyle takip ediyoruz. 14.500 üzerinde pozitif bir görüntü şu an itibariyle mevcut. Ons altın fiyatlarına bakıldığında aslında Fed'in faiz arttıracak mı veya bu beklenti biraz azalmasıyla sonrası bir 3.800-4.000 bölgesine hızlı bir yükseliş yapmıştık. Bugün yine enflasyon rakamları sonrası bir miktar geri çekilme yaşıyor ama orada da 4.500 ons bazında 4.400 bölgesi önemli. Bunun üzerine kalıcılık sağlaması tekrardan yukarı hareketlerin devam etmesine sebebiyet verebilir. Aynı zamanda gümüş tarafında da keza öyle tepki yükselişinin olduğunu görüyoruz ama önemli seviyenin üzerine kalıcılık sağlayacak mı onu takip edeceğiz. Özetlemek gerekirse dolar endeksinin görüntüsü, içeride ise Merkez Bankası'nın ne yapacağı, özellikle atacağı adımlar yine hem Borsa İstanbul tarafında hem de yurt dışında da ons altın tarafında etki olacağını söyleyebilirim.
1: Kutay Bey çok teşekkürler değerli katkınız için. İyi çalışmalar diliyorum size.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Sağolunuz. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Doktor Sayın Kutay Gözgör bizlerle birlikteydi ve saatler 18.54'ü gösteriyor. Gün ötesini noktalıyoruz. Feryal Ardal, Anıl Çıtak, Tuna Şendil ve mikrofona ben Mehmet Çelik Yay. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Gün ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Gündelik hayatta fark etmeden sürdürdüğümüz alışkanlıkların aslında geçmişten bugüne uzanan ilginç hikayeleri olabilir. Bugün bize çok doğal gelen pek çok davranış, tarih boyunca farklı şekillerde yaşanmış, zamanla değişmiş ve bugünkü halini almıştır. İşte bu programda hem geçmişin izlerini hem de bilimin açıklamalarını bir araya getiriyor, bildiğimizi sandığımız konulara farklı bir pencereden bakıyoruz. İnsanlık tarihi boyunca ortaya çıkan ve geliştirilen pek çok uğraş vardır. Bu uğraşlar zamanla insan yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bugün hobi olarak tanımladığımız pek çok etkinlik aslında sanatın bir kolu olarak karşımıza çıkar. Peki sanat deyince aklımıza ilk ne geliyor? Müzik, resim, sinema. Sanat kimi zaman bir melodide duygularımıza dokunur, kimi zaman bir tabloda bizi düşünmeye davet eder, kimi zamansa bir film sahnesinde kendimizi bulmamızı sağlar. Ancak sanatın en dikkat çekici yönlerinden biri dünyayı algılama biçimimizi değiştirebilmesidir. İşte bugün sanatın bu dönüştürücü gücünü en çarpıcı şekilde ortaya koyan bir akımdan söz edeceğiz. Kübizm. 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan kübizm, sanat tarihinde adeta bir kırılma noktasıdır. O güne kadar sanatçılar gördüklerini olduğu gibi tek bir bakış açısından resmetmeye çalışırken, kübist sanatçılar bu anlayışı tamamen değiştirmiştir. Kübizme göre bir nesneye tek bir açıdan bakmak yeterli değildir. Çünkü gerçeklik tek bir yüzeyden ibaret değildir. Bir nesnenin önünü, arkasını, yanını, hatta farklı anlarını aynı anda göstermek mümkündür. Bu nedenle kübist sanatçılar nesneleri geometrik parçalara ayırarak yeniden bir araya getirir. Böylece ortaya alışılmışın dışında ama düşündürücü bir görüntü çıkar. Örneğin bir yüz düşünün. Kübist bir tabloda bu yüzü hem önden hem profilden aynı anda görebilirsiniz. İlk bakışta karmaşık gibi görünse de aslında bu yaklaşım bize şunu söyler. Gerçeklik sandığımızdan çok daha katmanlıdır. Kübizmin en önemli temsilcileri arasında Pablo Picasso ve Jorge Braque yer alır. Bu iki sanatçı geleneksel perspektifi bir kenara bırakarak sanat dünyasında yepyeni bir kapı aralamıştır. Kübizm sadece resimle sınırlı kalmamış, heykel, edebiyat ve hatta mimariyi bile etkilemiştir. Çünkü bu akım sadece bir çizim tekniği değil, aynı zamanda bir düşünme biçimidir. Bugün kullandığımız pek çok tasarım anlayışında, hatta dijital görsellerde bile kübizmin izlerine rastlamak mümkündür. Yani fark etmesek bile bu akım hayatımızın içinde yaşamaya devam eder. Peki kübizm bize ne öğretir? Belki de en önemli şeyi, olaylara ve nesnelere tek bir açıdan bakmamak gerektiğini. Bazen gördüğümüz şey gerçeğin sadece bir parçasıdır. Farklı açılardan bakmayı öğrendiğimizde ise çok daha zengin ve derin bir dünyayla karşılaşırız. Şimdi etrafınıza bir de farklı açılardan bakmayı deneyin. Belki de her gün gördüğünüz bir nesne size bambaşka bir hikaye anlatacaktır. Bir sonraki Bunu Biliyor Muydunuz programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Biliyor muydunuz?

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde bölgemize tarih yeniden yazılıyor. Kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş terörün Türkiye'ye büyük bir ekonomik bedel ödettiğini belirtti. Ankara PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG-SDG'nin feshedilmesini memnuniyetle karşıladı. Ticaret Bakanı Ömer Bulat Suriye ile yeni enerji hatlarının yapımı konusunda ortak proje üzerinde çalışıldığını söyledi. Kremlin CIA Direktörü John Ratcliffe'in Rusya'nın başkenti Moskova'da olduğunu doğruladı. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız dedi. Erdoğan Anadolu'nun Türk milletinin ebedi yurdu olduğunu belirtti. Her şeyden sarpı nazar ederiz ama

0: söz konusu vatanımız olduğunda kimseye boyun eğmeyiz ifadesini kullandı.
1: Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez. Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyanın yeniden barış yurdu olacağını vurguladı. Zafere giden yolun birlik ve beraberlikten geçtiğine dikkat çekti.
1: Devletimizin bekası, milletimizin varlığı, bayrağımızın göklerde gururla dalgalanması için anadan, yardan, serden geçmiş kahraman bir milletiz. Gerektiğinde her şeyden sarfı nazar ederiz. Ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz.
0: Manazgirt zaferiyle Anadolu'nun Türklere ebedi yurt olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu uğurda can alıp can vermiş istiklaline aşık bir milletiz ifadesini kullandı.
1: Sultan Alparslan muhteşem zaferiyle sadece Anadolu'nun kapılarını milletimize açmadı. Selahaddin Eyyubi ile Kudüs'e, Sultan Fatih ile İstanbul'a, Osmanlı Cihan Devleti ile üç kıtaya giden yolları da açtı. Kilit diyoruz ya, işte o kilidi Sultan Alparslan ve ordusu açtı.
0: Milli Savunma Bakanlığı 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan büyük taarruza ilişkin video paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bağımsızlığın mührü olarak nitelendirilen büyük taarruzun ilk adımının 104 yıl önce bugün atıldığı belirtildi. Paylaşımda 104 yıl önce bugün başlayan büyük yürüyüş cesaret, kararlılık ve vatan sevgisiyle zafere uzandı ifadesi kullanıldı. Bakanlık Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını, şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörün Türkiye'ye büyük bir ekonomik bedel ödettiğini belirtti. En mütevazı rakamlarla 2,3 trilyon dolarlık bir maliyete katlandık dedi. Afyonkarahisar'da konuşan Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin bölgeye de barış ve kardeşlik getireceğini vurguladı.
2: Bu 50 yıllık terörle geçen sürenin ağır maliyeti aynı zamanda Türkiye'ye ekonomik olarak da çok büyük, çok ağır bir maliyet yüklemiştir. Bugün en mütevazi rakamlarla 2.3 trilyon dolarlık bir maliyete katlandık. Ve maalesef bu ülkenin insanları birbirinden ayırt edilmeye çalışıldı. Şimdi emperyalizmin bir asır evvel oynadığı oyunun ikinci perdesine müsaade etmeyeceğiz. Hani biz diyorduk ya, terörsüz Türkiye terörsüz bölge demektir. İlk ispatı SDG resmen biz artık bir terör örgütü değiliz, biz örgütümüzü feshettik dedi. Şimdi Türkiye'ye gelecek bu kardeşlik ortamı, bu ortam, bu barış ortamı Allah'ın izniyle bütün bölgeye yayılacaktır.

0: olarak değerlendirdi. Bölgede Kürt-Arap kardeşliğini pekiştirecek bir adım olarak niteledi. Elazığ'da konuşan Bakan Fidan, atılan adımın sahadaki karşılığını da kontrol edeceklerini vurguladı.
1: Dün itibariyle geldi bu açıklama. Bizim işimiz tabii hani profesyonel davranmak, bunların hani alandaki karşılığını kontrol etmek. Yani ifade edildiği gibi ise tabii ki memnuniyet verici bir olay. Yani bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcı niteliğinde bir yani Suriye'deki özellikle Kürt-Arap kardeşliğini pekiştirecek olan bir adım ve bütün Suriyelilerin geleceğe güvenle bakacakları ortamın hazırlığına en büyük hizmet eden olaylardan biri olur. Şam'da yapılan açıklama metni itibariyle olumludur ama pratikte de söylendiği gibi ise ziyadesiyle olumludur.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye Demokratik Güçleri SDG'nin feshedilmesini önemli bir gelişme olarak niteledi. Suriye'de kalıcı istikrarın tesisi açısından büyük önem taşımaktadır dedi. İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin Suriye krizinin ilk gününden itibaren terör örgütlerinin ve dış müdahalenin ülkeyi parçalama girişimine karşı ilkeli ve kararlı bir tutum sergilediğini ifade etti. Bugün gelinen noktada SDG'nin feshedilmesi önemli bir gelişmedir dedi. Suriye'de kalıcı istikrar için büyük önem taşıdığını kaydetti. Burhanettin Duran mesajında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine dikkat çekti. Bölgenin bütün halkları için gerçek güvencenin ortak gelecekte huzurda ve istikrarda olduğunu vurguladı. Türkiye Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını, barış ve refah içinde yaşamasını desteklemeyi sürdürecek ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesini Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik olarak nitelendirdi. Çelik, Türkiye'nin Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman desteklediğini söyledi. Terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesinden sonra Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşiğin geçildiğini belirtti. Ömer Çelik mesajında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerini de hatırlattı. Bu hedeflerin kendi çıkarları için Türkiye'nin yakın coğrafyasını parçaladığını, olmak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ettiğini vurguladı. Suriye'nin ve komşu ülkelerin istikrarı, güvenliği ve refahı için atılan her adımı Cumhurbaşkanımızın inşa ettiği kardeşlik siyasetimizin gereği olarak desteklemeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile yeni enerji hatlarının yapımı konusunda ortak proje üzerinde çalışıldığını söyledi. Orta Doğu, Körfez ülkeleri, Türkiye ve Suriye arasında ekonomik ittifak doğmaya başladı dedi. Yakın bir zamanda Türk bankalarının Suriye'de kuruluşu ile ilgili olumlu haberler gelebileceğinin müjdesini de verdi. Bolat, Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye-Suriye Ticaret Heyeti programında konuştu.
2: Türkiye-Suriye arasındaki yakınlaşma ve entegrasyon, her iki ülke ve bölge ülkeleri için çok önemli. 8 Aralık Hürriyet Devrimi'nden bu yana çok büyük mesafeler alındı. Suriye birliğini, bütünlüğünü korumayı başardı. İstikrarlı bir siyasi ortam sağlandı. Ekonomide çarklar artık hızlıca dönmeye başladı. Ekonomi, siyaset, diplomasi, enerji, ulaştırma, ticaret, yatırım her konuda Suriye ile yakın işbirliği ve koordinasyon içindeyiz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Petrol ve doğalgazda yeni boru hatlarının yapımı konusunda projelendirme çalışmaları var. İnşallah Orta Doğu ve Körfez ülkeleri Türkiye-Suriye arasında çok güzel bir ekonomik ittifak doğmaya başladı. İnşallah yakın bir zamanda Türk bankalarının Suriye'de kuruluşu ile ilgili olumlu haberler ümidindeyiz.
0: CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti üyesi olduğu halde başka bir siyasi parti için çalışan bazı isimlerin tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı. Sarı, genel merkezdeki basın toplantısında konuştu. Aralarında eski parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin de bulunduğu isimlerin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.
3: Bugün biz parti meclisimizde bir grup arkadaşımızı, daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli kademelerinde bulunmuş parti

0: Meclis üyesi, Yüksek İstihbarat Kurulu üyesi vesaire görevlerde yer almış arkadaşlarımızı hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz. Burada önemli olan bunun hangi ilkeler çerçevesinde yapıldığı ve buna niye gerek duyuldu. Bu arkadaşlarımızla ilgili bir liste tamamlandığında sizlerle paylaşılacak.
1: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması genişliyor. 21-22 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda aralarında firari Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu kişiler gözaltına alınmıştı. Hilmi Tuna Kuriş dahil 10 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarsa sürüyor. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre ekipler gelen bir ihbarı değerlendirdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde bir şüphelinin Kepez Kirişçiler Mahallesi'ndeki ikameti ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda 37 klasörde toplanan örgütün hesap hareketlerine ilişkin deliller bulundu. Bağış adı altında oluşturulan listeler, banka cüzdanları, finansal belge ve toplantı tutanakları ele geçirildi. Bulunan klasörler örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla incelemeye alındı. Öğretmen adaylarının uzun süredir beklediği 2026 MEB AGS sonuçlarının açıklandığına ilişkin duyuru geldi. 26 Temmuz'da uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebilecek. Bu işlem mobil uygulama üzerinden de yapılabilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi'ne kabul ve sonrasındaki tercih süreci başlayacak. ÖSYM adayların cevap kağıtlarıyla optik okuyucu tarafından kaydedilen cevaplarını da 10 gün süreyle erişime açtı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrükler muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda düzenlenen başarılı operasyonda yaklaşık 288 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı bölgede tırmanan gerilim ve Filistin gündemiyle toplanacak. Cidde'de yarın İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısı düzenlenecek. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya katılacak. Toplantıda Filistin meselesinin yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni genel sekreterinin seçilmesi ele alınacak. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya toplantıda İsrail'in Gazze'deki saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğine dikkat çekecek. Bölgede ateşkesin tam anlamıyla uygulanması gerektiğini ve insani yardım kesintisiz bölgeye ulaşması gerektiğini vurgulayacak. Filistin halkının meşru haklarının güvence altına alınması gerektiği aktarılacak. Kalıcı barış için iki devletli çözümün hayata geçmesi gerektiği ifade edilecek. Batı Şeria'da Filistinli ailelerin yerlerinden edilmesine yönelik uygulamalardan duyulan endişe ifade edilecek. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısının yanı sıra Lübnan, Suriye ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırgan tutumunun bölgesel barışı zedelediği kaydedilecek. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gerilim ekonomik boyutta sürerken Amerikan basınında dikkate çeken bir iddia gündeme geldi. Amerikan haber sitesi Axios, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun müttefik ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmede İran'a yeni saldırı gündemde değil dediğini öne sürdü. Habere göre Rubio askeri saldırı yerine ekonomik baskı ve deniz ablukasının ön plana çıkaracaklarını belirtti. Hava saldırılarının bu süreçte planları arasında olmadığını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da ABD ile kördüğüme dönen krize ilişkin konuştu. Temel prensibimiz etkileşim ve müzakere yoluyla sorunları anlamak ve çözmek dedi. Ekonomik baskılara karşı boyun eğmeyeceklerini vurguladı. Peki müzakere masası tekrar kurulacak mı? Anadolu Ajansı'na konuşan Pakistan hükümet kaynakları İslamabad'ın taraflara müzakerelere yeniden başlamak için 60 günlük süre önerdiğini dile getirdi. Buna göre ABD görüşmelerin başlamasıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nın da açılmasını istiyor. ABD'nin boğazın açılması karşılığında bazı yaptırımları kaldırması da teklifler arasında. İran'la Umman arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmeler gündemde. İran Dışişleri Bakanlığı Umman'la 7 mil genişliğindeki geçiş

0: Hızır görüşmelerde iki ülkenin Boğaz'daki payı konusunda da anlaşmaya varıldığını belirtti. Açıklamada ABD şartlarımızı kabul etmezse Boğaz açılmayacak ifadesi kullanıldı. Ancak son olarak İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan İranlı bir kaynak anlaşmanın ayrıntıları üzerinde hala çalıştıklarını söyledi. ABD Başkanı Trump'tan da İran'da aylardır kamuoyu önünde görüntü vermeyen dini lider Müçteba Hamaney ile ilgili bir açıklama dikkati çekti. Trump, Hamaney'in öldüğünü düşünmüyorum dedi. Kremlin CIA direktörü John Ratcliffe'in Rusya'nın başkenti Moskova'da olduğunu doğruladı. Ratcliffe'in Rus istihbarat yetkilileriyle temasta bulunduğu bildirildi. ABD ordusuna ait askeri nakliye uçağı salı günü Rusya'nın başkenti Moskova'ya indi. Uçakta bulunan üst düzey yetkilinin ABD merkezi haber alma teşkilatı CIA'nin direktörü John Ratcliffe olduğu iddia edildi. Kremlin'den açıklama gecikmedi. Sözcü Dmitry Peskov CIA direktörünün Rus istihbarat servisi yetkilileriyle görüştüğünü belirtti. Görüşmeler hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini söyledi. Ratcliffe ile Putin arasındaysa herhangi bir görüşmenin gerçekleşmediğini aktardı. Kremlin sözcüsü görüşmelere ilişkin ayrıntı vermedi. İki ülke arasındaki temasın devam etmesini olumlu bir süreç olarak değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri basınında ziyarete ilişkin çeşitli iddialara yer verildi. Bir iddiaya göre ziyaretin amacı Putin'in NATO'nun kararlılığını test edecek olası bir adımdan vazgeçirmek. Rusya'nın İran'a desteğinin durdurulması konusunda Moskova'ya mesaj iletildiği de iddialar arasında. Ratcliffe'in Moskova'da bulunduğu sırada Vatikan'dan da dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti. Vatikan Dışişleri Bakanı Paul Richard Gallagher, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. İki isim görüşmede Ukrayna krizini ele aldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırı sürüyor. Rusya'nın Tambov bölgesindeki bir lojistik merkezine İHA saldırısı düzenlendi. Ukrayna'nın Kramatorsk, Sumy ve Herson kentlerini Rusya hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise yeni Patriot hava savunma sisteminin ülkeye ulaştığını ancak daha fazlasına ihtiyaç olduğunu açıkladı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş terörün Türkiye'ye büyük bir ekonomik bedel ödettiğini belirtti. Ankara PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG-SDG'nin feshedilmesini memnuniyetle karşıladı. Ticaret Bakanı Ömer Bulat Suriye ile yeni enerji hatlarının yapımı konusunda ortak proje üzerinde çalışıldığını söyledi. Kremlin CIA direktörü John Ratcliffe'in Rusya'nın başkenti Moskova'da olduğunu doğruladı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında bu akşam Lyon'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve tabiinden naklen yayınlanacak. Filenin Sultanları Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu için parkede Ay Yıldızlılar A grubundaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor. Saat 19'da başlayan mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısını yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 19, İstanbul, Trabzon 22, İzmir, Gaziantep 24, Muğla 23, Edirne, Diyarbakır, Samsun 21, Bursa, Konya, Düzce 20, Antalya, Şanlıurfa 26, Adana 25, Kayseri 16, Van, Sivas 14, Tokat 17, Erzurum 13, Kars 10 derece.
1: Yol durumu.
0: Afyonkarahisar il sınırı Konya yolunun 7 ile 10. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Konya Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar Konya istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Kasım 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

0: 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle CELP tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle CELP tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle CELP tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları CELP ve SEVK döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü yedek subay as subay adaylarıyla er 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Yükümlü er 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Yükümlü er 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralmainternet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıf Bank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko.

0: de bulacaksın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar. Soralım bakalım. Zihin gelişiminde olumlu etkisi olan satranç nasıl bir oyun? Faydaları neler? Satranç antrenörü Ebru Sümer'e sorduk.
4: Satranç bir oyunun ötesinde adeta zihinsel bir arenadır. Bu oyun düşünce süreçlerini hızlandırır. Stratejik düşünce kapasitesini güçlendirir ve problem çözme yeteneklerini zirveye taşır. Kısaca satrancın tarihinden bahsedecek olursak, satranç oyunu kökenleri antik çağlara dayanan, zengin bir tarihe sahip olan stratejik bir masa oyunudur. Bu erken dönem satrancının Chaturanga adında bir oyun olduğuna inanılıyor. Oyunun başlangıcında her iki oyuncu da kendi tarafındaki piyonları iki kare ileriye taşıyabilir. Bu küçük taşlar yani piyonlar satrançta stratejik bir rol oynar ve diğer taşların yolunu açar. Unutmayın ki her oyunun başında bir strateji oluşturmak önemlidir. Rok, piyon değişimi, taktik hamleler gibi stratejik unsurlar oyunun seyrini değiştirebilir. Ve tabii ki satranç sadece taşların hareketlerini hatırlamak değil, aynı zamanda düşünce yeteneğini geliştirmek, stratejik düşünceyi kuvvetlendirmek ve planlama becerilerini artırmak için harika bir araçtır. Satrancın zihinsel gelişime etkisine bakacak olursak, satranç her yaştan oyuncu için zihinsel gelişimde önemli bir rol oynar. Oyun sırasında yapılan stratejik hamleler analitik düşünceyi arttırır. Oyuncular rakiplerinin hamlelerini önceden tahmin etmeye çalışarak düşünce hızını geliştirirler. Satrancın faydaları ise özellikle genç yaşlarda öğrenmeye başlanan satranç, problem çözme becerilerini, konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirir. Ayrıca sabır, strateji oluşturma ve karar alma yetenekleri üzerinde olumlu etkiler de sağlamaktadır. Satranç, hatalardan öğrenmeyi teşvik eden bir oyun olduğu için stratejik düşünceyi geliştirerek oyuncuların kendilerini sürekli iyileştirmelerine, hayatta da bu düşünce yapısını benimsemeye teşvik eder.
3: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Herkese merhaba. Spor servisine hoş geldiniz. Bugün 26 Ağustos Çarşamba. Ben Ahmet Füsunoğlu. Program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Tuna Şengil ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi çok yoğun.

0: Bunu hız kesmeden programımıza başlayalım.
1: Spor'da son 24 saat.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 sezonu yabancı uyruklu futbolcu statüsünü değiştirdi. Alınan karar doğrultusunda Trendyol Süper Lig'deki 10+4 yabancı futbolcu kuralı Ziraat Türkiye Kupası'nda uygulanmayacak ve kulüpler belirlediği 14 yabancı oyuncuyu yaşı fark etmeksizin oynatabilecek. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu ile hakem kararlarını görüştü. Adalı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu olduğu sürece Türk futbolunun düzelmeyeceğini iddia etti. Azerbaycan ekibi Sabah, kurulduktan sadece 9 yıl sonra tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı. Sabah, playoff turunda İsrail ekibi Şeva'yı eleyerek Devler Ligi'nde lig aşamasına adını yazdırdı. Handbolda Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 34-31 yenen Armada Praxis Yalıkavak kazandı.

0: Spor Servisi Futbol.
1: Evet, Spor Servisi'nde futbol konuğumuz ve şimdi konuğumuz Aydın Bayram, duayen gazeteci arkadaşım. Şimdi karşıma geldi, oturdu, gülümsüyor, bana bakıyor. Şöyle hafif bronzlaşmış. Nerede yandın, Bodrum'da mı diyeceğim?
2: Giresun Görele ilçesinde.
1: Giresun Görele ilçesinde, oralarda da deniz var diyorsun. Aslında ben de biliyorum da hatırlatalım dinleyeceğimizi. Herkes Ege'ye gider ama Karadeniz'de de çok güzel denize girilebilen yerler
2: en
1: var.
2: En nadide, en güzel, en şirin ilçelerinden bir tanesinde Görele'de, memleketimde Karaburun köyünde yaklaşık 10 günlük bir tatil yapma fırsatı buldum. Yeniden TRT 1 radyosunda bu stüdyoda seninle ve ekip arkadaşıyla beraber olmak hakikaten çok keyifli.
1: Evet sevgili Aydın Bayram, biraz bronzlaşmış gördük. Daha sağlıklı Karadeniz, Karadeniz güneşi değil mi? daha sağlıklı.
2: Evet, daha sağlıklı.
1: Nem yok, rutubet yok o kadar.
2: Çok doğru söylüyorsun. Bazen yağmur bol oluyor ama yani bir bulut gelir, yarım saat yağar ve gider. Sonra bir bakarsın her yer kupkuru, güneşli. Denize girebilirsin.
1: Peki fındık topladın mı? Tam fındık zamanı. TRT Haber'de de az önce fındıkların toplandığını ve kurutulduğunu hatta
2: yol
1: seyrettim.
2: Yol kenarında değil mi? Evet. Otobanda beraber izledik. Topladım. Eski çocukluk günlerimi anımsadım, yad ettim. Çok zor, çok meşakkatli bir iş. Allah şu anda fındık toplayanlara kolaylıklar versin.
1: Evet, şimdi telefon attığında amcanız varmış zannederim. Yeteri kadar fındık toplamadığını söylüyor bana.
2: Doğru. Kaçtım. Bahçeden kaçtım.
1: Evet, Berkay Küçük de böyle küçük bir şaka yaptı sana. Numarasını bilsem bağlardım yemin ederim ama. Evet, biraz zahmetli iş tabii. Aydın Bayram tabii beyaz yakalı, yıllarca gazetelerde müdürlük yapmış. Fındık toplamak da hakikaten zahmetli bir iş. Çok zor iş.
2: Sabah 7'de
1: herkesin yapabileceği iş değil.
2: Sabah 7'de mesai başlar. Akşam 5.30-6'ya kadar toplanır. Ama hakikaten Karadeniz coğrafyasını...
1: Sen bir saat toplamışsın herhalde, yeter bana bu dedin. Bir yıllık toplamış olur.
2: Denize kaçacağım dedim ve kaçtım.
1: Evet. Böylece Aydın Bayram'a da küçük bir şakamızı yapmış olduk. Tabii ki oradayken maçlara baktın.
2: Bakmaz,
1: göz kulak oldun. Bu haftaki Beşiktaş'ın maçını da seyretmişsindir.
2: Alanya maçını.
1: Şöyle bir Sille Tokat Erense yani bir şeyler vardı.
2: Çok haklısın. Yani biz burada maçı mı seyrettik? Hakemin vermediği kararları mı tartıştık ki hakikaten onu da programda konuşacağız ki bugün Sayın Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı dün anjiyo oldu, tedbir amaçlı.
1: Geçmiş olsun kendisine.
2: Bir kez daha kendisine geçmiş olsun dileyelim. Bugün dün anjiyo oldu, yaklaşık bir 10-12 saat dinlendi, sabah 10'da soluğu Riva'da aldı. Yaklaşık 3 saatlik bir toplantı yaptılar Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, yönetim kurulu kendi yönetimiyle beraber gitti. Hatta o ekipte futbol direktörü Önder Özen de vardı. Merkez Hakem Komitesi'ni masaya yatırdılar ve Alanya maçının hakemi Adnan Deniz Karatepe'nin vermediği ve VAR hakeminin olaya müdahale olmadığı 3 tane net pozisyon var. Bir, Trossard'a atılan tokat

0: ki offside sayılmayan Nizami golü bana göre 3, Vlahovic'e verilmeyen penaltı. Şimdi 3 konu üzerinde ki Sayın Başkan'ın ifadesiyle beraber biz hem Oh'un golüne hem Vlahovic'in penaltı hiç girmeden tek gündem maddemiz Trossard'a atılan tokat. Ve burada ceza olmayan, hatta maçın gözlemcisi hakeme tam puan vermiş. Bu da çok büyük gürültü
1: O da
0: kopardı.
1: enteresan.
0: O da enteresan. Şimdi böyle bir ortamda aslında şunu
1: Şimdi tam
0: söylemek
1: puan
0: lazım.
1: verdikleri hakeme muhtemelen bu hafta maç vermezler.
0: Verecekler ki, çünkü aslında vermemeleri lazım.
1: Hayır, bence vermezler. Bu ziyaretten sonra
0: Ha,
1: vermezler.
0: belki ortalık
1: Yani
0: durulsun.
1: Serdal Başkan çok ağır konuşmuş bir de
0: Ya
1: yani.
0: aslında bugün, yarın bütün gazetelerde manşet olacak ya, bugün her yerde o söz çok önemli. Ben
1: Sen
0: yaptığımız,
1: ne atardın
0: ya bugün Sayın Başkan'ın cümlesi çok önemli. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, Merkez Hakem Komitesi Başkanı görevde almıyor değil, alamıyor.
1: Serdal Adalı'dan MHK'ye tokat
0: Tabii.
1: mesela. Ha?
0: Yani aynen, çok doğru bir ifade bu. Ama oradaki o cümle, altı çizilmesi gereken bir cümle. Yani Hacı Osmanoğlu, Merkez Hakem Komitesi Başkanı görevden almıyor değil, alamıyor. Yani arkasında nasıl bir güç var, nasıl bir ilişki ağı var diye sorguladı bugün her yerde. Hangi yorumda, hangi tweette, hangi ekranda, hangi sosyal medyada, hangi gazetenin internet sitesinde hep bu cümle manşet. Ve bu cümlenin dışında eski yöneticiler, eski hakem hocaları hep bu cümleyi sorguluyor. Türk futboluna yeni bir tartışma açıldı ki Sayın Adalı'nın bu konuyu Cumhurbaşkanımıza götüreceğim, randevu istiyorum cümlesi de çok altı çizilmesi gereken önemli bir konu. Bakalım bundan sonra, şu anda bence dağdan bir çığ koptu. O çığ
1: O çığa
0: kimi
1: koptu acaba
0: götürür?
1: Serdal Bey yalnız mı gider yoksa yanına başka kulüp
0: Şimdi
1: başkanları da katılır mı?
0: aynen şimdi
1: Çünkü
0: orada,
1: Anadolu kulüplerinden de çok şikayetler
0: yani bu
1: var.
0: geçen hafta Fenerbahçe Kulübü'nün Sayın Mahmut Uslu'nun açıklaması
1: Evet.
0: vardı. Bu hafta kazandıkları maçta, Başakşehir maçından
1: Mesela
0: sonra
1: Mahmut Uslu'ya hemen bir ceza geldi.
0: tabii
1: Yarın
0: 15
1: Serdal Bey'e de
0: gün
1: gelir mi?
0: gelecek. Gelecek. Hatta
1: Çok daha ağır
0: yapmadığı,
1: konuşmuş çünkü.
0: açıklamalardan dolayı gelecek. Yani orada kulübün resmi sitesinden kulüp adına açıklama yapılıyor. Ama Futbol Federasyonu resmi siteden şu ana kadar, sevgili Berkay da baksın, Serdar Adalı'ya geçmiş olsun temennisi yok Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine, ama PFDK'ya sevk var. Yani burada o zaman insanlar şunu düşünüyor: bu nasıl bir kurumsal iletişim dili? Yani burada Sayın Başkan'a geçmiş olsun denmesi bence ilk önemli olması gereken nokta. Ondan sonra PFDK'ya verirsen ver.
1: Şeye de dediler, aynı federasyon dediler, aynı kişiler görevde. Kerim Aktürkoğlu da milli futbolcu sakatlandı, bir geçmiş olsun
0: Aynen, çok
1: yayınlanmadı.
0: doğru söylüyorsun.
1: Kötü bir sakatlık
0: Evet,
1: yani.
0: Barış Alper
1: Ama
0: Yılmaz
1: Barış
0: için.
1: Alper Yılmaz'a yayınlandı
0: Evet,
1: dediler. Yani
0: yani burada
1: bunu nasıl yaparlar ki? Göz göre göre. Yani ben bak kasıtlı olduğunu düşünmüyorum ama oranın bir iletişim sorumlusu var
0: onu
1: neticede.
0: söylüyorum işte. Çok
1: O
0: aynı
1: iletişim
0: noktayız.
1: sorumlusunun
0: Burada
1: hatası bu.
0: iletişim, ya federasyonun en büyük olması gereken nokta iletişim. Her kulübe aynı mesafede, her kulübe aynı yaklaşımda, her kulübe aynı samimiyetle. Birini yapıp diğerini
1: Yani
0: yapmazsa
1: bunun otomatik yürümesi lazım. Samsunspor'u,
0: tabii,
1: Fenerbahçe'si, ne bileyim Gençlerbirliği, başka bir kulüp fark etmeksizin yürümesi lazım.
0: aynen burada, çünkü insani bir tablo, insani bir olay var. Ama ben bugünkü Sayın Adalı'nın Riva'daki o ziyaretinden sonra yaptığı açıklamalar bence sadece bugün de kalmaz. Yarın öbür gün bunun artçıları olacak ki, eğer Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Adalı'ya randevu verip Beştepe'de ya da başka bir mecrada bu sorunu dinleyip burada bir tavır alırlarsa, Türk futbolunda bence taşlar yerinden oynar. Bu da çok enteresan bir açıklamaydı. Adalı tarafından yapılan bir açıklama.
1: Ya ben ipleri kopardım. Gerekirse Cumhurbaşkanı'na da gideceğim diyor.
0: Randevu
1: Yani
0: isteyeceğim dedi.
1: evet.
0: Randevu isteyeceğim dedi ki Sayın Federasyon Başkanı'nın.
1: daha 3. hafta ya yani
0: Aynen,
1: 2. hafta
0: şimdi
1: bitti ya.
0: oraya aslında
1: Ligin daha
0: şunu
1: yani
0: söylemek
1: düşünsene.
0: lazım sevgili Ahmet. Şöyle bir tablo var. Yani kulüpler milyon eurolar harcıyorlar. Milyon eurolar.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın şu anda transfer
1: Zaten en çok
0: bütçesini,
1: zoruna giden o. Ben
0: evet
1: diyor bu
0: ben
1: kadar
0: diyor
1: fedakarlık yaptım. Trossard'ı getirdim diyor.
0: Vlahovic'i getirdim diyor.
1: Vlahovic'i getirdim diyor ama bana yapılana bak diyor.
0: Evet, ben futbolcumu diyor, hani psikolojik olarak bu ortamdan çıkarmak için 3 gündür çabalıyoruz diyor. Yani düşün.

0: Belçika milli takımının yıldız oyuncusu, Arsenal'in Şampiyon Ligi finalinde oynamış oyuncusu, Arsenal forması altında Premier Lig şampiyonu yaşamış oyuncusu Süper Lig'e geliyor. Çıktığı ikinci maçta tokat diyor ve bu tokat aslında sadece Trossard atılmadı.
1: Bak,
0: Türk futbolu atıldı ve dünyanın her yerinde haber.
1: Ben bir şey diyeyim mi sana? Lütfen. Şimdi bu senenin en büyük transferi kim ne derse desin, Muhammed Salah.
0: Mutlaka.
1: Tamam, Trossard da büyük transfer, Vlahovic de öyle,
0: Greenwood
1: da öyle, hiç önemli değil ama en büyük isim, son senelerde gelmiş en büyük isim Muhammed Salah. Şu yapılan Alanyaspor maçında olan şey, eğer Muhammed Salah olursa Trabzonspor'un koparacağı gürültüyü geçiyorum ben bak. Yani Trabzonspor da çok büyük gürültü çıkartır ama
0: mutlaka.
1: Bütün Avrupa konuşur bunu. Bütün dünya ya, konuşur.
0: Sevgili Ahmet.
1: Yani düşünsene orada Salah'ın tokat yedi. Ertesi gün bütün spor programlarında bizim Süper Lig görüşürüz.
0: Trossard konusunda 5 yaşın takip eden bir sosyal medya sitesi yaklaşık 98 ülkede haber olmuş. 98. Ya, işte. Ya düşünebiliyor yani. Musun? Yani İspanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, Belçika'da, yani 5 büyük ligi bırakıyorsun. Yani dünya üzerinde 98 yani ülkede.
1: Geçen senelerde
0: bu
1: topa,
0: o video sevgili Ahmet, o video evet. Yaklaşık 100 milyon yakın izlenmiş.
1: Berkay
0: dünya
1: Küçük hatırlar ya, Premier Lig'de yine bir olay oldu bizim ligde. Premier Lig'de spor programlarında onu konuştular ya, bütün programcılar yani o görüntüyü gösterip gülenler falan oldu.
0: Yani Premier şeyde İngiltere'de bile televizyonlara konu olmuş. Niye? Çünkü Arsenal'a gelen bir oyuncu.
1: Hı hı.
0: Ya şimdi böyle bir oyuncu buna şimdi orta
1: böyle,
0: hakem
1: böyle
0: bunu
1: olunca,
0: orta hakem sevgili Ahmet hani görmedi diyelim. VAR'daki hakem arkadaş nasıl görmez, nasıl VAR'a çağırmaz? Ya bunun Dünya Kupası'nda en son Dünya Kupası bunun örneği var.
1: Ben onu bak orta hakemin görmemesinin bir izahı var.
0: Var.
1: Hatta ama bunu VAR'da, federasyon başkanı da söylemiş.
0: Evet
1: ama VAR'daki hakemin görmemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Fenerbahçe maçında da başka bir olay oldu.
0: Orada pozisyonu.
1: Orada bize bu pozisyon verilmedi, gösterilmedi diyenler var. Yani bak şimdi o konuda da bir şey diyemiyorum.
0: Ya sevgili Ahmet, ilk hafta yabancı VAR hakemi, ikinci hafta yerli VAR hakemi. Bu hafta ne olacağını kimse bilmiyor. Hani kaç maça yerli, kaç maça yabancı VAR hakemi verilecekler. Bunun bir standardı olması lazım.
1: Evet.
0: Yani daha ikinci haftada bu kadar gürültü, bu kadar patırdı.
1: Şampiyonluk adayı bir takım özellikle onun verilmemesi
0: ya
1: lazım.
0: Ya sevgili Ahmet, ya küme düşen takım ya da orta sıradaki takım, hani renklerden bağımsız söylüyorum, hı-hı, bunu. Yani bunun ideali nedir? Adalet. Adalet terazisini şaşarsa, adalet mevhumundan uzaklaşılırsa, sporsever sahaya geldi, tribüne geldi, cebinden bilet parası verdi, ekranda maç izlerken bu hakemlerle daha ikinci haftada bu lig bitmez diyorsa, orada adaleti tesis edemezsin. Bu tokat sadece Trossard'a atılmadı, Türk futboluna atıldı. Bugün Beşiktaş başkanı Anjiolu evinden niye çıkıp sabahın onunda Riva'ya gitmek zorunda kalıyor?
1: Adam,
0: bugün açıklaması var. Ben diyor 250-270 milyon euro takım kuracağım. Çıkacak bir hakem, tırnak içinde utanç vesikası olarak bir pozisyon diyor. Ve bu hakem rezaletini anlatıyoruz. Onlar da kabul ediyor diyor. Kabul ediyor. Ama merkez hakem
1: ama tam puan aldığını nasıl?
0: Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevden alınması konusunda net olamıyorlar diyor. Yani hep düzeltecek. Düzelteceğiz.
1: Ben, federasyon başkanı, ben inanıyorum ona dedi. Düzeltecek dedi.
0: Ama iki senedir düzelen bir şey yok. Onu
1: peki bir şey
0: lazım
1: söyleyeceğim sana. Ben son 5-6 sezondur, bu arada söyleyelim, şu anda Almanya ile oynuyor Filenin Sultanları, voleybolcu kızlarımız ve ilk seti 1-0 aldık. Şu anda Almanya 7-6 önde ama yine biz kapatırız arayı.
0: Mutlaka.
1: Geçeriz öne.
0: Bizim öyle bir geleneğimiz var.
1: Şans tanımıyorum Almanlara. İnşallah maç boyunca da söyleyeceğiz zaten.
0: Şimdi senin demin çok önemli
1: son
0: önemli
1: 6-7
0: bir cümlem vardı.
1: 6-7
0: önemli
1: sezona
0: bir cümlem
1: girelim,
0: vardı sevgili Ahmet. Dedin ya hani bu tokat Trossard'a şeyi atıldı ama
1: Muhammed
0: Salah atsaydı
1: dünyada olay olmuştu.
0: Bir şey daha sana söyleyeyim. Bunu iki tane isim daha eklemek lazım. Hı-hı. Bu tokat Osimhen'e gelseydi, bu tokat Greenwood'a gelseydi, bugün Türk futbolundaki tartışmanın belki dozajı, belki kapladığı alan çok daha büyük olabilirdi. Ya burada Beşiktaş yönetimi elinden geleni her şeyi yapıyor. Bunu görüyoruz. Sayın Başkan'ın bugün gitmesi Beşiktaş camiası açısından çok kıymetli ama bu gürültünün, bu ortamdaki tartışmanın

0: tartışma. Osimhen ve
1: yani diğer takımların da buna katılması mı lazım diyorsun?
0: Bunu, niye? Çünkü yarın aynısını sana aldığı zaman ne olacak?
1: Her sene öyle oluyor.
0: Çünkü uzaktan izlediğin zaman evet 5 yaş haklı diyorsun o kadar, ama kendi canın yandığın zaman burada Kulüpler Birliği'nin, burada 18 kulübün de bir deklarasyon yayınlayıp bak,
1: o asla olmuyor işte. Herkes kendi canı yanınca
0: oraya geleceğim. Açıyor. Burada bir emsal kararı alınıp bu hakemlerle, bu Merkez Hakem Komisyonu başkanıyla beraber ligin yürümeyeceğini imza altına alsalar belki iş tablo bambaşka olabilir. Bugünkü fotoğrafı çok daha başka konuşabiliriz.
1: Bence tek tek herkesle ayrı ayrı konuş. Yani git kulüplerine tek tek konuş. Bütün kulüp başkanları şu anda senin dediğini der.
0: Evet, ama imza atmazlar.
1: Ama bir araya gelince atmıyorlar.
0: Atmıyorlar. Şimdi burada zaten Kulüpler Birliği'nin işlevinin doğru yani yürümediğinin en büyük göstergesi.
1: Doğru, evet.
0: Bir masada herkes tamam haklısın diyor, hı-hı, ama bildiğin altına imza atmaya geldiği zaman herkes saklanacak yer arıyor.
1: Evet, yani bir de son 7 yılı düşünelim. Mesela tam 10 yıl da diyebiliriz tabii de.
0: Evet.
1: Son 7 sezonda sen bir tane MHK'nin başarılı bulunduğunu gördün mü? Hep eleştirildi.
0: Hep eleştirildi. Niye biz bunu konuşuyoruz sevgili Ahmet? Biz konuşmak zorunda değiliz. Nasıl biz işimize layıkıyla yapıyorsa senin önüne şu anda...
1: Biz eleştirirken, bu arada biz eleştirirken sen eleştirdin, ben eleştirdim, bütün spor adamları eleştirdi. Haksız da değilmişiz. Dünya Kupası'nda hakem var mıydı,
0: evet,
1: Türkiye'den?
0: Evet, yoktu. Ve yoktu. Merkez yani Hakem Komisyonu Başkanı hala görevde duruyor.
1: Şöyle söyleyeyim,
0: duruyor.
1: Mesela 100 bin nüfuslu ülkeden hakem vardı.
0: Evet.
1: Milli takım orada olmasa bile hakemler vardı.
0: Doğru,
1: değil mi?
0: Doğru söylüyorsun.
1: Ama bizim milli takımımız oradaydı ve bizim hakemimiz yoktu. VAR hakemimiz bile yoktu.
0: Ve biz bundan hiç gocunmadık, biliyor musun? Yani burada, yani biz nerede hata yaptık diye hiç düşünmedik. Hep biz düzeleceğiz. Yok, havuzumuzu gençleştirdik. Altyapıdan çok genç hakemler çıkıyor. Daha ikinci hafta ortalık yangın yeri. Bu hafta ne olacağını kimse bilmiyor. Bu evet. Hafta ne olacağını daha kimse bilmiyor. Sevgili Ahmet, hani hafta sonu işte Galatasaray Göztepe maçı var.
1: Ben net söylüyorum sana, Beşiktaş maçındaki o Alanyaspor Beşiktaş maçındaki hakem kesinlikle görev almaz bu hafta. Bak, net söylüyorum sana.
0: Ya ben çok samimi söyleyeyim mi?
1: Beşiktaş'ın maçında çok temiz bir yönetim olur. Bu kadar olaydan sonra öyle olur
0: tabii,
1: genelde.
0: Ama şimdi eğer Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu hakemine güveniyorsa ve hakemine gözlemci tarafından verilmişse hakemine de güveniyorsan çık bir maça ata. Ya, o maçta yönet. Hatta o kadar çok inanıyorsan Beşiktaş maçına bir kez daha ver. Hı hı. O cesaretin varsa. Ama o cesareti göstericileri ben tahmin etmiyorum. Hatta Beşiktaş taraftarının, hatta Beşiktaş kulübünün önderliğinde bu haftaki Beşiktaş Çorum maçında hem TFF'ye, hem MHK'ye, hem federasyona üst düzey çok büyük protesto olacağı söyleniyor. Bu konuda çalışıldığı da söyleniyor. Ama burada Beşiktaş camiasının haklı olduğu ve herkesin ortak nokta buluştuğu bir nokta var. Bu tokat herkes tarafından atılmış olarak görülüyor. Hiç kimse bu tokatın şiddeti yok, sıyırdı, yok dokunmadı, yok
1: ben
0: pas geçirdi.
1: Ben net söylüyorum sana.
0: Bu 101 tabii benim, milyar kırmızı kart sevgili abi.
1: Benim kendi düşüncem. Tabii ki bilmiyorum ama Sayın Serdar Adalı bir randevu rica etti ve Cumhurbaşkanı yanına çıkacaksa tek çıkmayacağını düşünüyorum. Yani diğer kulüplerden de mutlaka
0: Sayın
1: katılan.
0: Sayın Erdoğan Başkanlığı'nda bu işe müdahil olması lazım.
1: Trabzonspor'un olup olmayacağını bilmiyorum. Yani ama kulüp bazında söylemeyeceğim.
0: Başkan olarak dedim.
1: Ama
0: ben
1: mutlaka başka kulüpler de rahatsız. Çünkü gideceklerdir diye
0: Fenerbahçe'nin
1: düşünüyorum.
0: Fenerbahçe'nin açıklaması var. Sayın Ertuğrul Doğan'ın açıklaması var.
1: Ya Galatasaray hatta şampiyon olduğu halde açıklamalar
0: yapıyor. Tabii Konyaspor'un bu hafta açıklaması var. Yani herkes açıklama yapıyor. Daha evet, ikinci hafta.
1: Bak, bir dinleyicimizden mesaj gelmiş. Atilla Topsakal, Beşiktaş taraftarıyım diyor. İçimiz yandı diyor. İçimiz yandı ve yanıyor diyor. Bize diyor, tercüman oluyorsunuz diyor. Teşekkür etmiş sana.
0: Biz teşekkür edelim. Sevgili Ahmet, daha maçın ilk 10 dakikasında bu pozisyon. Hı-hı. İlk 10 dakikasında kırmızı kart verilse geriye kalıyor yaklaşık 80-85 dakikalık bir uzatmaya beraber bir bölüm. Hı-hı. Maç her sonuca gidebilir.
1: Her sonuca gidebilir.
0: Alanya da kazanabilir.
1: Doğru diyorsun. Evet, tabii ki konuşacak çok şey var ama önce reklam arası, reklamlara gidelim. Biz reklam dönüşü yine burada olacağız efendim. Daha ilginç konularımız da var. Sadece bu olayla kalmayacağız. Bizden ayrılmayın.
2: Reklamlar. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: 18-31 Ağustos tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 5000 lira, seçili premium notebooklarda 3500 lira, seçili notebooklarda 2000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
7: Reklamlar.
8: Spor servisi, sporun her alanında.
1: Evet, spor servisi sporun her alanındayla devam edelim. Biraz futbola şöyle ara verelim. Zaten tansiyon yükseldi. Aydın Bayram'ın da tansiyon yüksek gelmiş. Malum bu haftaya biraz hızlı girdi bütün takımlar. Ama Beşiktaş en hızlı girendi, en kızgın girendi. Şimdi biz ara verelim, tansiyon da düşsün. Fanatik gazetesinden editör arkadaşımız Hatice Yücel'le birlikteyiz. Sevgili Hatice, iyi akşamlar.
9: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Evet, Hatice Yücel'le hem Akdeniz oyunlarını konuşalım ama öncelikle şimdi voleyboldan, sen aynı zamanda Sinan Erdem'desin, maçı da takip ediyorsun. Evet. Türkiye-Almanya ilk seti almıştık. İkinci setteyiz zannederim. Ne durumda?
9: Aynen. Ya şöyle, bu maçı alırız yine de biraz da zorlanırız. Zaten ilk 3 maç daha kolay geçer demiştik. Ama Almanya ve Polonya maçı biraz ilk vites yükseltir bize demiştik. Nitekim öyle de oldu. Yani zaten topun, yani ilk dört zaten garanti bana göre.
1: Evet.
9: Yani biz oradan çıkarız. Ama tabii ki bizim rakibimiz kim olacak onu belirlemek için bu iki maç önemli olacak, son iki maç.
1: Kesinlikle.
9: Umarım Almanya'yı da yeneriz. Venezuela'da zaten yenmiştik Almanya'yı. Hı-hı. Ama Almanya'nın kötü bir takım değil Almanya bu arada. Yani bir Macaristan, Slovenya ya da Letonya hele.
1: Değil. Biz yani çok iyiyiz. Yani maşallah diyorum. Bak yani maşallah da koyuyorum.
9: Aynen. Bizim fikstürümüz şöyle. Antrenman fikstürü gibiydi yani.
1: Evet.
9: Yükselte gittik şu anda. Almanya, Polonya zaten belliydi. Vites yükseltecek maçlarımızda.
1: Ben hemen bir kez daha tekrar edelim. Hatice Yücel'le birlikteyiz. Fanatik gazetesi editörü. Hatice Yücel'in sesi biraz ekolu geliyor olabilir. Çünkü Sinan Erdem spor salonunda olabildiğince az gürültü alsın diye. Muhtemelen tribünlerde alta tribün. Evet, tribünün orada da her taraf beton olduğu için bize ses yankı yapıyor. Dinleyicilerimize onu söyleyelim. Bulunduğu yerden dolayı öyle. Bağlantımız da yoksa bir şey yok. Gayet net sesini duyuyoruz.
9: Aynen.
1: Onu söyleyelim sevgili Hatice. Evet, Akdeniz oyunlarına gidelim. Ben hemen skoru da söyleyeyim. Şu anda 18-13 öndeyiz. Sen göremiyorsun, ben sana söyleyeyim.
9: Evet, ben göremiyorum. Aynen öyle. Ben şu an o kadar çok absürt.
1: Almanya biraz bir sayı öne geçmişti ama biz hemen oradan geriden döndük. Yine sette üstünlüğü aldık. Kızlarımıza maşallah diyelim. Akdeniz oyunlarından hemen girelim. Akdeniz oyunlarında da şöyle bir madalya durumunu sana, son madalya durumunu söyleyelim. İtalya birinci, zaten ev sahibi İtalya. 29 altın, 29 gümüş, 23 bronz madalyası, 81 toplam madalyası var.
9: Aynen.
1: Türkiye ikinci sırada Akdeniz oyunlarında 17 altın, 10 gümüş, 10...

0: 10 bronz, 37 toplam madalyamız var. Bizden sonra Yunanistan, Portekiz, Fransa, Mısır diye devam ediyor madalya sıralaması. Yani gayet iyi başladık, iyi gidiyoruz.
1: Yani biraz şey derler böyle ya, hani biraz basını böyle konuşuyor, aktif oyunları da. Aktif oyunları birincisi, yani branş branş bakmak, kadrolara bakmak lazım, gelen kadrolara bakmak lazım. Bu arada dereceye olan branşlar.
0: Şu anda nazarımız değdi sevgili Hatice, zaman zaman sesin kesiliyor. Sanki biraz daha böyle dışa yakın bir yere yürüsen daha iyi olacak veya tam
1: kapıya doğru.
0: Evet, daha iyi olacak. Zaman zaman kesiliyor. Şimdi orada muhtemelen o şebekeyi kullanan çok dinli şey vardır. Taraftar da vardır.
1: Evet, ben şimdi girişe doğru geleceğim.
0: Çok biraz daha iyi olur. Evet, şu anda sesin aynen daha iyi mesela.
1: Daha iyi değil mi? Tamam.
0: Akdeniz oyunları deyip küçümsememek lazım. Tabii baktığın zaman İtalya, Hırvatistan, Fransa, İspanya, Portekiz, bunların hepsi sporcu ülkeler yani.
1: Tabii, bir de branş branş bakmak lazım.
0: Evet.
1: Eskrime geleceğim. Eskrimin hani şuna da kızıyorum. Bizim eskrimde kaç madalyamız vardı? Akdeniz oyunlarındaki madalyaları küçümsüyorsunuz yani.
0: Tabii, doğru diyorsun.
1: Yani. Bir de orada Kuzey Afrika takımları var. Kuzey Afrika eskrimde Fransa ve İtalya ekolü olduğunu unutmayın arkadaşlar.
0: Doğru. Doğru.
1: Anlatabildim mi? Ve Evren'in Türk finali oldu zaten. Tarihi final, Evren'in yarı finalde yendiği Tunuslu Olimpiyat ikincisi arkadaşlar.
0: Evet.
1: Tunuslu olan sporcu çok önemli bir sporcuydu. O çok önemli bir mücadeleydi. O yüzden de hani bunları bakarken böyle bakmak gerekiyor.
0: Kesinlikle küçümsememek lazım. Akdeniz oyunlarında da çok ciddi rakipler var. Ciddi ülkeler var zaten.
1: Ciddi ülkeler de var. Aynı zamanda dediğim gibi sporcunun kendi bireysel anlamda kendini ortaya koyması ya da kendi idmanına göre bir şeyler değerlendirmesi gerekiyordur orada mutlaka.
0: Kesinlikle.
1: Yani önemi vardır yani. Özellikle dereceli olan branşlar mesela yüzmede olsun, atletizmde olsun. Orada kendi personal bestini yapması bile o sporcu için çok önemli.
0: Mesela
1: yani
0: kadın, kadın güreşçilerimiz Taranto'daki İtalyan Taranto kentinde yapılan şeyde 20. Akdeniz oyunlarında bakıyorum şu ana kadar 4 altın 2 gümüş madalya kazanmışız. Ve bu şu ana kadar Türk güreş tarihinin bu organizasyondaki en başarılı sonucu.
1: Başarılı. Zaten kızlar zaten şu anda güreşte biliyorsunuz çok ciddi bir jenerasyon değişimi var.
0: Evet.
1: Bir arayış içerisindeyiz. Ben U15'leri daha iyi görüyorum. Diğerleri çok geçişli diye görüyorum.
0: Fulenin sultanlarından sonra kadın, Minder'in sultanları diyeceğiz vallahi onlara
1: da. Evet, kadınlar zaten en iyi kadroydu. Bir de olimpiyat için söyleyeyim. Olimpiyat kotasında da en fazla kotayla giden milli takımımızdı. Bunu belirtmek gerekiyor. Yani bu başarı tesadüf bir başarı değil. Burada sadece ufak yani Yasemin Nadar yok işte birkaç isim daha yok ama alttan gelen isimlerimiz var. Kadınlarımız daha başarılı. Zaten en iyi kadromuz.
0: Valla son dönemlerde kadın sporcularımız her branşta başarılar. Halter, boks, işte güreş bakıyorsun gerçekten öyle.
1: Ki bugünkü ben şimdi eskiyi anlatsam, yeminini anlatsam o kadar çok şey var ki anlatacak zaman da yok. Bugün biliyorsunuz bugünkü yani 5. günde ritmik jimnastikte tarihi madalya geldi. Altın madalya. Hatice Gökçe ile. Hatice Gökçe daha önce 18 yaşında. Son 2 yıldır çok iyi bir sıçrama yaşadı. Büyük ihtimalle tabii ki yanında bir Bulgar antrenörün de olması çok değerli. Koreografın da olması çok değerli. Dünya Kupası şampiyonasında final gördük genel tansiyonu. Ritmik jimnastikte tarihi başarıydı. 7. oldu. Dünya Kupası serilerinde finaller gördü. Dünya Challenge Cup serilerinde bir madalya kazandı bu sene. Yani Akdeniz oyunlarında da ilk altın madalyası geldi. Hem de 0.300 farkla. Yani 0.300 ufak bir farkla başarıya gitti. Bu çok değerli. Atıcılık için de ekstra bir parantez açmak istiyorum. Ben atıcılığın da bu olimpiyat madalyası sonrası özellikle bir ivme kazandığını düşünüyorum ve bir hareketlilik oldu orada.
0: Kesinlikle. Doğru diyorsun.
1: Yeni sporcular değil, eski sporcuların da daha iyi olduğunu görüyorum. Bir de atıcılıkta şöyle bir şey var. Bazı branşlar yaşla gelişen branşlardır. Yani yaşla oturur. Atıcılık da onlardan biri.
0: Evet. Yani yaşı olmayan sporlar zaten
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, aynen. Yani 30 olduğuna bakmayın. Daha çok oturan bir branştır. O yüzden ona da dikkat etmek gerekiyor.
0: Nabız ne kadar azalırsa o kadar başarılı olacak sporlar.
1: Aynen
0: evet,
1: öyle. Skit'te ilk madalyaları aldık. İlk gün. Bugün de trap

0: bölümünde ilk madalya, ilk altın madalyamız geldi.
1: Jimnastikte de iyiyiz bu arada, onu da söyleyelim.
0: Evet, aynen öyle.
1: Ferhat Arıcan'dan geldi madalyalar
0: zaten,
1: değil mi?
0: Yani Ferhat Arıcan'ı zaten dünya şampiyonu geliyor ama Ferhat Arıcan'a gerçekten çok ayrı bir program yapmamız gerektiğini düşünüyorum yani. 33 yaşında bu kadar hiç pes etmeyen, azimle devam eden çok nadir sporculardan biri. Dünyada
1: 9. madalyası bu arada.
0: 9. Avrupa madalyası, paralelde 5. Ben yazılarımda da yazdım. Orada aslında çok çok kritik bir taktik var aslında orada. Ya 5.7 başlangıç puanları dediklerimiz bir sistem var ama şimdi o 5.7, 5.9'u sporcu kafasına göre yapamıyor. O gün değiştiremez. Bu 20 yılın vermiş olduğu bir seridir.
1: Doğru.
0: Yani sporcu bir yaşla başlar. Her sene ya da her işte neyse şeye göre serisini güçlendirmek için hareket ekler. Ve bu yıllarını alır. Bu 5.7, 5.9'a gelene kadar o seri içindeki hareketler 20 yılını alır. Hatta İbrahim böyle bir açıklaması vardı. Hani siz burada görüyorsunuz ama bu 15 yılın dünya şampiyonu olduğunda.
1: Doğru.
0: Yani bu 15 saniyeliği görüyorsunuz ama bunun gerisi 20 yıllık bir emeğin karşılığıdır diye. Orada 5.7 ile başladı elemelerde. Orada 3. sıradan girdi finale. Ama finalde şöyle bir şey yaptı. Serisini 5.9'a yükseltti. Yani madalya gelmeyebilirdi çünkü. Taktik yaptı orada. Bir hareketini çıkardı. Finalde bir hareketini soktu. 5.9'la gümüş madalyayı aldı. Zaten orada koltuğun altın alacağı garanti gibiydi ama biz kürsüye oynuyorduk. Yani bronzun dışında da kalabilirdik.
1: Evet.
0: Oradaki taktik bizi madalyaya götürdü. O çok ufak bir nüanstır. Hani tabii ki kafasına göre çıkartamaz. Dediğim gibi bu 20 yılın 5.9'udur yani, onu söyleyeyim yani.
1: Tabii,
0: öyle,
1: tabii,
0: o gün ben bu hareketi koyayım diyemez yani. O onun zaten serisinde vardır. Bunu da belirtmek istedim hani biraz karışmasın kafalar diye. Ferhat'ın başarısı gerçekten ve ben yani 33 yaşında bir jimnastikçi için helal olsun diyorum.
1: Kesinlikle.
0: İmiş Şamil onun kulakları çınlasın. O da öyleydi. Gerçekten belli bir yaşa gelmiş jimnastikçilerin bu kadar önemli hala Avrupa kürsülerinde görmemiz önemli.
1: Peki Hatice Yücel, voleybola tekrar dönelim. Şu anda 23-20 tamam. Öndeyiz. İkinci seti de aldık. Böyle gözüküyor. Peki bir sonraki devam rakibimiz Polonya.
0: Polonya. Ya Polonya.
1: Cuma günü oynayacağız.
0: Evet.
1: Ne yaparız?
0: Yine yeneriz ya. Yeneriz. Yani
1: bir tık daha iyi Almanlardan. Daha güçlü bir rakip ama evet.
0: Galiba sakat oyuncuları da var ama dediğim gibi yine Vitek yani 16 tura giderken şöyle söyleyeyim, böyle hafif takımlardan başlayıp yükseli adeta idman yaptık diyebiliriz yani.
1: Evet. Hatice yani, Yücel'le birlikteyiz şu anda. Kendisi
0: konudan bir konuya da atlıyoruz böyle.
1: Evet evet. Akdeniz oyunları bir ama bir sürü şey var. Ne yapalım o sevgili Hatice? Yani, Sinan Erdem de bir yandan voleybol takip ediyorsun. Bir yandan Akdeniz oyunları.
0: Yani biten branşlar var aslında. Mesela tekvando tamamlandı. Tekvando. Güreş tamamlandı Akdeniz oyunları. Yani müsabakalar bitti. Artık oradan madalya gelmedi. Eskrim bitti. Yüzme tamamlandı. Yani bu disiplinler müsabakalarımız tamamlandı. Zaten biraz güreşe girdik. Ben yüzmeye de girmek istiyorum.
1: Lütfen.
0: Yani yüzme de şöyle. Orada da madalyalar geldi. Emre Saççı'dan geldi zaten. 50 metre kurbağalama onun işi zaten. Onun ustalığı.
1: Emre'den oradan Avrupa ve dünyada da bekliyoruz.
0: İnşallah. Yani uzun kul var bir de. Akdeniz oyunda da uzun kul var arkadaşlar. Onu da belirteyim yani.
1: Tabii.
0: Ya oradan altın geldi. Oradaki çocuklar aslında şöyle. Doruk var. 18 yaşında. Avrupa şampiyonasında mücadele eden takımdı aslında. Orada 12. oldu. Yarı final gördü ama burada madalya getirdi. Atıyorum yani. Ya bunlara dikkat etmek gerekiyor. Böyle nüanslara dikkat etmek gerekiyor. Sporcunun iniş çıkışlarını, Akdeniz oyunları deyip geçmeyin. İtalyanlar 51 madalyasını yüzmeden aldı. Onu da tüyosunu vereyim. O şu anki tabloda gördüğünüz o toplam madalyanın 51'i yüzmeden geldi. Bu inanılmaz bir rakam yani.
1: Evet gerçekten yani, öyle.
0: Yani İtalyanlar ev sahibi ve yüzmede de iyidir.
1: Tabii o havuz zaten madalya deposu biliyorsun.
0: Yani aynen öyle. Aynen
1: onu
0: öyle.
1: Da değerlendirmiş İtalya.
0: Değerlendirdiler aynen öyle.
1: İnşallah biz daha fazla oralarda olacağız yani. Ama en azından şu havuzda boğulduk olayını bitirdik.
0: Bence zaten onu çok fazla atmayalım. Ben her zaman kızıyorum. Bazen kısa kul var. İşte o kısa kul. İşte onu da öğrendik ki o kısa kul var ama. Kardeşim sizin kaç madalyamız var bizim ya yüzmede? Yani bizim geçmiş tarihimizde Derya Büyükuncu'dan sonra hani
1: bir sürü
0: madalyamız oldu da yani kısa kulvarda kaç madalyamız vardı da uzun kulvarı bekliyorsunuz? Bir durun yani. Bir de uzun kulvar artık şu olimpik

0: havuz dediğimiz şey sisteminde de kısa kulvarları lütfen olimpik havuz diye belirtmeyelim ya. Uzun kulvar olması lazım. Uzun kulvara ihtiyacımız var. Uzun kulvar yüzme yerlerine ihtiyacımız var. Onu da belirteyim buradan, sesleneyim yani. Kısa kulvar değil. Tekvando'ya da bir gelecek olursak, tekvando'yu da
1: kısaca ona girelim. Evet, süremiz de azalıyor.
0: Hemen tekvando altyapıdan gerçekten oyuncuların geldiği bir branş. Daha önce de size konuşmuştuk. Dünya şampiyonu sonrası mıydı, Avrupa mıydı hatırlamıyorum.
1: Bizim başarılı olduğumuz branşlardan biri zaten.
0: Altan yine geliyor ve 5 altın aldık.

0: isimler.
1: Evet.
0: Bir adam zaten biliyorsunuz onun da rakibiyle bir diskalifiye durumu oldu. İşte yaralandı. Neyse ki iyi Allah'tan. Çünkü baygınlık geçirmiş. Bugünkü açıklamasını gördüm. Yani 2-3 dakika yerde baygınmışım. Hiçbir şey farkında değilim aldığım darbeden. Zaten rakibi de diskalifiye olunca altın madalya aldı. Deneyimli olimpik sporcumuz. Olimpik madalyası olan sporcumuz. Yani demem o ki tekvando, yüzme, eskrim yani... İyi bir Akdeniz evet. oyunları geçiriyoruz. İyi bir kadrolarla da çok, gitmişik bu arada. Bu
1: çok
0: arada
1: teşekkürler. Evet kesinlikle.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yayınla. Çok teşekkür ederim sana. Sen de sete yetiş çünkü 26-25 şu anda Almanya önde. Ayağın uğurlu gelsin alalım şunu.
0: Tamam görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere sevgili Hatice. Evet Hatice Yücel ile beraberdik. Fanatik Gazetesi editörü. Nasıl heyecanlı değil mi Hatice?
2: Yani hakikaten maç nereden nereye
1: İkinci
2: geldi.
1: İkinci seti verdik ya şaka gibi.
2: Ama bakalım... Son
1: 1-1 oldu.
2: 1-1 oldu. Yani ama biz biliyorsun bu geri dönüşleri hep büyük yapıyoruz sevgili Ahmet. Özellikle Fener'in sultanları bu konuda çok maharetli. Ama 3'lü 3 yapmıştık. 4. ve 5. maçlar öncesinde tabii bir yorgunluk emaresi de olabilir. Hı-hı. Ama nihayetinde ben kadınlarımızın Almanya'yı da yeneceğini tahmin ediyorum.
1: Evet, evet ben de bize rakip olacak takım değil. Yeneceğiz %99 ama şu seti de buradan vermek kötü
2: evet,
1: bir şey.
2: Aynen,
1: yani
2: aynen.
1: Hani
2: çok bireysel hata
1: 24'ü
2: ya.
1: Yakalıyorsun 24-23'ten 24-24 oluyor. Sonra 25-24'ü yakalıyorsun 25-25 oluyor. Oradan maç vermek
2: ama
1: üzücü.
2: Ama biz Fener Sultanları'nda 2-0 geri düştüğü maçlarda 3-2 gitti. Çok
1: tabii,
2: maç sevdik.
1: Tabii.
2: Onun için kadınlarımız,
1: şimdi bu set daha
2: önemli.
1: Sert girer bizimkiler merak etme.
2: Zaten 2-1 olduktan sonra biz zaten 3. seti çok rahat alırız diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Evet biz yine dönelim konuya. Evet Fenerbahçe bu akşam ne yapar? Olimpik Lyon'la karşılaşacak. İlk maç 1-1 bitmişti.
2: Zor bir deplasman.
1: 1-0 öne geçti Olimpik Lyon. Fenerbahçe
2: beraberliği
1: yakaladı. Hem de çok güzel bir golle yakaladı. Çok, onu da söyleyelim. Greenwood'un yani çok güzel bir golü. Şimdi bu akşam ne yapar Fenerbahçe?
2: Ya ilk maçta aklımda kalan Skriniar'la Ake'nin uyumsuzluğu çok...
1: Bir yani, direkten dönen bir top vardı evet, Fenerbahçe. Evet. Onların da gerçi vardı direkten
2: onların
1: dönen.
2: Onların da vardı ama benim yani maçta defansta bu uyumsuzluğun rakibin ekmeğine yağ sürdüğünü söylemek lazım.
1: Uyumsuzluk sence yeni başladıkları için mi yoksa başka şeyler mi sizin?
2: Pozisyon hatasının çok müsait ikili. Yani... Defans arkasına sarkıtılan toplarda ya da araya indirilen toplarda alan paylaşımını çok net olarak yapamıyorlar. Yani orada ki ilk maçtan hoca İsmail Kartal ve bu iki futbolcu mutlaka dersler çıkarmışlardır ki rakip forvet önemli, çok önemli. Yani orada hani
1: inşallah çok... çıkartmışlardır.
2: Çıkar mı?
1: Yani mutlaka, inşallah diyorum
2: mutlaka.
1: Yani.
2: Niye? Şampiyonlar Ligi serüvenine zorlu 90 dakika kaldı sevgili Ahmet. Yani birbirinin rövanşında evet kağıt üstünde bugün ben Fransa basına baktım. Fransızlar diyor ki turu bize çok yakın diyorlar ama benim umudum, ümidim olması gereken Fenerbahçe'nin de yıldızlar topluluğu olduğunu düşünürsek ki bu kadronun en büyük iki ismi bana göre Asensio'nun olmaması hı hı. büyük handikap, Kerem'in olmaması büyük handikap. Onların yerine oynayacak evet oyuncularımız var ama çok zor bir deplasman. Mesela Fenerbahçe kendi sahasında rotasyonsuz kadroya beraber Konya'yı çok net bir skorla mağlup etti. Ama Fransız ekibi bu hafta kazandığı maçta 9 oyuncusunu dinlendirdi Fenerbahçe maçını göz önüne alarak. Onlar daha dinlenmiş çıkacak ki maçlar cumartesi oynandı. Bu akşam çok zorlu bir 90 dakika Fenerbahçe'yi bekliyor. Bence burada altın kural sevgili Ahmet ilk golü Fenerbahçe'nin bulması lazım. Hı, Fenerbahçe kesinlikle. İlk golü bulursa maça ortak olur. Skor tutma konusunda orada hünerlerini göstermesi lazım. Takım hüvvetinde oynaması lazım. Yani böyle bireysel yetenekleri sonuca gitmek bu tür deplasmanlar çok zor. Yani bir Fenerbahçe'de şu anda Asensio'nun yokluğunda İşi çözecek iki tane oyuncu var. Bir Greenwood, iki Talisca ki Talisca son maçta yabancı kuralından dolayı kadroya alınmadı. Biraz da dinlendirildi diyorum deplasman öncesi. Yani biz burada yani Vedat Muriç'li bir ilk 11 beklemiyorum. Orada ben Talisca'yı daha aktif, daha böyle ceza sahası içinde gezgin olarak bekliyorum. Belki skoru aldıktan ya da skoru alamadıktan sonra belki bir çift forvet olur mu? Hani Talisca ve efendime söyleyeyim Yani...

0: Vedat öyle diyorsun, topu alıp gidip şey yapacak
1: değil.
0: bir
1: Orada
0: oyuncu
1: mesela
0: değil.
1: Fenerbahçe'nin bugün Lukaku'ya da çok büyük ihtiyacı var. Yani mesela burada İsmail Kartal şunu düşünmüş müdür? İlk maç 1-1. Bu maça kaybedeceğim hiçbir şey yok. Ben direkt ilk 11 Lukaku yazar
0: Nene
1: mıyım?
0: oynar mı ilk 11'de? Ben sanki ilk maçta o girdikten sonraki hızını görünce
1: Çok yavaş geldi değil mi sana? Çok
0: ay
1: yavaş
0: Nene
1: geldi.
0: bayağı hızlı o gün, şeydi, süratliydi
1: Ama
0: o Lyon
1: ya
0: maçında. Bu
1: Lyon
0: maçta
1: maçının
0: sanki Nene'yi alması lazım diye
1: yani
0: düşünüyorum.
1: şimdi ben Lukaku evet oyuna girdikten sonra yani belli bölümde evet gaza bastı ama belli bölümde.
0: Lukaku şey, daha hızlanacak
1: Evet
0: canım, o
1: yani
0: yavaş.
1: orada ama
0: Ama Nene
1: şimdi
0: farklı yani.
1: ya zaten süratli
0: Yani
1: oyuncu
0: tek süratli
1: çizgi
0: oyuncusu, tek süratli oyuncusu
1: çok
0: Nene ve
1: haklısın.
0: şey diğer işte
1: Greenwood.
0: Greenwood. İki
1: Yani
0: tane süratli
1: iki
0: adamım var.
1: kanat mutlaka bir kanatta Nene olacak diğer kanatta Greenwood. Şimdi burada ön alan tercihi Vedat Muriç mi? Lukaku mu? Talisca mı?
0: Şimdi bu iki adam da orta yapacak adam değil. Girip kendileri gol şansı arayan veya şut çeken oyuncular.
1: Yani mesela
0: Dönen topu tamamlayacak oyuncu kim
1: yani
0: olabilir?
1: Greenwood'u evet çizgi oyuncusu görmemek lazım. İçe kat eden, ceza yayı üzerinde şut atan ve şut attıran bir oyuncu. Yani attığı gollerde ve yaptığı asistlerde ceza sahası içi oyuncusu olduğunu çok net olarak bize
0: Evet.
1: gösterdi.
0: Çok
1: Çok
0: rahat
1: tehlikeli.
0: girebiliyor ve şut çekebiliyor.
1: Çok tehlikeli bir oyuncu ve birebir de rakibi eksilten bir oyuncu. Ya burada işte bence sevgili İsmail Kartal belki A planında Lukaku'suz maça başlayabilir. Vedat Muriç belki ilk 11'de olup onun arkasında Asensio'nun yerinde biz Talisca'yı görebiliriz orta sahanın merkezinde. Ama burada Guendouzi, Kante, Talisca mı orta saha olacak yoksa orada bir İsmail yüksek dokunuşu yapar mı? Yani burada o denklemde forvet hattında Vedat'la başlayıp sonra Lukaku'ya çift forvete döner mi? Yarı skor olduktan sonra başka planlar içinde olur mu? Bunu görmek lazım. Bence burada Fenerbahçe üzerine oyunu konuşuyoruz ama ilk maçta aklımda kalan Fransız ekibinin kanatları çok aktif kullandığını çok net olarak
0: Evet,
1: gördük.
0: evet.
1: Yani iki kanattan da bindirmelerle Fenerbahçe defansı zorladı. Ayrıca Skriniar ve Ake'nin arasına atılan toplarda defans arkası indirilen toplarda Fenerbahçe defansının uzaklaştıramadığı toplarda Fransız forvet hattı topları topladı. Bu da çok önemli. Burada işte orada işte zaman zaman Guendouzi'ye zaman zaman Kante'nin devreye girmesi lazım. Bu dönen toplarda rakip oyuncuya çok böyle net alan bırakmaması lazım. Bu önemli bir nokta. Diğer nokta senin ifade ettiğin gibi kanatlarda Greenwood ve Nene'nin neler yapacağını biz merakla bekliyoruz. Ki bu maç geniş alan bulursa hem Greenwood için hem Nene için maçın kahramanlarından birisi olabilir.
0: Evet,
1: Geniş alan
0: doğru
1: bulursa.
0: diyorsun.
1: Mesela ben hani İsmail Kartal tabii ki tecrübeli bir teknik adam. Dördüncü kez Fenerbahçe'nin başına geliyor. Hoca acaba şunu düşünebilir mi? İlk 20 dakikada rakip baskı yapacağını az çok tahmin ediyor hepimiz gibi. O baskıyı kırdıktan sonra kendi sahamızda topu aldıktan sonra rakibin baskısını kırıp uzun 40-50 metre top atabilecek iki tane oyuncu var defans arkasında. Greenwood ve Nene. Belki buna Talisca da ekleyebiliriz. Çünkü orta sahayı geçiş oyunu çok rahat aşabilen oyuncular.
0: Evet.
1: Burada işte bu üçlünün biraz da futbol şansı yanında olup ceza sahasına gelip burada çerçeveyi gördükleri anlar bizim için maçın kırılma anları olabilir.
0: Olabilir, doğru
1: Çok
0: diyorsun.
1: önemli. Burada tabii kaleci Ederson'la çok
0: Ha,
1: büyük
0: tam
1: iş
0: onu
1: düşüyor.
0: soracaktım.
1: İlk
0: Sence
1: maçta da Fenerbahçe ayakta tutan oyunculardan bir tanesiydi. Ya iyi de bir performans
0: özellikle
1: gösterdi.
0: şey o maçtan ziyade ben Konyaspor maçını daha çok beğendim.
1: Tabii ki
0: Yani
1: yani
0: Konyaspor
1: oynadıkça
0: maçında resmen puanı aldı.
1: tabii
0: Çok iyi kurtarışları
1: yani
0: var.
1: bir mesela 1-0'dan sonra rakip gelirken bir bulduktan sonra orada iki tane net kurtarışı var ama şimdi burada tabii şunu da göz ardı etmemek lazım. İç sahada oynuyorsun, Kadıköy'desin, arkanda 40 bin Fenerbahçe taraftarı var. Dün ben mesela Fransa ekibinin hem futbolcusunu hem teknik direktörünü dinledim. İlk maçta Fenerbahçe taraftarı muhteşemdi. Bugün için söylüyorlar. Bizim taraftarımız da muhteşem. Yani Fenerbahçe futbolcusunu tribünlerimiz rahatsız edecek dediler. Niye? Atmosfer çok yüksek ambiyans olacak
0: Evet.
1: belli. Ki Lyon taraftarı ateşli bir taraftar grubu. Sus.

0: takımını itikleyen, hakemi baskı altına alan bir taraftar topluluğu. Ya burada oyunu bence İsmail Kartal'ın üçe bölmesi lazım. Bir, ilk 30 dakikada giriş kısmında rakibin baskısını kırmak. İkinci, 30 dakikada gelişme konusunda maça ortak olup orta sahada direnç göstermek. Son 30 dakikada skoru almak için forvet hattını çok iyi organize, çok iyi kurgulamak lazım. Zaman zaman göbekten gireceksin, zaman zaman kanatları kullanacaksın. Zaman zaman Vedat Muriç, Lukaku, Talisca'yı besleyeceksin. Zaman zaman ceza sahası üzerine dönen topları gol yapmaya çalışacaksın. Yani burada tek oyun planı tutmaz. Ya burada hocanın, İsmail Kartal'ın hücum organizasyonunu birden fazla düşünmüş ve kurgulamış olması lazım. Çünkü sadece A planı yetmez. Belki B planı da yetmez. İşte orada yedek kulübesine baktığın zaman oyunun rengini, gidişatını, şeklini değiştirecek oyunculara ihtiyaç var. Bazen şu da önemli. İlk 11 eve sahip çıkan bekleni yapmaz ama bazı maçlarda yedekten giren oyuncular kahraman da olabilir. Şimdi Fenerbahçe'nin yedek kulübesi yani çok böyle kötü bir yedek kulübesi değil. Maçın kilidini, çilingiri olabilecek oyuncular da var. İşte Lukaku. İşte efendime söyleyeyim İsmail Yüksek. İşte efendime söyleyeyim Oğuz Aydın. Yani bu tür oyuncuların olması da önemli.
1: Evet, orta saha nasıl olur sence?
0: Ya büyük ihtimal yani Asensio yoksa oraya Talisca yazacaksın. Buna
1: Yani
0: mecbursun.
1: Gendouzi, Kante diyorsun, garanti.
0: Orası değişmez. Acaba
1: İsmail de oynatır mı? Üçlüyle mi çıkar
0: işte
1: yoksa?
0: burada hani burada forvet hattında iki tane elinde as oyuncu var. Vedat Muriç ve Lukaku. Bence orada ikisinden birini tercih edeceğini tahmin ediyorum. Orada hani iki tane golcünü yedekte tutup o bölgeye Talisca'yı atacağını ben ihtimal vermiyorum. Hani öz senaryoda ön tarafta ve Talisca olursa Gündüz Kante, İsmail Yüksek olur. Ama ben onu ihtimal vermiyorum. 10 numara pozisyonunda Talisca, onun arkasında 6 ve 8'de Kante ve şeyi bekliyorum. Gündüz'ü bekliyorum
1: İrfan
0: ki
1: Can'a sence şans verir mi?
0: mümkün değil. Yedekten daha iyi geleceğini ben tahmin etmiyorum bu tür maçta. Çünkü ya İrfan Can bu seviyenin oyuncusu
1: Hayır, bir de
0: değil.
1: başarısız olursa hocaya yazar bu sefer diye.
0: Tabii yani o
1: Yani.
0: riski almaz. Burada yani ben İsmail Kartal'ın hani iyi senaryoda ilk yarı 0-0 geçti ki.
1: Sence İrfan Can, bir dinleyicimiz sormuş, bana sormuş aslında, ben sana sorayım. İrfan Can yeterince şans buldu mu? Bugüne
0: Çok
1: kadar tüm teknik adamlar
0: çok
1: tarafından.
0: haddinden fazla buldum. Ya aslında şunu
1: Bir türlü o
0: sorgulamak
1: kendini
0: lazım.
1: gösteremedi, değil mi?
0: Yani ya Fenerbahçe her sene kabuk değiştirirken Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci üzerinden bir hayal kurmasına hatta Mert Hakan Yandaş'ın bir yanına bir hayal kurmasına gerek yok. Niye? Greenwood alıyorsun, Ake'yi alıyorsun, Asensio'yu alıyorsun, Lukaku'yu alıyorsun, Vedat Muriç'i alıyorsun, Nene'yi alıyorsun. Biz hala işte Mert Hakan olur mu? İşte İrfan Can Kahveci olur mu? Cengiz Ünder acaba bir şans bulur mu? Gerek yok. Yani gereksiz. Gereksiz çünkü yenilik yani eskilerde yeni hayaller kurmaya gerek yok. Yeni oyunculara yeni hayaller kuracaksın. Şimdi Greenwood dediğin zaman 3-4 maçta girdiği anda, oyunda bulunduğu anda, pozisyona girdiği anda Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran bir oyuncu. Lukaku, evet belki yaşı itibariyle yolun sonunda olabilir ama büyük tecrübe. Büyük tecrübe.
1: Doğru.
0: Bu seviyelerin futbolcusu. Yani Dünya Kupası'nda Belçika milli takımıyla Inter'de oynadığı her alanda yani son 20, ilk 11, son 45 önemli değil. Tecrübesiyle oynayan, aklıyla oynayan bir oyuncu. Ama tabii şurada tartışılıyor. Yani Fenerbahçe listeyi o kadar çok yüksekten açtı ki. Yani Grisi dediler, Charlotte dediler, Rafael dediler, Leo dediler.
1: Bir sürü isim
0: İsim
1: geçti, evet.
0: saydılar. Sonra son gün, son dakika şapkadan Lukaku çıktı ki Lukaku'nun biliyorsun her sene Türk medyasında üç büyükler yazılan
1: Evet.
0: ama bir türlü işte sakatlık, formsuzluk, kilo, yaş konusunda çok çekinceli olduğu ve zaman zaman
1: Ama Dünya
0: reddedildiği
1: Kupası'nda da Belçika milli takımının her maçında son 30 dakika girdi
0: rakip
1: oynadı.
0: defansı dağıttı.
1: Evet.
0: Yani o cüssesiyle, o fizik kapasitesiyle beraber Rakip diyor ki eyvah oyuna Lukaku girdi diyor. Onun için Fenerbahçe'nin yani burada Vedat Muriç'in önünde oynar mı oynamaz mı tartışması

0: şok yapıldı yani, öyle bir oyuncu aranıyordu. Öyle bir oyuncu gelmeyince şimdi Vedat Muriç mi 33 yaşında ilk 11 oynar, yoksa 33 yaşında Lukaku mu oynar? İkisi de 33 yaşında. Yani şimdi tartışabiliriz mesela. Vlahovic
1: yan yana oynayamayacakları kesin.
0: Evet, onu diyeceğim.
1: Ama
0: Vlahovic 26
1: belli
0: yaşında.
1: dönüşümle
0: Tabii
1: oynayacaklar.
0: Vlahovic 26 yaşında Beşiktaş'ta Juventus'tan gelmiş. 27 yaşında Osimhen Galatasaray'ın birinci forveti.
1: Evet.
0: Yani yaş o konusunda da hani iki takım daha avantajlı. 33 yaş ama eşittir tecrübe. Ya burada bazen takım oyunuyla beraber bu iki yıldız oyuncu daha da parlayabilir ama yeteri kadar beslenmedikten
1: Bu arada
0: sonra
1: Napoli'nin Osimhen'den çıkıp Lukaku'ya girdiğini de unutmayalım.
0: işte, ama
1: Yani
0: pişmanlık yaşadılar.
1: ya,
0: Yaşadılar ha.
1: hayır,
0: Hani aradığını bulamadılar.
1: Osimhen'in kanı Galatasaraylıymış. Ya orada uyuşmamıştı. Bir anlaşmazlık vardı, öyle diyeyim.
0: Orada
1: Osimhen kötü
0: teknik
1: oyuncu
0: direktör,
1: değil
0: evet
1: tabii ki.
0: doğru söylüyorsun, teknik direktörle.
1: Bazen her futbolcu her gittiği takımda iyi olacak diye bir şey yok. Olmuyor,
0: Ya
1: bazen olmuyor.
0: keşke, temennimiz tabii
1: Belki
0: ki,
1: Osimhen gidecek başka bir takımda da Galatasaray'daki gibi başarılı olamayacak. Bak onu söyleyeyim sana.
0: yani futbolu her şey açık. Doğru söylüyorsun. Doğru bir ifade. Ama şunu söylemek lazım. Bazen hani vardır ya, meşhur bir söz var sevgili Aykut Kocaman'ın. Her çiçek her
1: Evet.
0: toprakta yeşermez diye. Bazen bu onun örnekleri var. Mesela Beşiktaş'ta geldi Rafa Silva müthişti ama Sergen Yalçın'la
1: Uyuşmadı. Evet.
0: uyuşmadı. Bakıyorsun Tammy Abraham ki büyük oyuncuydu, olmadı. Bakıyorsun Immobile geldi, olmadı. Yani bu tür örnekler de var ama nihayetinde Fenerbahçe'nin ön alan oyuncusunun ben daha genç, daha dinamik, daha ses getiren bir oyuncu olmasını beklerdim ki Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde ifade ettiği oyuncular ne Vedat Muriç'ti ne Lukaku'ydu. Onun için biraz beklentinin altında kaldığı gibi duruyor ama bu akşamki 90 dakika her şeyi tersini çevirebilir. İkisi de mesela, biri İtalya Serie A'dan geldi, diğeri İspanya La Liga'dan. Yani oturan oyuncular değil, oynayan oyunculardı. İnşallah Fenerbahçe'yi bu akşam oynatırlar. İnşallah
1: İnşallah.
0: Fenerbahçe adına goller atarlar. İnşallah Fenerbahçe'miz bu akşam şampiyon ligi vizesi alır ki Fenerbahçelerinin özlemle beklediği bir serüven bu.
1: Kesinlikle. Saat 22'de maçı da söyleyelim. TRT 1'den canlı olarak herkes
0: Ekran
1: seyredebilecek.
0: başında
1: Evet,
0: olacağız.
1: onu da
0: Ya
1: söyleyelim.
0: tabii ki şu tablo çok güzel olurdu. Yani Galatasaray Şampiyon Ligi'nde direkt gruplara kalıyor. Fenerbahçe Şampiyon Ligi'nde. Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa Ligi'nde. Yani bunlar söylemesi çok kolay ve güzel söylemler. Yani onun için Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi müziğini duyması için zor bir 90 dakikaya var ama 90 dakikayı iyi oynamak lazım. Rakibin baskısını kırmak lazım. Rakibi orta sahada temasa futbola izin vermemesi lazım. Fenerbahçe'nin temasa futbol oynaması lazım. Gerekirse taktik fauller yaparak rakibin ataklarını kesmesi lazım. Sevgili Ahmet, bu çok önemli. Yani rakibin geçiş oyununa izin vermemesi lazım ki ilk
1: Evet.
0: maçta zaman zaman buna izin verdiklerinde rakip golle burun buruna geldi.
1: Evet. Bir kez daha tekrarlayalım. TRT 1'den saat 22'den olarak canlı olarak seyredebilecekler. Eğer evlerinde değilseler arabada olabilirler, dışarıda olabilirler. Televizyon yok. Üzülmüyorlar. TRT Radyo 1'den şu anda biz dinledikleri kanaldan da canlı olarak dinleyebilecekler. Onu da bir kez daha dinleyicilerimize hatırlatalım.
0: Yani şimdi Fenerbahçe ile konuştuk. Yarın da Beşiktaş'ın Zalgiris maçı var.
1: Beşiktaş bence tur atladı gitti zaten
0: 3-0'ın
1: oraya.
0: rövanşı değil mi? Zalgiris,
1: Ben
0: evet.
1: orada da yeneceğini düşünüyorum. Yani yedek kadro öyle bir
0: Mutlaka.
1: çıksa bile
0: Evet,
1: 2-0, 3-0
0: evet, evet.
1: olacaktır maç.
0: Burada Trabzonspor için çok zor bir
1: Trabzon'un
0: maç.
1: maçı zor.
0: Yani ben Ferencvaros maçında hani Trabzon'da ilk maçta yani biraz hayal kırıklığı yaşadım. Çok bunu samimiyetle
1: Ya
0: söylemek lazım.
1: kadroları çıkınca biz burada şey konuştuk. Ya dedik kadroya bakıyorsun 4-2-4 de olabilir, 4-4-2 de
0: Aynen,
1: olabilir. Ne kadar
0: aynen.
1: cesur bir kadroyla çıkmış ki, Ferencvaros kötü bir takım değil.
0: Evet, iyi.
1: Yani
0: Tabii Macar takımı,
1: Macar takımı
0: futbolu bilen bir ülke.
1: geçen sezon çok iyi maçlar
0: Evet,
1: çıkardı Avrupa
0: aynen.
1: kupalarında.
0: Ya tabii şimdi burada Salah olunca hani başka bir seviye diye beklersin. Mesela Trabzon ilk 45 dakikayı çöpe attı. Çok kötüydü. Çok silikti. İkinci 45 dakikada maça ortak olmaya çalıştılar. Bu sefer de rakip buna izin vermedi. Yani onun için mesela Salah'ın son Başakşehir performansı alkışa değerdi. Bu performansı yarın akşam Macaristan deplasmanını da sergilerse ki, ama orada da şunu dikkat
1: Başak
0: etmek lazım.
1: Başakşehir maçına bir selam çaktı. Bence bir selam da Macaristan'da
0: i̇nşallah,
1: çakacak.
0: İnşallah. İnşallah mesela ilk maçta sürekli Salah'ın başında iki tane rakip futbolcu nöbetteydi.
1: Evet, doğru.
0: Yani birini geçtiği zaman diğerini takıldı.
1: Normal hatta, ama ben de o takımın teknik direktörü olsam bunu yaparım.
0: Zaman zaman teması futbolla beraber, tabii tatlı sert faullerle beraber Salah'ın oyun akışkanlığını kesmeye çalıştı ve bunda da başarılı oldu. Bunu işte Fatih Tekke'nin.
1: Yalnız ne güzel. Salah'ı, evet, o Premier Lig tecrübesi mi diyeyim, terbiyesi mi diyeyim, hiç kendini yere atmadı.
0: Yani hep ayakta kalmaya çalışan
1: hiç bak,
0: değil mi?
1: Evet, yani kendime öyle müdahaleler var ki düşse zaten kendi faul verecek.
0: Ama yok.
1: Ama yok, kendi devam etmeye çalışıyor.
0: Tabii o yaklaşık 12-13 yıldır.
1: Ne kadar sürerse bizim ligimize ne kadar zamanda adapte olur?
0: Ya bir ay diyeyim ben, bir ay diyeyim.
1: Bir ay sonra nasıl olsa burada düşene veriyorlar faali, alayım ben
0: işin
1: diye.
0: İşin şakası bir yana. Hani Türkiye'ye,
1: keşke böyle devam etse.
0: Türkiye'ye son bence
1: herkes onu örnek alsa
0: tabii
1: burada.
0: Tabii son 15 yılda gelen en büyük futbolcuların bir tanesi. Yani veya da Türk futbol tarihinde transfer döneminde yani ilk 5'e çok rahat yazılabilecek bir oyuncu.
1: Kesinlikle.
0: Onun için hakikaten Salah dediğin zaman Trabzon, Trabzon dediğin zaman Salah. İnşallah yarın akşam French Forest maçında da Salah'ın golüne ve asistine ihtiyaç var. Onun dışında hani sen ifade ettin ya, Beşiktaş ilk maçta 3-0'lık net bir galibiyet Zalgiris ki, Beşiktaş'ın ayarında bir takım
1: ya
0: olmadığını.
1: Beşiktaş zaten giderek daha kolay takımlarla
0: yani
1: oynuyor. Yani değişik bir
0: vardı.
1: Şey oldu.
0: Hani Zalgiris dediği zaman basketbolun sembol ülkesi, takımlardan bir tanesi.
1: Litvanya'nın çok meşhur bir şey. Zaten basketbol ülkesi.
0: Basketbolcuları mı sahaya çıkardılardı? Espriler de vardı sosyal medyada ama işin şakası bir yana. Rakibi asla ve asla küçülmemek lazım. Niye? Evet. Laskın dün Celtic maçında 5-1'lik skoru ilk maçta mağlup olmasına rağmen ki bugün Beşiktaşlı futbolcu Emirhan basın toplantısı onu dile getirmiş. Asla biz skor bizi rehavete sokmayacak. Hı-hı. Aklımızda Laskın'ın Celtic'e yaptığı var. Çok ayağımız yere basarak sahaya çıkacağız dedi. Futbolun şakaya gelmeyeceğini
1: yani
0: hep beraber
1: İskoç
0: biliyoruz.
1: Futbolunda da çok ciddi bir düşüş var.
0: Ya Avusturya, Avusturya ekibinin hani Avrupa'nın köklü kulüplerinden İskoç dediğin zaman futbol kültürü olan bir ülke ve Celtic dediğin zaman ilk maç 3-0.
1: Evet.
0: Buradan 1-0 öne geçiyorsun. Buradan maç 5-1'e gidiyor. Yani futbolun zaten güzelliği burada.
1: Evet,
0: yani
1: doğru
0: ki
1: diyorsun.
0: Sabah kulübünde kutlamak
1: onu da
0: lazım.
1: Onu da söyleyelim. Azerbaycan
0: yani
1: kardeş,
0: müthiş,
1: kardeş kulübümüz.
0: Aynen, yani 8 yılda geldiği nokta Şampiyon Ligi gruplara kalmak. Yani müthiş. Yani bizim ülkemizdeki diğer kulüplerde örnek olmasını.
1: Üstelik bir İsrail takımını eleyerek geldiler.
0: Tabii şahane. Yani
1: bizi ayrıca daha mutlu ettiriyorsun.
0: Ya dün hakikaten keyifli bir akşamdı bizim için. Yani burada da kardeş kulübümüzü
1: onların
0: kutlayalım.
1: Onların teknik direktörünü okumuşsundur bugün. Enteresan. O da Litvanyalı.
0: Aynen, Litvanyalı. Yani Litvanya'da
1: bir yarışmada futbol... kazandığı parayla kendi futbol okuluna gidiyor İngiltere'de.
0: Değil
1: bakar
0: mi?
1: Mısın yani?
0: Yani bilgi yarışmasında yani hakikaten bir hayat hikayesi var.
1: Evet.
0: Bir belgeseli çıkarsa
1: çıkar.
0: Yani ileride. Hakikaten filmlere konu olacak bir nokta.
1: Ya Mourinho'nda nasıl geldiğini biliyorsun ya, o da tercümanlıktan.
0: Aynen. Bazen tırnaklığında kazıya kazıya geldiği nokta, yani senin benim gibi diye değerli ekip arkadaşlarımız gibi. Ama hakikaten futbolun güzelliği zaten burada. Yani ilk maçı kazandık, her şey bitti değil. Rövanşta ne olacağını kimse bilemiyor ki. Önümüzdeki 24 saat önce yaşanan çok net iki tane örnek var.
1: Doğru. Artık şöyle bakıyorum, son 30 saniyemiz. Mourinho deyince ben çok kısa soracağım. Ne yapar Real Madrid bu sene?
0: Geçen ben başarılı olacağını düşünmüyorum. Ki serüven ilk maçı bile 90 artlarda ilk maçı kazandı. Yani ben yani artık denenmiş deneyenleri...
1: Arda'nın da asisti var bu arada,
0: evet,
1: yine
0: ama
1: ilk haftada.
0: Denenmiş bir teknik adam Real Madrid'de. Yani sonra bir Fenerbahçe, sonra bir Benfica, olmadı yine bir Real Madrid. Yani network denen şey var işte bu.
1: Arada Roma da var ya. Daha bir sürü kulüp var arada.
0: Hayır, ben daha
1: tamam,
0: yakın
1: sen son dönemi
0: söyledin. Son dönemi söyledim.
1: Son dönemici. Evet. Gerçekten enteresan. Ben de enteresan. Merakla bekliyorum ama benim de çok inancım yok açıkçası.
0: Aynen.
1: Fenerbahçe'de yaptıklarından sonra özellikle
0: sanki
1: yok.
0: Sanki Barcelona'nın 5-0 şovunu hepimiz biliyoruz.
1: Evet. Efendim bizden bu akşamlık da bu kadar. Aydın Bayram'la beraber umarım memnun kalmışsınızdır. Bir saat sohbet ettik. Araya bağlantılarımız da oldu ama yarın 19.30'da yine burada olacağız. Sizleri bekliyoruz efendim. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Berkay Küçük, Tuna Şengil teknik yönetmenimizdi. Herkese iyi akşamlar.

0: Işık Tutanlar.
1: TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz Işık Tutanlara hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz, program yapımcımız Gülşah Çetin Alkan, programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Bayrak Tutan Çavuşoğlu. Bugün konuğumuz şehir dışında olduğu için telefon bağlantısıyla konuğumuza ulaşıyoruz. Anadolu mutfağının tanıtımına çok büyük katkıları olan gastronomi uzmanı, araştırmacı sevgili Adnan Şahin telefonun diğer ucunda. Hoş geldiniz Adnan Bey.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Gönül isterdik ki şurada olun, böyle güzel güzel sohbet edelim sizin enerjinizden.
2: Gönlüm aslında sizi Çorum'da görmeyi isterdim. Çorum'dayım.
1: Şahane. Keşke öyle bir şey olsaydı vallahi.
2: Evet.
1: Enerjinizden böyle almak istiyoruz ama o gerçekten çok güzel oldu. Sesiniz o kadar güzel geliyor ki. Evet, Çorum'dasınız. Orada yine bir...
2: Sizden etkilenmiş olabilirim.
1: Çok teşekkür ederiz. Adnan Bey, sizin dolu dolu geçen bir hayatınız var. Tokat'ta başlayan işletmecisi olduğunuz bir lokantanız, restoranınız vardı orada. Daha sonra İstanbul'a başarılı olduktan sonra bu konuda İstanbul'a geçtiniz. Bu hikayeden biraz başlayalım mı? Dinleyicilerimiz sizi biraz daha yakından tanısınlar.
2: Tabii tabii. Aslında şöyle, 85 yılında merakla başlayan, daha sonra 91 yılında profesyonelliğe dönüşen Tokat'ta Badal diye bir restoranla başladı. Badal merdiven demek. Öyle bir anlamı vardı.
1: Yöresel bir anlamı var.
2: Tabii tabii, yöresel bir anlamı vardı. Ben genel olarak da zaten tüm çalışmalarımda yerelliğe öncelik verdiğim için
1: çok önem veriyorsunuz.
2: İçimlerde de, konseptte de, bütünüyle bu hassasiyete dikkat etmeye çalışıyorum. Ondan sonra işte bir taraftan da kamu çalışanıydım ben. İl Özel İdaresi Müdür Yardımcısıydım. Her ikisini de götürmeye çalıştım. Daha sonra işte yıllar geçti. Daha sonra eşimi bu işin içine soktu. O bizden de hızlı çıktı. Daha
1: ailece
2: çıktı.
1: Evet.
2: Evet. Onunla devam etti. Daha sonrasında İstanbul başladı tabii ki. Ama bu arada ben tabii araştırmacı olarak devam ettim. Türk mutfağını, Anadolu mutfağını. Habertürk'te işte biraz yazmaya başladım. Habertürk'ün ilk yayınlandığı zamanlarda.
1: Çok güzel.
2: Daha sonra çeşitli gazetelerde, dergilerde yazdık. Televizyon programları yazdıkken böyle devam eden bir hayat.
1: Hatta Anadolu Halk Mutfağı Derneği değil mi kuruldu ve siz de onun başkanlığını yaptınız?
2: Kurdum. Evet, kurdum. 15 yıl başkanlığını sürdürdüm. Ondan sonra başka bir arkadaşım da devrettim.
1: Peki amacınız neydi ilk bu derneği kurarken ya da ilk yola çıkarken? Sizce bütün Anadolu'daki o değerli yemekler yeterince tanıtılmıyor muydu? Nasıldı?
2: Evet, kesinlikle öyleydi. Çünkü biz derneği kurduğumuzda hatta bize şöyle söylenmişti arkadaşlarımda da bana da, ya ne yapıyorsunuz? Kuru fasulyeyi mi dünyaya anlatacaksınız diyorlardı. Tabii o zamanlar Anadolu mutfağı henüz bugün de aslında arzu ettiğimiz yerde değil tabii. Çünkü Anadolu mutfağının bir dünyanın en iyi mutfağı olduğu iddiasını sürdürüyoruz.
1: Evet.
2: Neden? Çünkü 14 bin yıllık bir birikimin ürününden bahsediyoruz.
1: Evet.
2: Bunu anlatmak için tabii 1000 tane Adnan lazım. Biz de bir tarafından tutup en azından bu kadar değerli bir şeyin, bu kadar ilgisiz, bu sadece şeyler için geçerli değil. Yani profesyoneller için geçerli değil. Halkımız için de,
1: doğru,
2: kendimiz de nedense mutfağımıza karşı yeterince ilgili değiliz. Hala değiliz.
1: Hala değil. Peki sosyal medyaya rağmen mi? Görüyorsunuz sosyal medyada artık yemekler tanıtılıyor, o yerlere yöresel yöresel geziliyor.

0: yemekler tanıtılıyor. Çok fazla böyle programlar da var. İnsanlar da kendi ellerinden geldiği kadar, kendi sayfalarını yöneten insanlar da bu yemekleri tanıtmaya çalışıyorlar. Bir etkisi olmadı mı? Mutlaka olmuştur.
1: Buna iki taraftan bakmak lazım. Evet. Yani maalesef biliyorsunuz sosyal medya kimi zaman çok doğru bir iletişim aracıyken, bilgilenme aracıyken, kimi zaman da bilgi kirliliğinin çok yoğun görüldüğü bir platform haline dönüşebiliyor.
0: Çok doğru.
1: O yüzden de bu tür, yani bizim mutfağımız gibi çok özel hadiselerde biraz daha uzmanlık, biraz daha bilgi istiyor.
0: Gerektiriyor.
1: Yoksa herkes kendi kafasına göre işte yorumluyor,
0: yorum
1: anlatıyor.
0: Yapıyor, evet.
1: Bu da çok doğru olmuyor. Ama burada işin özünde şu var. Biz nedense Anadolu İstanbul'un kompleksinde, İstanbul'da Avrupa'nın kompleksinde.
0: Doğru.
1: Aşamadık henüz açıkçası.
0: Bir yani, İtalyan mutfağı derler ya, bir İtalyan mutfağı vardır. Hepimiz çok iyi biliriz.
1: Evet,
0: İtalyan
1: evet.
0: Restoranlar vardır. Yani en çok aklıma gelen ilk İtalyandır benim.
1: Doğru.
0: Bir Türk mutfağı, bir Türk restoranlar denir ya, Türk kültüründen çıkmış. Böyle bir şey, bu tabir yok değil mi henüz dünyada?
1: Şöyle söyleyeyim ben size çarpıcı bir şekilde. İstanbul'da sizce kaç tane İtalyan restoranı var? Herhalde yüzün üstünde.
0: Vardır tabii tabii. Evet.
1: Peki İtalya'da acaba 10 tane restoran var mı?
0: Yoktur.
1: Gerçek Türk mutfağı.
0: Evet.
1: Tabii. Ben burada döner ya da kebap yapan işletmeleri tercih ederek söylüyorum.
0: Onları, evet.
1: Onları çok beğeniyorum. Ben de çok severim döneri.
0: O çok
1: kebapları.
0: Ayrı bir şey tabii.
1: Ama biz yurt dışında sadece bununla biliniyoruz.
0: Evet.
1: Bu da
0: sadece biraz, kebapla.
1: Evet, arada kalmıştık. Yani çünkü Batılı bizi Orta Doğulu olarak görüyor. Orta Doğulular da bizi Batılı olarak görüyor.
0: Evet.
1: Yani biz bir türlü kendi şeyimizi ifade edemedik.
0: Onu aşamadık. Bir türlü,
1: varlığımızı net olarak dünya gastronomi sahnesine koyamadık. Bu konuda çalışmalar elbette var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz ama yeterli mi? Değil. Biraz daha bakanlığımızın da mesela TGA şu aralar çok başarılı bir iş yapıyor lezzet noktalarıyla. Turizm Bakanlığı bir yöntem.
0: Evet, evet.
1: Bu çok başarılı, çok da doğru bir yöntem. Ama çok, yani uzun yıllardır yapılamadığı için sadece TGA'yı bu konuda yalnız bırakmamak
0: yalnız
1: lazım.
0: Yalnız bırakmamak lazım, çok doğru. Yani aslında çok zengin bir yemek kültürümüz var değil mi? Yani
1: çok,
0: biz de
1: çok
0: bunları
1: zengin.
0: İşte sizler sayesinde öğreniyoruz.
1: Çok,
0: sizin
1: çok
0: de sosyal
1: zengin.
0: Medyanızda maşallah o kadar güzel anlatıyorsunuz ki kendi tarzınızla, o şapkanızla, giyim tarzınızla.
1: Evet.
0: Gerçekten
1: Evet.
0: Çok etkileniyoruz.
1: Evet.
0: O yüzden
1: sanırım
0: lazım sizin gibi bir araştırmacılar. Buyurun.
1: Yıllarca kamuda çalışınca, kravatla falan olunca, emekli olunca sanırım biz boşaldık böyle.
0: Doğru.
1: Rahat
0: rahat.
1: Rahat rahat. Tadını çıkarmaya
0: ama gayet şıksınız ve özellisiniz.
1: Sağ olun, çok
0: önemli olan
1: nazik,
0: o.
1: Çok naziksiniz.
0: Evet. Geçen de benim memleketim de Erzurum. Orada
1: oo,
0: keteyi anlatmıştınız. O kadar çok özledim ki.
1: Ama yani Erzurum'da sadece özlediğiniz şey kete olmamalı.
0: Mutlaka o kadar çok şey var ki. Tabii tabii.
1: Evet. O şey, sizin o dut kurusuyla yaptığınız,
0: evet, evet.
1: Yaptığınız
0: dut çullaması.
1: Yani cağ dolmaları.
0: İşte insanlar, ben de şuna üzülüyorum işte, bir cağ kebabıyla kadayıf dolmasını zannediyorlar ama işte biz de tanıtamıyoruz. Mesela Erzurum'a ben çok üzülüyorum. Niye tanıtmıyorsunuz? O kadar güzel işte yahnisi var, o kadar güzel işte dediğiniz gibi pestil, dutla yapılan çok güzel tatlıları ve tuzluları
1: tabii,
0: var. Aslında aynı
1: tabii.
0: Zamanda tuzlu yumurtayla yapıldığı için.
1: Tabii.
0: Aslında
1: şöyle,
0: o kadar lezzet var ki.
1: Şöyle, bizim yerel yöneticilerimizin bu konuda biraz daha
0: kesinlikle
1: farkında olmaları gerekiyor. Yani mesela ben hemen bir örnek verebilirim Arzu Özcan Mahsun.
0: Tabii tabii, lütfen
1: mesela
0: buyurun.
1: Mesela ben Tokatlıyım. Tokat Belediyesi'nin bu konuda ciddi bir gayreti var.
0: Ne güzel, evet.
1: Çorum'dayım şu anda ben mesela. Hakikaten Çorum Belediye Başkanı resmen kendisine vazife edinmiş gibi bir durumda. Yani diğer yapması gereken işlerin yanında bunun da çok önemli olduğunun farkında.
0: Gaziantep de bu anlamda
1: tabii
0: çok önemlidir. Çok önemlidir.
1: Tatlıdır.
0: Evet.
1: Yani
0: kesinlikle. Gastronomi
1: tatlıdır.
0: Festivalleriyle
1: evet,
0: gerçekten
1: evet.
0: Mükemmeldir. Yani bunu her ilin yapması gerekiyor. Dediğimiz gibi sadece o belirli yemeklerle, belirli lezzetlerle tanınmamalı. Çok daha güzel lezzetleri var. Bu yüzden de sizler evet bu anlamda çok öncü davranıyorsunuz. Ve geziyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Böyle tabii ki sizi davet ediyorlardır her yerde.
1: Davetlere çok katılamıyorum ama ben 81 ili kendi çabamla, kendi imkanlarımla gezmeye çalışıyorum. Burada biraz da şuna bakmak lazım. Yani yemek yemek karın doyurmaktan çok daha fazla bir şey. Yani
0: evet,
1: konumuz sadece bir lezzet.

0: tarayışı değil.
1: Evet.
0: Yani bunun ekonomiye, sosyal hayata, istihdama, ticarete,
1: sürdürülebilirliğe,
0: hatta sağlığa olan şeyleri etkilediğini düşündüğümüzde
1: tabii,
0: çok daha farklı bakmamız
1: aslında
0: lazım.
1: Aslında çok önemli bir sosyal konu, toplumsal bir konu
0: tabii
1: aslında.
0: Tabii
1: çok önemli
0: yani,
1: bir şey.
0: Dediğim gibi bu tür arayışları sadece işte ya gidiyorlar, yiyorlar, içiyorlar, Allah bak çok yanlış.
1: Doğru, evet.
0: Çünkü yediğiniz şey çiftçiye, tarıma, hayvancılığa destek olmak anlamı taşıyor.
1: Evet.
0: Yani bu kadar
1: ama bu
0: üretme...
1: mantıkla gezenler de var. İnanın yani, hani geziyorlar,
0: evet,
1: yiyorlar,
0: maalesef,
1: içiyorlar.
0: Maalesef,
1: bize
0: maalesef.
1: Katkısı ne? Biz ne anladık? Yani
0: İşte
1: sen
0: o sosyal
1: yedin.
0: medya.
1: Evet, kesinlikle.
0: Maalesef. Yani
1: bunları da dikkat
0: başka bir
1: etmek
0: boyuta biraz
1: gerekiyor.
0: taşıdı.
1: Doğru.
0: İnşallah aşarız.
1: Düzelecek inşallah.
0: Evet.
1: Peki gençlerin bu ilgisi ne? Ne kadar güzel böyle gençler. Ben hiç unutmuyorum. Benim bir öğrencim vardı yıllar öncesinde. Çok çalışkandı. İşte ben şey diyordum. Herhalde bu çocuk doktor olur. Bu çocuk avukat olur. Böyle o kadar yani çok çalışkan bir çocuktu. Okul birincisiydi. Yıllar sonra beni buldu. İşte hocam dedim herhalde doktor olmuşsundur. Hüseyin adını da hiç unutmuyorum. Yok hocam dedi ben aşçı oldum.
0: Ne güzel.
1: Böyle bir kaldım hani biz önceleri böyle hep şey vardı ya doktor işte
0: Tabii
1: avukat
0: tabii
1: bu
0: tabii.
1: meslekler
0: Ne
1: dedim
0: demek?
1: peki nasıl dedim evet dedi hocam isteyerek yani birincilikle girdim dedi çok seviyorum mesleğimi şu anda da işte çok ünlü bir restoranın
0: Bravo.
1: şefiymiş ne kadar güzel dedim yani artık böyle bir bakış açısı var değil mi
0: Tabii.
1: gençlerde
0: Farkındalık dediğimiz mesele bu. Yani bir daha söylüyorum aynı şeyi. Çünkü bu bir lezzet arayışı, sadece yemek yemek, karın doyurmak. Çünkü bizi diğer canlılardan ayıran özellik. Yani biz araştırmalıyız, incelemeliyiz, seçmeliyiz. Çünkü bütün canlılar karın doyurur.
1: Evet.
0: Ama biz insanız, daha farklı bakmak zorundayız.
1: Seçici olmalıyız.
0: Evet, yani seçiciliği de dediğim gibi sadece bir lezzeti seçmek değil. Aynı zamanda bunun ülkemize, hatta dünyaya katkısı anlamında düşünüp tasarruflu, şey yapmadan hani atık yönetimi dediğimiz
1: Tabii.
0: çok artık yaratmadan
1: Artık
0: beslenmenin
1: yaratmadan, evet.
0: Hem ekonomik hem de sağlık açısından önemini çok iyi vurgulamak lazım.
1: Gençlerin demek ki bu televizyonun da çok etkisi oldu tabii ki. Televizyondaki yarışmaların da
0: Şüphesiz.
1: mutlaka etkisi oldu.
0: Şüphesiz.
1: Orada da bir kariyer edindiklerini gördüler belki de işte
0: İşte
1: aşçılıkla
0: orada
1: bir
0: şöyle
1: kariyer
0: bir
1: edindiklerini
0: şeyim
1: gördüler.
0: var ama orada da küçük bir eleştirim olacak. Çok kısa yoldan televizyona çıktığınız zaman bir yere varamazsınız.
1: Doğru, evet.
0: Yani bir yarışmaya girip işte o yarışmada bir derece alıp kendinizi şef ya da mutfak konusunda bir
1: İlan
0: profesyonel
1: etmek de
0: olarak
1: çok doğru
0: görmeniz
1: değil.
0: çok doğru değil. O sadece popüler bir yaklaşım olur.
1: Ama
0: O
1: mutfak
0: zaman
1: zaten bir tecrübe değil midir? Yani
0: tabii ki.
1: bence mutfak tecrübedir.
0: Tam da onu söyleyecektim
1: Yani kesinlikle şimdi ben annemin en iyi yaptığı yemeği yapabilir miyim? Belki yıllar sonra yapacağım ama şu anda yapamam.
0: aynen
1: Yani
0: öyle.
1: onun
0: Aynen öyle.
1: lezzetini veremem ki mümkün değil. Bu tecrübe isteyen bir şeydir diye düşünüyorum ben de.
0: Kesinlikle doğru düşünüyorsun.
1: Sizin de yanınıza gelip böyle bana öğretin diyen işte ne olur sizin çırağınız olayım diyen gençler oluyor mu? Var mı?
0: Şöyle benim çırağım olamaz da çünkü ben şef değilim.
1: Evet, siz değilsiniz.
0: Yani
1: Evet. Ama hani sizin restoranlarda
0: tabii tabii
1: çalışayım
0: tabii.
1: diyenler
0: Tabii
1: mutlaka
0: ki.
1: oluyordur.
0: Tabii ki
1: Evet.
0: çok oluyor. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz.
1: Ama eşiniz şeflik yapıyor değil mi?
0: Tabii benim eşim şef.
1: Ha şef değil mi? Doğru. Doğru.
0: Profesyonel. Şu anda da işte restoranında
1: Ay ne güzel.
0: iyi de bir ödülü var. Michelin bir kurman ödülü
1: Oh çok
0: zaten.
1: güzel.
0: Ama hakikaten emeğin hakka dönüşmesi gibi düşünün.
1: Ay
0: Çünkü
1: evet.
0: 25 yıllık bir
1: Değil mi? Tabii
0: mutfak
1: canım.
0: birikimini şu anda insanlara sunmaya çalışıyorum.
1: Ne şanslısınız. Ne güzel yemekler
0: Şanslıyım. Kesinlikle
1: yiyorsunuz.
0: şanslıyım.
1: Evet.
0: Yani aslında hepimiz şanslıyız.
1: Doğru.
0: Sadece işte biraz dediğim gibi farkında olmak lazım.
1: Evet.
0: Yani İtalyan pizzasını sevdiğiniz kadar Türk pidesini de sevmemiz gerekir.
1: Sevmemiz gerekiyor,
0: Ya da
1: evet.
0: osobukoyu, İtalyan osobukusunu severken bizim yahnimizi de sevmek
1: Ya,
0: gerekir.
1: tabii, evet.
0: Yani kruvasan yemek yerine bizim açmamızı da sevmek gerekir.
1: Yani neler var
0: Pidemizi
1: neler tabii
0: sevmek gerekir.
1: canım.
0: Tabii yani
1: Ama işte
0: hep
1: bizde işte diyelim bir pazarlama yok mesela bir kruvasan nasıl pazarlandı ya? Yani bizde böyle
0: değil
1: bir
0: mi?
1: pazarlama
0: Değil mi?
1: yok tabii ki. Ya
0: Değil mi?
1: yani bir tane
0: Yani.
1: kruvasanı koydular poşete. E bitti
0: Aynen
1: işte.
0: öyle. Aynen.
1: Pazarladılar. E bizim de
0: Aynen
1: açmamızı koyun öyle bir poşete.
0: öyle. Yok
1: Açma
0: bizde
1: diye
0: yüzlerce
1: çıkın
0: var. Neden?
1: ortaya.
0: Su böreğimizi koyun,
1: Tabii.
0: açmamızı koyun, simidimizi koyun, türlü türlü
1: Yok
0: böreklerimizi
1: tabii
0: koyun.
1: tabii. Her
0: Yani
1: türlü her türlü.
0: ketemizi koyun.

0: Evet.
1: Yani.
0: Demek ki bir sunum da önemli. Yani onu bazen de, ama şöyle bir yanılgı da var. Bazen de çok sunuma önem verip lezzetten
1: Bravo.
0: kaçıranlar da var. Ben onu da
1: Zeynep
0: görüyorum.
1: Hanım, siz bu işi biliyorsunuz.
0: Çünkü çok iştahlıyım.
1: Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Şimdi
0: Evet.
1: insanlar tabak estetiğine elbette saygı duyuyoruz. Hoş da
0: Evet.
1: oluyor. Ama orada bir amaç var. Ben yemek yiyeceğim. Yani lezzetli, doğru,
0: Evet.
1: kaliteli, mevsiminde, sağlıklı bir yemek yemem lazım. Önce bunu
0: Evet.
1: sağlamalısınız. Sonra bunu eğer doğru prezent edebiliyorsanız tabakta, şüphesiz çok daha iyi.
0: O tabakları süslüyorlar, getiriyorlar. Ben çok önem vermiyorum süse. Ama benim için önemli olan onun lezzeti çok daha önemli.
1: Neden biliyor
0: Bakıyorsunuz hiç o
1: musunuz?
0: süs var, lezzet yok.
1: Bunun sosyal
0: Evet.
1: medya yine maalesef
0: Evet.
1: ortaya çıkar. Çünkü şefler artık mutfaktan çıktı.
0: Evet.
1: Bilhassa
0: Doğru.
1: yeni nesil şefler sahnenin önünde, yani
0: Evet. Doğru yapmıyorlar
1: arkasında değil,
0: aslında.
1: önündeler. Ya
0: Doğru.
1: arkadaş, yemek yap da sonra o işi yap.
0: Çiçek böcek
1: Heh, çiçek
0: konduruyorlar.
1: böceği sonra kondur.
0: Benim eşim de çok sever böyle o süse, bayılıyor.
1: Hayır, hepimiz severiz. Evet,
0: Ama
1: ama
0: ben diyorum
1: kalitesinin
0: ki hiç
1: süslenmesi.
0: uğraşamam öyle çiçekle böcekle. Sana güzel bir yemek yapıyor muyum, yapmıyor muyum işte önemli olan. Evet, buradan onun da kulaklarını çınlatmış olduk.
1: Evet.
0: Evet Adnan Bey, gerçekten ne güzel bir sohbet oluyor. Harika bir sohbet oluyor.
1: Sayenizde efendim.
0: İnşallah stüdyomuz da daha eğlenceli olacak.
1: İnşallah, inşallah.
0: Peki eşiniz mesela en güzel yaptığı yemek hangisi? Çok merak ettim şimdi.
1: Ya vallahi şunu söyleyebilirim çok net. Yani benim eşimin, yani Deniz'in ben kötü yemek yaptığını hiç
0: Mutlaka
1: görmedim ya.
0: kötü değildir de, yani böyle hani çok sevdiğiniz, sizin çok sevdiğiniz
1: Ha
0: yemek.
1: şöyle, evet, benim çok sevdiğim, ben hani o da beylik bir laf ama bütün iyi yapılmış şeyleri severim, ama ben etli yaprak sarması, tokadını çok
0: Ay çok
1: severim.
0: güzeldir. Ekşili mi
1: Mesela
0: olur?
1: yani yaprağın ekşili olur.
0: Değil mi? Yaprağın
1: Evet,
0: ekşisinden
1: yaprağın.
0: dolayı öyle. Çok güzel bir
1: Süyerba
0: şey.
1: yaprağı, yani narin
0: Öf.
1: cinsinin yaprağı çok değerli bir yaprak.
0: Gerçekten
1: O
0: çok
1: yüzden
0: güzel.
1: Türkiye'nin en iyi sarmalarının orada olduğunu düşünürüm. Ben öyle
0: Evet.
1: düşünürüm en azından.
0: Kesinlikle öyle
1: Birincisi.
0: tabii.
1: İkincisi, mesela ben Çorum'un ırgat böreğine bayılırım.
0: Nasıl bir
1: Yani
0: börektir? Bize biraz tarif etsenize, merak ettik.
1: şöyle, vallahi tarif becerebilir miyim bilmiyorum ama
0: Hay ne var
1: anlatayım.
0: içinde?
1: Ha
0: Önemli.
1: şöyle, hem bolca ot var ve
0: Ot.
1: çok az bir kıyma var.
0: Aa çok
1: Ama
0: güzel.
1: yani hamuru pişirme tekniği, hakikaten Çorum bu anlamda pişirme teknikleri anlamında bayağı bir
0: İşte
1: iddialı.
0: Çorum'u da mesela hep leblebisiyle biliyoruz. Neden bu
1: Evet,
0: ırgat böreği
1: maalesef.
0: bilmiyoruz?
1: Maalesef.
0: Evet.
1: Leblebi tabii çok değerli ama
0: Elbette.
1: Çorum mutfağı biliyorsunuz Hititlere dayanan bir mutfak.
0: Evet, çok
1: Yani
0: eski, doğru.
1: boş bir mutfak olamaz. Anadolu'nun her bir bölgesi öyle tabii.
0: Çok önemli bir medeniyet değil mi?
1: Tabii
0: Hattuşa
1: ki, tabii ki,
0: oralarda,
1: tabii
0: evet.
1: ki. Başkent, Anadolu'nun ilk başkenti.
0: Evet,
1: Onun
0: kesinlikle.
1: dışında tabii Tokat mutfağının kendine münhasır pehli denilen, etle yapılan, benim karım onu, hakikaten sevgili eşim, çok güzel yapar. Yanında da güzel bir pilav olduğu zaman yemeği
0: Şahane olur.
1: keyifle.
0: Peki
1: Evet.
0: siz artık değil mi bu anlamda yani çok uzmanlaşmış biri olarak bir yemekteki o yağ seçebiliyorsunuzdur mutlaka, eti
1: Evet.
0: seçebiliyorsunuzdur değil mi? Bu konuda
1: Evet.
0: da çok hassaslaşmışsınızdır
1: Evet.
0: diye düşünüyorum.
1: Şöyle, bu konuyu açmışken ben hemen şunu söyleyeyim. Şimdi ülkemizde biliyorsunuz bir moda başladı. Herkes gurme biliyor.
0: Gurme, evet.
1: Şimdi bu gurmeliğin tanımı aslında Türk Dil Kurumu yapmış bu tanımı. Diyor ki tarladan sofraya gelen süreçteki her aşamada fikir sahibi olduğunuz zaman gurmelik sıfatı
0: Ya
1: alabilirsiniz.
0: tabii,
1: Yani bir şey
0: evet.
1: yiyip efendim bu bence oldu,
0: Ben
1: yiyecek
0: çok
1: bence
0: iyi bir
1: oldu.
0: gurmeyim. Ben işte bakayım falan diyorlar ama gerçekten
1: Yok.
0: doğru
1: Yani
0: değil.
1: ben ülkemizde gurme olduğuna da kendim de dahil inanmıyorum.
0: Çok
1: Bunu da
0: doğru,
1: söyleyeyim net.
0: evet.
1: Yani bunların hepsi biraz
0: Da tarımdan değil mi?
1: yetiştirme.
0: Ekiminden
1: Tabii.
0: sofraya gelene kadar
1: Tabii.
0: bütün
1: Yani
0: aşamaları çok iyi bilmesi gerekiyor.
1: şöyle söyleyeyim ben size Zeynep Hanım. Şimdi siz, önünüze bir et yemeği geliyor. Şimdi o et yemeğindeki etin kuzu mu, dana mı olduğu hakkında fikriniz yok bir.
0: Ben onu
1: Bir.
0: anlıyorum
1: Yok yok. Devam
0: da.
1: ediyorum. Yani kuzuyu diyelim ki
0: Evet.
1: bildiniz. Hangi bölgenin kuzusu olduğunu,
0: Yok,
1: onun
0: mümkün
1: dişi mi
0: değil.
1: olduğunu,
0: Nereden?
1: erkek mi olduğunu,
0: Tabii, mümkün
1: ondan
0: değil.
1: sonra o etin doğru zamanda mı işlendiğini, yani ondan sonra o tabaktaki rolünün ne olduğunu her
0: Çok
1: anlamda
0: ilginç, evet.
1: bilmeniz gerekiyor ki o sıfatı alın. Şimdi bizde gurmelik şu, oturuyor muhteremler masaya. Efendim ben bunu çok sevdim, çok güzel olmuş. Nedir yani, bunu söyleyemeyecek biri var mı
0: Yok
1: dünyada?
0: tabii ki, evet, herkes bunu söyleyebilir.
1: Yani onu biraz incelemek,
0: Çok
1: biraz
0: özel
1: daha
0: bir durum değil.
1: derinlemesine analiz etmek.

0: o zaman biraz daha anlamlı oluyorsun.
1: Evet, televizyon programları gerçekten bu anlamda çok önemli. Siz televizyona da çok çıktınız, mutlaka evet. Anlatıyorsunuz. Faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? Yani insanların bu...
0: Faydalı olanlar olduğunu da düşünüyorum.
1: Çok iyi.
0: Olmayanlar,
1: olmayanlar da. Evet.
0: Neden? Şöyle.
1: Biraz ben, popülerlik de var bazılarında.
0: Yani şuna inanıyorum Zeynep Hanımcığım. Siz şimdi TRT gibi çok, yani Türkiye'nin ilk yayın alanındaki ismiyle
1: evet.
0: bir... ünvanla çalışıyorsunuz. Şimdi beni sizin yerinize getirseler yarın. Yapın bu işi deseler. Sizce olur mu bu?
1: Siz yaparsınız.
0: Yok, yapamayız. Yapamayız. O zaman
1: çok akıcı ve güzel konuşuyorsunuz.
0: Olur, hem evet. bilgiye saygısızlık olur. Hem de okuruma saygısızlık
1: evet,
0: olur. Yani şu anda da maalesef mesleği gastronomiyle uzaktan yakından alakasız insanlar
1: evet.
0: televizyon programı da yapıyorlar. İşte sosyal medyada boyda gösteriyorlar. İşte o yüzden de Türk mutfağı bir türlü istenilen yere gelemiyor.
1: Benim en çok kızdığım şey kitap yazmaları. Gerçekten ona çok kızıyorum. Yani hani böyle hemen...
0: Öyle hem de 15 günde bir tane.
1: Evet, çok kızıyorum gerçekten. Yani hani hemen iki tane tarifle bilmem neyle işte oradan buradan aldıklarıyla yani nasıl kitap yazarsınız?
0: Siz benim hiç kitabımı okudunuz mu?
1: Yok, okumadım.
0: Okumadım. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben yayın evlerine kitap hiç yapmadım. 11 tane kitap yaptım.
1: Oo, çok güzel.
0: Anlatabildim mi? Ama bunları
1: çok ticari amaçla yaptım. Yapmadınız, evet.
0: Ben bunu bir kamu kuruluşu dedi ki, ya bizim şehrimiz ya da kurumumuz adına bir şey yapar mısınız?
1: Evet.
0: Hay hay dedim ve bunu altını çizerek söylüyorum. Bununla ilgili en ufak bir ekstra ücret talep etmeden
1: evet.
0: emek verdim, yaptım. Ama nasıl yaptım? Ben 40 yılda 11 kitap çıkarabildim.
1: Ya tabii. Derin araştırmalar sonucunda
0: öyle
1: o gezileriniz, olmadı. O tecrübeleriniz değil mi? Hepsi kesinlikle.
0: Tabii, yani birçok tabii bu anlamda çok değerli arkadaşlarımız da var.
1: Tabii
0: ama
1: ki.
0: Maalesef popülerliğini bu işe kanalize edip bundan
1: ne malanan
0: alayanlar da
1: evet,
0: var.
1: Var var. Çünkü ben görüyorum şimdi bana da geliyor o kitaplardan. Hiçbir şey yok yani. O kadar içi boş ki.
0: Maalesef.
1: Ama işte bunları biraz engellememiz gerektiğini düşünüyorum. Peki buradan gençlere bir tavsiyeniz olur mu? Yani hani bunu okulun okusunlar mı? Ya da işte bu şey temelden mi, mutfaktan mı gelsinler? Nasıl bir tavsiyede
0: yani,
1: bulunursun?
0: Mümkünse bunun her ikisini bir arada yapmak lazım. Eğitimin gerekliliğini tartışmak zaten çok manasız
1: evet.
0: anlamsız olur.
1: Evet.
0: Eğitim şart ama bunun yanında mutlaka pratik de şart. Çünkü okuldan 4 yılda çıktığınızda eğitim veren hocalarımız da yanlış anlamasınlar. Onların da pratikleri yok. Onlar kitaptakini size aktarıyorlar.
1: Doğru tabii.
0: Ama uygulama dediğimiz şey başka bir şey.
1: Çok farklı bir şey.
0: Yani
1: evet.
0: o bıçağı tutmak, o tempoda, o adrenalin içinde, o şeyde ne diyelim, stresin içinde
1: kısa sürede tabii streste
0: başka bir iş. O yüzden evet. bolca mutfağın içinde olmaları lazım. Ve Türk mutfağına lütfen ilgi duysunlar. Anadolu mutfağına, Türk mutfağına. Neden? Hani ben Anadolu mutfağı diye de niye ısrarla söylüyorum? Türk mutfağı şüphesiz bir üst kimlik. Hepimiz için geçerli olan bir kavram.
1: Evet.
0: Ama aslında biz Anadolu mutfağı dediğimizde Anadolu'daki en başta söylediğim o 14 bin yıllık derinliğe dokunmuş olacak. Ve unutmasınlar, dünyadaki birçok medeniyetinin temellerinin bu şeyden, coğrafyadan çıktı.
1: Aldığını
0: dünyadaki,
1: biliyoruz. Evet.
0: Evet, birçok ürünün aslında bugün kullandığımız buğday dahil, üzüm dahil, zeytin dahil,
1: evet.
0: ata topraklarının bu coğrafya olduğunu unutmasınlar. Tabii ki dünya mutfaklarına ilgi duyalım, öğrenelim. Çok da
1: evet.
0: seviyoruz.
1: Evet.
0: İtalyan mutfağında, Fransız'da, İspanyol'da.
1: Hepsinin ayrı bir güzelliği
0: saygı
1: var.
0: Saygı duyuyoruz. Tabii yemek evrenseldir.
1: Evet.
0: Ama kendimiz önce biz, sonra diğer mutfaklar demek lazım.
1: Çok haklısınız.
0: Kompleksli olmamıza da hiç gerek yok. Çünkü biz çok önemli bir coğrafyanın
1: evet.
0: mirasçılarıyız.
1: Doğru.
0: Yani bunun farkında olsunlar. Bence gerisi hallolacaktır.
1: Çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederiz. Programımıza evet. katıldınız, renk kattınız ve eşinize de buradan çok selamlar, Çorum'a selamlar.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Böyle çok peki bir son bir soruyla bitirmek istiyorum.
0: Tabii,
1: böyle bundan sonra bir hayaliniz var mı? Şunu da yapmak istiyorum Türk geleneksel Anadolu mutfağı için. Şu da
0: ya
1: olsa
0: hayal,
1: çok iyi olur dediğiniz
0: evet.
1: bir şey var mı?
0: Şöyle Çorum'da Çorum'un UNESCO yaratıcı şehirler anında gastronomi şehri olmak gibi bir şeyi var.
1: Çok
0: çalışması
1: güzel.
0: Var şu anda devam eden. Umuyorum, biliyorum ki bir gün bu hasıl olur. Ben Çorumlu değilim ama burada
1: ne güzel
0: saygı duyuyorum.
1: Evet, evet.
0: Saygı duyuyorum. Tabii ki kendi şehrimin de Tokat'ında bir gün dünyada çok daha fazla bilinen mutfağının değerinin farkına varıp şehir olmasını aslında tüm Anadolu'nun istiyorum ama bunların önceliklerim böyle bir
1: çok
0: hayalimiz
1: güzel.
0: Var.
1: Evet.
0: Biz de paylaştık hayalimizi.
1: Biz de dileklerinize katılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çorum'a ve tüm Türkiye'ye buradan selamlarımızı iletiyoruz.
0: Sağ
1: çok
0: olun.
1: Teşekkürler.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, sevgili dinleyenler, çok kıymetli bir konuğumuz vardı. Gastronomi uzmanı, araştırmacı, yazar sevgili Adnan Şahin'di. Haftaya Işık Tutanlar'da tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.
2: Işık Tutanlar.

0: Radyo 1. Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız dedi. Erdoğan Anadolu'nun Türk milletinin ebedi yurdu olduğunu belirtti. Her şeyden sarfı nazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda kimseye boyun eğmeyiz ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörün Türkiye'ye büyük bir ekonomik bedel ödettiğini belirtti. Bu memleketin hiçbir yerinde artık silah sesi olmayacak dedi. Afyonkarahisar'da konuşan Kurtulmuş, İsrail'in Türkiye'nin bölgede oluşturacağı kardeşlik ikliminden çekindiğini ifade etti. Ankara PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG-SDG'nin feshedilmesini memnuniyetle karşıladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu kardeşlik ortamı, bu barış ortamı bütün bölgeye yayılacaktır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesini memnuniyet verici olarak değerlendirdi. Bölgede Kürt-Arap kardeşliğini pekiştirecek bir adım olarak niteledi. Elazığ'da konuşan Bakan Fidan, atılan adımın sahadaki karşılığını da kontrol edeceklerini vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, SDG'nin fesinin Suriye'de kalıcı istikrarın tesisi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisinde alınan kararla 49 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı disipline sevk etmiş bulunuyoruz dedi. CHP içindeki kararsızları uyaran Sarı, başka partiyi destekleyenler karar versin ifadesini kullandı. İletişim Başkanlığı terörsüz Türkiye sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldığını duyurdu. Suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplar hakkında hukuki süreç işletilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kuru, Moğolistan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşme Konferansı'na video mesaj gönderdi. Daha hızlı ve daha güçlü adımlar atmalıyız dedi. Türkiye'nin çölleşme ve arazi tahribatıyla mücadelede yürüttüğü çalışmaları anlattı. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyinde sel felaketi meydana geldi. Toprak kaymalarının da yaşandığı bölgede can kaybı 95'e yükseldi. Yüzlerce kişinin de akıbeti bilinmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA direktörünün Rusya ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. John Ratcliffe'in Moskova temaslarını yarı rutin olarak nitelendirdi. Kremlin ise Ratcliffe ile Putin arasında herhangi bir görüşme yapılmadığını bildirdi. Ziyaretin içeriği açıklanmadı. Amerikan basınında ziyaretin Ukrayna Savaşı ve Rusya'nın İran'a desteğiyle bağlantılı olduğuna ilişkin çeşitli iddialar var. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Tomoko Akane, Japonya'yı Amerika Birleşik Devletleri'nin mahkeme üzerindeki baskılarına karşı koymaya çağırdı. Akane, mahkemenin en büyük mali destekçisi olan Japonya'dan ihtiyaç duyduğu bu zor zamanda mahkemeye yardım etmesini istedi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında bu akşam Lyon'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma. TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Bu akşam saatlerinde olmak üzere Elazığ çevreleri, Malatya'nın güney, Adıyaman kuzey çevreleri, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle yarın Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
1: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
0: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.

radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu.

Yazan Leyla Onat. Dramaturg Bilge Bölükbaşı. Yöneten Semih Sergen. Yapımcı İsmet Keten. Efektör Nebi Tan Yüksel. Oynayan sanatçılar: Tülin Berrin Ötenel, Nuray Nurcan Sürer, Gülşen Ümit Sergen, Celal Bey Nihat Hakan Güney, Ersin Bey Atsız Karaduman, Aslı Berrin Öney, Erol Alptekin Ertürk, Fahri Bey Faruk Günuğur, Ayla Adviye Öztürk, Garson Osman Nuri Erşan.

0: İşte yemekleriniz bayanlar.
1: Mis gibi kokuyor.
0: Evet efendim, burası kentimizin en iyi restoranı. Yemeklerimizi bir yiyen bir daha unutmaz.
2: Bu küçük kentte iyi bir restoran bulmak şaşırtıcı.
0: Siz turistiniz galiba. Kentimize hoş geldiniz.
1: Hayır, arkadaşlarım turist değil. Onlar da burada doğup büyüdü. Ama sonra büyük kentlere göç ettiler.
0: Sizi yeniden aramızda görmek ne iyi. Her zaman bekleriz.
2: Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Şimdi yemeğe başlayabilir miyiz?
0: Elbette efendim, afiyet olsun.
2: Burası iyi bir restorana benziyor Gülşen'cim ama ne geveze garsonlarınız var.
1: Umarım onu kırmamışsındır Nuray.

0: görüşmeyeli 20 yıldan fazla oldu. Oysa daha dün gibi geliyor bana. Okul günlerimizi hiç unutmuyorum. Özellikle lise 2'de okuduğumuz yıl ne çok eğlenmiştik değil mi?
1: Doğrusu ben eğlendiğimi söyleyemeyeceğim. Çalışmaktan perişan olmuştum.
2: Sen gerçekten çok çalışırdın Tülin'cim. Çünkü aklın dersleri kolay kolay almazdı.
0: Haksızlık etme Nuray. Tülin bayağı zekidir. Ne var ki hiç ders dinlemezdi.
1: Evet, ne bileyim, ders dinlemeyi pek sevmezdim. Çalışmayı da hiç sevmezdim. Ama mezun olmak zorundaydım. Annem iyi bir eğitimin olmazsa iyi bir evlilik yapamazsın derdi hep.
0: Evlendikte ne oldu? Ne umduk ne bulduk.
1: Sen acı deneyimler yaşamışsın Gülşen'cim. Çok üzgünüm. Telefonda sesin çok kötüydü. Bu kez seni daha iyi bulacağımı umuyordum artık.
0: Sağ ol Tülin. Neşeli olmaya çalışıyorum ama aslında içim acı dolu.
2: Geçen yıl başına gelenleri duyduğum zaman çok üzüldüm. İşin iç yüzünü bir türlü öğrenemedik Gülşen.
0: İşin iç yüzü, bunu kimselere anlatmak istemiyorum. İçimden gelmiyor.
1: Belki de böyle bir günde konunun açılmasını hiç istemezsin değil mi? Yıllar sonra bir araya geldik.
2: Ben öyle düşünmüyorum Tülin. Biz eski dostlarız. Sırlarımızı paylaşmalıyız. Hem belki Gülşen'e de bir yararımız dokunur.
1: Bu doğru işte.
0: Pekala kızlar. Size anlatmayıp da kime anlatacağım? Elbette ben de derdimi sizinle paylaşmak istiyorum. Artık eskisi kadar kötü değilim. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Hadi bakalım önce şu patlıcan salatasından alın bakalım. Çok nefis.
2: Ver bakayım. Haklısın. Burada patlıcan salatasını başka bir türlü yapıyorlar. Aslında bugün bayağı iyi görünüyorsun Gülşen.
0: İyiyim, iyiyim. Ama geçen yıl çektiklerimi birden bilirim.
2: Doğrusu olayı çok merak ettim. Kocan gerçekten suçlu mu? Hadi seni dinliyoruz.
0: 2 yıl önce Celal bir gün bana geldi. Ve artık küçük bir memur olarak kalmak istemediğini söyledi.

0: Hayatım, endişelerini anlıyorum. Ama şu halimize bak. 4 çocuğumuz var ama başımızı sokacak bir evimiz bile yok.
1: Önemli değil Celal. Kiramızı verebiliyoruz. Borcumuz da yok. Hem gerekirse ben de çalışırım.
0: Ben aileme bakabilirim Gülşen. Senin çalışmanı istemiyorum. Bu özel iş bana birçok imkan sağlayacak. Hem paramız hem de zamanımız bol olacak.
1: İyi de o adamları hiç tanımıyorsun. Acaba onlarla anlaşabilecek misin?
0: Canım, anlaşmayıp da ne yapacağım? Önemli olan alacağım para. Biliyorsun, bu yıl çocuklara palto alamadık. Bizim eskileri bozuk giydiriyoruz. Bütçenin iki ucunu bir araya getirmek için çabalayıp duruyorsun. Bu kadar yorulmanı istemiyorum.
1: Bari rahat geçinecek kadar kazanacak mısın?
0: Elbette. Dediklerine göre bir yıl içinde terfi eder, daha da fazlasını kazanırmışım. Aslında bu işi bulduğum için çok şanslıyım.
1: Peki ne iş yapacaksın? Ha? Orası elektrik malzemeleri satan bir şirketmiş. Sen elektrikten anlamazsın ki.
0: Doğru, doğru ama benim işim pazarlama. Yurt dışından gelen elektrik malzemelerini çeşitli kuruluşlara ve kişilere pazarlayacağım.
1: Ya, bunu yapabileceğine inanıyor musun? Pazarlama yapabilmek için o malı iyi tanımak gerekmez mi?
0: Patronların dediğine göre gittiğim yerde malı tanıtmama bile gerek yokmuş. Onlar malı zaten tanırmış. Paketi bıraktıktan sonra parayı alıp çıkacakmışım.
1: Nakit mi verecekler? Oh, hayret. Artık iş dünyasında her şeyin çekle ödendiğini sanıyordum.
0: Ukalalık etmesen olmaz değil mi? İşi bu adamlardan daha mı iyi bileceksin? Öyle diyorlarsa öyledir.
1: Hayatım, başının derde girmesini istemediğim için bunları soruyorum.
0: Sen her şeyde bir bit yeniği ararsın zaten. İşte bunun için sana bazı şeyleri hiç açıklamak istemiyorum.
1: Ama sana destek olmak benim görevim.
0: Tamam, sen çocuklarla ilgilen yeter.

0: karışmadı demiştir.
1: Gerçekten de öyle dedi. Yani ona benzer bir şey söyledi.
0: Erkekleri bilmez miyim hayatım? Yıllardır onların arasında çalışıyorum.
1: Peki sonra ne oldu? İşin püf noktasına gel. Geleyim ama hiç hoş değil. Celal yeni işine başlamıştı. Aslında aldığımız paradan hoşnuttuk. Daha rahat yaşamaya başlamıştık. Tek sorunumuz Celal'in pazarlama işi için sık sık yolculuğa çıkmasıydı. Bir yıl sonraydı. Bir gün Celal eve endişeli bir yüzle geldi. Yemekten sonra koltuğuna oturdu ve kara kara düşünmeye başladı. Yanına yaklaşıp sordum. Celal, neyin var kuzum?
2: Hı? Bir şeyim yok.
1: Yemeğini yarım bıraktın. Kahveni de içmedin.
2: Düşünmek yasak mı?
1: Tatlım, ben senin karınım. Derdini paylaşmak istiyorum. Bana anlatırsan rahatlarsın.
2: Bunu kimseye anlatamam. Anlatamam.
1: Bana anlatabilirsin. Hadi canım, hadi sarıl bana. Ağlamak istiyorsan ağla. Ama olanı biteni bana da anlat.
2: Başım dertte gülüşen. Fena halde dertte.
1: Neden? Bir şey mi yaptın?
2: Ben bir şey yapmadım. Yalnızca oyuna geldim.
1: Nasıl bir oyun bu? Hadi, hadi anlat bana da.
2: Bu kadar zamandır ben ne yapmışım biliyor musun?
1: Ne yapmışsın?
2: Korkunç bir şey. Korkunç. Başım derde girecek. Sakın kimseyi bundan söz etme. Sakın.
1: Aa, neler söylüyorsun kuz?
2: Ben elektrik malzemesi pazarladığımı sanırken meğer uyuşturucu pazarlıyormuşum.
1: Ne? Aman tanrım. Nasıl anladın? Şimdi ne yapacağız?
2: Bunu anladığımı bilmiyorlar. Geçen gün kutuları arabaya yerleştirirken biri elimden kaydı, yere düşüp patladı. Baktım, naylon torbalar içinde beyaz un gibi bir şey var. Kuşkulandım. İşte böylece haberim oldu.
1: Peki nasıl fark etmedin şimdiye kadar?
2: Ambalajları çok şıktı. Üzerlerinde elektrik malzemelerinin resimleri vardı. Markaları da yazılıydı. İçinde başka bir şey olacağı aklıma bile gelmedi.
1: Onlara söylemedin mi?
2: Söyler miyim? Bunu bilmemi istemedikleri açık.
1: Of. Şimdi ne yapacaksın?
2: Bilmiyorum. Belki en iyisi bir bahane bulup hemen bu işten ayrılmak. Evet. Başım derde girmeden bir an önce ayrılmalıyım bu işten.
1: Haklısın. En doğrusu bu. İyi bir bahane bulmalısın. Kuşkulanmamaları gerek. Peki yaptıkların yanlarına mı kalacak ha? Polise haber vermeyecek misin?
2: Beni yaşatmazlar Gülşen. Ama bir süre sonra beni unutsunlar, ondan sonra ben ne yapacağımı bilirim.
1: Ne yazık ki bunu yapmaya fırsat kalmadı. Ertesi sabah polis kapıya dayandı.
3: Ay, ne korkunç. Zavallı kardeşim. Kim bilir neler çektin?
1: Sorma Tülin'cim, sorma. Günlerce ağladım. Durumu çocuklara belli etmemek için çabaladım durdum.
0: Peki onu suçlu buldular mı?
1: Durumdan tam anlamıyla habersiz olduğuna inanmadılar tabii. 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Anlayacağınız bayağı zor durumdayız yani.
3: Çok acı, çok. Peki şimdi nasıl geçiniyorsun?
1: Annemle babamın yanına taşındık Tülin. Başka ne yapabilirdim ki? Hiç değilse sağlığım yerinde olduğu için halime şükrediyordum.
0: Şükretmek mi? Ne kadar kanaatkarsın Gülşen. Yazıklar olsun. Kocan seni harcamış.
1: Harcamak mı? Neden Nuray?
0: Neden olacak? Bilmeden de olsa kendi hırsı için seni bu duruma sürüklemiş. Sonra
1: çocuklarının suçu ne?
0: Çocuklar küçük, tatlı ama bencil yaratıklardır. Bir kez çocuk sahibi oldun mu artık onların isteklerini yerine getirmek için çabalar durursun. Onlara karşı zaafın olduğunu keşfettikten sonra seni parmaklarında bir güzel oynatırlar.
1: Sen hiç çocuk olmamış gibi konuşuyorsun.
0: Sonra annenle baban, onlara da kul köle olduğundan eminim.
3: Aman Nuray, aman. Her şeyi nasıl da trajik hale getiriyorsun. Ya sonuçta onlar da bir aile. Elbette sıkıntılarını paylaşacaklar.
0: Ben bir zamanların akıllı, canlı, fişek gibi Gülşen'ini anımsıyorum da içim yanıyor.
1: Doğru.

0: doğru artık eski Gülşen değilim. Yine de güçlü olmaya çalışıyorum. Çocuklarımı seviyorum. Yıllar sonra sizlerle buluşmak da bana yepyeni bir güç verdi.
1: Ay ne güzel günlerdi onlar.
0: Ya senin nişan gününü anımsıyorum Tülin. Ne eğlenmiştik. Aramızda ilk evlenen sen olmuştun.
1: Ya doğru. Ne eğlenceli bir akşamdı değil mi? Yakışıklı bir delikanlı seni dansa kaldırmıştı. Hı. Yanlış mı hatırlıyorum Gülşen?
0: Ayaklarım yerden kesilmişti. İlk kez bir erkekle dans ediyordum.
2: Gerçekten ilk kez mi dans ediyordun Gülşen? Oysa daha o günlerde benimle sık sık dans eden birkaç tane kuzenim vardı. Hı. Evde müzik çalar ve dans provası yapardık.
0: Senin aile yapın bizimkilerden biraz değişikti Nuraycığım. Anlıyorum da babam bayağı açık fikirli bir adamdı. Bizimkiler öyle mi ya? Nefes aldırmazlardı.
1: Ya bizimkiler de çocukluğumdan beri beni İstanbul'un en iyi ailelerinden birinin oğluna vermek için plan yaparlardı.
0: Nişanlın da bayağı yakışıklıydı Tülin. Hala öyle mi?
1: Şimdi çok daha yakışıklı. Çünkü olgunlaştı. Ya, hepiniz böyle kıskanmıştınız, hatırlıyor musunuz?
2: Yok canım. Evlendiğinde başın göğe mi erdi Tülin'cim? Mutlu olduğunu sakın söyleme.
1: Elbette mutluyum. Bakıyorum beni hala kıskanıyorsun Nuray.
2: Bunlar hep senin yüzünü kuruntur canım.
0: Kızlar, kızlar bu kadar yıl sonra hala kapışmaktan vazgeçmediniz. Lütfen bırakın bunları canım. Sınıfta da böyle kapışır dururdunuz. Öğretmenlerimizi bile şaşırtırdınız. Neyi paylaşamadığınızı hepimiz merak ederdik.
2: Sen haklı. Üstelik yıllar sonra doğduğum kente döndüğüm için çok mutluyum. Güzel şeylerden söz etmeliyiz.
1: Haklısın Nuraycığım. Anlaşmazlıklarımızı geçmişte bırakmalıyız. Ya peki Ayla nerede kuzum? O hiç gecikmezdi. Hele böyle bir günde.
0: Ayla gecikecek. Önemli bir işi var. Bu sabah beni aradı ve yemeğe gecikeceğini söyledi. Aslında durumu gelmeye hiç uygun değilmiş ama sizinle buluşma fırsatını kaçırmak istemiyormuş. Gelmek için çabalayacakmış ama...
2: Bu randevuyu yıllar öncesinden ayarlamıştık. Gelmezse üzülür.
1: Doğru. Ama çok önemli işleri olan Nuray Hanım sürekli olarak randevuyu erteledi. Öyle değil mi canım?
2: Önemli işlerim olduğuna niçin inanmak istemiyorsun Tülin? Ben senin gibi boş gezenin boş kalfası değilim.
1: Benimle böyle konuşamazsın.
0: Tülin, Nuray. Lütfen tartışmayın canım. Sonuçta buluşmayı başardık ya, siz ona bakın. Bu harika bir şey. Sizleri ne kadar özlediğimi bilemezsiniz.
1: Ay, gözümde tütüyordunuz. Bunu anlayabilirim Gülşen'cim. Burası oldukça hareketsiz bir kent. İstanbul gibi değil tabii.
2: Doğru. Burada insanın yaşama isteği bile yok olabilir.
0: O kadar da değil Nuray. Aslında ben bu kenti seviyorum.
2: Teşekkürler.
0: Çocukluğum burada geçti. Sonra burada evlendim.
2: Ve arka arkaya bir yığın çocuk doğurdum.
0: O kadar da değil canım. 4 çocuğa bir yığın demek biraz haksızlık oluyor değil mi?
1: Canım çocuksuz kalanlara öyle görünebilir. Doğrusu ben de çocukları çok severim.
2: Sevgili Tülin'ciğim, ben çocuksuz kalmadım. Çocuksuz olmayı seçtim.
1: Demek çocuk istemiyordun. Bak sakın evlenmek istemediğini de söyleme Nuray.
2: Niçin isteyecekmişim? Herkes senin gibi köle olmaya hevesli mi sanıyorsun?
1: Köle oldun mu da nereden çıkardın?
2: Evlendin mi erkeğin kölesi olursun. Öyle değil mi Gülşen?
0: Doğrusu Nuray pek haksız sayılmaz. Bunun en somut örneği benim.
1: Niye? Yoksa kocan sana kötü mü davranıyordu?
0: O kötü davranmadığını düşünürdü. Ama ben bazen çok bunalıyordum.
1: Seni üzer miydi?
2: Kızcağız alıp eve kapatmış. Yetmez mi?
0: Bu yaşamı ben isteyerek seçtim. Hepimiz iyi eğitim gördük. İlle çalışacağım diye tutturabilirdim. Ama kocamı çok sevdim. Onun istediği gibi bir eş olmak istedim.
2: Sen işin başında pes etmişsin kızım. Ben olsaydım...
0: Söylemesi kolay. Evlenmeden önce ben de öyle sanırdım. Oysa erkeklere söz geçirmek hiç de kolay değilmiş. Ne yazık ki saçımız uzun.
2: Akıl saçta değil, baştadır kızım.
0: Burası küçük bir kent Nuraycığım. İnsanlar geleneklere sadık yaşıyor.
2: Ya, hatalı davranmışsın Gülşen'cim. Şimdi zor durumdaysan bu biraz da senin suçun. Ben olsaydım işe el koyardım.
1: Peki sen olsan ne yapardın tatlım?
2: Bak, bilmiyorsan sana öğretebilirim. Yani erkekleri dize getirmenin yollarını. Eminim çok şaşıracaksın.
1: Buna öğrenmeye hiç hevesim yok Nuray. Kocam zaten bana tapıyor. Daha fazla ne isteyebilirim?
0: Gerçekten kocanla mutlu musun Tülin? Ya çocukların?

0: kızın artık gelinlik kız olmuştur. Oğlun ne yapıyor? Ay onları anlatsana bize.
1: Şimdi sırası mı Gülşen'cim? Yani sizi sıkmak istemem.
2: Ah ne demek? Kesinlikle sıkılmayız. Şu müthiş hayatını doğrusu ben de çok merak ediyorum.
1: Daha eğlenceli şeylerden söz edebiliriz.
2: Çok sıkıcı bir evlilik yaşamın olduğundan eminim ama sen yine de anlat.
0: Evet Tülin'ciğim, okulu bitirince İstanbul'a varlıklı bir aileye gelin gittin. Burada herkes sana imrendi. Zaman zaman telefonlaştık ama telefonda pek uzun konuşulmuyor. Doğrusu yıllardır orada nasıl yaşadığını hep merak ettim.
2: Hadi Tülin, hadi anlat.
1: Bu akşam çok mutluyum. Epeydir olamadığım kadar mutluyum.
0: Doğrusu ben de kendimi mutlu hissediyorum. Öyle ki dertlerimi bile unuttum. Hadi biraz o güzel yaşamından bize söz et de içimiz açılsın.
1: Nasıl anlatayım bilmem ki. Kocam harika bir insan. Yakışıklı, anlayışlı ve bana karşı sevgi dolu. İş yerindeyken bile günde en az 5 kez evi arar. Hatırımı sorar. Hele çocuklarım. Onlar birer melek. Ersin'le evlendiğim için çok mutluyum. Onun ne kadar mükemmel bir koca olduğunu nasıl anlatabilirim size? En iyisi örnek vererek anlatmak. Geçenlerde oğlumun kolejden mezuniyet törenine gitmiştik. Görebiliyor musun Ersin? Bak bak biraz arkada kaldı.
3: İşte şurada baksana.
1: Evet. Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam Ersin'ciğim. Sonunda Coşkun da büyüdü.
3: Evet tatlım. Kızımızdan sonra oğlumuz da mezun olurken görmek mutluluğuna eriştik. Bu her anne babaya kısmet olmaz ha.
1: Bak bak Coşkun'un yüzündeki mutlu gülümsemeye bak. Hı-hı. Sonunda o zor yılları aşmayı başardı. Bunu sana borçlu. Derslerine öyle çok yardım ettin ki.
3: Çocuk akıllı ve çalışkan, ben bir şey yapmadım. Yalnızca yol göstermeye çalıştım. Ah, bir de üniversiteyi kazansa. Çok yüksek puanlı yerler istiyor.
1: Ben onun kazanacağından eminim sevgilim. Oğlunu 4-5 yıl sonra uçak mühendisi olarak göreceksin.
3: Nasıl bu kadar emin olabiliyor?
1: Onları biz yetiştirdik bir tanem. Kızımız mimarlık fakültesini birincilikle bitirdi. Eminim oğlumuz da aynı başarıyı gösterecektir.
3: Doğru. Çocuklarımız bu güveni hak ediyor. Aslında mükemmel olan sensin karıcığım. Onları gerçekten harika birer çocuk olarak yetiştirdin. Doğrusu ben çocuklarımla senin kadar ilgilenemedim.
1: Bu kadarı bize yeter. Sen meşgul bir iş adamısın. Bizi her zaman sevdin, kolladın. Senden daha fazla ne isteyebiliriz?
3: Sen çok anlayışlı bir eşsin Tülin'ciğim. Ama bugün benden bir şey istemeni bekliyorum. Hadi söyle, ne dilersen yapacağım.
1: Bu da nereden çıktı?
3: Çocuklarımı bu kadar mükemmel yetiştiren eşime güzel bir armağan vermek istiyorum. Hadi nazlanma, söyle.
1: Beni utandırıyorsun ama.
3: Utanmak mı? Sen her şeyin en iyisine layıksın. Sana bundan sonra çok daha mutlu günler yaşatacağım.
1: Canım benim. Hepiniz benim canlarımsınız. Senden daha ne isteyebilirim ki? Benim yatlarım, katlarım, mücevherlerim, kürklerim, her şeyim var.
3: Örneğin baş başa harika bir tatil isteyebilirsin.
1: Sahi mi? Bu olabilir mi? Yani bir tatile çıkabilir misin? Peki işler ne olacak?
3: Elbette çıkarız sevgilim. İşler senden önemli mi? Yeter ki sen iste. Söyle, nereye gitmek istersin?
1: Kanarya Adaları'na. Yok. Tahiti'ye. Belki de Yeni Zelanda'ya.
3: Sen nereye istersen gidersin. Biraz düşün, kararını ver. Bir hafta sonra kendini tropik bir cennette bil. Ha?
1: Ersin, sen ne kadar harika bir adamsın.
3: Harika kadına, harika koca. Bak, müdür bey öne çıktı. Sanırım diplomaları vermeye başlayacaklar. Oğlumuz koleji birincilikle bitirdiğine göre önce ona verecektir.
1: Sonra müdür bir konuşma yaptı ve diplomaları vermeye başladı. İlk olarak oğlumu çağırdı. Ne kadar gururlandığımızı anlatamam.
0: Darısı benim oğlumun başına.
1: Bu kadar da değil. O akşam evde bir

0: Evet Aslı'cığım, geliyoruz.
1: Bakalım bu akşam kızım neler yapmış ha?
2: Haftada bir hizmetkarların izne çıkması iyi oluyor. Benim için bayağı prova yerine geçiyor.
3: Ne provası bu?
2: Anlamadın mı anneciğim? Evlilik provası elbette.
1: Ama kızım daha senin evlenmene çok var. Henüz çok küçüksün.
2: Ah, küçük mü? Babacığım ben 22 yaşındayım.
1: 25'ten önce evlenmeni istemem. Her neyse. Bakalım neler pişirmişsin ha?
2: Dana pirzola pane ve domatesli İtalyan pilavı.
1: Görünüşü ve kokusu müthiş.
3: İyi de sen bunları nereden öğrendin?
2: Kitaplardan elbette. Uzatın tabağınızı bakalım.
3: Alacağım.
2: Evet, bu babamınki.
3: Benimki çok olmasın yavrum.
2: Yine mi perhizdesin anne? Al bakalım, bu da seninki.
1: Bu nefis bir şey. Kızım sen anneni de geçtin ha.
2: Gerçekten beğendin mi babacığım? Buna çok sevindim.
1: Çok güzel olmuş. Benim tatlı karıcığım da çok nefis yemek pişirir. Demek annene çekmişsin ha.
3: Ben değişik yemekleri pek iyi yapamam. Ay bu da çok güzel olmuş. Çok.
2: Keşke Coşkun da evde olsaydı da tatsaydı.
1: Bugün onun mezuniyet balosu var. Bizimle kalamaz diye.
2: Haklısın babacığım. Ama onun da duymasını istediğim bir şey var.
3: Nedir o? Evet Aslı, bizi merakta bırakma.
2: Sizi merakta bırakmayacağım. Hemen söyleyeceğim. Evet. Anne, baba, ben evlenmeye karar verdim.
1: Ne diyorsun sen? Bu yaşta olur.
2: Baba ben yeterince büyüdüm. Üniversiteyi de bitirdim.
3: Durun bakalım durun. Bence önemli olan damat adayının kimliği. Bak canım, biz senin mutlu bir evlilik yapmanı isteriz. Öyle herhangi biriyle evlenmemelisin.
2: O mükemmel biri anne. Tanışınca çok seveceksiniz.
1: Böyle birdenbire mi oldu bu iş?
3: Bir süredir arkadaşlık ettiği bir genç vardı. Ben biliyordum. Sanırım o genç, öyle değil mi Aslı?
2: Evet anne. Teoman harika bir insan. Giderek onu daha çok beğendim.
3: Ay şükürler olsun.
1: Neye şükrediyorsun hanım? Kim bu delikanlı?
3: İstanbul'un en varlıklı ailelerinden birinin oğlu. İyi ve başarılı bir çocuk.
2: Ve çok da yakışıklı.
1: Durun bakalım, durun bakalım. Bunlar evlilik için yeterli mi? Peki iyi bir mesleği var?
2: Elbette var. O bir sanayicinin oğlu. Aynı holdingde işi de şimdiden hazır.
1: İyi de bakalım biz onu sevecek miyiz? Hem böyle evlilik kararı olmaz ki. Bir kız adabıyla ailesinden istenir değil mi?
2: Zaten ben de bunun için lafı açmıştım. Bu hafta içinde gelip ailesi isteyecek.
1: Şimdi oldu. Hadi bakalım hayırlısı.
2: Evlenmeme izin vereceksin değil mi babacığım? Ben onsuz yaşayamam. Perişan olurum.
1: Bunu göze alır mıyım hiç? Madem bu kadar istiyorsun.

0: İşte böyle kızlar. O akşam bir başka mutluluk daha kutladık.
1: Bayağı heyecanlı yaşıyorsunuz.
2: Yeni Zelanda'ya gittiniz mi? Asıl onu anlatsana.
1: Eminim gitmişler.
0: Elbette gittik. Hem de harika bir tatil geçirdik. Ses tonunda bir ima seziyorum Nuray. Kocamın sözünde durmayacağını mı sanıyordun?
1: Öyle demek istemedim ama...
2: Keşke benim kocam da Türelinki kadar anlayışlı olabilseydi. Yani iyi adamdır ama beni pek takdir ettiğini sanmıyorum. Bugüne değin evlenme yıl dönümlerimizin dışında bir armağan almak aklına bile gelmedi.
0: Sahi mi? Buna çok şaştım doğrusu.
1: Niçin şaşırıyorsun? Gerçek evlilik budur. Bunun için evlilikten hep kaçtım.
0: Belki de önüne beyaz atlı prensin çıkmadığı için evlenmemişsindir Nuray.
1: Önüme pek çokları çıktı. Beyaz atı yoktu ama bir prens bile çıktı.
2: Bir prens mi?
0: Nuray palavrayı çok sever, bilmez misin Gülşen'cim?
1: Sen öyle san. Bana kalırsa yaşadığım özgür ve başarılı yaşamı kıskanıyorsun.
2: Prensle niçin evlenmedin Nuray?
1: Özgürlüğüm her şeyden daha değerlidir. Yaptığım iş seyahatlerinden birinde...

0: De o Arap prensiyle tanıştım. İnanamayacağınız kadar yakışıklı, zengin bir erkekti. Ama ben yatlar, katlar, kürkler uğruna bir hareme girecek kadın mıyım?
1: Ya ya. Ve hemen hayır dedin, öyle mi?
0: Evet canım, tam anlamıyla öyle oldu. Bir kalemle silip attım.
2: Oh, sana imreniyorum doğrusu. Ben hiçbir zaman böyle güçlü ve bağımsız bir kadın olamadım.
0: Bundan eminim canım. Siz erkeklere köle olmak için yaratılmış o saf ve tatlı kadınlardansınız.
2: Her kadın sevmek ve sevilmek ister.
0: Neden için öyle derin derin çektin Tülinci? Senin sevgiden yana eksiğin yok, öyle değil mi hayatım?
2: Elbette. Ben aşksız kalanları düşünerek söyledim bunu. Yani senin gibileri.
0: Aşkın değişik çeşitleri vardır. Kimileri karşı cinse aşık olur, kimileri ise daha yüce amaçlara.
2: Yani ne gibi? Anlasana Gülşen'cim. İşine aşık olduğunu söylemek istiyor.
0: Evet. İnsan mesleğine aşık olabilir. Ya da bir sanata, doğaya, serüvene. Ben mesleğine aşık insanlardım.
3: 2 yıl önceydi bir gazetede seninle ilgili bir haber okumuştum.
2: Ah, doğrusu müthiş göğsüm kabarmıştı. Kocama seninle gurur duyduğumu söyledim. O da bana aptal olduğumu söyledi. Ne? Sana aptal olduğunu mu söyledi?
3: Evet. Bulduğuyla yetinmeyen, mutluluğunun değerini bilmeyen bir aptalmış.
0: Aman ne mutluluk. Kusura bakma ama biraz aptalca davrandığın kesin. Yani bu adamın nasıl çekebildiğine şaşıyorum doğrusu.
3: Belki gerçekten beni aptal bulacaksınız ama itiraf edeyim ki onu seviyorum.
2: Olamaz. İnsan kendini aptal diyen bir adamı sevemez.
3: Tülincim, beni bilirsin. Duygularım her zaman ön plandadır.
0: Öyle diyor. Sen her zaman aşka aşık biriydin. Lise yıllarındaki aşklarını hatırlasana Tülin.
2: Doğru. Her defasında hüsrana uğrar, ağlayıp sırlardım. Teselli etmek de hep zavallı Ayla'ya düşerdi. Çünkü Nuray bir erkek için ağladığına çok kızardı.
0: Sen de Gülşen'e kızardın Tülin. Unuttun mu?
2: Ben boyuna aşık olmasına kızardım. İnsan bir kere sevmeli.
3: Artık yalnızca kocamı seviyorum. Ona aşığım. Bir de hapisten çıktığımı görebilsem, eminim her şey daha iyi olacak.
2: Umarım. Ama pek şansı yok gibi geliyor bana. Yani yeni maddi sorunların ortaya çıkacağı kesin.
3: Biliyorum, biliyorum. Ya. Yine de bu geçirdiğimiz deneyimlerin bizi olgunlaştıracağını ve birbirimize karşı daha anlayışlı ve sevecen olabileceğimizi düşünüyorum.
0: Erkeğin sevecene olmaz. Bunu daha öğrenemediniz mi? Erkekler geçici aşklarda sevecen olabilir. Bir kez evlendin mi artık onun sevgilisi değil, hizmetçisi olur.
2: Bak, bunu doğru söyledin işte.
0: Hani senin kocan seni deliler gibi seviyor.
2: Canım, benimki sıra dışı bir erkek.
0: Duyan da kocası Mars'tan falan gelmiş sanırım.
3: Gerçekten çok anlayışlı ve sevecen erkekler var. Buna inanıyorum.
0: Kusura bakmayın ama deneyimlerim hiç böyle bir şey söylemiyor.
3: Zaten bunun için evlenemedin ya.
2: Yok canım, öyle demek istememiştim. Yani sen çok başarılı bir kadınsın ama keşke iyi bir evlilik yapabilseydin diyorum.
0: Senin gibi olmak istemezdim Gülşen'cim. Hiçbir zaman da olmayacağım. Ben böyle çok mutluyum.
2: Gerçekten de nasıl mutlu olabildiğini bir türlü anlayamıyorum Nuray.
0: İstersen sana anlatayım Tülin'cim. Mutluluk neymiş belki anlarsın ha?
2: Doğrusu merak ediyorum. Anlat bakalım, neymiş mutluluk?
0: Mutluluk 4 duvar arasında oturup çocuklarının ve kocanın yaptıklarıyla övünmek değildir. Bir şeyler üretmek, bir şeyleri tek başına başarmaktır. Ancak o zaman gerçekten yaşadığını anlarsın.
2: Hadi canım. Senin amacın erkeklerle yarışmak.
0: Hiç de değil. Bir kere kadınlar da erkekler kadar zeki ve başarılı olabilir. Tabii bazıları.
3: Hadi tartışmayı kesin de Nuray anlatsın. Doğrusu ben de çok merak ediyorum.
0: Pekala. Benim bütün günlerim yaptığım işin olumlu sonuçlarını görmekten dolayı keyifli geçer. Ama ben size sadece çok güzel bir günümü anlatayım. Belki mutluluğumu daha iyi anlarsınız. Geçen yıl şirketimiz adına Japonya'da çok önemli bir anlaşma yapmıştım. Patronum Fahri Bey buna çok memnun oldu. Gerçekten de herkesin başaramayacağı kadar önemli bir anlaşmaydı.

0: Alo. Efendim. Evet efendim. Saygılar sunarım. Tabii hazırım. Birazdan geliyorum efendim. Girin.
1: Beni mi çağırmışsınız Nuray Hanım?
0: Ah, gel Erol, gel. Ah, ben de o dosyaları isteyecektim. Ver de imzalayayım hemen.
2: Buyurun efendim. Her şeyiniz olağanüstü. Yıllardır özel kalem müdürlüğü yaparım. Hem de en üst düzey yöneticilere. Ama sizin kadar başarılısını görmedim. Size hayranım.
0: Gerçekten mi?
2: Elbette. Japonya'da geçirdiğimiz günleri düşününce sizden öğreneceğim çok şey olduğunu görüyorum.
0: Japonya deneyimi gerçekten hepimiz için çok önemliydi. Ah, bunlar tamam. Hemen göndeririz.
2: Duyduğuma göre biz gitmeden önce patron o konuda bayağı umutsuzmuş. Başarınızı çok takdir ettiğinden eminim.
0: Bu başarıyı kutlamak için bir toplantı yapılıyor. Şimdi toplantı salonuna gitmeliyim. Sonra görüşürüz.
2: Peki efendim, ben odamdayım.
3: Ah, işte Nuray Hanım da geldi. Buyurun Nuray Hanım. Siz şöyle yanıma oturun.
0: Teşekkür ederim.
3: Sevgili dostlarım, bugün burada kuruluşumuzun değerli elemanı Nuray Birinci'nin Japonya'daki başarısını kutlamak için toplandık. Yıllardır bizimle birlikte çalışan Nuray Hanım bugüne kadar hiçbir müdürümün başaramadığı anlaşmaları gerçekleştirdi. Ötekiler kusura bakmasın ama Nuray Hanım gibi 10 elemanım olsa dünya çapında bir kuruluş oluruz. Şaka bir yana, hepinizin Nuray Hanım'ın çalışmalarını çok takdir ettiğini biliyorum. İşte bu yüzden onu Uzak Doğu ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na terfi ettiriyorum. Nuray Hanım, birkaç söz söylemek ister misiniz?
0: Sevgili dostlarım, sevgili genel müdürüm, övgüleriniz için teşekkür ederim. Bana gösterdiğiniz güveni boşa çıkarmayacağımdan emin olabilirsiniz. Bundan sonra benden çok daha parlak projeler bekleyin.
3: Bravo. Önemli bir göreve getirildiniz. Bundan böyle büyük sorumluluk altındasınız. Ama bunun altından da kalkacağınızdan eminim.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

0: o adam, yani şu senin özel kalem müdürü, sana aşık mı yoksa?
1: Evet. Belli olmuyor mu Gülsen? Bana hep iltifat eder.
0: Hiç mi acımıyorsun ona?
1: Niçin acımıyorum? Ona umut verdiğimi sanmıyorsunuz değil mi? Yıllardır bana aşık olduğunun farkındayım ama benim için hiçbir önemi yok. Hem yalnız o değil, iş yerinde gözlerimin içine bakan birçok erkek var.
2: Nuraycığım, atıyorsun yine. Bu kadar böbürlenmene hiç gerek yok.
1: Hiç de atmıyorum. Söylediğim her şey gerçeği yansıtıyor.
2: Valla inanması biraz zor.
0: Ben inanırım. Nuray okuldayken de hepimizden daha başarılıydı. İyi bir iş kadını olması çok doğal.
2: Ama okuldayken asıl Aylan'ın notları hepimizden daha yüksekti.
1: O ezberlemeyi severdi de ondan. Sahi Ayla nerede kaldı?
0: Umarım yetişebilir.
2: Ne iş yapıyormuş biliyor musun?
0: Evet, bankadaki hesaplarla ilgili. Sanırım hesaplarda bir miktar açık çıkmış. Bu akşam tüm personel bankada kalarak yeniden hesap yapacaklarmış.
1: Aman tanrım, ne tatsız iş. Banka memuresi olmak istemezdim doğrusu.
2: Niye? İşini çok seviyormuş. Hem Ayla isteseydi bu küçük kentte kalmaz, aşama yapabileceği bir yere de giderdi. Benim gibi ya da senin gibi İstanbul'a yerleşirdi. Aman canım, kim bilir, belki de en doğrusunu o yaptı.
0: Ayla gidemezdi. Biliyorsunuz annesi felçliydi. Ailesiyle ilgilenmek zorundaydı.
2: Ama evlendi. Bildiğim kadarıyla da mutluymuş.
0: Evet Tülinciğim, evlendi. Ama annesi çok hasta olduğu için evi, işi, annesi arasında koşuşturmakla geçiyor günleri. Bu yüzden çocuk sahibi olamadı o da.
1: İnanamıyorum. Annesi hala yaşıyor demek.
0: Evet yaşıyor. Babası da. Ayla onlara çok düşkündür. Hiçbir zaman yakınmaz. Açık söylemek gerekirse kızlar, Ayla ile ben siz ikiniz kadar şanslı olamadık. Yaşam çok tuhaf. Kimilerine çok veriyor, kimilerinden de esirgiyor.
2: Kime ne verdiğini tam olarak bilemeyiz.
1: Ne için? Sen sevgili kocanla ve çocuklarınla ne kadar mutlu olduğunu ballandıra ballandıra anlatıp duruyorsun ya.
2: Evet ama ya aslında kimin gerçekten mutlu olduğunu bilmek zor.
1: Evet, bu düşünceye şapka çıkartırım. Yani görünüşe pek aldanmamak gerek.
2: Yani sen de bunu söylersen Nuray, keşke seninki gibi bana yeten bir işim olsaydı benim de. Her şeye sahip oldum. Ama yine de kendimi hazıra konan bir asalak gibi hissediyorum.
0: Yapma Tüleyin. Bir de beni düşün. Hapiste bir koca.
3: Hanımefendiler başka bir şey isterler mi?
0: Tatlı yiyelim mi kızlar?
3: Fırın sütlacımız çok tazedir. Krem karamel de nefis.
0: Harika. Ben fırın sütlacı çok severim. Ne dersiniz kızlar?
2: Yok, Gülşen'cim, benim biraz başım dönüyor. Midem de bulanmaya başladı.
0: Şimdi tatlı yemeden mi gideceksiniz yani?
2: Bir lokma daha yiyebileceğimi sanmıyorum.
0: Ya sen Nuray?
1: Galiba ben de yiyemeyeceğim.
0: O zaman ben de istemem. Teşekkür ederiz garson bey. Şimdilik bir şey istemiyoruz.
3: Peki efendim.
1: Tülin haklı. İyice kafayı bulmadan otele gidip yatalım.
0: Ama Ayla henüz gelmedi.
1: Onun geleceği yok. Baksana saat 11'i geçti. Daha ne kadar bekleyeceğiz?
2: Doğru. Ben yarın kentten ayrılmadan önce gidip onu görürüm. Sen de gelirsin değil mi Nuray?
1: Gelirim. Bir daha kim bilir kaç yıl sonra buluşuruz.
2: Sen hesabı ödersin değil mi Gülşen'cim? Bak bu hesaptan bizim payımız. Gerisini tamamlarsın. Canım. Seni yalnız bıraktığımız için gücenmezsin değil mi?
0: Yo. Burada beni herkes tanır. Kimse rahatsız etmez. Ben aileyi biraz daha bekleyeceğim. Gelirse ayıp olmasın.
1: İyi, sen bekle. Zaten çile çekmeye alışmışsın.
0: Size bir taksi bulmamı ister misiniz?
1: Yok. Kapıda mutlaka taksi vardır. Burası kentin en iyi restoran olduğuna göre.
2: Sen bizi merak etme Gülşen'cim. Sen çok iyi bir kızsın. Sana çok daha iyi ve mutlu günler diliyorum. Aslında alçak gönüllü ve sebatkar kişiliğinle sen Tanrı'nın en büyük mutluluklarına layıksın.
1: Gidiyor muyuz yoksa nutuk çekmeye devam mı edeceğiz?
0: Benim sevgili arkadaşlarım, bir dahaki buluşmayı bu kadar uzatmayalım ne olur.
2: Ben her zaman gelebilirim. Yeter ki büyük iş kadını Nuray arkadaşımızın o önemli işleri fırsat versin.
1: Nuray'ı eleştirmese olmaz. Nuray'ın önemli işleri.

0: gittiler. Az önce ne kadar mutlu görünüyorlardı. Belki ben de gitmeliyim. Annem çocukları ve babamı yatırmış pencerede beni bekliyordur. Bu kadar geç kalmama alışkın olmadığı için merak etmiştir.
1: Hesabı getirmemi ister misiniz efendim?
0: Ah, henüz değil. Birisini bekliyorum. Kapatmıyorsunuz değil mi?
1: 12'ye kadar açıyoruz efendim.
0: 15 dakika daha beklerim, sonra giderim.
2: Gülşen! Gülşen!
0: Aa, Ayla! Sonunda geldin.
2: Ancak kurtulabildim. Kızlar nerede? Gittiler mi yoksa?
0: Evet, az önce kalktılar. Kapıda karşılaşmadınız mı?
2: Karşılaşmadık. Ama uzaklaşan bir taksi gördüm. Onlar da herhalde.
0: Aa, çok yazık. Seninle görüşmeyi çok istiyorlardı.
2: Ama saat 11:30 bile olmadı. Onlar büyük kentlerde geç saatlere kadar uykusuz kalmaya alışmıştır. Niçin gittiklerini anlayamadım.
0: Senin artık gelmeyeceğine karar verdiler.
2: Hay Allah, çok üzüldüm. Aksilik, bankadaki işte bir türlü bitmedi.
0: Aa, garsonu çağırıp sana yiyecek bir şeyler söyleyeyim.
2: Hayır,
0: mi?
2: Hayır. Ha? Ben bankada yedim. Bu saate kadar aç kalamazdım. Yalnızca sizi görmek için geldim. Ne yazık ki Nuray'la Tülin'i kaçırdım. Ama seni gördüğüm iyi oldu. Aynı kentte oturduğumuz halde sık görüşemiyoruz değil mi?
0: Ya, ikimizin de işi başından aşkın. Bu daha ne kadar böyle sürecek bilmem. Galiba hiç rahat yüzü göremeyeceğiz biz.
2: Sorma. Bugünlerde annemin sağlığı hiç iyi değil. Durumu beni çok üzüyor.
0: Umarım yakında düzelir Aylacığım.

0: Galiba sonuna geldik. Onsuz ne yapacağımı bilmem.
1: O yaşlı ve hasta bir kadın Ayla'cığım. Yapacak bir şey yok. Lütfen moralini bozma. Ailenin sana ihtiyacı var.
0: Haklısın Gülşen, haklısın. Dertler hepimizin başında. Toz pembe bir yaşam olmuyor ki. Didiniyoruz, acı çekiyoruz. Yine de devam edip gidiyoruz işte.
1: Doğru, doğru. Düşünüyorum da belki de bu kentte kalmakla hata ettik. Biz de Tülüm ve Nuray gibi bir büyük kentte daha yoğun ama coşkulu bir yaşam sürebilirdik.
0: Ama mutluluğu bunlarla ölçemezsin ki.
1: Ama onlar çok mutlu. Onları dinlerken kendi küçük hayatımdan neredeyse utanç duydum.
0: Aa, sen neler söylüyorsun Gülşen?
1: Tülin'in mükemmel bir kocası varmış. Bir dediğini iki etmiyormuş. Çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmiş.
0: Ya.
1: Bir de bize bak.
0: Çok şaşırdım.
1: Evlenmediği için üzüldüğümüz Nuray'ın işleri de tıkırında. Ülkenin en büyük holdinglerinden birinde önemli bir görevi var. Üstelik herkesin takdir ettiği bir kadın o. Tülin desen yediği önünde, yemediği ardında. Bütün gece ne kadar mutlu ve başarılı olduklarını anlattılar. Onları ne kadar severim bilirsin. Yine de içimde kıskançlık duydum. Biz niçin onlar gibi olamadık?
0: Ama yanılıyorsun tatlım. Kimsenin iç yüzünü bilemezsin.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Onlar belki seni, belki de kendilerini aldatıyor. Ya da evet bilirsin, birbirleriyle yarışmaya bayılır onlar. Şimdi de mutluluk yarışına girmişler.
1: Yo, bu doğru olamaz. Hem sen nereden biliyorsun?
0: Benim İstanbul'daki teyze kızımı hatırlarsın, Selma'yı. Geçen gün ondan bir mektup almıştım. Tülin'in kocasıyla arasının iyi olmadığını yazıyor. Evliliği sallantıdaymış. Boşanıyorlarmış, anlayacağın.
1: İnanamıyorum. Doğru olamaz. Boşanıyorlar mıymış?
0: Ne yazık ki doğru.
1: Ah zavallı Tülin. Ah, onu hoş görüyorum. Özellikle Nuray'ın karşısında ezik kalmamak için oyun oynadı demek. Biliyorsun Nuray ne kadar kendinden emindir değil mi?
0: Evet ama o da aşkta düş kırıklığına uğradı. Tam evlenecekleri sırada Erol Bey holdingden ayrılıp başka biriyle nişanlanmış. Üstelik Nuray da görevinden alınmış. Pek etkinliği olmayan bir şubeye verilmiş.
1: Neler söylüyorsun Ayla? Hı-hı.
0: Aslında onları özellikle görüp biraz olsun teselli etmek istiyordu. Dertlerini dökseler belki birazcık rahatlarlardı.
1: Sanmıyorum Ayla. Ama ağlama noktasına geldiklerini sezdiler. Bunun için de kalkıp gittiler. Belki böylesi daha iyi.
0: Hı-hı. Ne yapabiliriz ki? Hayat iniş ve çıkışlarla dolu. Bu hepimiz için, herkes için böyle.
1: Çok üzüldüm. Çok.
0: Kendi sıkıntılarını unutuyorsun.
1: Benim de sıkıntılarım var ama neden bilmem, onların acıları daha yoğunmuş gibi geldi bana. Yazık. Çok yazık. Demek mutlu insan yok bu dünyada.
0: Sürekli mutluluk kime nasip olmuş ki Gülşen? Bir düşün. Şu an onlardan birinin yerinde olmak ister miydin? Söyle, ister miydin?
1: Ne bileyim.
0: Elimizde olanların değerini bilerek yaşamaktan, anlık mutlulukların tadını çıkarmaktan başka çaremiz var mı?
1: Haklısın. Bu buluşma çok şey öğretti bana. En iyisi bu yaştan sonra polyanacılık oynamak galiba. Ne dersin?

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Ehliyetinizi 15 yıl önce aldıysanız o zaman güvenli takip mesafesi size hızınızın yarısı kadar metre olarak anlatılmıştır. Kanunda halen bu tanım yer almakta. Ancak bir de ekleme yapıldı. Güvenli takip mesafesi artık hızınızın yarısı kadar metre veya 2 saniye olarak belirtilmekte. 2 saniye eklemesi neden yapıldı? Sürücülere önlerindeki aracı hızlarının yarısı kadar metre fark ile takip etmeleri söylenirken çok kritik bir detay atlandı. İnsanoğlu metre ölçemiyor. Evet, insanoğlunun bakarak herhangi bir alanın uzunluğunu ölçme yeteneği yok. İsterseniz bunu bugün test edin. Eve gidince ailenize evinizin kaç metre uzunluğunda olduğunu bakarak belirtmelerini sorun. Eminim her kişi farklı bir rakamı söyleyecektir. Bu nedenle saniye hesabına dönüş yapıldı. İnsanoğlu metre ölçemiyor ama rahatlıkla sayabiliyor. Güvenli takip mesafesini hesaplamak için önünüzdeki aracın yol kenarında bulunan sabit objenin yanından geçmesini bekleyin. Ardından içinizden sayın. 10.001, 10.002. Seçtiğiniz sabit objeye sayım bittikten sonra ulaşmanız gerekiyor. Eğer erken ulaşırsanız biraz yavaşlayıp aranızı açın. Bu arada hesapladığınız zaman esasında hızınızın yarısı kadar metre 2 saniye sayım ile aynı mesafe çıkmaktadır. Yani esasında yanlış bir bilgi değildir. Sadece ölçümü zordur. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.
2: Burası Radyo 1 Türkiye Radyoları birinci programı.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Şimdi Olimpik Lyon-Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Turu ikinci karşılaşmasının naklen yayınına başlayacağız.
2: Reklamlar.
3: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
5: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
6: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7 bin liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
8: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
2: Reklamlar.
9: Sevgili dinleyenler, iyi akşamlar diliyorum. Ben Cüneyt Ersan. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Lyon karşısında Şampiyonlar Ligi playoff turu eleme mücadelesinde sizlerle birlikteyiz. Lyon deplasmanında Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Biraz sonra zorlu 90 dakika başlayacak. 90 dakika diyoruz ama belki de karşılaşma uzayacak, bunu bilemiyoruz ama ilk karşılaşma 1-1 tamamlanmıştı. Lyon'da şimdi Fransa'da deplasmanda temsilcimiz Fenerbahçe galip gelmeye çalışacak ve kazandığı takdirde Lyon karşısında her türlü herhangi bir skorla galip geldiği takdirde Fenerbahçe önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler. Evet, iki takımın da kadrolarını sizlere verelim. Önce temsilcimiz Fenerbahçe'den başlıyoruz. Oğuz Aydın merak edenler için hemen söyleyelim. 11'de sevgili dinleyenler, kalemizde Ederson oynayacak. Savunmada Semedo, Ake, Şikrinyar, Brown. Orta alanda Gendouzi, Kante, Talisca. Kanatlarda Greenwood, Oğuz Aydın ve ileride Vedat Muriç ile başlıyor İsmail Kartal. Lyon takımında kalede Dominic Gaif. Savunmada Nice Kluivert, Niakate, Vinicius. Orta alanda Tesman, Morton, Tolisso. Kanatlarda Nuema, Fofana. İleride Openda şeklinde bir 11 ile çıktı sevgili seyirciler. Şu anda Olympic Lyon takımı. Zorlu bir mücadele olacağı kesin. Olympic Lyon karşılaşmaya başladı. Başarılar Fenerbahçe diyoruz sevgili dinleyenler. Fenerbahçe önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor. Rakibi karşısında galibiyet arıyor. İlk karşılaşma 1-1 tamamlanmıştı. Lyon kalesine doğru uzun bir top gönderdik. Kaleci Gaif çıktı ve topu ceza sahasının dışından karşı tribünlere doğru gönderdi. Ve karşı tribünler önünden Fenerbahçe şimdi değerli dinleyenler bir taç atışı kullanacak. İleride Vedat Muriç oynuyor. Kluivert onun peşinde. Sağ kanattan Semedo taç atışını kullanma hazırlığında rakip yaralının ilk metrelerinden. Semedo baktı arkadaşlarına, Vedat Muriç'i gördü. Vedat Muriç'ten Semedo'ya. Semedo taç çizgisine paralel bir şekilde geriye doğru oynadı. Şikrinyar. Şikrinyar'dan kalecimiz Ederson'a doğru gönderilen top. Ederson topu aldı. Şimdi rakip yaralana doğru gönderdi. Değerli dinleyenler, savunmada Clivert karşılıyor. Ardından sol tarafa doğru gelen topu kafayla Archie Brown ileriye doğru göndermek isterken top oyun alanının dışına gidiyor. Netaca dışının sağ kanattan Lyon takımında Nathan Nice kullanmak üzere geriye doğru kullandı. Clivert o noktada topu aldıktan sonra kalecisine doğru döndü. Dominic Gaif sol tarafa doğru döndü. Vinicius kontrol ediyor topu. Vinicius hemen yanına sokulan Niakate şimdi kalecileri uzaklaştırdı ama Kante ile topu kaptık sevgili dinleyenler. Ceza sahasına doğru gönderiyoruz Kante ile topu ama etkili bir top olmadı bu. Ve kaleci Gaif topu aldıktan sonra şimdi arkadaşlarının saha içindeki yayılımlarına baktı. Ve değerli dinleyenler, savunmada top çeviriyor Olympique Lyon takımı. İkinci dakika 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Clivert'a top şu anda kendi yar alanında. Clivert sağ tarafa doğru Testman geldi orta alandan. Clivert'da hala top, yanına sokulan Morton. Morton kendi yar alanının ortasında, Vedat Muriç karşısındaydı, sağ tarafa doğru bıraktı. Testman da Clivert'da oynuyor tekrar. Olympique Lyon kendi yar alanında. İki takım da kazanmak zorunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için. Kaleci Gaif topu ileriye doğru gönderdi. O noktada bir ikili mücadele var. Şimdi Olympique Lyon tehlikesi olmadan hakem son derece doğru bir karar veriyor. Ve lehimize bir serbest vuruş kararı verdi. İtalyan hakem Maurizio Mariani. Ake ile Openda arasında ceza yayı içerisindeki ikili mücadelede Openda'nın oyuncumuza faul yaptığını belirtti İtalyan hakem. Tek toplarla orta yuvarlağın solunda topu Talişka'ya kazandırdık ama Talişka'ya bir faul var. Ve şimdi orta yuvarlağın solundan yar alanımızdan Fenerbahçe bir serbest vuruş kullanacak sevgili dinleyenler. Guendouzi topu aldı, geriye doğru bıraktı Ake'ye. Ake Şikrinyar'a baktı. Geriye doğru dönmeyi tercih ediyor. Pres vardı ve o noktadan Ederson topu aldıktan sonra tekrar Ake'ye doğru oynuyor. Ake ceza yayımızın önünde, Ederson'a doğru döndü. Ona doğru pres vardı Nuyamah'tan. Ederson bekletmeden rakip yar alana doğru gönderiyor. Niakate karşıladı. Talişka kafayla sağ kanada. Niakate ayak koyuyor. Sol kanattan şimdi Vinicius topu götürme düşüncesindeydi. Ama avantajını kaybedince İtalyan hakem oyunu durduruyor. Ve bir önceki pozisyonda Semedo'nun rakibine faul yaptığını belirtiyor. Kendi yar alanından orta yuvarlağın solundan serbest vuruşu kullandı Olympique Lyon takımı. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. 5. dakika şu anda. Topu kaptık sol kanattan Archie Brown'la. Archie Brown biraz önünde. Şimdi Oğuz Aydın hareketlendi. Brown sol tarafa doğru bindirme yaptı. Archie Brown orta ceza sahasına doğru. Gol şansı ama top dışarı gidiyor. Korner. Savunmanın müdahalesi var. Tam Talişka topa dokunacağı anda kale alanın önünde. Yanılmıyorsam Clivert yetişti. Clivert değil, Morton yetişti. Ve sevgili dinleyenler, top kornere gidiyor. Daha sonrasında offside bayrağını gördü hakem. Ve offside kararı çıktı sevgili dinleyenler. Hayır, offside de değil. En direkt serbest vuruş kullanılmadı çünkü kale vuruşu kullanıyor. Ama hakem gerçekten çok ilginç bir şekilde korneri işaret etmişti. Hatta Fenerbahçeli oyuncular korneri kullanmaya çalışıyorlardı. Daha sonra out kararı çıktı ve şu anda da ceza sahasından top çıkarmaya çalışıyor Olympique Lyon. Niakate sol taraftan ileriye doğru gönderdi. Birinci pozisyonda karşıladı Semedo. Kante'den şimdi tekrar sağ kanada Semedo'ya. Semedo topu götürüyor. Sağ çizgiye doğru bıraktı. O noktadan geliyoruz. Ceza sahasının sağ tarafındaki boşlukta. Semedo tekrar savunmanın Niakate ile müdahalesinde top kornere gidiyor ve Fenerbahçe sağ kanattan korneri kullanacak. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Niakate topu kornere gönderdikten sonra sağ kanattan korner hazırlığı. Şikrinyar ve Ake'de Lyon ceza sahasında şu an itibariyle. 6. dakika golsüz eşitlik devam ediyor. Fenerbahçe korneri kullanmak üzere. Sevgili dinleyenler, ceza sahasında 6 oyuncumuz var. Orta geldi. Çift yumrukla ceza sahasının dışına çıkaramadı. Çift yumruğunu vurdu ama kaleci Gaif Ardından savunma ileriye doğru uzun bir top gönderdi. Bu topu takip ediyoruz. Ardından da şimdi topu aldık dediğim anda şanssızlık yaşıyor Semedo, özür diliyor. Arkadaşlarından ayağa kaydı. Tacalış'ın hemen kullandılar ceza sahamıza doğru. O noktada hareketlenen Tesman vardı ama kalecimiz Ederson topu kontrol etti. Kat çizgisine yakın bir noktada Semedo yere tam sağlam basamadı, düştü. Dolayısıyla topun kontrolünü kaybetti. Allah'tan ceza sahası çevresinde olmadı bu. Değerli dinleyenler, ardından taca dışından da sonuç alamadı. Top bizde Talişka'da. Talişka rakip yer alanında. Sol tarafa doğru gönderdi. O noktada Oğuz Aydın birinci rakibinden sıyrıldı. Oğuz Aydın ceza yayına doğru, Vedat Muriç geriye doğru çıkardı. Genduzi pas atmak istedi. Sol tarafa doğru gönderdi. Sol taraftan orta şansı. Savunma karşıladı birinci pozisyonda. Tekrar topu Arşi Brown'a aldıktan sonra Arşi Brown'a bir faul olması lazım. Arşi Brown'un faul yaptığını belirtiyor hakem. Değerli dinleyenler, sol kanatta Arşi Brown ve Numea arasındaki ikili mücadeleden Olympique Lyon serbest vuruş kazandı ve kullandılar. Sol kanattan rakip yaralanımıza geçtiler. Şimdi ortaya doğru Tesman hareketlendi. Sol tarafa doğru bıraktı. Ceza sahamıza doğru gönderilen topa Ederson hareketlendi. Değerli dinleyenler, ve topun dışarı gitmesini sağladı. Evet, 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Zaten offside pozisyonu vardı, onu da belirtelim. Ake ile savunmadan çıkmaya çalışıyoruz. Solda Arşi Brown pası hatalı. Topu Olympique Lyon'da oyuncular kontrol etmeyi başardılar. Orta sahaya doğru Fofana'ya. Fofana sert vuruyor. Son anda kaleci Ederson. Ufak tefek bir futbolcu ama çok sert bir vuruş yaptı Fofana sevgili dinleyenler. Sol iç boşluktan Fofana önündeki boşluğu gördü ve sol ayağıyla uzak köşeye doğru gönderdi. Ederson bu topu köşeden çıkarmayı başardı. Top oyun alanının dışında korner. Gerçekten çok önemli bir kurtarışa imza atıyor.

Kendi ceza sahasının önünde. Sağ tarafa doğru bırakıyor Nice. Nice sağ taç çizgisine paralel bir pas gönderdi. Bir faul kazanıyor Olympic Lyon orta alanda. Orta çizgiyle sağ taç çizgisinin birleştiği noktadan bir serbest vuruş kazandı. Ve hakem şu anda Arşi Brown'u uyarıyor. Sert bir müdahale olduğunu düşündü hakem. Arşi Brown'un rakibine Noema'ya yaptığı hareket faul. Ve şimdi serbest vuruş kullanacak Olympic Lyon. Sağ kanattan değerli dinleyenler, rakip yaralının yani yaralanımızın ilk metrelerinden bu serbest vuruşu kullanmak üzereler. Topun gerisinde Netland Nice var. Nice baktı arkadaşlarına, geriye doğru Kluivert oynadı. O da hemen Niakate'ye. Niakate orta yuvarlağın solunda sol taç çizgisine doğru gönderdi Fofana. Fofana topu aldı. O noktada Tolisso ile pas açtı. Tolisso ceza sahamızın sağ tarafındaki boşluğa doğru topu gönderdi. Ve Şikünyar topu saklıyor. Top da out'a gidiyor. Fofana, Openda ve Tolisso'ya dikkat etmek gerekiyor. Az önce Fofana çok sert bir şut attı. Ve Ederson soluna doğru yattı. Köşeden topu çıkarmayı başardı. Savunmamızdan çıkmaya çalışıyoruz. Çok adamla pres yaparken pas hatası yaptık Semedo'yla. Şimdi ceza sahasının önüne doğru gönderme düşüncesindeler. Ama yarılanımızın ortasındalar. Değerli dinleyenler, sağ tarafa doğru topu çeken futbolcu o noktada Noema geriye doğru bıraktı. Nice hata katılıyor. Ondan Morton'a. Morton sağ kanada Noema. Noema ceza sahamıza baktı. Orada Şikrinyar hareketleniyor. Şikrinyar yerde kalıyor. Maçın yardımcı hakemi faul diyor maçın hakemine. Bayrağıyla işaret etti. Ve topa bir müdahale yaptım diyor oyuncumuz. Orada Genduzi. Ve bizim de buradan gördüğümüz kadarıyla topa bir müdahale vardı. Ama Noema yerde kalınca yardımcı hakem bayrağıyla maçın hakemine burada bir faul var şeklinde uyarıda bulundu. Şimdi ceza sahamızın sağ tarafındaki boşluktan Maitland Niles, sevgili dinleyenler, serbest vuruşu kullanmak üzere. 12. dakika, durum 0-0. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şu anda bir oyuncumuz hariç diğer bütün oyuncularımız ceza sahası içinde. Lyon'da kalabalık geldi. Oğuz Aydın sadece topun karşısında. Nice ortayı yapıyor. Kafa arka tarafa doğru. Savunmamızda Şikünyar'a çarpan top. Kornere gidiyor. Şikünyar'a çarpan top. Kornere gidiyor. Sağ kanattan korner kazandı Olympic Lyon. 12. dakikanın son saniyeleri oynanıyor ve 0-0'lık eşitlik devam ederken Noema şimdi sağ kanattan sol ayağıyla korneri kullanmak üzere. 13. dakika başladı. Orta geldi. Kafa, top yükseklik kazandı. Bir oyuncumuz yerde kaldı ve hakem oyunu durduruyor. Vedat Muriç savunmamıza yardıma gelmişti. Ona yapılan hareketin faul olduğunu belirtiyor maçın hakemi. İtalyan hakem Mariani. Ve şimdi değerli dinleyenler, bir serbest vuruş kullanacağız ceza sahamızdan. Ederson bütün arkadaşlarını ileri gidin şeklinde işaretlerle ileri gönderdi. 0-0'lık eşitlik devam ederken Talisca elini kaldırıyor, top istiyor. Kendi soluna doğru top istedi. Greenwood'un olduğu bölgeye doğru top süzülüyor. Ama havada biraz yön değiştirdi. Karşılayan Niakate oldu. Orta yuvarlığa doğru topa yükseklik kazandırdı. Şikrinyar kafayla Greenwood'a. Ondan Kante'ye. Kante topu aldı, rakip yaralandı. Orta yuvarlığın önünde bıraktı. Talisca'nın önüne. Talisca ceza sahasının sol köşesine. Oğuz Aydın Niakate karşısında. Oğuz kaleye doğru vuruyor. Topu kontrol etti Gaif. Kaleci Gaif topu kontrol etti. Oğuz Aydın ceza sahasına soldan girdi. Sağa doğru çekti. Sağ ayağıyla sert vurdu sevgili dinleyenler. Gaif karşısındaydı. Ve kaleci Gaif topu kontrol etmeyi başardı. 14. dakikada böylelikle Lyon kalesini yoklamış olduk. Şimdi Niakate topu aldıktan sonra kaleci Dominik Gaif'a doğru gönderiyor. Gaif bana yaklaşın diyor arkadaşlarına. 3 Fenerbahçeli oyuncumuz Talisca, Genduzi ve Vedat Muriç pres yapıyordu. Topu o bölgeden çıkarıyorlar. Orta alanda pres yaptık. Genduzi ile topu kaptık sevgili dinleyenler. Genduzi topu geriye doğru gönderdi. Ake'de top.
Ake ceza yayımızın önündeydi. Şimdi Talişka'ya orta yuvarlağın solunda. Tek top oynadı. Sol tarafa doğru. Archie Brown. Archie Brown'dan yanına sokulan arkadaşına doğru bir pas. Şimdi o noktada Ake topu aldı. Ake savunmanın arkasına doğru Greenwood hareketlendi. Greenwood ceza sahasında. Greenwood pas verdi. Greenwood vurmayı düşünmedi.

Offside bayrağı da kalkıyor. Offside bayrağı da pozisyon tamamlandıktan sonra kalktı. Greenwood'un pozisyonu için offside bayrağı kalktı. Önümdeki monitörden gördüğüm kadarıyla da doğru bir bayrak sevgili dinleyenler. Vurmayı düşünmedi Greenwood. Karşı karşıya kalmıştı aslında. Sol tarafta ceza sahasına giren Kante'ye doğru çıkardı. Savunma kontrol etti ama pozisyon zaten golle de sonuçlansa bayrak kalkmıştı. Niyakati hareketleniyor orta yuvarlağın solundan. Kante karşısındaydı, bıraktı sonra doğru Vinicius. Tekrar topu alan Niyakati. Niyakati şimdi pasını veriyor Openda'ya. Openda topu kaybetti, kazandık. Orta yuvarlağın içinde rakip yaralana bakan dilime doğru Oğuz'a gönderiyor topu Talisca. Talisca şimdi tekrar topu almak istedi ama hemen top Oğuz'a geldi. Anda 3 oyuncuyla bastılar ve topu sevgili dinleyenler hemen kaleciye doğru oynadılar. Sol tarafta şimdi topu Fofana sağ tarafa doğru gönderdi. Moema topu aldı. Ceza sahamıza doğru yaklaşırken Oğuz Aydın ve Brown'la karşıladık. Geriye doğru döndü Moema. Pas atacak arkadaşının aradı. Savunmadan çıkan Nice. Ve ardından da tekrar sağ kanatta Nice geriye doğru dönüyor. Sevgili dinleyenler. Orta yuvarlağın çevresinde top çevirirken sol tarafa doğru topu gönderdiler şimdi. O noktada Vinicius ilerideydi. Geriye doğru Niyakate'ye. Orta yuvarlağın içine doğru gönderiyor. Kluivert topu aldı. Hollandalı oyuncu sağ tarafa doğru gönderiyor Noema. Noema gidemedi. Önünü kapatıyoruz çünkü Oğuz Aydın karşısındaydı. Ardından tekrar savunmadan çıkan Maitland Niles. Bir berkaçla topu önünde buldu. Ortayı yaptı. Ve şükürler olsun ki kale alanı önünde 16 numaralı formayı taşıyan oyunculara Vinicius topa dokunamadı ve top yandan dışarı gitti. Mutlak bir gol pozisyonuydu sevgili dinleyenler.

Evet, şimdi kalecimiz Ederson. Kale vuruşunu kullanma hazırlığında. İleriye doğru gelen topta bir faul beklentimiz var. İtalyan hakem oyunu devam ettirdi ve karşı tribünler önünden şimdi Lyon takımı Vinicius'la taç alışını kullandı Diakate'ye doğru. Diakate topu havalandırıyor. Karşılıyoruz birinci pozisyonda Kante ile. Greenwood geldi o bölgeye doğru. Greenwood bir ikili mücadeleye girdi. Faul beklediler. Oyun devam etti. Top onlardaydı. Avantaja bıraktı maçın hakemi. Topu sağ tarafa doğru gönderiyorlar. Nice top aldı. Sağ çizgiye doğru gönderdi. Neuman hareketlendi. Karşısında Brown var. Bravo Brown. Ayak koydu. Ardından Neuman bir faul yaptı ama hakem oyunu devam ettirdi değerli dinleyenler. Şimdi Nice'a. Rakip yaralandı. Sağ kanatta top çeviriyor Lyon. Lyon Nice geriye doğru döndü. Kluivert'a doğru. Kluivert şimdi ortalana doğru gönderiyorum. O noktada Tesman. Tesman'dan Niakate'ye. Niakate sol tarafa doğru dönüyor. Fofana topu aldı. Fofana pasını verdi. İleri çıkan Vinicius. O da ortalana doğru Tesman'a. Tesman tekrar sol tarafa doğru. Sol çizgiye doğru gönderdi Fofana. Fofana onu birinci pozisyonda karşılıyoruz. Semedo'yla duvar pası yapmayı başardılar. Ardından da Vinicius tekrar Fofana'ya verdi. O da geriye doğru oynadı Morton'a. Şimdi Morton yaklaşıyor. Sol tarafa doğru gönderiyor. Orta ceza sahamıza doğru. Şiklinyar kale alanının önünde topu karşıladı. Ve bu topu tribünlere doğru gönderiyor. Karşı tribünler önünden taca dışına Olympique Lyon takımı şimdi kullandı. Ama bu arada sevgili dinleyenler hakem oyunu durduruyor. Maurizio Mariani oyunu durduruyor. Ve taca dışını Fenerbahçe'nin kullanacağını belirtti. Semedo sağ kanattan şimdi taca dışını kullanma hazırlığında. Yer alanımızın ortasından orta yuvarlağın sağına doğru taca dışını kullandı. Önünü boşalttı. Moritz sol tarafa doğru Oğuz Aydın'a gönderiyor. Talisca sağ kanatta hareket halinde. Oğuz Aydın savunmanın üstüne doğru gitti. Bıraktı Arşi Brown'a. Şimdi bir vuruş. Kaleciden dışarı gitti korner. Arşi Brown sol çaprazdan çok sert vuruyor. Ve kaleci Gayf topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeliyor sevgili dinleyenler. Çok iyi geldi Fenerbahçe. Oğuz Aydın sol kanattan yaklaştı. Solunda bindirme yapan.

Brown'a verdi. Brown ceza sahasına girdi. Sert vurdu. Şimdi korneri Fenerbahçe sol kanattan kullanacak. 20. dakika durum 0-0. Gol arıyoruz. Oğuz sağ kanatta. Geldi, korneri kullandı. Arka tarafa doğru. Top direği sıyırdı. Direğe de temas etti. Dışarı gitti. Sağ kanatta Greenwood topu aldı. Greenwood şimdi. Greenwood sert vuruyor. Önündeki iki rakibine de çarptı top. Ve oyun alanının dışına gitti. Sağ kanattan Fenerbahçe şimdi bir taç atışı kullanacak. Bu dakikalarda oyunda etkiliyiz Fenerbahçe ile. Az önce yan direkte üst direğin birleştiği köşeye top çarptı. Ve oyun alanına geri geldi sevgili dinleyenler. Şu anda Tolisso yerdeydi. Bir faul kararı mı verdi acaba maçın hakemi diye bakıyorum. Mariani Talişka'da çünkü hakeme itiraz ediyordu. Az önce gole çok yaklaştık ve kaleci Gaif, Dominik Gaif gole izin vermedi. Evet, oyun devam ediyor. 21. dakika, Olympic Lyon 0, Fenerbahçe 0. Karşı tribünler önünde yerde bir oyuncumuz var, Greenwood. Ama hakem oyunu devam ettirdi. Şimdi Openda tek top oynadı. Sol kanattan geliyor Olympic Lyon. Fofana hareketlendi. İki oyuncuyla karşıladık. Tekrar Vinicius sol tarafa doğru. O noktadan orta Kante topu. Şimdi sevgili dinleyenler karşıladı ama elini kullandı. Öyle tahmin ediyorum ki hakem hemen oyunu durduruyor. Tolisso ortayı yapmıştı. Ve karşı tribünler önünden şimdi taç çizgisine 5-6 metrelik bir mesafeden serbest vuruşu kullanacak Olympic Lyon takımı. Fofana topu almıştı ama hakem daha ben izin vermedim diyor. Fofana ceza sahasının soluna doğru topla birlikte gidiyordu. Hayır dedi daha ben. Serbest vuruşun kullanılmasına izin vermedim dedi maçın hakemi. Olympic Lyon takımı yine bütün hatlarıyla ceza sahamızın çevresinde. Biz de bütün hatlarımızda ceza sahamızdayız. Vedat Muriç de geldi savunmamıza yardıma. Serbest vuruş kullanılmak üzere. Nice kullandı. Kaleci Ederson topu kontrol etmeyi başarıyor yere doğru kapanarak. Ve şimdi sağ tarafa doğru gönderiyor Semedo'ya. Semedo uzun bir top gönderdi. Hareketlenen Greenwood, o noktada Vinicius kafayı vuruyor. Top Fofana'ya geliyor. Fofana'dan Niakate'ye. Kendi yaralarında Olympic Lyon takımı. Morton topu aldı. Pas atacak, arkadaşlarını arıyor. Bu bölümde alanları iyi kapatıyoruz. Yakın oynuyoruz rakip oyunculara. Ve şimdi Niakate. Niakate'den sol iç boşluğa doğru gönderilen bir top. Tolisso. Ondan Fofana'ya. Fofana ceza sahamızın sol tarafındaki boşluğa doğru gönderdi. Openda offside. Bayrağı kalkıyor Openda için. En direkt serbest vuruş kullanacağız. Openda hareketlendiği anda bu bayrak da doğru bir bayrak. Sevgili dinleyenler, offside pozisyonundaydı. Yardımcı hakem de iyi yakaladı. En direkt serbest vuruşu Şikrinyar'la kullanıyoruz. Ceza sahamızın sağ köşesinden. Ve ardından Oğuz topu kontrol etti sol kulvarda. Topu taşıyor çevre kontrolü yaparak. Bindirme yapan Archie Brown'a bıraktı. Archie Brown şimdi gerilerden destek var. Topu alan futbolcu Guendouzi. Guendouzi tekrar Oğuz'a. Oğuz solda Archie Brown top istiyor. Bıraktı ona doğru. Karşısında Nice vardı. Geriye doğru Guendouzi. Guendouzi orta alana doğru döndü. Şikrinyar ileride. Rakip yan alanda pas yapıyoruz. Sağ kanatta Greenwood. Onu karşılayan Vinicius. Greenwood'dan Şikrinyar'a. Şikrinyar'dan Greenwood'a. Greenwood şimdi sol ayağıyla sol tarafa doğru mükemmel bir pas attı. Ceza sahasının sol tarafındaki boşlukta Oğuz topu yakaladı. Oğuz Nice karşısında. Oğuz Nice arasındaki ikili mücadele. Oğuz'un ortası Nice'a çarpan top taca gidiyor. Hayır çıkmadı. Son anda yakaladık Oğuz'la. Oğuz ortayı yaptı. Kafa vuruşu son anda. Ardından Vedat Muriç vuruyor ve topu alana gidiyor. Vedat Muriç'in golüyle 24. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Önce kafayı vurdu Vedat Muriç. Kaleci Gaif'ten döndü. Sonra kaleciden dönen topu tamamlıyor Vedat Muriç. Ve top Lyon ağlarına gidiyor sevgili dinleyenler. 24. dakikada Vedat Muriç'in kaydettiği golde Fenerbahçe Lyon deplasmanında 1-0 önde. Dakika 24. Greenwood'un mükemmel bir pası sağ kulvardan sol tarafa doğru. Oğuz yakaladı. Ardından savunma.

Tekrar Oğuz'a gelen top. Oğuz ortayı yaptı. Muriç yükseldi, kafayı vurdu. Kaleci Gayf'tan dönen topu Muriç tamamlıyor ve top Olympic Lyon alanına gidiyor. Olympic Lyon 0, Fenerbahçe 1. 24. dakikada Fenerbahçe golü buldu ve Olympic Lyon taraftarları susarken gurbetçilerimiz, taraftarlarımız şu anda Olympic Lyon stadını inletiyor. Çok güzel bir kafa vuruşu sonrasında kalecinin karşıladığı topu iyi takip etti Vedat Muriç. Ve Fenerbahçe 1-0 önde Olympic Lyon deplasmanında. Kaleci Gayf şimdi topu rakip yarı alana doğru gönderdi. Olympic Lyon beraberlik golü için risk alacaktır. Bu da hızlı oyuncularımız için avantaj olacaktır. Oğuz Aydın gerçekten mükemmel bir orta yaptı. Oğuz Aydın maça iyi de başladı. Sol kanadı iyi kullanıyor. Archie Brown da açıkçası ona çok iyi destek veriyor. 26. dakikadayız. Vedat Muriç'in 2 dakika önce kaydettiği golle 1-0'lık üstünlüğümüz sürüyor. Archie Brown yüzü kendi kalesine dönüp şu anda rakibiyle mücadelesinden galip ayrıldı. Nefis sıyrılıyor. Pas verirken hata yapıyor. Ardından Olympic Lyon hata Nuyamah'la başladı. Ceza sahamızın sağ köşesinde ortaya doğru gönderdi. Morton topu aldı. Bıraktı sol tarafa doğru. Şimdi Fofana ceza sahamızda sert vuruyor. Kalecimiz kontrol etmeyi başardı. Fofana ile Olympic Lyon gol aradı. Ceza sahamızın içinden sol taraftan ama ceza sahası sol yan çizgisine yakın bir noktadan sert bir vuruş yaptı. Yerden düzgün bir vuruştu ve kalecimiz Ederson topu kontrol etmeyi başardı. Şu anda da top Olympic Lyon kalecisi Dominik Gayf'a geldi. O da hemen oyun kuruyor sevgili dinleyenler. Olympic Lyon takımı hiç beklemediği bir anda golü kalesinde gördü. Fenerbahçe 1-0 önde ve bu üstünlüğümüzü koruyalım. Şimdi Olympic Lyon top kaybı yaptı yer alanımızda. Bir hatamız daha başlıyor. Greenwood'la. Greenwood'dan Talişka'ya. Talişka'dan Kante'ye. Kante orta yuvarlan hemen sağında orta çizgi üzerindeydi. Bıraktı Şiklinyar'a. Şiklinyar'dan Semedo'ya. Semedo sağ çizgiye doğru döndü. Greenwood tekrar Semedo. Semedo alıyor topu. Geriye doğru oynuyor. Kaleci Ederson'a pres var. O noktada Openda'dan. Ederson hemen sol tarafa doğru topu gönderdi. Böylelikle ayağından çıkardı topu. Topu alan futbolcumuz Archie Brown'du. Ake şimdi. Ake'den Gendouzi. Gendouzi'den Ake'ye. Ake yerden yuvarlıyor. Tek top Muriç'ten. Orta yuvarlağın gerisine kadar gelmişti Muriç. Gendouzi'ye. Gendouzi sol tarafa doğru. Greenwood hareketlendi. Vinicius onu karşıladı. Birinci pozisyonda bıraktı Talişka'ya. Talişka boşluk aradı. Bulamadı. Tekrar bıraktı Semedo'ya. Semedo sağ tarafa doğru. Ceza sahasının sağ köşesi. Orada Greenwood. Semedo'ya aktardı topu. Onun ortasında top kornere gidiyor. Semedo'nun sağ kanattan ortasında top kornere gidiyor değerli dinleyenler. Bu topu karşılayan futbolcu Morton'du. Ve şimdi sağ kanattan bir duran top daha kullanacak Fenerbahçe. Vedat Muriç'in karşılaşmanın 24. dakikasında kaydettiği golle Olympic Lyon karşısında temsilcimiz Fenerbahçe 1-0 önde oynuyor. Greenwood sağ kanattan korneri kullandı. Kale alanının arka köşesine doğru gelen top. Bir kafa ve gol! Gol, gol, gol Archie Brown. Fenerbahçe durumu 2-0 yapıyor sevgili dinleyenler. Fenerbahçe Archie Brown'la skoru 2-0'a getiriyor. Olympic Lyon şokta. Fenerbahçeli oyuncular, Fenerbahçeli taraftarlar büyük sevinç yaşıyor. Archie Brown golü atan oyuncu. Sağ kanattan Greenwood korneri kullandı. Arka tarafa doğru gelen top en arkada yükselip kafayı vuran futbolcumuz Archie Brown ve topu ağlara gönderdiği anda Fenerbahçe 2-0 öne geçti. Olympic Lyon kendi sahasında büyük şok yaşıyor. 28. dakika, 24. dakikada Vedat Muriç de 1-0 öne geçmiştik. Şimdi 28. dakikada durumu 2-0 yapıyoruz. Lyon gerçekten çok büyük bir şok yaşıyor şu anda. Oyun tekrar başladı. Avantaj Fenerbahçe'de. 28 dakikada durumu 2-0'a getirdi Fenerbahçe. Bu karşılaşmanın her türlü

galibiyette, her skorla alacağı galibiyette Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılacak ve önümüzdeki dönemde Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la birlikte mücadele edecek sevgili dinleyiciler. Kerem Aktürkoğlu ve Asensio sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe'de forma giyemiyorlar. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Sağ kanattan Semedo, taç atışı sonrasında gelen topu ileri doğru gönderiyor, ondan Kante'ye. Openda geldi orta yuvarlığa doğru, topu aldı arkadaşı, Tesman'a kazandırıyor. Tesman'dan orta yuvarlığa doğru gönderilen top. O noktada Morton. Şimdi sağ tarafa doğru hareketlenen Nice. Nice'ın önünü Oğuz'la kapattık. Nice de hemen topu ayağından çıkardı Tesman'a. Tesman'dan Kluivert'a, Kluivert'tan şimdi Niakate sol tarafa doğru gönderdi. O noktada Fofana hareketlendi. Fofana'dan tekrar Niakate'ye. 2-0'lık üstünlüğü var Fenerbahçe'nin. 31. dakika başladı ve Tesman topu aldıktan sonra sağ tarafa doğru gönderdi. Nice topu alıyor. Nice sık sık ileri çıkmaya çalışıyor. Ama sevgili dinleyenler, bugün Lyon'un hücum anlamında açıkçası şu ana kadar sadece bir ceza sahasının dışından olmak üzere Fofana'nın iki şutunu izledik. Her ikisinde de kalecimiz Ederson başarılıydı. Greenwood'un birinci golde sağ iç boşluktan diagonal bir pası sol tarafa doğru Oğuz'a, mükemmel bir pastı ve Oğuz'un ortasında da Muriç kafayı vurdu. Kaleciden dönen topu Muriç yine tamamladı ayaklarıyla ve değerli dinleyenler 1-0 öne geçmişti. Fenerbahçe 24. dakikada Vedat Muriç'te, 4 dakika sonra sağ kanattan Greenwood'la Fenerbahçe bir korner kullandı. Arka direkte bomboş kalan Archie Brown yükseldi, kafayı vurdu ve top ağlara gitti. Bu golle de Lyon karşısında 2-0 öne geçti temsilcimiz Fenerbahçe. Nice şimdi ileri doğru gidemedi, karşısında Oğuz vardı. Geriye doğru dönüyor Kluivert. Kluivert'tan Musa Niakate, dönüyor Vinicius'a, Vinicius'tan Fofana'ya. Fofana kendi yaralana doğru dönmek zorunda kaldı. O noktada Tolisso en geriye doğru gönderiyor Kluivert'a. Kluivert pas atacak, arkadaşlarını arıyor. Orta yuvarlağın hemen solundan ileriye doğru rakip yaralana geçen Niakate topu aldı. Yerden bir pas, ardından da maçın hakemi bir sarı kart çıkartıyor. O sarı kartı gören oyuncumuz kaptan Şikrinyar. Sevgili dinleyenler, 31. dakikada Şikrinyar bir sarı kart görüyor. Rakibini çekerek durdurduğu gerekçesiyle maçın hakemi Şikrinyar'a 32. dakikada bir sarı kart çıkarttı. 33. dakikadayız şu anda. Olimpik Lyon bir serbest vuruş kullanacak yaralanımızın ortasından. Ama hafif sol çaprazdan serbest vuruşu şu anda kullandılar. Kale alanı önüne doğru. Vedat Muriç geldi, kafayla topu oyun alanının dışına gönderiyor. Ama onun da öncesinde hakemin düdüğünü duyuyorum. Sevgili dinleyenler, 33. dakika, top bizde. 2-0'lık üstünlüğü var Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon deplasmanında. İlk maç Kadıköy'de 1-1 tamamlanmıştı ve şimdi serbest vuruş kullanıldığı anda bir offside tespit edildi. En direkt serbest vuruş kullanıldı. Ardından Vinicius topa dokunmuştu. Kendi ceza sahasına doğru gelen topu Niakate uzaklaştırdı ama Greenwood sağ kanattan ceza sahasına girdi. Greenwood ayakta kaldı. Greenwood, top onun ayaklarından mı dışarı çıktı diyorum diye bakıyorum. Hayır, korner, evet. Bizim olması lazım top ve hakem korneri işaret etti. Sağ kanatta Greenwood, solda Oğuz. Gerçekten çok etkili oluyor sevgili dinleyenler. Topa benim buradan gördüğüm kadarıyla dokunan son oyuncu Vinicius'tu. Yardımcı hakemi yakaladı ve şimdi sağ kanattan Greenwood korneri kullandı, kale alanına yükseldik, kafayı vuramadık. Talisca çeviriyor, ardından savunmadan seken topu kaleci Gaif aldıktan sonra hemen ileriye doğru gönderiyor hareketlenen Fofana.
O sol tarafa doğru gönderdi. Openda. Openda şimdi ceza sahasının sol köşesinde. Arka tarafa doğru orta. Kafa vuruşu. Korner mi diye bakıyorum. Değerli dinleyenler. Olympique Lyon bir korner kazanıyor. Ceza sahasına doğru. Tesman'a doğru bir orta. Orada Ake'nin müdahalesi. Archie Brown'un. Ake'nin değil. Ake de oradaydı ama. Archie Brown'un kafa vuruşu sonrasında. Top oyun alanının dışına gitti ve sol kanattan şimdi korneri kullanacak Olympique Lyon. Bütün hatlarımızla ceza sahamızdayız. 11 oyuncumuzla ceza sahamızın içinde. Sol kanattan korner kullanılmak üzere. Kale alanına doğru orta yapıldı. Ters bir vuruş direkten geri geldi. Greenwood uzaklaştırıyor. Ters bir kafa vuruşu. Top direkten geri geldi sevgili dinleyenler. Dakika 35. Şimdi Fofana sağ kanattaydı. Aldı topu, bıraktı önündeki arkadaşlarına ama savunmamız bu topu karşılıyor. Şimdi Vedat Muriç sol kanatta. Vedat Muriç'ten de Niakate topu aldıktan sonra kaleci Gayf arkadaşlarına sakin olun şeklinde işaretler yaptı. Şimdi karşı tribünden önünden Vinicius çıkacak ama yanına sokulan arkadaşlarına pas vermeyi tercih etti. Morton topu aldı. Tesman top istiyor. Uzun top. Sol tarafa doğru. Topu alan Fofana. Yarı alanımızda. Taç çizgisinin birkaç metre içinde. Semedo ile Genduzi ile karşıladık. Bir duvar pası yaptılar. Semedo sonrasında Fofana dokunuyor ve out. Kale vuruşunu Ederson kullanacak. Az önce ters bir kafa vuruşu geldi Vedat Muriç'ten. Top direkten geri geldi. Sevgili dinleyenler, başının arkasıyla Vedat Muriç topu uzaklaştırma düşüncesindeydi. Şans bizim yanımızdaydı. Vedat Muriç'in 24 ve Archie Brown'un 28. dakikada kaydettiği gollerle Fenerbahçe'nin Olympique Lyon deplasmanında 2-0'lık üstünlüğü sürüyor. Şu anda 37. dakika. İlk yarıda son 8 dakikanın içindeyiz. Sol tarafa doğru topu gönderiyoruz. Gönderiyor Olympique Lyon. Biz de sağ kanattan karşıladık. Şimdi son çizgiden sol kanattan bir orta geldi ceza sahamıza doğru. Archie Brown kafayla karşılıyor. Kante. Kante'den gelen topu ceza sahamızın solunda Fofana aldı ama Greenwood araya girdi. Nefis sıyrıldı iki rakibinden de. Greenwood sağ kanattan topu götürüyor. Greenwood topa bastı. Kaptırdı. Morton topu alıyor. Orta yuvarlağın solundan yarı alanımıza geçiyor. Morton hareketi halinde. Bıraktı soluna doğru. O noktada Tolisso. Tolisso'dan sol çizgiye doğru Fofana'ya. Semedo onu karşıladı. Fofana. Fofana. Ortasını yaptı arka tarafa doğru. Top oyun alanının dışına gidiyor. Bugün şu dakikaya kadar gerçekten Fenerbahçe takım halinde çok iyi mücadele etti. Ama Greenwood'a ayrı bir parantez açmak lazım. Mükemmel bir futbol ortaya koyuyor Greenwood. İki golde de var. İlk golün öncesindeki diagonal pası Oğuz Aydın'ı orta yapmak için müsait bir pozisyona sokmuştu. Ardından ikinci golde korneri etkili kullandı. Arka direğe doğru Archie Brown kafayı vurmuştu. Greenwood gerçekten şu ana kadar son derece başarılı bir performans sergiliyor. Değerli dinleyenler. Kluivert topu aldı. Sağ çizgiye doğru çıkmaya çalışıyor Olympique Lyon. Ceza sahamıza doğru gönderilen uzun top. O noktada kale alanını terk eden Ederson elleriyle topu kontrol ettikten sonra bıraktı Ake'ye. Yan alanımızın ortasında Ake'den Kante'ye. Kante'den Talisca'ya. Talisca bırakıyor Genduzi. Tek top Ake. Karşılaşmanın 39. dakikası. Archie Brown topu aldı sol çizgide. Tekrar geriye doğru dönüyor. Panik yapmak için hiçbir sebep yok. 2-0 öndeyiz. Tam tersi panikleyecek takım Olympique Lyon. Fenerbahçe'nin bu skordan bu dakikadan sonra çok sakin bir şekilde bulacağı kontrataklarla rakip kaleye gitmesi gerekiyor. Bir de savunmada dikkat etmesi gerekiyor sevgili dinleyenler. 2-0'ı yakalamak Olympique Lyon deplasmanında hiç de kolay değil gerçekten. Fenerbahçe bunu 28 dakikada yakalamayı başardı. Vedat Muriç'ten şimdi sağ kanada
Semedo'ya. Semedo'ya

arkadan Fofana'dan bir müdahale var. Hakem faulü veriyor. Serbest vuruşu sağ kanattan biz kullanacağız. Fofana Semedo'dan özür diledi. Karşı tribünden önünden taç çizgisinin birkaç metre içinden. Şimdi Fenerbahçe serbest vuruşu kullanma hazırlığında. 40. dakika başladı. Top Ederson'da. Ederson topu sol ayağıyla rakip yaralana doğru gönderdi. Bu topu takip eden oyuncumuz yok. Ve kaleci Dominik Gayf topu aldıktan sonra önündeki Vinicius'a bıraktı. Vinicius'tan geriye doğru bir pas. Niakate. Niakate orta yuvarlığa doğru sürdü topu. Talisca karşısında tekrar sol tarafa doğru gönderiyor. Vinicius topu aldı, bıraktı Fofana'ya. Karşı tribünler önündeki taç çizgisinin bir metre içinden geriye doğru dönmek zorunda kaldı. Semedo onu karşılamıştı çünkü. Şimdi tekrar çıkmayı deniyorlar. Kluivert topu alıyor. Kluivert baktı boştaki arkadaşlarına. Enlemesine bir pas yaptı Niakate ile. Musa Niakate sol çizgiye doğru dönüyor Vinicius'a. Vinicius 2-0 önde Fenerbahçe. Ortaya doğru bıraktı. Tesman bırakıyor. Tesman, Tolisso şimdi. Tolisso yaklaşıyor. Tekrar Tesman. Topuk pası düşündü. Pres yapıyoruz. Tesman, Tolisso. Şimdi bir şut ve çok zor da olsa çok iyi karşılıyor. Ederson tek yumrukla karşılıyor. Avucunun içiyle karşılıyor. Toptaca gidiyor. Bravo, gerçekten Ederson bravo. İki top çıkardı, ikisi de gollük şutlardı. Çok sert şutlardı. Ederson tecrübesini, farkını ortaya koydu. Sol kanattan geliyor Fofana. İki oyuncumuz karşısında. Orta geldi. Şikliniar topa yükseklik kazandırıyor. Ceza sahası içinden Tesman'ın ortası vardı. Ardından serbest vuruş kazanıyoruz. Savunmadan çıkan Niakate öyle bir yükseldi ki ve de öyle bir faul yaptı ki Talisca'ya, hakem bu pozisyonu kaçırmadı. Az önce Morton'un çok sert vuruşu sonrasında gerçekten sağ elinin içiyle, avucuyla topu kornere çelmeyi başardı Ederson. Çok iyi karşıladı topu kısacası. Fenerbahçe rakip yan alanda şu anda. Top Tolisso'daydı. Tolisso Niakate'ye bırakıyor. Rakip yan alanda 5-6 oyuncuyla pres yapıyoruz. Çıkartmamaya çalışıyoruz. Sol tarafta Openda hareketlendi. Bravo Şikliniar. Top taca gidiyor ve karşı tribünler önünden kendi yan alanının son metrelerinden şimdi taca dışını kullanmak üzere Olympique Lyon takımı. Vinicius kullandı. 43. dakikaya girmek üzereyiz. Morton topu alıyor. Sağ tarafa doğru aktaramıyor. Savunmamız topu aldı ama kaybettik topu. Şimdi Morton, hayır, Tesman sokuldu. Sol tarafa doğru bıraktı Fofana. Fofana ceza sahamıza girdi. Semedo karşısında. Fofana topu kaybetti. Semedo uzaklaştırdı. Bravo. Çok tehlikeli bir oyuncu Fofana. Top ona geldiğinde gerçekten etkili işler yapıyor. Birebir de etkili oyuncular, ufak tefek. Cüssesiz bir futbolcu ama çok sert şutlar çıkarabiliyor. Sağ kanattan şimdi 43. dakikada karşı tribünden önünden Vinicius rakip yan alandan bir taç atışı kullandı. Geriye doğru Tolisso topu aldı. Pas atacak arkadaşını arıyor. Sol iç boşlukta yanına sokulan arkadaşına doğru verdi. Ceza sahamıza doğru yaklaşmaya çalışıyorlar. Openda topu aldı. Pas hatası, Gendouzi ile kaptık. Şimdi Vedat Muriç orta yuvarlağın içine girdi. Rakip yan alana geçmeye çalışıyor. Geçtiği anda yerde kaldı. Oyunu devam ettiriyor mu hakem? Hayır, hayır. Devam ettirmiyor. İki rakip oyuncu orada Muriç'i sıkıştırmıştı. İtalyan hakem oyunu durduruyor. Sevgili dinleyenler, orta yuvarlağın içinden serbest vuruşu kullanacağız. 44. dakika içindeyiz. 24. dakikada Muriç'in attığı golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Ardından 4 dakika sonra Archie Brown'un kafa golü geldi. Fenerbahçe 2-0 önde. Olympique Lyon deplasmanında Şampiyonlar Ligi playoff revanş karşılaşmasında. Fenerbahçe burada Lyon'u mağlup ettiği takdirde Şampiyonlar Ligi'ne kalacak ve Galatasaray'la birlikte ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek sevgili dinleyenler. Geri pasları sonrasında top kalecimize geldi. Ederson topu ileriye doğru gönderdi ama Vedat Muriç'in topu kontrol eder.

0: giderken eliyle Muriç'in değil Talişka'nın, düzeltiyorum, Talişka'nın eliyle, daha doğrusu dirseğiyle topa avantaj sağlayarak sahip olduğunu düşündü hakem. Bu arada dakika 45, Olympique Lyon topu sol tarafa doğru gönderdi. Fofana topu aldı, sıyrıldı Greenwood'dan. Fofana ortayı yaptı. Kafa vuruşu etkili değil. Savunmamız topu Kante ile ceza sahasının dışına çıkartıyor Greenwood'a. Greenwood ceza sahamızın içine kendi soluna doğru gönderdi. O noktadan Kante topu ileriye doğru vurdu. Kluivert savunma derinliğinde topu aldıktan sonra 45. dakikadayız. Biraz sonra kayıp zamanı gösterecek 4. hakem. Ardından Morton pas atacak, arkadaşlarını arıyor. Elleriyle arkadaşlarının hareket halinde olabileceği alanları belirttikten sonra sol tarafa doğru bıraktı. Fofana, Fofana'dan Vinicius'a. 3 Lyon'lu içeride dikkat etmemiz lazım. Sol kanatta bir pas ceza sahasının sol köşesinden kaleye doğru sert vuruş Desmond'dan, top savunmamızdan dışarı çıkıyor. Bir dakikalık kayıp zaman gösterdi. Maçın 4. hakemi Luca Zuffelli. Olympique Lyon'lu taraftarlar suskun. Taraftarlarımız, gurbetçilerimiz son derece keyifleri yerinde. Kluivert şimdi orta yuvarlakta topu aldı. Bıraktı Niakate'ye. Niakate pas atacak, arkadaşını arıyor. İleriye doğru gönderemedi. Geriye doğru döndü tekrar Kluivert'a. Ondan Nice'a. Nice sağ tarafa doğru döndü. Noema maçın 20. dakikasına kadar çok etkiliydi ama ondan sonra o etkisini kırdık. Şimdi bir dakikalık kayıp zamanın tamamlanmasını bekliyoruz. İlk yarının son düdüğü için sevgili dinleyenler. Taç atışı kazanıyor Fenerbahçe. Son dokunan Noema ve sol kanattan Archie Brown taç atışını kullanacak. Ama ilk 45 dakikanın son düdüğünü çalmak üzere İtalyan hakem şu anda sol kanatta, sol taç çizgisi yakınlarında bir oyuncumuz yerde kaldı. Kante ve maçın hakemi de ilk yarının son düdüğünü çalıyor değerli dinleyenler. 24. dakikada Vedat Muriç'in, 28. dakikada Archie Brown'un kaydettiği gollerle ilk yarı skoru Olympique Lyon 0, Fenerbahçe 2. İkinci yarıda tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Reklamlar.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
6: kripto. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
7: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
8: Evet. Şimdi okullu olduk diyor Dani.
9: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
10: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Reklamlar.
11: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, Sigortam net.
6: Ooo, her yerden sipariş aldık.
7: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
6: Tabii ya.
7: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
6: Tami.
7: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
8: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
1: Reklamlar.
9: Sevgili dinleyenler, Lyon'dan bir kez daha iyi akşamlar. Olimpik Lyon Fenerbahçe mücadelesinin ikinci yarısı yaklaşık 15 saniye önce başladı. Fenerbahçe 24. dakikada Vedat Muriç, 28. dakikada Arşi Brown'un kaydettiği gollerle 2-0 üstün ve iki takım da ikinci yarıya ilk yarıdaki kadrolarıyla başladı. Orta yuvarlakta bir top kapma mücadelesi oldu. Top bizim oyuncularımıza kaldı ve sol kanatta şimdi Arşi Brown topu aldıktan sonra Kante geriye doğru bırakıyor. O noktada Ake'den de Ederson'a bir geri pası var. İkinci yarıya da özgüvenle başladı oyuncularımız. 2-0'ın da rahatlığıyla sahadayız sevgili dinleyenler. Ve şimdi Guendouzi topu aldı, sol tarafa doğru bıraktı. Sol kanattan geliyor Fenerbahçe. Ceza sahasında sadece Vedat Muriç var. Sol kanattan birinci Vedat Muriç'e doğru bir orta geldi. Bir elle oynama itirazı var. Penaltı bekliyoruz. Ardından maçın hakemi şu anda VAR hakemiyle konuşuyor ama oyun da devam ediyor. Elle oynama itirazları var sevgili dinleyenler. Orada Niakate bir müdahale yapmak isterken yerdeyken top ona çarptı sevgili dinleyenler. Ve İtalyan hakem şu anda VAR hakemiyle konuşuyor. VAR'da da pozisyon inceleniyor. Bekleyin diyor, bir penaltı incelemesi yapılıyor sevgili dinleyenler. Marco Di Bello VAR hakemi, inceleme yapıldı, penaltı yok kararı çıktı, oyun devam ediyor. İkinci yarının üçüncü karşılaşmanın 48. dakikası başladı ve şimdi topla birlikte Ake rakip yer alanda, ardından topu kaptırıyoruz. Sol kanattan Morton topu orta yuvarlağın solundan aldı, sağ tarafa doğru Noyama'ya gönderdi. Noyama ceza sahamıza doğru yaklaşıyor. Arşi Brown karşıladı. Ortası ceza sahamıza doğru. Ceza sahamızın sol tarafındaki boşlukta Openda topu karşıladı. Aldı. Şimdi bırakıyor o noktaya doğru ileri çıkan Vinicius'a. Vinicius'tan da Morton'a. Orta yuvarlağın, daha doğrusu rakip yer alanımızın ortasından sol çizgiye doğru tekrar Openda'ya bir pas. Openda iki oyuncumuzla mücadelesini kazandı. Openda'nın ortası. Kalecimiz Ederson yakın köşede çok rahat bir şekilde topu kontrol etmeyi başarıyor. Ederson, her ikisi de Fofana'nın olmak üzere.

Biri ceza sahasının içinden, diğeri ceza sahasının dışından. Çok önemli iki şutu karşılamayı başardı. Bir de Morton'un şutu vardı ki en tehlikelisi oydu. Sevgili dinleyenler, onu da avuç içiyle karşıladı, kornere gönderdi. Sağ kanattan bir kez daha Lyon geliyor. Orta içeriye doğru, ceza sahamıza doğru. Semedo yükseldi, topu yumuşattı. Ve kale alanında Ederson yükselip bu topu kontrol etmeyi başarıyor. Talişka sağ kanada doğru gönderdi. Greenwood aldı, rakip ceza sahasına doğru sokuluyor şimdi Greenwood. Greenwood penaltı noktasına doğru bıraktı. Savunma o noktada, Kluivert hata yapmıyor ve top taca gidiyor. Sağ kanattan 49. dakika içinde taca dışını kullanacağız değerli dinleyenler. Sağ kanattan Semedo geliyor bu taca dışını kullanmak için. 2-0'lık üstünlüğü sürüyor Fenerbahçe'nin. Semedo topu aldı. Hemen yanına sokulan Greenwood'a, araya giren Fofana, ama sonrasında Şiklinyar topu arkadaşlarına kazandırmak isterken kontrolsüz bir şekilde topa dokundu. Top taca gitti. Taca dışı el değiştiriyor böylelikle. Sol kanattan taca dışını Vinicius kullandı. Bir göğüs pası Openda'dan, araya Kante giriyor. Pas vermek isterken rakibine çarpan top, daha doğrusu Semedo'ya çarpan top Olympique Lyon'da oyuncularda kaldı. Ardından bir faul var. Serbest vuruşu Olympique Lyon takımı kendi yarı alanından kullanacak. Morton yerde kalmıştı Talişka ile ikili mücadelesi sonrasında. Serbest vuruş kullanıldı Vinicius'a. Vinicius rakip yarı alana geçti. Orta yuvarlağın içine doğru bıraktı Kluivert. Kluivert'tan hemen yanına kadar gelen Tolisso'ya. Ondan Morton'a. Morton sol tarafa doğru gönderiyor. Fofana topu aldı. İyi karşılamamız lazım. Döndü kendi ekseni etrafında. Fofana orta ceza sahamıza. Dokunamadılar Allah'tan. Wema dokunamıyor. Openda, o da hareketlenmişti. Topa dokunamadı. Gerçekten çok önemli bir pozisyondu. Openda son dokunamayan isim. Wema değil, Openda dokunamıyor sevgili dinleyenler. Ve bu tehlikeyi böylelikle savuşturuyoruz. 51. dakika. Lyon 0 Fenerbahçe 2. 24. dakikada Vedat Muriç. 28. dakikada Arşi Brown'un kaydettiği goller var. Şu anda topla oynama yüzdesi 60'a 40 Olympique Lyon lehine olsa da skorda üstünlük Fenerbahçe'nin. Sevgili dinleyenler, adım adım Şampiyonlar Ligi'ne yaklaşıyor Fenerbahçe. Ve şimdi Kluivert'a top. Kluivert kendi yer alanında. Yanına sokulan Tesman sol tarafa doğru gönderiyor. Fofana topu kontrol etti. Semedo karşıladı. Fofana pasını veriyor. O noktada Vinicius çevirdi içeriye doğru. Tekrar top Fofana'da kaldı. Ama az önce topun dışarıdan çevirildiğini belirtiyor maçın hakemi. Daha doğrusu dışarıdan, hayır, Openda'nın bir faul yaptığını belirtiyor. Çünkü Openda'ya bir sarı kart çıktı sevgili dinleyenler. Aslında topun da dışarıdan çevrilip çevrilmediği de tartışılır. Yardımcının bayrağı kalkmadı ama Openda'nın sarı kartını notlarım arasına alıyorum. 52. dakikada bu sarı kart çıktı. Sağ kanattan Semedo'yla bir taca dışı kullanacağız şimdi. Top Greenwood'daydı. Semedo'ya bıraktı. O Talişka'ya doğru taca dışını kullanıyor. Ardından Vedat Muriç Talişka'ya kazandıramadı. Kluivert topu kontrol etti. Yanındaki Nice'a doğru gönderiyor. Nice ortalana doğru gönderdi. Kante araya girdi. Kante tekrar topu sol taraftaki Oğuz'a doğru gönderdi. Oğuz Moyama karşısında ve top ondan taca gidiyor. Noema topu koştu, aldı, bıraktı. Arşi Brown'a taca dışının hemen kullanılması için, 2-0 yenik durumda olduğu için hızlı hareket etmeye çalışıyor Olympique Lyon'da oyuncular. Geçen her saniye bizim avantajımıza. Şimdi Arşi Brown soldan yaptı ortayı ceza sahasına doğru. Niakate kafayla karşıladı ceza sahasının dışına. Kante'den Genduzi'ye, Genduzi'den Ake'ye, Ake orta yuvarlığa doğru döndü. Şiklinyar'dan da Semedo'ya. Semedo sağ çizgiye doğru dönüyor Talişka'ya. Talişka ileriye doğru gönderdi, kontrol etti Vedat Muriç. Bıraktı sol tarafa doğru. Şimdi hareketlenen Oğuz Nice'la ikili mücadeleye girdi. Bekledi biraz Oğuz. Boştaki arkadaşlarına baktı. Gerilerden destek var. Kante topu aldı. Kante sokuluyor. Kante pasını verdi. Vedat Muriç sol çaprazda.

dediği gibi kaleye yönlendiremedi Greenwood topu ve şimdi kaleci Gaif tacanışını kale vuruşunu kullandı. Sol kanatta Vinicius, Fofana yerde kalıyor, karar faul. Semedo'nun hareketini faul olarak yorumluyor İtalyan hakem Mariani. Dakika 55 oldu. Dominic Gaif şimdi kendisine kadar gelen topu Kluivert'a yolladı. Kluivert'tan Niakate'ye, orta yuvarlan hemen solunda, sol çizgiye doğru gönderilen topta Vinicius pas atacak, arkadaşını arıyor. Vinicius baktı arkadaşlarına, sağ tarafa doğru Nuema. Nuema ceza sahamızın sağ tarafındaki boşlukta topu kontrol etti. Oğuz ve Archie Brown karşısında, Oğuz'dan sıyrıldı. Pasını verdi o noktada Tesman'a. Tesman ceza sahamıza girdi. Şimdi sol ayakla sert vuruyor. Savunmamız Kante ile topu ceza sahasının dışına çıkardı. Birinci pozisyonda topu karşıladık. Ardından Kante çıkarttı dışarıya. Top tekrar şu anda Kante'de. Topu alan sağ kanatta Vedat Muriç. Sık sık savunmamıza yardıma geliyor Vedat Muriç. Gerilere kadar geliyor. Rakibin pas trafiğini kapatmaya çalışıyor. Şimdi Talisca. Talisca yerde kaldı. Gözler hakemde, oyun devam etti. Ama Greenwood'un pası. Sol tarafta Oğuz hareketlendi. Şimdi Oğuz'a doğru bir pas. Oğuz ceza sahasına girdi. Çaprazdan gol pozisyonu. Vuruş üstten dışarı gönderiyor. Maçı bitirebilirdi Oğuz Aydın. Genduzi akıl dolu bir şekilde topu orta yuvarlan soluna doğru atılan topu aldı. Biraz ilerledi. Sol tarafa doğru Oğuz'a gönderdi. Yayın solundan Oğuz ceza sahasına girdi. Ama üstten dışarı gönderiyor. 3-0 yapıp durumu maçı bitirebilirdi belki de Oğuz Aydın sevgili dinleyenler. 2-0'lık üstünlüğümüz sürüyor. 56. dakikada Fenerbahçe 2-0 önde. Tesman topu aldı. Tesman sağ çizgiye doğru. Nuema hareketlendi. Ona orta yaptırmıyoruz. Korner. Bravo Archie Brown. Archie Brown boynunda avantajını kullanarak yattı ve topu kornere gönderdi. 56. dakika geride kalıyor. Dakika 57 oldu. Savunmamızla dikkatliyiz. Sağ kanattan korneri kullanıyorlar. Orta geldi kale alanı önüne doğru. Sekti bu top kafalardan. Ve şimdi hareketlenen Semedo topu ileriye doğru gönderdi. En geride Fofana var bu dakikada. Bırakıyor Morton'a. Morton sağ kanada doğru. Nuema göğsüyle kontrol etti. Taç çizgisi üzerinde kafayla topu önüne düşürmeye çalışırken topun oyun alanının dışına çıktığını belirtiyor yardımcı hakem bayrağıyla. Ve taç alışını biz kullanacağız sol kanattan. Archie Brown rakip yarı alana doğru baktı. Yarı alanımızdan Oğuz'a doğru taç alışını kullandı çizgiye doğru. Muriç'ten tekrar Oğuz'a. Oğuz'dan tekrar Muriç'e. Muriç bakıyor arkadaşlarına. Oğuz'a doğru. Oğuz şimdi tekrar soldan ceza sahasına girmek üzere. Açısını kaybeder gibi oldu. Geriye doğru çıkardı Genduzi. Genduzi vuruyor. Kaleci Gaif. Üçüncü gole çok yaklaşıyoruz. Oğuz az önce Genduzi'den aldığı topla pozisyona girmişti. Oğuz şimdi ceza yayına çıkartarak topu Genduzi'ye pozisyon sağladı. Ama bu pozisyonda da top kaleci Gaif'te kaldı. Sağ kanattan geliyor Lyon. Kaleye doğru sert bir vuruş var. Openda'dan kalecimiz topu kontrol etti. Sevgili dinleyenler, Ederson rahat oynuyor Fenerbahçe. Panik yapmıyor. Tam tersi panik yapan kendi saha ve seyircisi önünde 2-0 yenik durumda olan Olympique Lyon. Greenwood tekrar topu aldı. Greenwood götürüyor topu. Greenwood soldan ceza sahasında tam vuracağı anda bir müdahale geldi. Ardından da Kluivert topu taç çizgisine doğru taşıdıktan sonra ileriye doğru gönderdi ama top Oğuz'la bizde kaldı. Oğuz bıraktı Greenwood'da. Bu dakikada Greenwood sol çizgide sevgili dinleyenler. Şimdi Kante. Kante tekrar sol tarafa doğru mu verecek diye bakıyorum. Genduzi topu aldı. Genduzi'den Greenwood'a ileri çıkan Archie Brown. Archie Brown'a pres var. Top taca gidiyor. Taç bizim olması lazım. Hayır. Hakem Olympique Lyon'a veriyor. Az önce Greenwood soldan ceza sahasına doğru girdi. Son anda Niakate'nin ve orada Nice'ın mı tam olarak göremedim.

bir müdahalesi vardı. Nice'ın olsa gerek. Ve tam Greenwood pozisyona girip gol vuruşu yapacağı anda başarılı bir müdahale yaptı. Olympique Lyon'un sağ beki Nice. Sol kanatta Fofana ceza sahamıza doğru havalandırıyor. Openda topa dokunamadı. Topu alamadı. Ederson rahat bir şekilde kontrol etti. 59. dakika geride kalıyor. Biraz sonra oyuncu değişikliği olacak Olympique Lyon'da. Zakari Atekame oyuna girecek. Olympique Lyon'da sevgili dinleyenler, 13 numaralı formayla Atekame saha kenarına geldi, hazırlıklarını tamamladı. Ama henüz oyuncu değişikliği gerçekleşmedi. Son 30 dakika. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne yakın sevgili dinleyenler. Deplasmanda Lyon karşısında 2-0 önde. 24. dakikada Muriç, 28. dakikada Arjen Brown'un golleri var. Neuermann sağdan getiriyor topu. Neuermann ceza sahamızda. Orta yapmayı düşündü. İki oyuncumuza çarptı top. Şimdi Arjen Brown, Neuermann arasındaki ikili mücadele. Neuermann düştü. Avantaj sağladık. Topu aldık. Arjen Brown, Ake orada son derece başarılı hareketlere imza attı. Ardından Ake topu ileriye doğru gönderiyor ama bu top Kluivert'ta kaldı. Kluivert'tan Nice'a. Nice yanına sokulan Morton'a bırakıyor. Orta yuvarlağın hemen sağında rakip yer alanda Olympique Lyon takımı. Şimdi yerden bir pas. Sağ kanatta topu Tesman aldı. Tesman gerilerden gelen Neuermann. Neuermann ceza sahamıza doğru gönderdi. Ceza sahamızın önünden bir orta. Şimdi bir vuruş. Top ağlara gidiyor Fofana. 61. dakikada Fofana'nın kaydettiği golle durum 2-1'e geldi. Sevgili dinleyenler, gol 61. dakikada geldi. Notlarım arasını alıyorum. Dakika 61. İlk kez bu kadar iyi pas yaptı Olympique Lyon takımı. Ceza yayının sağından, ceza sahamızın sağ köşesine daha yakın bir noktadan. Nice'ın ortasında tek bir vuruşta Fofana sol ayağının içiyle kalecimiz Ederson'un soluna doğru gönderdi. Ve top maalesef ağlarımıza gidiyor. Olympique Lyon 2-1 yakaladı. Farkı 1'e düşürdü. İki değişiklik geliyor Olympique Lyon'da. Rama çıktı. Nice da çıkıyor. Sol kanadı, sağ kanadı düzeltiyorum. Tamamen değiştiriyor Fonseca. Oyuna Atakeme ve Budashi girdi. Bakalım bu değişiklikler ne getirecek? Kaçan gollere yanmayalım. Pozisyonlar bulduk iki kez. Üçüncü gole çok yaklaştık. Oğuz'la, Arjen Brown'la, Guendouzi ile. Ama değerlendiremedik. Az önce 61. dakikada Fofana ile farkı 1'e indirdi Olympique Lyon. Şu dakikalarda da maçın mutlak hakimi olduğunu söyleyebilirim. Sol tarafa doğru Fofana'ya bir pas. Bravo Fofana. Topu ayağından kaçırıyor. Evet, bir hamle gerekir mi İsmail Kartal'dan? Oyundan biraz düştüğümüz dakikalar, topu ayağımızda tutamadığımız dakikalar ve Fransa temsilcisi Olympique Lyon'un taraftarları da şu anda takımlarına tezahürat yapıyor. Sevgili dinleyenler, gol onları havaya soktu. Morton topu aldı, sağ tarafa doğru baktı. Yerden bir pas, araya giriyoruz Kante ile. Bravo. Kante topu kaybetti. Şimdi Olympique Lyon hata başlıyor. Budashi topu aldı, sağ tarafa doğru gönderdi. Sağ kanattan ceza sahamıza doğru bir orta. Ake karşıladı. Uzaklaştıramıyor Guendouzi. O bölgeden uzaklaştıralım. Oğuz topu ileriye doğru vurdu. Şimdi topu kontrol ettiler Niakate ile. Niakate'den yanına sokulan arkadaşı Tolisso. Tolisso sağ tarafa doğru gönderiyor. Morton. Morton da sağ çizgiye doğru döndü. O noktada Atakeme. Atakeme yanına sokulan Morton'a verdi. Şimdi sol tarafa doğru oyunun yönünü çevirdiler. Fofana ceza sahamızın sol köşesinde. Gönderdi topu, ortaladı ceza sahasına doğru. Savunmamız karşıladı. Vinicius ceza sahamızın solunda. Geriye doğru Fofana.

Fofana sokuluyor. Bıraktı arkadaşına. Oradan sol tarafa doğru. Vinicius'un ortası. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Durum 2-2'ye geliyor. Openda. Openda'nın kaydettiği golle durum 2-2'ye geldi. 64. dakika. Biz 4 dakika arayla 2 gol bulmuştuk. Olympique Lyon 3 dakika arayla skoru eşitliğe taşıdı. Offside. Evet, offside kararı çıktı sevgili dinleyenler. Offside kararı çıktı. Evet, bravo. İnceleme yapıldı ve offside bayrağının geç kalktığını sizlere söyleyelim. Durum 2-1. 2-1 öndeyiz. Çok dikkat edelim ama. Çok dikkat edelim. Çok dikkat edelim. Stat henüz yeni algıladı pozisyonun offside olduğunu. Tepki sesleri yükseldi ama resmen Openda savunmamızın arkasındaydı orta yapıldığı anda. Yalnız geç tespit edildiğini söyleyelim. Hani bayrağı kaldırdı hakem ama geç kaldırdı. Şimdi sol kanattan geliyoruz. Arşi Brown'un ortası. Savunma topu oynananın dışına gönderiyor. Hemen onu karşılayan futbolcu. O noktada Kluivert'tı. İsmail Yüksek'e oyuna alıyor. Şimdi sevgili dinleyenler, İsmail Kartal. 94 numara kalktı. Talişka çıkıyor. İsmail Yüksek oyuna girecek. Talişka biraz sonra bu serbest vuruştan ve bu kornerden sonra çıkacak. Orta geldi. Ters bir kafa vuruşu. Bu kez korner sağ kanattan kullanılacak. Aslında değişiklik için tabela kalktı ama değişikliğin sonra yapılacağını işaret ettik. Ardından da Talişka şu an itibariyle oyunda. 64. dakikada Openda kafayla topu ağlara göndermişti ama offside gerekçesiyle 2-1'lik üstünlüğümüz sürüyor. Ortayı yaptık, şimdi kaleci çıkardı. Dönen top Gendizli'den önce Vinicius. O noktada topu çıkardı ve Ederson'a kadar geliyor top. Oyuncu değişikliği henüz gerçekleşmedi. Talişka çıkacak, İsmail oyuna girecek. Nereye doğru topu uzatıyoruz? Greenwood'a doğru. Savunma karşıladı. Vinicius da birinci pozisyonda sağ kanatta. Bu dakikada Oğuz var. Greenwood sol kanatta ve forvete de daha yakın bir noktada oynuyor bu bölümde. Vedat Muriç de biraz daha geride oynuyor sevgili dinleyenler. Evet, İsmail Yüksek henüz oyuna dahil olamadı. İleriye doğru uzun bir top var. Oğuz sağ kanattan koptu gidiyor şimdi. Top önünde sekti ve topu aldı. Uzun topu aldı. Ortayı yaptı. Savunma karşılıyor. Niyakate karşılıyor. Ve top oyun alanının dışına çıkıyor. Taç kullanacağız. Oyuncu değişikliği şimdi gerçekleşti. Talişka oyundan alındı. Ve İsmail Yüksek oyunda. Bu ilk değişikliğimiz. 68. dakikada gerçekleşti bu değişiklik. Semedo sağ kanattan korner bayrak direğine yakın bir noktadan taca dışını kullandı. Bıraktı Kante'ye, ondan İsmail Yüksek'e. İsmail Yüksek sağ çizgiye doğru. Ama ayağından kaçırıyor Semedo. Sol kanattan Vinicius taca dışını kullandı. Savunmada. Bu arada büyük bir hata. Büyük bir hata Kluivert'tan. Oğuz içeriye doğru çeviremedi. Oğuz içeriye çeviremedi. Kluivert'ın aşırı güveni hata getirdi. Ve Oğuz sol çaprazdaydı. Şimdi Gendouzi kaleye doğru vuruyor. Top dışarı çıkıyor. Bir anda Oğuz Kluivert'ın hatası sonrasında topu önünde buldu. Sol çaprazdaydı. Kaleye doğru yönelemedi. En son Gendouzi'nin ceza yayının solundan uzak köşeye doğru vurduğu top da köşenin yanında sekti ve oyun alanının dışına gitti. Sol kanattan geliyor şimdi Vinicius. Bıraktı Fofana'ya. Sol taç çizgisinin bir metre içinde bu pasları yaptılar. Ardından da tekrar Vinicius topu aldıktan sonra Openda'ya gönderiyor. Openda sol tarafa doğru.
baktı. Tekrar en son top Fofana'da. Fofana'dan Vinicius'a. Top İsmail Yüksek'ten oyun alanının dışına gitmedi. Niyakate koştu. Bu topu aldı. Şimdi bir pas iki savunma oyuncumuzun arasına doğru ceza sahamızın sol tarafındaki boşluğa. Oradan Fofana'nın ortası. Kimse dokunamadı. Archie Brown topu alıyor. Archie Brown ceza sahasında soğukkanlı bir şekilde topu ileri doğru uzatıyor. Kaleci Gaif karşıladı. Savunmada Ake bu topu kafayla karşılıyor. Genduzi'den Archie Brown'a. Archie Brown ileriye doğru gönderiyor. O noktada Vedat Muriç ikili mücadelesi. Sırtı dönük olsa da topu kazandı. Bıraktı İsmail Yüksek'e. İsmail şut açısı aradı. Bıraktı Oğuz'a. Tekrar İsmail'e bir pas. İsmail sıyrılamadı rakibinden. Ardından Kluivert az önce yaptığı hatayı yapmıyor. Topun kornere çıkmasına engel oluyor. Ve değerli dinleyenler topu taca gönderiyor. Karşı tribünden önünden taca dışını kullanacağız. Archie Brown bir hayli gerildi. Orta gibi taca dışı. Vedat Muriç'in başından arka tarafa doğru sekti top ama gol çizgisine paralel bir şekilde gitti. Değerli dinleyenler. Evet, şimdi Greenwood karşısındaydı. Çıkamadı Vinicius. Yanındaki Morton'a bırakıyor. Morton sol tarafa doğru gönderiyor. Sol taraftan etkili geliyor şimdi Openda. Ceza sahamıza girdi. Openda vuruşunu yaptı. Savunmamıza çarpan top yumuşadı. Genduzi uzaklaştırdı. Ardından top tekrar Olympique Lyon'da. Beraberlik golünü arıyor Olympique Lyon. Dikkat etmemiz lazım. 71. dakika. Ceza sahamızın önüne doğru atılan bir top var. Şimdi topu alan Tolisso. Bıraktı sağ çapraza. Orada Oğuz araya girdi. Şimdi top Tesman'da. Tesman ortayı yaptı. Karşıladık. Sağ kanattan bir kez daha Atakeme'nin pası. O noktada yine Tolisso. Atakeme'ye doğru. Atakeme ceza yayında. Atakeme savunmamızın arasından geçemedi. Ardından bir vuruş var. Kalecimiz karşıladı bu topu. Kalecimiz karşıladı. Atak devam ediyor. Ve top ağlara gidiyor. Faul olması lazım. Sevgili dinleyenler. Faul olması lazım. Olympique Lyon'lu oyuncular seviniyor. 72. dakika. Atakame. Bir faul var mı yok mu? VAR hakemiyle görüşüyorum diyor. Şu anda maçın hakemi. Atakame pozisyonu zorladı. Bir vuruş var. Kaleye doğru Fofana'dan. Döndü top. Sonrasında Archie Brown'a Atakame'nin bir faulü var mı yok mu? Top boşta kaldı. Sağ çaprazda Atakame topu aldı. Kalemize doğru vurdu. Top ağlarımıza gitti. Şu anda gol inceleniyor. Bir faul var mı? Yok mu? Hakem Mariani VAR hakemi Bello ile konuşuyor. Gol inceleniyor Atakame'nin. Archie Brown'a ceza sahası içinde. Bir faulü var mı yok mu? Topa mı bir müdahale? Rakibe bir müdahale, ona bakıyor. Bana göre faul var. İnşallah öyle bir karar çıkacak diye umut ediyorum. Sevgili dinleyiciler. 73. dakikadayız. Tolisso ve Şiktinyar, iki kaptan. Hakemin, İtalyan hakemin Maurizio Mariani'nin yanındalar. Nasıl bir karar çıkacak? Gol inceleniyor şu anda VAR merkezinde. Ve hakeme izle tavsiyesinde bulundu VAR hakemi. Hakem gidiyor. Mariani monitöre gidiyor. Bu pozisyonu izleyecek. Archie Brown'a faul olması lazım. Archie Brown'a faul olması lazım. Monitöre gitti. Hakem monitörden pozisyonu izliyor şimdi. Bir müdahale var mı yok mu? Hakem karar verecek. Ayağa bir müdahale. Ayağı yoksa vücuda bir müdahale. Orada Archie Brown gibi yüksek, uzun boylu bir oyuncu. Atakame'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hani kolay kolay devrilmeyen bir oyuncu Archie Brown.
Orada mutlaka bir temas var sevgili dinleyenler.

hakemin kararı ne yönde olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Bir engelleme var. Atakame'nin ayağı bana göre topa da hani değdi mi değmedi mi tam olarak bilmiyorum ama bana göre faul olması lazım. Hakemin burada golü iptal edip faul kararı vermesi, serbest vuruşta oyunu Fenerbahçe'nin başlatması lazım. Dakika 75 oldu. Hakem karar veremedi. Tekrar tekrar izliyor. Hala izliyor. Maurizio Mariani, İtalyan hakem. VAR hakemi Di Bello'nun izle tavsiyesine uydu. Yaklaşık bir dakikayı geçti. Hala izliyor pozisyonu. Aynı açıları tekrar tekrar izliyor. Farklı açılara da bakıyor. VAR hakemiyle de konuşuyor. Kararını verdi. Sahaya geliyor. Maurizio Mariani, gözler onda. Monitör işaretini yaptı. Ve gol kararı verdi. Hayır. Faul, evet, faul kararı verdi. Faul kararı verdi sevgili seyirciler. Faul kararı verdi sevgili dinleyiciler. Atılan gol geçerli değil. Aynı zamanda da offside kararı çıktı. Offside'a da bakıldı. Bir faul değil. Offside'a da bakıldı. Bu arada Oğuz Aydın çıktı. Nene oyuna girdi. Nene oyunda. Evet, öncesinde Tesman'da çıkıyor. Schulz oyuna giriyor. Evet, öncesinde de yaşanan pozisyonu değerlendirdi. Yani ceza yayından Fofana'nın attığı sert şutta kalecimizden dönen topu size söylemiştim. Orada bir offside belirlendi sevgili dinleyenler. Ve o pozisyonu dikkate aldı hakem. Demek ki uzun incelemenin sebebi buymuş. Oyuncu değişiklikleri yaşandığını söylemiştim. Oğuz Aydın çıktı. Nene oyuna girdi. Olympique Lyon'da da Tesman oyundan alındı. Schulz oyuna girdi. Serbest vuruş kullanıyoruz sağ iç boşluktan şimdi. Greenwood arka tarafa doğru kaldırıyor topu. Kaleci çıktı. Dominic Gaif topu aldı. Elleriyle hemen sol tarafa doğru gönderiyor Fofana'ya. Fofana bıraktı Vinicius'a. Vinicius pas atacak, arkadaşlarını arıyor. Orta alanda şimdi top Niakate'de. Niakate Morton'u gördü. Morton sağ kanada doğru gönderdi. Sağ kanatta Atakame hareketlendi. Topu aldı Atakame. Arşi Buran'ın üstüne doğru gidiyor. Sert bir orta yaptı. Ake kafayla karşıladı. Ake kafayla karşıladı. Top tekrar şu an itibariyle Budaşi ile Olympic Lyon'da. Budaşi sağ tarafa doğru döndü. Atakame'yi topla buluşturdu. Bu ikili az önce oyuna girmişti. Şimdi Morton. Morton orta yuvarlağı sağına biraz geriye doğru oynadı. O noktaya kadar gelen Kluivert. Kluivert sağ çizgiye doğru baktı. Kalecisine doğru döndü. Kaleci Gaif ceza sahasının dışında. Kendi yaralanın ortasında. Şimdi sağ tarafa doğru dönüyor. Fenerbahçe bütün hatlarıyla kendi yaralanında. Kluivert Niakate'yi gördü. Niakate pas atacak, arkadaşlarını arıyor. Tekrar Kluivert'le oynuyor. Enlemesine paslar bunlar. Sağ tarafa doğru döndü. O noktada topu alan futbolcu Budaşi. Budaşi'den tekrar Kluivert'a. Efendimesine paslar bunlar sevgili dinleyenler. Şimdi derin bir top sol tarafa doğru. Fofana'yı topla buluşturdular. Semedo karşısındaydı. Yanına sokulan arkadaşlarına kazandırdı. Araya Kante girdi, bravo. Kante girdi, bıraktı Greenwood'a. Greenwood sağ kanattan topu rakip yaralana taşıdı. Taç çizgisine paralel bir şekilde. Bakıyor arkadaşlarına. Sol taraftan Nene bomboş. Şimdi Nene'ye doğru topu gönderir mi? Greenwood sokuluyor. Bıraktı Nene'ye. Nene topu aldı. Nene ceza sahasında. Nene iki rakibi karşısında. Nene sıyrılamadı. Top Atakame'de. Savunmaya yardıma gelen Atakame şimdi hareketlendi sevgili dinleyenler. Top oyun alanının dışına gidiyor. Taca dışını Olympique Lyon kullanacak. Sağ kanattan taca dışı kullanıldı 79. dakika. Eğer normal sürede 11 dakika uzatmalarla birlikte bu süreyi panik yapmadan, gol yemeden geçirebilirsek Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalacak sevgili.

Sevgili dinleyenler, şimdi sol kanattan yükleniyor Olympique Lyon. Hareketlenen Openda, Openda yerde kaldı. Top oyun alanının dışında. Maçın hakemine bakıyorum. Taç evet bizim. Sağ kanattan Fenerbahçe taç atışını kullanmak üzere. Semedo topu aldı eline. 79. dakika. Semedo şimdi taç atışını kullandı. O noktada birinci pozisyonda topu alamadı ama ikinci pozisyonda formasından çekilerek durduruluyor Vedat Muriç. Evet, Lukaku oyuna girecek. Lukaku ile birlikte İrfan Can da geldi. İrfan Can kahveci. İki oyuncuyu çıkartacak İsmail Kartal. Dirk Kuyt şimdi, sevgili dinleyenler, Lukaku ile konuşuyor. Biraz sonra bu ikili oyuna girecek. Sağ sahasına doğru gönderilen bir top var. İsmail Yüksek oradaydı. Offside bayrağı kalktı. Oyuncu değişiklikleri var. Evet, Vedat Muriç çıkıyor. 9 numarayla Lukaku oyuna giriyor. Greenwood çıkıyor. İrfan Can kahveci oyuna giriyor. Evet, bu oyuncu değişikliklerini yaptık. Dördüncü oyuncu değişikliği. Talisca, Oğuz Aydın, Greenwood, Muriç çıktı. İsmail Yüksek, Nene, İrfan Can, Lukaku oyunda. Kante kafayla karşıladı. Lukaku orta yuvarlağın sağında topu aldı. Lukaku hareketlendi. Lukaku bastı topa. Vücuduyla topu iyi sakladı. Pasını verdi Kante'ye. Kante hareketleniyor. Kante sağ tarafa doğru Lukaku'ya. Lukaku ceza sahasına girdi. Top yükseklik kazanıyor savunmadan. Ardından tekrar Lukaku Kante ikilisi. Hakem oyunu durduruyor. Bir elle oynama tespit ediyor. 81. dakikada son saniyeler oynanıyor sevgili dinleyenler. Kante'nin eliyle oynadığını işaret etti hakem ama gerçekten ilginç bir karar. Göğsüne çarptı top. Elle oynama kararı verdi sevgili dinleyenler. Hani özetleri izlerken sizin de dikkatinizi çekecektir bu pozisyon. 82. dakika. 2-1'lik üstünlüğümüz devam ediyor. Sağ kanattan şimdi Atakame'nin bir topu vardı. Topu kaptık. Orta yuvarlağın hemen ilerisinden rakip yaralandı. Ceza sahasına doğru İsmail Yüksek yaklaştı. Bıraktı Nene'ye. Nene ceza sahasında sol tarafta. Nene geriye doğru bırakıyor. Guendouzi. Guendouzi vurdu savunmaya çarpan top. Kaleci yumrukluyor bu topu. Zor da olsa ceza sahasının dışına çıkardı guys. İrfan Can kahveci top aldı sağ kanatta. Şimdi geriye doğru oynuyoruz. Sakin. Sakin olmamız lazım. Ake topu geriye doğru gönderiyor. Kalecimiz Ederson. Ederson sol tarafa doğru. Archie Brown topu aldı. Ondan Nene'ye. Tekrar Nene'den Archie Brown'a. Archie Brown geriye doğru dönüyor. Sevgili dinleyenler, 82. dakikada geride kaldı. 83. dakikadayız. Lukaku'ya doğru gönderilen bir top var. Sekti top İsmail'e kaldı. İsmail sol tarafa Nene'ye kazandırıyor. Nene yaklaşıyor ceza sahasına, bıraktı İsmail'e. İsmail sağına döndü, Guendouzi'yi buldu. Guendouzi, Nene, İsmail arasındaki üçgen. Ardından Nene'den biraz daha geriye doğru Archie Brown'a. Archie Brown, Guendouzi'ye, o tek top oynuyor Nene'ye. Rakip yaralanda taç çizgisinin bir metre içinden taç çizgisine paralel bir pas. Topu alan futbolcu İsmail Yüksek. Kluivert karşısında. Ondan sıyrılmaya çalışıyor. Biraz daha geriye doğru. Ceza sahasının sol köşesinde Guendouzi. Bıraktı Nene'ye. Nene geriye doğru oynuyor Archie Brown'a. Archie sol kanadı adeta çok yorduk bu dakikada. Nene'den İsmail'e, İsmail'den bir kez daha Archie Brown'a. Top bizde, bir dörtlü kurduk. O dörtlü de Guendouzi'de var. Şimdi kaptırıyoruz ama. Şimdi kaptırıyoruz. Savunmamızın arkasına atılan uzun bir top var. Skriniar geldi. Topu kalecimize doğru gönderdi. Open de hareketlenmişti. Skriniar topu kalecimize doğru gönderdi. Ederson'un ileriye doğru gönderdiği topta. İrfan Can kahveci topu kontrol edemiyor. Sol kanattan Vinicius taç atışını kullanıyor Niakate'ye doğru. Niakate hemen sağına doğru gönderdi. Orta yuvarlağın hemen içindeki arkadaşı Kluivert'a. Kluivert tekrar Niakate. Orta yuvarlağın hemen solundan Vinicius'a. Vinicius'tan topu alan Fofana. Tek golü atan futbolcu Olympique Lyon'da Fofana. Fofana sol tarafa doğru bırakıyor. Şimdi o noktada

0: Tolisso. Tolisso'dan Vinicius'a. Rakip yaralana yerleşti Olympic Lyon. Orta yuvarlağın sağında Kluivert sağ çizgiye doğru dönüyor. O noktada Atakame, Atakame'den tekrar Kluivert'a. Boşluk arıyorlar, biz de boşluk vermiyoruz. Dakikalar ilerliyor. 84. dakika. Atakame bıraktı sola doğru. Bir sakatlık var. Vinicius topu bilerek topa doğru hareketlenmedi. Bir ağrısı var. Hakem yanına geldi, durumuna bakıyor. Sağ kanattaki Fofana da bu topu beklemiyordu. Top dışarı gitti. Taca dışı kullanmamız lazım. Taca dışı kullanacağız. Daha doğrusu da şimdi Vinicius'taki problem nedir? Sanıyorum devam edemeyecek Vinicius. Evet, iki değişiklik hazırlığı var. Olympic Lyon'da biraz sonra bu değişiklikler gerçekleşecek. Şiktimyar'da centilmence bir şekilde topu rakibe gönderdi ve alkışlar Fransızlardan Şiktimyar'a, Fenerbahçe'ye. Son 5 dakika. Normal sürede son 5 dakika. Kluivert topu alıyor. Endemesine bir pas Niakate'ye. Musa Niakate orta yuvarlığa doğru yaklaştı. Tekrar endemesine bir pas Kluivert'a. Kluivert sağ çizgiye doğru dönmek istedi. Baktı orası kapalı, nene kapatmıştı. Ardından kaleci Gaif'a. Gaif topu alıyor. Şimdi Niakate. Niakate tekrar Kluivert'a oynuyor. Sevgili dinleyenler, biraz sonra Tagliafico oyuna girecek. Top oyun alanının dışında Tagliafico'nun şimdi oyuna girebileceğini söylüyor hakem. Vinicius az önce sakatlanmıştı. Vinicius çıktı, Morton da çıktı. Bidstrup onunla birlikte Tagliafico da oyunda. Top Olympic Lyon'da. Şimdi topu ayağından kaçırdı Kluivert. Gitti taç çizgisine kadar aldı topu. Karşı tribünler önünde. Az önce oyuna giren Bistrup orta yuvarlağın biraz gerisinde. 87. dakika. Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Sağ tarafa doğru Budashi hareketlenmişti. Ama top sol tarafa doğru gönderiliyor. O noktada kafayla Fofana topu indirdi. Ama müdahale oyun alanının dışından taç. Taca dışını kullanacağız. Taca dışını kullanacağız. 87. dakika. Taca dışı kullanıldı. Hakem saydı. 5'e kadar sayıyor artık hakemler, biliyorsunuz. Taca dışlarının ve kale vuruşlarının hemen kullanılması, oyunun solmaması. Topu bir an önce oyuna girmesi için. Evet, Kluivert topu aldı kalecisinden. 88. dakikaya gireceğiz. 2-1'lik üstünlüğümüz var Lyon deplasmanında. Şampiyonlar Ligi'ne adım adım yaklaşıyor Fenerbahçe. Topu alan Tagliafico orta alana doğru bırakıyor. Kluivert orta yuvarlağın sağındaydı. Bistrup'a bıraktı. Bistrup, Schultz topu aldı. Ardından da şimdi tekrar Kluivert ve Niakate arasındaki paslaşma. En çok bu ikili paslaştı. İki stoper bu ikili. Olympic Lyon'da. Şimdi Tolisso hareketleniyor. Sol tarafa doğru İrfan Can Kahveci araya girdi. Topu uzaklaştırıyoruz. Sevgili dinleyenler, kafayla karşıladılar. Openda topu aldı, sırtı kalemize dönüktü. Topu Guendouzi ile kaptık. Guendouzi sol tarafa doğru Nene'ye. O tek top oynuyor. Şimdi Archie Brown ileriye doğru gönderdi. Nene, Guendouzi orta yuvarlağın içine doğru. İsmail Yüksek. İsmail topu aldı İrfan Can Kahveci. Tekrar İsmail'e doğru. İsmail rakiplerinden sıyrılma düşüncesinde. Boşta kalan topu kazandılar. Fofana'ya doğru gönderdiler. Ama Semedo ile kazandık dediğim anda faule maruz kalıyor İsmail. Ve hakem faulü veriyor. 89. dakika. İstanbul'da Olympic Lyon'u elimizden kaçırdık ama burada 2-1 öndeyiz sevgili dinleyenler. 2-1'lik üstünlüğümüz devam ediyor. 24. dakikada Buric, 28'de Archie Brown'un golleri. 61. dakikada Fofana farkı 1'e indirdi. Ve şimdi sağ tarafa doğru gönderdi Kante. Ondan İrfan Can'a. Tekrar İrfan Can Kante'li bir kez daha paslaştı, topu aldı. Semedo geriye doğru gönderiyor. Openda koşuyor. Ederson şimdi ceza sahası içinden sol ayağıyla uzun bir vuruş yaptı. Sol tarafta Nene hareketlendi. Topa hamle yapamadı. Hamle yaptı ama kontrol edemedi. İsmail topu yere indiriyor. Gendouzi topu alıyor. Rakip yaralanın ortasında. Sağ tarafta İrfan Can Kahveci var. Zamanı oynuyoruz. 90. dakikaya girmek üzereyiz. İsmail Yüksek. Şimdi topu kaptırdık. Topu alan Tolisso. Sol tarafa doğru. Openda'nın koşu yoluna doğru. Openda hareketlendi ve topu aldı. Skriniar'la karşıladı konu. Openda sıyrıldı. Openda ceza yayının önüne doğru gönderiyor. Sağ tarafta bir boşluk var. O boşluğa doğru gönderilen top yandan dışarı gidiyor. Mutlak bir gol pozisyonu Budashi. %99.9'luk bir pozisyon. Tolisso sağa doğru bıraktı. Budashi topu dışarı gönderiyor sevgili dinleyenler. Gerçekten çok çok önemli bir pozisyondu. 90 dakika tamamlanmak üzere, birazdan kayıp zamanı göreceğiz. Ederson kale vuruşunu kullandı. Kafayla karşılıyorlar. Ardından top Skriniar'la bizde. Skriniar şimdi topu havalandırıyor. Lukaku'nun olduğu bölgeye doğru. Yine Olympic Lyon karşıladı Taliafico'yla. Tekrar top bizde Nene. Sol kanattan geliyoruz. Bitirelim işi. 6 dakikalık kayıp zaman. Kaleye doğru bir şut. Döndü savunmalarından. Ardından şimdi Bistrup topu aldığı anda ona yapılan hareket faul. Olympic Lyon serbest vuruşu hemen kullandı. Topu alan Fofana serbest vuruşu hemen kullandılar. Hakem yerinden diyor. Daha geriden. Daha geriden diyor. Kaleci Dominic Gaif serbest vuruşu kullandı. Risk alıyor Olympic Lyon. 90+1'deyiz. Tolisso'ya. Tolisso'dan sol tarafa doğru Fofana'ya. Fofana orta şansı aradı. Fofana. Fofana. Şimdi orta geldi arka tarafa doğru. Savunmadan sekti. Ardından şut şansı. Şut oyun alanının dışına gidiyor top. Sağ kanattan korner kullanacak Olympic Lyon. Taliafico şutu atan oyuncu. Top kornere gitti. Savunmamıza çarptı. Sağ kanattan korneri Olympic Lyon kullanacak sevgili dinleyenler. Budashi topun gerisinde. Korner kullanıldı arka tarafa doğru. Ederson sonrasında ona yapılan hareket faul. Ederson'a kale alanı içerisinde yapılan hareket faul. Serbest vuruşu kullanacağız. Taliafico yükseldi, faulü yaptı ve derin bir nefes alıyoruz. Ederson'a hakem uyarıda bulundu. Serbest vuruşu hemen kullanması için. 90+2 şu anda işliyor. Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Lukaku'dan arka tarafa doğru seken top. Hiçbir oyuncumuz yok o bölgede. Şimdi topu aldı Atakame. Atakame uzun oynadı. Sol tarafa doğru Fofana. Tek top oynuyor Tolisso'ya. Araya giriyoruz. Ama İrfan Can Kahveci'nin bir faul yaptığını belirtiyor Mariani İtalyan hakem. Eliyle yüzüne bir müdahalesi olduğunu belirtti hakem. Fofana yüzünü tutuyor. Serbest vuruş kullanacak. 90+3'deyiz. Tolisso ile Olympic Lyon serbest vuruşu kullanacaktı. Tolisso da ceza sahasına doğru gidiyor sevgili dinleyenler. Şimdi Budashi. Topun gerisinde işaret geldi. Budashi serbest vuruşu kullandı. Gendouzi kafayla çıkarıyor. Olympic Lyon takımı tekrar sağ kanattan yüklenecek. Ceza sahamıza doğru bir orta geldi. O noktada Tolisso'yu geçen top. Şimdi İrfan Can Kahveci, ona yapılan hareket faul. İrfan Can ceza yayımızın önünde yerde yatıyor şu anda. 6 dakikalık bir kayıp zaman göstermişti. Maçın İtalyan hakemi Maurizio Mariani, İrfan Can'a yapılan faul sonrasında İrfan Can serbest vuruşu, serbest vuruşun kullanılması için ayağa kalktı. İleriye doğru gitti o da. Kaleci Ederson, kalecimiz Ederson serbest vuruşu kullanacak şimdi. 90+4 oynanıyor. 6 dakika işaret edilmişti. 1,5 dakika daha skoru koruyalım. Sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde diyeceğiz. İsmail Yüksek bıraktı İrfancan. Ortaya doğru gönderdi. Topu kaybediyoruz. Ardından Olimpik Lyon'a sarı kart Guendouzi. Rakibini tuttu, formasından çekti. Taktik bir faul. Guendouzi sarı kart gördü. 90+4'te. Çok kritik 2 dakikadayız. 90+5 orta ceza sahamıza doğru karşıladı Şikliniar ama top Fofana'nın önüne düştü. İrfan Can geldi, Fofana'nın önünden aldı. İleriye doğru bu topu gönderdi. Şimdi topla buluşan Kluivert. Ondan kaleci Gayfa. Gayf ceza sahasının dışında. Goldur boşalta döndü Lyon. Şimdi ceza sahamıza doğru topu gönderecek Gayf sevgili dinleyenler. Sol kulvara doğru gönderdiler. Ardından şimdi topla buluşan futbolcu Bistrup'tu. Sağ tarafa doğru Budaşi hareketlendi. Nereyle ikili mücadelesi yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettiriyor mu? Hayır hayır. Devam ettirmiyor. Serbest vuruş veriyor Olympique Lyon'a. Aslında Nene ile Budaşi arasındaki ikili mücadele omuz omuza bir mücadeleydi ama Nene'ye de sarı kart gösterdi hakem. Nene de 90+5'in son saniyelerinde sarı kart görüyor. 90+6 başladı sevgili dinleyenler. Heyecan dorukta, Fenerbahçe 2-1 önde. Şampiyonlar Ligi'ne çok yakın Fenerbahçe. Ama bir serbest vuruş kullanacak. Şimdi Olympique Lyon sağ iç boşluktan ceza sahamıza biraz daha yakın bir noktadan. Ceza sahasında kaleci Gayf'ı da görüyorum. Dominik Gayf da geldi sevgili dinleyenler ceza sahamıza. Son derece kritik bir an. Orta geldi ceza sahamıza doğru. Lukaku çıkarıyor. Şimdi kale boş. Arşi Brown topu ileriye doğru göndermek istedi. Top oyun alanının dışına çıktı. Son 20 saniye. Fofana tacalışını kullandı. Kaleci Gayf kalesine doğru döndü. Atakame topu dolduruyor ceza sahamıza doğru. Şimdi bu topu da karşılıyoruz Arşi Brown'da. Dönen top Nene. Gözler hakeme çevrildi. Top boşta kaldı. Orta yuvarlağın önünde sol tarafa doğru. Fofana topu aldı. Lukaku karşıladı. Fofana ceza sahamıza doğru ortasını yaptı. Savunmamız karşılıyor. Ardından bir gol şansı olur mu? Hadi uzaklaştırın. Vuruş topa. Vurduk topa. Ardından Lukaku topu aldı. Gidiyor şimdi. Hadi golle süsleyelim Şampiyonlar Ligi'ni. Lukaku sol tarafa doğru. Nene geldi. Ceza yayının sonundan vuruyor. Topu üstten dışarıya gönderiyor. Ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçe Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ediyor ve Şampiyonlar Ligi'ne kalıyor sevgili dinleyenler. Oyuncularımız çok yoruldu. Çok yoruldu ama değdi mi değdi sevgili dinleyenler. Fenerbahçe Olympique Lyon'u İstanbul'daki birbirinin rövanşı sonrasında 2-1 mağlup ediyor ve Şampiyonlar Ligi'ne kalıyor. Ve artık Galatasaray'la birlikte Fenerbahçe ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Tebrikler Fenerbahçe. Bravo Fenerbahçe. 24. dakikada Muriç'in kafa golüyle 1-0 öne geçtik. 28'de Arşi Brown'la 2-0 yaptık. 61. dakikada Malik Fofana sahneye çıktı. Skoru 2-1'e getirdi ve karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi sevgili dinleyenler. Maçın skorunu bir kez daha tekrar ediyorum. Olympique Lyon 1, Fenerbahçe 2. Olympique Lyon Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. Ben Cüneyt Ersan, hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Reklam. Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
3: Reklam.

0: gecenin içinde.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan Gecenin İçinden programından herkese güzel bir gece diliyorum efendim. Her hafta olduğu gibi yine gecenizi aydınlatacağız. Birbirinden değerli konuklarımızla, müzisyenlerimizle az sonra çok koyu bir sohbete dalacağız ve müzikli buluşmalar köşesinde sizlerle beraber çok güzel dakikalar yaşayacağız efendim. Aynı zamanda Fenerbahçe'miz de Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. TRT Radyo 1'de bir önceki program Fenerbahçe Olimpik Lyon maçıydı. Fenerbahçe'mizi de tebrik edelim efendim. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ımızla beraber mücadele edecek. Bu sportif başarılar bizleri daha da gururlandırıyor. Programı iki güzel hanımefendi hazırladı. Zeynep Matur ve Deniz Sezer programı hazırladılar. Sesimizi sizlere Serdar Çıplak ulaştıracak. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Gecenizi aydınlatan program Gecenin içinden başlıyor efendim.

0: Gecenin İçinden programından bir kez daha selamlıyoruz sizleri. TRT İstanbul Radyosu'ndasınız efendim. Çok değerli konuklar ağırlıyoruz her hafta, bu hafta olduğu gibi. Bu hafta da çok değerli konuklarımız var. Müzikli Buluşmalar köşesinde iki değerli müzisyen şu an stüdyomuzda. Bir sohbet, koyu bir sohbet az sonra bizleri bekliyor olacak. Müzikli Buluşmalar köşesinde Gözde Sucu ve Ozan Gülek bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Gözde Hanım, Ozan Bey.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba, gecenin bu vakti bizle berabersiniz. Davetimizi kabul ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz, geldiniz.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Gönlünüze sağlık, ayaklarınıza sağlık. Şimdi tabii Gözde Hanım'ı tanıyacağız bu akşam. Ozan Bey'i tanıyacağız. Gözde Hanım'ın müziğinden bahsedeceğiz. Müzik hayatından, müzikle buluşmasından bahsedeceğiz. Bir sürü başlığımız olacak ve canlı performansta da dinleyeceğiz sizleri. İnşallah. Gitarda olacak Ozan Gülek beyefendi. Zaman zaman da sistemimizden de şarkılar çalacağız. Bu akşam sonuna kadar programımızda müzik olacak ve bol bol müzik dinleyecekler ve sohbetimize kulak verecekler dinleyenlerimiz. Hemen biz Gözde Sucu'yu tanıyarak aslında başlayalım. Gözde Sucu'nun müzikle buluşmasının hikayesini önce dinleyelim. Daha sonra da o güzel sesine kulak vereceğiz Gözde Hanım'ın. Buyurun efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Güzel övgüleriniz için çok kibarsınız. Ben yani çocukluğumdan beri çok klişe olacak ama annem korolardaydı. Ablam konservatuar mezunuydu. Hı-hı. Dedem hafızdı. Evet. Hep böyle içimde bir ukde kalmıştı benim. Konservatuar sınavını kazanamamıştım. Ancak hep böyle işte şarkılarla, namelerle büyüdüğüm bir evdeydim sonuç olarak.
0: Üsküdar Musiki Cemiyeti.
1: Yok, gitmedim bilmiyorum, oraya. Gitmedim. Hayır, gitmedim oraya.
0: Anne
1: Üsküdar'lıyım.
0: Abla
1: İTÜ konservatuar mezunu.
0: Evde müzik var sonuçta.
1: Evet, annem gitmiş zamanında hep. Ben de konservatuvara giremeyince moda tasarımı okudum.
0: Evet.
1: Ama içimde dediğim gibi hep böyle bir müzik aşkı vardı. Evet. Evlendim, çocukları büyüttüm. Ondan sonra özel şan dersleri almaya başladım. Çok sevgili Süheyla Yengi hocamızdan. Süheyla Yengi
0: hocam,
1: oradan selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderelim kendisine. Ondan ders alırken dedim ki yani hocam böyle bir anım olsun, stüdyoya gireyim de bir şarkı söyleyeyim istedim.
0: Çok
1: hevesli olduğumu görünce Sezen Hanım'la görüşmüş kendisi.
0: Evet.
1: Sezen Aksu da demiş ki madem bu kızcağız çok hevesli, ben ona iki tane şarkı hediye edeyim de hani bir stüdyoya girsin söylesin bakalım.
0: Evet.
1: Dan yola çıktık biz.
0: Harika.
1: Sonra ben bu hediye şarkılarla tabii böyle havalarda uçarken sevgili Okay Barış'la onun stüdyosunda, Sezen Aksu'nun Lonca stüdyolarında iki tane şarkıyı kaydettim.
0: Evet.
1: Ve 2022 yılında başladı.
0: Göksu'daki
1: 2022 yılında iki tane bir taze bitti, bir tut elimden biraz sonra dinleyeceğimiz şarkılardan hediye etti bana Sezen Hanım. Ondan sonrasında da
0: ne
1: müzik
0: güzel,
1: yolculuğu.
0: Sezen Hanım'ın bizi burada çok anıyoruz programlarda.
1: Ya.
0: Yani ne kadar insanlara yardım ediyor ve yardım eli hep üzerinde.
1: Hep.
0: Yani kaçıncı programım bu benim ve neredeyse iki programda bir Sezen Aksu bana yardım etti. Sezen Aksu bana işte şarkı verdi. Çok duyuyorum ama ne kadar da güzel bir şey ya. Yani,
1: herkes şarkı söylemeli
0: hani, piramidin en üstünde olan bir isim ama hani kendini, Maslow'un hiyerarşisi vardır. Kendini gerçekleştirmiş insan o piramidin en üstündedir. Ve artık kendini gerçekleştirmiş olan insanın işte benim şarkımı benden iyi söyler veya şunu benden daha iyi yapar kaygısı falan yoktur hayatta. Her şeyi aşmıştır.
2: Olmasın zaten.
0: Evet, evet.

0: aşmıştır yani. Artık onun için
1: bir... Hatta gurur doluyorlar daha.
0: Tabii, tabii, tabii, tabii. İşte bunlar Maslow'un piramidinin en üstündeki insanlar. Maslow egosu, şusu, busu tamamen bunları altta bırakmış insanlar tabii bunlar. Canım. Bence Sezen Aksu da onlardan bir tanesi ki o kadar çok şarkılarının dışında o kadar çok yardım ettiği ve şarkılarını verdiği insanları duyuyoruz.
1: Hatta şöyle bir şey var. Dokunamadığı insanlara da teliflerini açtı.
0: Evet. Evet.
1: Sözümüz iyi benim olan her şeyi söyleyebilirsiniz ya. Dedi ki bu çok
0: müthiş bir olay değil mi? Tabii. Evet, evet. Yani
1: tabii kötü kabarlar da var ama.
0: Tabii artık o sanatçının performansıyla yani alakalı. Öyle değil mi? Sanatçının performansıyla alakalı. Sonra nasıl devam etti Gözde Hanım?
2: Sonrasında üçüncü şarkım, sevgili dostum, hı-hı, can yoldaşım, yol arkadaşım.
0: Sezen Aksu'nun armağan ettiği şarkı yıl kaç bu arada?
2: 2022 Temmuz ayında çıktı şarkım. Evet. O şarkı çıktı, diğerini bitirdik, slow olanı tut elimdeni. Sonra sevgili dostum Ozan Gülek de yollarımız çok şükür ki kesişti. Üçüncü, dördüncü, beşinci şarkılarım Ozan'dan oldu.
0: Harika.
2: Sözü müziği, aranjesi kendisine ait olan şarkılar.
0: Ne güzel.
2: Onları da biraz sonra canlı inşallah burada icra edeceğiz.
0: Evet.
2: Sonrasında işte diğer kıymetli besteci insanlara böyle yine onlara da yol arkadaşlarım diyebilirim. Gökhan Tepe, Şebnem Sungur, harika, Günay Çoban, Zeki Güner. Bu insanlar bana şarkılarını emanet ettiler. Böyle dijitalde güzel güzel gidiyorum. Sahneye almıyorum. Ama çok kıymetli dostlarım oldu. Bu müzik yolculuğunda bana farklı bir aslında alan açıldı.
0: Harika.
2: Çünkü böyle insanlar karşımda, yanımdalar.
0: TRT FM'e geldi.
2: TRT
0: yani Harbiye stüdyosuna geldiyse ki Ozan Bey gelmiş. Oraya gelen hep güzel insanlar olur. Hiç müzisyenler hep güzel insanlar olur. Bir şairler, bir müzisyenler benim için de çok değerli insanlardır her zaman. Sizler gibi. Şimdi canlı performansımıza başlayalım mı? Daha Ozan Bey'i ile konuşacağız, müzik hayatını konuşacağız. Bu akşam çok şey konuşacağız.
1: Öyle mi?
0: Evet, evet. Ama önce bir canlı performanstan, gitarda Ozan Güle'ye, vokalde de Gözde Suci'ye bir kulak verelim efendim. Buyurun.
2: Rüzgarla mı başlıyoruz? Tamam.

0: Harika. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık.
1: Ederim.
0: Efendim, TRT İstanbul Radyosu'ndasınız. Gecenin içinden programı devam ediyor. Müzikli Buluşmalar köşesindeki değerli müzisyeni ağırlıyoruz. Canlı performanslarımız oluyor. Gözde Sucu ve Ozan Gülek bizlerle beraber. Vokalde Gözde Sucu, gitarda Ozan Gülek bizlerle. Ozan Bey'le devam edelim sohbetimize. Ozan Bey, sizin müzik hayatınızı şöyle kısa bir özet olarak alalım sizden. Buyurun.
2: Benim de müzik hayatım herkes gibi galiba. İlkokulda.
0: Öyle.

0: Aracı yapıyorum.
1: Evet, harika.
0: Şu anda herhalde ait olduğum yerdeyim, öyle hissediyorum.
1: Çok güzel, harika.
0: Müzik anlamında.
1: Çok güzel, çok güzel. Gözde Hanım gibi beraber çalıştığınız başka isimler de vardır.
0: Tabii, yani şöyle söyleyeyim, çok fazla isimle çalışıyoruz. Hani şu anda söyle deseniz, evet, herhalde yolumun kesişmediği çok az insan kalmıştır.
1: Evet, evet.
0: Çünkü sadece aranje söz yazarı değil, ben sahnede eşlik de ediyorum.
1: Çok güzel.
0: O anlamda çok fazla sahne tecrübem var.
1: Evet, evet. Harika, harika. Nasıl yapalım, zaman zaman sistemden de şarkılar dinleyelim, öyle değil mi? O zaman biz bir virgül atalım efendim. Müzikli Buluşmalar köşesindesiniz. Gözde Sucu ve Ozan Gülek şu an stüdyomuzda, iki değerli müzisyen. Şimdi sistemden bir şarkı dinleyelim. Bol şarkılar dinleyeceğiz. Bol bol şarkı dinleyeceğiz bu akşam efendim. Şimdi sisteme bir kulak verelim. Bir müzik arası verelim. Daha sonra...

0: gözlüğü kullanıyor.
1: Evet, güzel bir akşamdayız efendim. Müzikli buluşmalar köşesindeyiz. İki değerli müzisyen var stüdyomuzda. Çok da güzel şarkılar dinliyoruz. Sevgili Gözde ve Ozan Gülek bizlerle beraber. Son şarkı. Son şarkının az önce dinledik. Sistemden dinledik. Yani evet. Band'dan dinledik. Sevgili Gözde. Hikayesini anlatır mısın? Kimler var şarkıda?
2: Şarkı Gökhan Tepe'ye ait. Hı-hı. Sözlerini Şebnem Sungur yazdı. Evet. Bestesi Gökhan Tepe'nin. Sanıyorum bir 8-9 yıl önce Gökhan Tepe kendisi seslendirmişti bu şarkıyı.
1: Harika.
2: Ben de cover olarak tekrar sizlere ulaştırdım.
1: Çok güzel. Ozan'la, sevgili Ozan da var değil mi şarkının içerisinde?
2: Tabii ki de var. Onu biraz evvel söyledim. Yani Ozan'ın stüdyosunda kaydedildi.

0: düzenlemesi o yaptı. Ben artık o kadar normal her şeyi Ozan'la yaptım. Yani Ozan'ı kendim gibi gördüğüm için de bazen
1: güzel.
0: Kusura bakma Ozan. Unutuyorum tabii ki de aranjeyi Ozan yaptı.
1: Evet. Çok güzel ama hani bu birliktelik hakikaten çok önemli. Çünkü hem şarkının enerjisinin bulması, iki kişinin, üç kişinin artık grup kaç kişiyse o gruptaki insanların da enerjisinin birleşmesiyle ortaya çıkan ürünler güzel oluyorlar.
0: Tabii.
1: Yani eğer sevmediğiniz, alışamadığınız, adapte olamadığınız bir gruptaysanız...
2: Kesinlikle.
1: Yani bu müzisyeni olsun, hatta bizim programlarda da böyle yani radyo programları, televizyon programları, yani yapımcınızla, teknisyeninizle, yönetmeninizle bir probleminiz varsa bu doğal olarak yansıyor yaptığınız işe. Sizin müzik dünyası da böyle.
2: Ki müzik dünyası daha çok öyle olmalı çünkü direkt hisle yaptığım bir şey.
1: Evet. His direkt yansıyor yani bir tabii. Olumsuzluk sizin hislerinize yansıyor.
2: Ya zaten müzikte şöyle bir şey var. Eğer hoşlanmadığınız biriyle bir şey yapamazsınız.
1: Yapamam. Mümkün değil.
2: Mümkün. Ya bir kere tesadüfen yaparsanız o iş bitmek zorundadır sadece.
1: Doğru. Evet. Tiyatro ve sinemada da muhtemelen böyledir.
2: Evet.
1: İstemediğiniz insanlarla.
2: Ya ikinci de artık olmaz o mesela. Yani ya yollar ayırırsınız ya başka bir şey olur.
1: Evet.
0: Bizim okumalarımızla ilgili mesela benim küçük şeylerim, anılarım var. Ben böyle canım sıkkın olduğu zaman işte Ozan ya şu şarkıyı ne zaman okuyacağız diye Ozan'a telefon açarım. Ozan da der ki tamam gel bir okuyalım bakalım.
1: Evet.
0: Bakar ki Ozan ben çok

0: farkıysa. Ama şey, bazen üst üste o kadar çok hata yapıyorum ki, çok da iyi bir okuma koçudur kendisi. Ben kendimde görüyorum o hatayı.
1: Evet.
0: Ama hani yüzüme vurmamak için, bak sen şimdi gel biraz otur, bir ara verelim,
1: Dinlen.
0: birazcık sohbet edelim. Sonra o kadar da kibardır, naiftir. Aynı
2: Yok
0: zaman
2: estağfurullah. Usta kibarlık değildir. Mesela hani siz de çok iyi bilirsiniz.
1: Estağfurullah.
2: Bazı insanlar hani konuşurken bir kelime mesela o ağzından çıkmıyor. Soruya takıldıysa ama artık çıkmaz. Onu bırakmak gerekir.
1: Doğru.
2: Daha
1: doğru,
2: sonra.
1: Doğru.
2: O yüzden onun ben tecrübe olarak böyle şey diyorum.
1: Evet.
2: Bu şimdi olmayacak. Sonra.
1: Evet.
2: Unutması gerekiyor.
1: Ama tam dediği gibi Ozan Bey'in. Hani biz şimdi diksiyon dersleri verirken de bazı kelimelerde kursiyerlerimiz zorlanabiliyor. Dediği gibi Ozan Bey'in, o arayı zorlamamak gerekiyor. Bir müddet bir duralım, başka bir şeye geçelim o arada.
2: Evet.
1: Başka bir frekansa geçelim ya da başka bir şey anlatalım. Tekrar ondan sonra ona dönelim. Tam dediğiniz gibi. Çünkü
2: Yani
1: orada bir patinaj başladı mı ve siz ısrar ettiğiniz mi sürekli, çünkü o zaman yanlışa yoğunlaşmış oluyorsunuz.
2: Tabii ben şey diyorum, hatayı ezberliyorsunuz.
1: Hatayı ezberliyorsunuz.
2: Yani
1: Bravo.
2: artık o
1: Bravo
2: zaman
1: size.
2: ezberine giriyor. Yani.
1: Evet. Yani işi bilenle çalışmak da işte böyle oluyor.
0: Kliplerde
1: yani.
0: De öyle, sağ olsun.
1: Biraz klipleri konuşalım. Evet.
2: Ya ben o toplara çok girmeyeyim çünkü söz yazıyor, beste yapıyor, klip çekiyor falan şey gibi
1: Evet,
2: oluyor.
1: evet.
2: Sen ne yapıyorsun ki falan gibi
1: Evet.
2: oluyor.
1: Nasıl
0: 10
1: klipler?
0: parmağında 10
1: Evet.
0: marifet olduğu
1: Evet,
0: için
1: evet, evet.
0: en son
1: Kaç
0: benim...
1: klip oldu şimdi?
0: Yani 13 tane klip oldu
1: Oldu değil
0: herhalde.
1: mi? Evet.
0: 14 şarkı, 13 klip oldu.
1: Hepsinde
0: Bir
1: sevgili
0: tane
1: Ozan var.
0: şarkıya sadece klip
2: Hepsinde ben
0: çekildi.
2: yokum.
0: Hepsi de yok
1: Hepsinde
0: ama çok,
1: yok.
0: yani
2: Hepsinde olmamam lazım.
0: beşinde falan var diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Bizim böyle estikçe şarkılarımız, Ozan'cığım hadi şuna da bir şey çekelim, reels
1: Klip
0: çekelim, klip
1: çekelim.
0: çekelim şeyimiz var ve Ozan o kadar mükemmeliyetçi ki
1: Evet.
0: ben yoruluyorum bazen. Mesela Bodrum'da gidip bir tane klip çektik.
1: Evet.
0: Artık Şubat ayı, ben denize ayağımı basıyorum, ayaklarım buz olmuş. Şimdi
1: Evet.
0: Ozan diyorum, bak elindeki görüntüler yeter. Hayır, daha iyisini yapabilirsin, daha iyisini yapabilirsin.
1: Evet.
0: Sabah gittik klibi çektik, akşam uçağıyla geri döndük. Ben evde hatırlamıyorum artık nasıl oldu ama mükemmel bir iş
1: Harika, çok
0: çıkarttı.
1: güzel, çok
0: Çünkü
1: güzel.
0: elinden
1: Denize mi giriyordunuz klipte?
2: Denizkenarında yürüyordum.
0: Çıplak ayakla Şubat
2: Ocak
0: ayında.
2: ayında.
1: Ocak ayında.
0: Şubat mıydı?
1: Gerçi Bodrum'da da girilir ya, değil mi? Girilmez mi?
2: Aslında giriliyor ya.
1: Girilir ya, Bodrum'da girilir.
0: Azalık alsaydı
2: Onu alamadık şimdiye kadar. Onu deneriz bir ara ama.
1: Evet.
0: Çok güzel klip
1: Yok.
0: anılarımız da
1: İşte
0: var.
1: bu işte sıcaklığı da bu getiriyor yani, karşılıklı yaşananlar, iş için yaptığınız organizasyonlardaki anılar da çok önemli, hatıralar da çok önemli. O da doğal olarak yaptığınız işe yansıyor. Yine sizden canlı performans alacağız. Öyle uzun uzun baktınız bana. Bir şey söylemek istiyorsanız buyurun.
2: Programdan sonra.
1: Programdan sonra
0: söylersin. Hangisini söyleyelim? Belli
1: Tamam,
0: mi?
1: şimdi yine
0: Belli mi
1: canlı
0: diyelim?
1: performans.
2: Hangisi?
0: Belli mi diyelim?
2: Olur.
0: Hangisini söyleyelim? Söz ve müziği Zeki Güner'e ait. Aranjesini Celil Yavuz yaptı bu şarkımızın da.
1: Harika.
0: Biz şimdi biraz akustik yapacağız tabii.
1: Gözde ve Ozan Gülek şimdi sizlerle efendim.

0: Harika. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür
0: yüreğinize
1: ederiz.
0: sağlık, gönlünüze sağlık. Efendim, müzikli buluşmalar köşesindeyiz. Sevgili Gözde ve Ozan Gülek bizlerle beraber sohbetimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müziklerini konuşuyoruz, kendi müzik anlayışlarını konuşuyoruz. Sevgili Gözde, senin müzik üslubunu belirleyen, yani senin tarzını belirleyen müzikte kriterler nedir? Veya senin zevk aldığın, keyif aldığın müzikten mi feyz alarak sen kendi üslubunu belirliyorsun? Yoksa ikisi apayrı kanallar mı?
1: Çok güzel bir soru sordunuz yine. Aslında benim belli bir tarzım yok. Ben evet. pop da söylüyorum. Sanırım Ozan daha iyi bilir. Slow...
2: Aslında TSM'ye çok yakın.
1: Evet, TSM'ye çok evet. yakın.
0: Çünkü bu akşam belki bir Türk sanat müziği...
1: Tabii ki var.
0: Var mı? Oo, harika.
1: Tabii ki var. Ama şarkıların bestelerinden çok sözlerine takıldığım için...
0: Evet.
1: Kendimi bulduğum şarkıları... Yani Sezen Hanım'ın hediye ettiklerinin haricinde... Diğerlerini kendim seçtiğim için... biraz böyle söz ağırlıklı tarzımı belirliyorum. Evet, çünkü evet. o sözleri... birazcık da yaşıyormuş gibi oluyorum. Evet, başka evet. ait olmadığım o kelimeleri, o sözleri, hani kendimden bir şey bulmadığım bir şarkıyı açıkçası seslendirmek istemiyorum. Evet, şimdiye kadar evet. da hep bu böyle oldu.
0: Yani müziğinden çok söz, yani güfte evet, sizin evet, için daha evet, önemli öyle değil evet. mi? Evet. evet. Ozan Bey, sizin müzik anlayışınız?
2: Benim müzik anlayışım aslında gitar üzerine kurulu
0: evet,
2: daha çok.
0: Evet, evet.
2: Şeydir böyle.
0: Hangi tarz müzikleri seversiniz?
2: Ben genelde flamenko çok dinliyorum.
0: Evet.
2: Eğitimim de flamenkoydu. Yaptığım, hatta ben bir albüm yaptım. Daha çok böyle akustik, alternatif ve flamenko. Ama sahne hayatım boyunca ben de sahnede udla da program yaptım.
0: Harika.
2: Bağlamayla türkü de söyledim.
0: Harika.
2: Hani aslında Türk müziği zaten şey söyler. Hani bu ülke topraklarında yetiştik.
0: Tabii, tabii,
2: arabeskinden
0: tabii.
2: türküsüne kadar tabii. her şeye bir hakimiyetimiz var.
0: Tabii, tabii.
2: Kulak doygunluğumuz var
0: evet.
2: ve opera eğitimi aldım. Yani baktığımda hep böyle başka başka
0: evet.
2: şeyler gibi
0: çok
2: duruyor ama.
0: Çok eğitimleriniz çok iyi ama sizin yani. Farklı branşlardan bir şekilde müziğe de bağlantı kuruyorsunuz.
2: Tabii ve şöyle söyleyeyim 30 yıl olmuş galiba benim. Yani 15 yaşında başladım müziğe.
0: Evet.
2: 30 yıl olmuş ve 2 senedir evet ben şu tarz müzik yapacağım diyebiliyorum.
0: Harika.
2: Çünkü insan belli bir döneme kadar hep arayışta oluyorsun, denemeler yapıyorsun. Diyorsun ki bunu deneyeyim, bu evet güzel, bu çok güzel. Sonra diyorsun ki güzel olması değil benim ne istediğim önemli.
0: Evet.
2: Orada şu anda mesela kendi tarzım şu anda böyle 70'ler 80'ler pop. İşte şu anda indie pop deniyor
0: evet.
2: Şeylere.
0: Daha bağımsız.
2: Daha bağımsız.
0: Öyle
2: evet.
0: değil mi? Evet.
2: Daha müzikal.
0: Daha müzikal.
2: Yani aslında evet. mesela bir dönem şey olmuştu hatırlarsanız artık müzik yoktu. Yani böyle trap şarkılar, sade ritim dinliyorduk.
0: Evet.
2: Yani. Üstüne
0: evet.
2: şarkı yok evet. ve hiç müzikal bir şey duymuyorduk. Yani bir armoni yok.
0: Evet.
2: İçinde müzik yok. Müzik adına söz yok. Falan böyle şarkılardan ben yeniden artık müziğe dönüldüğünü düşünüyorum. Şu bir
0: evet,
2: iki senedir.
0: Evet, evet, evet.
2: Ben de Eylül'den sonra 60 tane şarkım var.
0: Harika.
2: Hazır.
0: Bestesi size ait olan.
2: Bestesi, aranjesi, söz falan.
0: Söz de size ait.
2: Ben çok bekledim. Hani evet. bir de çok fazla kilo almıştım. Dedim kilo da vereyim falan. 60 tane şarkıyı Eylül'den sonra yayınlayacağız.
0: Oh, ama, ne güzel, ne güzel. Siz de stüdyoda o zaman konuk edelim o şarkılarla.
2: İnşallah.
0: Çok, çok mutlu
2: İnşallah.
0: Oluruz.
2: Çıkarayım ben bir.
0: Tamam.
2: Ama şöyle söyleyeyim Gözde gibi çok değerli solistlerim de var çalışıyorum. Zaten benim en çok keyif aldığım taraf da bu kısım. Yani stüdyoda birileriyle bir şeyler üretmek. Sadece kendime değil. Ben mesela benim çok güvendiğim şarkıları biri okuyacaksa okusun. Yani o benim değil.
0: Evet.
2: Birisi de okusun.
0: Evet, evet.
2: Yani
1: mesela Konuşuyorlar'ı bana
2: evet.
1: emanet etti. Çok özel bir şarkısı.
0: Bu akşam diyecek
1: evet, miyiz? Evet, Konuşuyorlar listemizde var.
2: Ama
1: Ozan Gül'e ait. Evet, Bant'tan dinleyeceğiz.
0: O zaman şimdi Bant'a dönelim mi? Dönelim. Şimdi soluklanalım biraz
1: evet.
0: da. Şimdi Bant'a dönelim. Daha sonra yine burada olacağız efendim. Müzikli buluşmalar köşesindesiniz. Aramıza yeni katılmış olanlar vardır. TRT Radyo 1 İstanbul Stüdyosu'nda Gecenin İçinden programı devam ediyor. Gözde ve sevgili Ozan Gülek bizlerle beraber. Virgülü attık, Bant'a döndük. Az sonra buradayız.

0: Gecenin içinden programı devam ediyor efendim. İki değerli müzisyen şu an stüdyomuzda gecenizi renklendirmeye, müzikle renklendirmeye devam ediyoruz. Sevgili Gözde ve Ozan Gülek bizlerle beraber. Sevgili Gözde, önümüzdeki zaman dilimi artık yavaş yavaş yaz bitiyor. İlkbahar, yaz geride bırakacağız. Sonbahara doğru artık Eylül, Ekim, Kasım. Benim gerçi en sevdiğim mevsimdir. Sonbaharı çok severim. Gelecek mi yeni şarkılar, tekliler? Ya da şu ana kadar yaptıklarını bir albümde toplama ile ilgili bir düşüncen? Programı bir öğrenelim. Neler var kafanda?
1: Yani bir albüm yapmak belki hani... büyük de konuşmuyor ama
0: şu an Ozan Eylül'de geliyor, gümbür gümbür.
1: Ozan geliyor. Ozan
0: gümbür gümbür geliyor Eylül'de.
2: Tek tek ama.
0: Evet. Tek tek çıkacak bunlar.
2: Tek tek.
0: Evet.
1: Büyük konuşmuyor ama albüm yapmak şu anda yakın zamanda planlarım da yok. Ama evet, yine teklilerim devam edecek. Hmm. Zaten Ozan'la yapacağımız şarkılarımız var. Sevgili Gökhan Tepe ile Şebnem Sungur'la şarkılarımız
0: var.
1: Yine
0: selamlarımızı
1: gönderelim. İki değerli insanlarla. Çok kıymetliler. Günay Çoban'dan yine bir şarkım olacak. Evet. Onun haricinde bir tane de böyle yurt dışından bir arkadaşımız bana şarkı

0: markalar gönderdik.
1: Harika.
0: Onunkileri de değerlendirmeyi düşünüyorum ama tabii bu böyle bir yıllık süreç
1: Ediyorsa.
0: içerisinde. Yani
1: Evet.
0: 2-3 ayda bir şarkılarımızı çıkarttığımız için
1: Aha.
0: dijital de zaten bunu istiyor.
1: Evet.
0: Ama bundan sonraki şarkım Gökhan Tepe ve Şebnem Sungur şarkısı olacak.
1: Harika.
0: Sonrasında da Ozan Gülek şarkıları olacak.
1: Harika,
0: Ozan da
1: harika.
0: şimdi öğreniyor dermiş.

0: Evet.
1: Turistçi.
0: Evet. Bu yurt dışından sözlerini gönderecek, güfteyi gönderecek
2: Yani
0: değil mi
2: böyle yazan
0: arkadaşımız?
2: çok arkadaşlarımız var bana.
0: Aha.
2: Onları değerlendiriyorum. Bir tanesi böyle şey, yine benim sözlerinden etkilendiğim bir şarkı oldu.
0: Hı.
2: Açıkçası
0: Söz senin için
2: evet,
0: çok önemli.
2: söz
0: Onu,
2: benim için çok
0: evet, bu
2: önemli.
0: akşamın
2: Onun
0: en büyük şeyi o,
2: onun
0: özelliği o, evet.
2: sözlerinden çok etkilendiğim için onu da listeme aldım diyebilirim.
0: Harika, harika, harika. Sevgili Ozan, çalışmalarında tabii birçok müzisyenle beraber çalışıyorsun, vokaliste de beraber çalışıyorsun. Türk müziği, aslında biraz daha genel bir şey sormak istiyorum. Türk pop müziği de var bunun içerisinde, çünkü biz az sonra Türk sanat müziğinden de örnekler dinleyeceğiz, öyle değil mi?
2: Evet.
0: O zaman size bunu sorabilirim. Pop müziği, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, hepsinin içinde bulunduğu bir soru olsun. Türk müziğinin gidişatı, yönü, serüveni, hikayesi çok kuvvetli bir müziğimiz var bizim, ki özellikle sanat müziği ve halk müziği için konuşuyorum. Tabii pop müziğinin de çok kuvvetli bir hikayesi var, ama hani işte mesela halk müziğimiz ve sanat müziğimiz daha da geriye gidiyorlar. Yani Türk müziği
1: Onlar
0: deyince
1: topraktan gelme.
0: onlar, evet, onlar toprağı onlar oluşturuyorlar zaten. Neler düşünüyorsun Türk müziğiyle ilgili? Şimdi genç nesile bakıyoruz. Z kuşağı, alfa kuşağı genelde yabancı pop daha fazla dinliyorlar. Ama iyi işler yapıldığı zaman da kulak veriyorlar. Şimdi ben kendi kızımdan biliyorum. Yani 20
1: Evet.
0: yaşında kızım var benim. İyi işler yapıldığı zaman, ya da iyi işler derken onların zevkine uygun diyelim. Yani tabii muhtemelen iyi işlerdir bunlar, ama onların da zevkine de uygun olmak şartıyla kuşakları yakalamak, bu konu hakkında ne düşünüyorsun müzikte?
1: Bence kuşakları yakalamanın en güzel yolu coverlar. Yani
0: Evet,
1: şöyle
0: evet.
1: söyleyeyim, bundan 50 sene öncenin kaydını anlayabilmek şu anki kayıt düzeyiyle ya da şu anki insanlara sunulan şeyle mümkün değil.
0: Evet.
1: Ya o işin içinde olmak gerekiyor ya da işte anneden babadan, anneanneden hani onlar dinlerler radyoları falan.
0: Evet,
1: Oradan
0: evet.
1: hakim olmak gerekiyor. Ama şu anki yeni neslin müzik tercihlerini ben onlara ne sunulduğuyla alakalı bir şey.
0: Evet.
1: Yani aslında
0: Çok
1: şöyle söyleyeyim,
0: doğru.
1: sen çok güzel müzikler yapabilirsin ama ne
0: Evet.
1: kadar duyurabiliyorsun?
0: Doğru.
1: Ya da işte siz sokağa çıktığınızda, radyoyu açtığınızda, televizyonu açtığınızda size ne sunuyorlar? Yani sen mesela kaliteli bir iş yapıyorsun ama işte isim vermeyeyim, şey de saçma olur çünkü.
0: Estağfurullah.
1: Garip garip şarkılar çıkıyor
0: Doğru.
1: mesela. İnsanlara sürekli onu sunduğun zaman sanki o seviliyor. Artık o müzik
0: Doğru. Doğru.
1: tuttu. Bak böyle şeyler yapman
0: Evet.
1: gerekiyor gibi
0: Evet.
1: geliyor.
0: Evet.
1: Sonra bakıyorsun yeni nesil müzik yapacak ya da müzik dinleyecek. Sen ona yakın bir şey yapmadığın zaman sanki başarısız gibi algılanıyorsun. Yani Türk müziği dediğim gibi hepsi yaşanmış. Mesela ticari işler değil. Türk sanat müziği, Türk halk müziği. İşte mesela
0: Toprak.
1: tabii
0: Toprak diyorsun ya sen.
1: bunların hepsi
0: Gerçekten bunlar
1: yaşanmış
0: toprak.
1: ve
0: Evet.
1: hiçbiri ticari kaygısı olmayan ve
0: Evet.
1: insanlar böyle içinden geldiğini, yaşadığı şeyleri, hikayelerini yazmışlar. Pop müzikte de geçmiş dönemde böyle şeyler olmuş ve ben tabii işin mutfağında olduğum için şununla çok karşılaşıyorum. Bir şarkı tutuyor. Ya bana şöyle bir şarkı lazım. O şarkı niye sana lazım? Yani mesela sen o şarkıyı ne kadar taşıyabilirsin ya da sen öyle bir şey mi istiyorsun gerçekten?
0: Doğru.
1: Sonra
0: Ya bu sanki böyle fırından ekmek alırmış gibi bir şey de değil ki ya.
1: öyle çok oluyor inanın.
0: Değil mi yani?
1: Yani
0: Hani
1: diyor ki
0: bana az pişmiş ver, bana çok pişmiş ver. Böyle bir şey değil
1: gerçekten yani
0: yani.
1: müzik gerçekten öyle bir şey değil ama
0: Evet.
1: insanlara dediği gibi güzel müziği sunduğunuz zaman işte yapılıyor, güzel coverlar yapılıyor. İşte mesela Türk sanat müziği bir şarkı ya da Türk halk müziği daha çok yatkın.
0: Evet.
1: İşte adam alternatif rock yapıyor şarkıyı. Bir bakıyorsun patlamış işte. Diyor ki ha ne kadar güzel şarkıymış. Ya tamam işte bu şarkı zaten güzeldi.
0: Evet.
1: Yani bu şarkı hep güzeldi. Sadece
0: Evet.
1: tarzı biraz
0: Evet.
1: değişti ve cover yapıldı
0: Evet.
1: şarkıya. Ve
0: Evet.
1: sen bunu aslında ki olması gereken de o.
0: Evet.
1: Böyle keşfedebildin. Bence bu müzik yapan insanların bunu da cover yaparak insanlara ulaştırması
0: Doğru.
1: gerekiyor. Ben hep şeyi söylerim. Büyük sanatçıların yani büyük kitlelere ulaşabilen sanatçıların kesinlikle müziklerini yaparken yeni isimlere göre çok daha dikkatli olmaları lazım. Yani popüler diye bir şey yapmamaları lazım.
0: Evet.
1: İnsanların alabileceği çünkü yönü onlar veriyor. Siz de biliyorsunuz artık reklam sektöründe yaşıyoruz. Yani reklam
0: Doğru.
1: verenler ne istiyorsa ona göre müzik
0: Tabii. Doğru.
1: yapılıyor.
0: Doğru. Halbuki bu
1: Radyo
0: sanatın tanımıyla tamamen ters. Yani
1: kesinlikle ters.
0: reklamın istediği şekilde üretim yapmak. Halbuki sanatın istediği şekilde üretim yapacaksın.
1: Zaten onu sunduğunuz zaman o da aslında popüler olacak ama
0: Evet.
1: işte diyorum ya artık sosyal medya işte radyolar bir

0: biraz daha artık arabaya bindiğin zaman radyo açıyorsun. Çünkü radyolarda şöyle bir his vardır, o çok güzeldir. Yani sen playlist yaparsın ama orada ne çalacağını biliyorsun. Sen mesela atıyorum bir şarkıyı çok seviyorsun, açıp dinliyorsun. Ama radyoda o şarkı çıktığı zaman mutlu oluyorsun. Sanki
1: Evet.
0: piyango çıkmış gibi. Aa,
1: Evet.
0: sevdiğim şarkı çıktı diyorsun. Aynı
1: Evet,
0: şey değil.
1: evet,
0: O
1: evet.
0: yüzden de radyoları da böyle bir bence görevleri var.
2: İçleri de
0: Müzik
2: var.
0: yapan
1: Evet,
0: durumda var.
1: evet.
0: Dediğim gibi cover, yani coverlar kesinlikle yapılmalı. Ve ben mesela şu son dönemde şeye çok takıldım. Yani ben Şiire Gazeli'yi yaptım.
1: Evet.
0: Bununla ilgili çok enteresan. Ya bu şarkı TRT'nin de arşivinde olan bir şarkı. 100 yıldır, neredeyse 50 yıldır şarkının geçmişi varsa anonim olan bir şarkı.
1: Evet.
0: Ben şarkıyı cover yaptım. Tam çıkaracağım. Bana işte meslek birliğinden mail geldi. Bu şarkı Azerbaycan'da bir üstüne aldı şarkıyı diye. Dedim ya, 50 yıldır dedim anonim olan şarkı nasıl birinin üstüne geçebilir yani.
1: Evet, değil mi?
0: Ve o
1: Evet,
0: adamdan
1: evet,
0: izin istedik. Öyle bir fiyat söyledi ki ya dedi, bu şarkıyı 100 kişi söyledi zaten. Ya bu şarkı artık halka mal olmuş bir şarkı.
1: Evet.
0: Bunu dedim birinin üstüne alıp da bundan çok ciddi anlamda bir ticari olarak bir beklentiye girmesi aslında yeni nesile ulaşmasının önüne bir engel.
1: Engel
2: Doğru.
1: oluyor, doğru.
0: Özellikle
1: Doğru.
0: bu Türk sanat müziği, Türk halk müziği olan şarkıların kesinlikle önünün açılması gerekiyor.
1: Evet. Bu akşam biz şimdi Türk sanat müziğinden örnekler dinleyecektik.
2: Evet.
1: Doğru mu?
2: Hadi
1: Geldi mi
2: dinleyelim.
1: sırası?
2: Geldi
0: Bir tane
2: sırası.
0: yapalım.
1: Sırası geldiyse o zaman ben sözü size bırakıyorum. Buyurun.

0: Harika. Ağzınıza sağlık. Gecenin bu saatinde işte böyle naif bir ses olunca dinleniyorsunuz da aynı
1: Ne
0: zamanda.
1: mutlu.
0: Öyle değil mi?
1: Ne
0: Yani
1: mutlu.
0: çünkü artık yani yorulduk gün içerisinde.
1: Tabii.
0: Yani işlerimiz, güçlerimiz şu bu falan vardı. Artık müziğe kendinizi bırakmak istiyorsanız dinleyenler bence şu an doğru kanaldalar. Aman
1: Bu arada benim bugün
0: alıcılarıyla.
1: ikinci canlı yayınım.
0: Öyle mi? Siz de
1: Saat
0: yorgunsunuz.
1: 1'de bir tane daha canlı yayınım vardı. O da yaklaşık 1-1,5 saat sürdü. Sonra
0: Evet.
1: annelik modum açıldı. Yemek
0: Evet,
1: yaptım, çocukları doyurdum,
0: evet.
1: işlerimi hallettim. Ozan'a geçtik
0: O moda hep açık
1: stüdyoda.
0: kalsın
1: Tabii ki
0: zaten.
1: açık
0: Göz
1: on.
0: daha
1: Tabii ki
0: evet.
1: o baş şey mod
0: Tabii,
1: zaten, baş
0: tabii, tabii,
1: görevimiz o
0: tabii,
1: bizim.
0: tabii.
1: O yüzden hani biraz sesim de yorgun.
0: Yok gayet
1: Kusura
0: güzel.
1: bakmayın lütfen.
0: Estağfurullah, estağfurullah,
1: Bir de ben gece
0: estağfurullah.
1: insanı değilim. Normalde benim uyku saatlerim. Ama şeref duyuyorum burada olmaktan.
0: Estağfurullah, çok güzel ya. Hakikaten biz de çok sizin burada olmanızdan mutluyuz. Şimdi Gözde Hanım, başlayan bir birliktelik var. 2022'den itibaren müzik piyasasına girdiniz. Aklınızda girerken ne vardı? Şu an geldiğiniz noktada aklınızda olanlarla örtüştü mü? Ya da işte bir hedef var mı? Bunları sormak istiyorum size. Girerken beklenti neydi? Şu anda beklentinin neresindeyiz?
1: İnanın demin de anlattığım gibi hiç böyle bir profesyonel bir şekilde ilerleyeceğim, bu kadar kıymetli insanların şarkılarını seslendireceğim aklıma gelmezdi.
0: Evet.
1: İki tane hediye şarkımı aldım, ben arkama dönüp hani bir anı kalsın.
0: Evet.
1: İşte tamam, hem de Sezen Aksu'dan geldi şarkı deyip dönecektim.
0: Evet.
1: Ta ki seni görene kadar Ozan dermiş. Yani sonrası işte o Ozan'ın birazcık beni böyle
0: Onu biz de gördük o zaman
1: yükseltmeleriyle. Hiç böyle tahmin edemeyeceğim yerlere evrildi. Tahmin
0: harika.
1: edemeyeceğim insanlarla çalışmaya
0: Evet.
1: devam ediyorum. Şimdi mesela neden sahne yapmıyorsun diyorlar. Sahne insanı değilim ama
0: Evet.
1: konser olur,
0: Belli de
1: halk
0: olmaz ama canım,
1: konseri
0: bu
1: olur. Yani
0: serüvende neler
1: tabii
0: olacağı da belli. Daha sonuçta başında
1: o
0: sayılırsınız.
1: yolu kapatmayayım yine de,
0: Evet,
1: ama hani
0: evet.
1: ben birazcık daha böyle olursa konser, gireceğim
0: Evet.
1: saat, ineceğim saat belli
0: Evet,
1: olsun.
0: evet,
1: İşte
0: evet.
1: halkla olayım. Böyle
0: Evet.
1: çok yemeli içmeli bir şey olmasın ama
0: Evet.
1: temiz temiz böyle işte mesela
0: Aha.
1: kültür konserleri
0: Evet,
1: falan
0: evet,
1: olursa ne
0: evet. Neden
1: mutlu. Yine
0: olmasın?
1: Ozan'la birlikte belki
0: Çok güzel olur.
1: yaparız.
0: Çok güzel olur.
1: Ozan'a
0: Neden
1: yapışmış
0: olmasın?
1: durumdayım gördüğünüz gibi. Ama hani öyle bir
0: Evet.
1: gece hayatında şarkı söylemeyi
0: Aha.
1: açıkçası kendime hani kendimi çok hazır hissetmiyorum ama
0: Anladım.
1: dediğim gibi evrildim. Hani
0: Hı.
1: o artık hobi benim için profesyonel bir yolculuğa dönüştü.
0: Evet.
1: Gidebildiğim kadar gücüm yettikçe, sesim yettikçe, insanlar da beni böyle motive ettikçe devam edeceğim.
0: Devam edeceksiniz. Bu arada tabii bizi dinleyenler arasında da bir türlü hani o eşiği aşamayan, çok çekinen ama yapmak isteyen, hani müziğin içerisinde olmak isteyen insanlar vardır diye düşünüyorum.
1: Tabii ki.
0: Şimdi kolay eşikler değil bunlar. Zamanla bu eşikler aşılıyor ve belli bir noktaya geliniyor. Neler söylemek istersiniz onlara? Yani bu özgüven zamanla yaparak gelişecek olan bir duygu, bir yeti. Tabii bunun farkındayız ama nereden başlasınlar, nasıl başlasınlar? Herkes Ozan gibi birine ulaşamayabilir. O da var şimdi, öyle değil mi? Ama aramızda muhakkak vardır dinleyenler arasında. Şimdi ben nasıl başlamalıyım? Aslında Ozan, senin de cevaplamanı isterim bu soruyu da. Nereden başlayayım? Müzikte nasıl bir yol alırım? Çok utanıyorum da, çok sıkılıyorum da. Ama müzikte söylemek istiyorum, müzikte yapmak istiyorum. Beste olsun, güfte olsun. Neler söylersin sevgili
1: Ben çok
0: Gözde?
1: kısa söyleyeceğim, sözü Ozan'a bırakacağım çünkü o daha çok tecrübeli bu konuda. Ben hislerimle hareket ettim. Ben şarkı söylemek istiyorum, şan dersi almak istiyorum dedim. İçimde kalmasını istemediğim bir aşktı benim için bu.
0: Evet,
1: Onu
0: evet.
1: dışarı çıkarttım ve çok mutlu oluyorum. Şarkı söylemek benim çok hoşuma gidiyor. Hani birileri dinlesin dinlemesin, tabii ki dinlerlerse çok iyi ama Sezen Aksu'nun da söylediği çok kıymetli, böyle çok unutamadığım bir söz var. Bence herkes şarkı söylemeli. Çirkin ses yok, eğitimsiz ses
0: Eğitimsiz
1: var.
0: ses var,
1: İçinde,
0: harika.
1: içinden geliyorsa, seviyorsa bence herkes şansını denemeli. Yok ben yapamam da uğraşamam da, işte benim sesim yok da kısık da, öyle bir şey yok. Kimler kimler bu piyasada nerelerdiler, şimdi hani
0: Doğru,
1: şey yapmayayım
0: doğru.
1: ama
0: İsim
1: isim tabii ki de vermeyeceğim
0: vermeyeceğim.
1: ama hani

0: Bence herkesin bir şansı olmalı. Evet. Herkes o şansı da denemeli. Benim ben söylüyorsam herkes söylüyor.
1: Estağfurullah, estağfurullah. İşte o dediğim gibi güven zamanla geliyor diye düşünüyorum. Sevgili Ozan, sen ne düşünüyorsun?
2: Ya şöyle bir algı var ya, popüler olan başarılıdır. Evet. Şöyle bir şey değil aslında.
1: Doğru, doğru,
2: yani
1: doğru,
2: nasıl popüler olduğunuzla alakalı
1: evet,
2: bir şey.
1: Evet.
2: Ya müziğe başlarken doğru adımlar atmak, doğru insanlarla karşılaşmak çok önemli. Bunu benim hani şu anda piyasada çok ciddi anlamda böyle isim yapmış, şu anda hani zirvede diyeceğim isimlerin hikayelerini dinleseniz, yani ne dolandırıcılıklar, ne vaatler, ne
1: evet,
2: yalanlar.
1: Evet.
2: O yüzden hani bence de ben hep şunu söylüyorum, herkes şarkı söylesin, herkes ama. Ya bu herkesin şarkı söylemesi bir yerde şey yapmaz insanları, ya bu niye şarkı söylüyor, öyle bir şey yok. Sen niye söylüyorsun? Ha, yani
1: evet,
2: herkes
1: evet.
2: söylesin. Zaten iyi, kötü ya da eksik, yanlış ayıklanıyor bir şekilde. Ya da sizin mesela şöyle çok güzel bir örnek var. 1980'lerde, 90'larda, 70'lerde dinlenmiş şarkıları hala dinliyoruz.
1: Evet.
2: Ama desem ki 2 sene önce hangi şarkı patlamıştı? Kimse cevap veremez.
1: Doğru, bana. Doğru.
2: Ben müziğin içindeyim, müzik yapıyorum. Bana sorun 2 sene öncenin hiti neydi diye söyleyemem. Ama 94'ün, 95'in o zamanların hitlerini sayarım tek tek.
1: Evet. Doğru.
2: Yani müzik yapmak isteyen insanların da bazıları şey böyle, hani yaşım mı geçti acaba? Ya hiçbir şeyin de yaşı yok. Ben geçen gün hatta bir paylaşım yapmıştım. Bir çok şey merak ettim. Kendim bir araştırma yaptım. Ya dedim bu başarılı olan insanlar neler yapmışlar da başı. Ya Picasso 50 bin tane falan galiba eser yapmış. Sadece 50 tanesi biliniyor. Yani
1: evet.
2: işte şeye bakıyorsun, Beatles'ın 400 şarkısı çıkmış. 35-40 tanesi bütün insanlara ulaşabilmiş ki bahsettiğimiz isimler artık dünya çapında isimler. Ve hangi şarkının ne zaman, işte İlhan Şeşen'in çok güzel bir lafı vardır, 50 yaşından sonra meşhur oldum ben diye.
1: Evet.
2: Hani bilemezsin ki ne zaman ne olacak. Bir yeteneğin varsa denemek kesinlikle gerekiyor. Ve şimdi bir de artık şey de açıldı, yapay zekayla
1: O yolda açıldı, öyle değil mi?
2: O yolda açıldı. Gereksiz cesaretlenmeler de oluyor. Mesela adam yapay zekada şarkı yapmış, bana getiriyor işi, diyor ki ben söylüyorum. Dedim bu sen değilsin yapay zeka. Gerçekten böyle şeyler.
1: Doğru da söylemiyor.
2: Ya yani doğru söylemeyi geçtim. Kendisi inanmış, dedim nasıl inanabildin bana, dedim nerede okudun sen bunu, okumadım ki diyor, okuttum, nasıl ben söylüyorum diyorsun o zaman. Diyor, stüdyoda bir kayıt aldın mı diyorum, yok almadım, nasıl sensin, benim işte diyor bu.
1: Allah
2: yani
1: Allah.
2: Bu kadar çok inanmış ilginç. Hani böyle enteresan evet. vakalar evet. da var.
1: Oluyor değil mi? Çok ilginç ya. Şimdi yine bir canlı performans yapalım mı? Son canlı performansımız olsun. Tamam. Daha sonra sohbet ederiz yine. Son cümlelerimizi alırız.
2: Taze
1: sistemdeki bir şarkıyla da çık kapatırız.
2: Taze bitti de olur.
0: Evet, taze bitti. Hareketli olsun o zaman. Tamam. Geceye şöyle bir
1: tamam.
0: şey katalım.
1: Tamam.
0: Sezen Hanım'ın sözü müziği Sezen Aksu'ya ait. Biz tabii yine akustik yapacağız.
1: Tamam.

0: Harika, harika, harika. İyi ki geldiniz. Gecemiz aydınlandı, müzikle aydınlandı. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Son dakikalarımıza da girdik. 55'te mi size verelim? 54'te verelim. Evet, son cümlelerinizi alacağız. Efendim, müzikli buluşmalar köşesinde iki değerli müzisyen ağırladık bu gece. Sevgili Gözde, vokalde ve gitarda da Ozan Gülek bizlerleydi. Sevgili Gözde, çok teşekkür ediyorum geldiğin için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Her şey için, misafirperverliğiniz için, hoş sohbetiniz için, gülen yüzünüz için. O kadar mutluyum ki.
0: Her zaman bekliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Yeni ürünler olduğu zaman bu kapı her zaman sana açık, sizlere açık.
1: Çok teşekkürler.
0: Varsa son cümlelerini alayım.
1: Herkese iyi geceler diliyorum, keyifli geceler diliyorum. Müziğin iyileştirici gücüyle herkese Allah rahatlık versin.
0: Oh, harika. Müziğin iyileştirici gücüyle Allah rahatlık versin. Çok güzeldi. Sevgili Ozan.
2: Ben de çok teşekkür ediyorum. Hem misafirperverliğiniz hem muhabbet, sohbet çok güzeldi, çok keyifliydi.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için.

Yeni Batı programı hazırladılar. Serdar Çıplak sesimizi iletti. Mikrofonda ben Tolga Avcı. İki değerli müzisyene, sevgili Gözde ve Ozan Güle'ye de bir kez daha teşekkür ediyorum. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız dedi. Ankara, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG-SDG'nin feshedilmesini memnuniyetle karşıladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu kardeşlik ortamı, bu barış ortamı bütün bölgeye yayılacaktır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesini memnuniyet verici olarak değerlendirdi. Bakan Fidan, atılan adımın sahadaki karşılığını da kontrol edeceklerini vurguladı. CHP Parti Meclisi'nde alınan kararla 49 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı disipline sevk etmiş bulunuyoruz dedi. CHP içindeki kararsızları uyaran Sarı, başka partiyi destekleyenler karar versin ifadesini kullandı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazalara neden oldu. Yurtta meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Sakarya'da bir otomobilde yapılan aramada 100 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı. Konya Büyükşehir Belediyesi çocuklar için yaz tatilinde Güle Oynaya Camiye Gel projesi düzenledi. 40 gün sabah namazına gelen 13.091 çocuğa ödülleri olan bisikletlerin dağıtımına başlandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile yeni enerji hatlarının yapımı konusunda ortak projeler üzerinde çalışıldığını söyledi. Orta Doğu, Körfez ülkeleri, Türkiye ve Suriye arasında ekonomik ittifak doğmaya başladı dedi. Yakın zamanda Türk bankalarının Suriye'de kuruluşuyla ilgili olumlu haberler gelebileceğinin müjdesini de verdi. İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı Cidde'de Filistin gündemiyle toplanacak. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya katılacak. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğine dikkat çekilecek. İspanyol Futbol Kulübü Barcelona, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genç yeteneklerle buluşacağını açıkladı. Kamp yerini de Lefkoşa Kuzey Kıbrıs olarak duyurdu. Rum tarafının kampın iptali için hasmane tutumunu sürdürmesi Kuzey Kıbrıs'ta tepkilere yol açtı. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Barcelona kampını engelleme girişimleri insanlık açısından hezimettir dedi. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları çok sayıda can kaybına yol açtı. Şu ana dek 157 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yüzlerce kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Afet Nepal-Çin sınırında da yıkıma yol açtı. Dışişleri Bakanlığı Nepal ve Çin'de meydana gelen doğal afette hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Şu an itibarıyla Türk vatandaşlarının afetten etkilendiğine ilişkin herhangi bir bilgi olmadığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nin direktörü, Rus direktörünün Rusya ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. John Ratcliffe'in Moskova temaslarını yarı rutin olarak nitelendirdi. Kremlin ise Ratcliffe ile Putin arasında herhangi bir görüşme yapılmadığını bildirdi. Ziyaretin içeriği açıklanmadı. Amerikan basınında ziyaretin Ukrayna Savaşı ve Rusya'nın İran'a desteğiyle bağlantılı olduğuna ilişkin çeşitli iddialar var. Sosyal medya devi Meta, ABD'de çocukların ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle açılan davada tarihi bir uzlaşmaya gitti. Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi,

0: 52 eyalete tam 18 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Platformlarda artık çocuklara beğeni sayıları gizlenecek, gece erişim kısıtlaması getirilecek. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı devirerek 4-4 yaptı. A milli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yenerek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

geceler sevgili dinleyiciler. İstediğiniz her şeyin gerçekleşmesini dileyerek programımıza başlıyoruz. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Kadri Kars'a ait Muş türküsüyle başlıyoruz. Adile Kurt Karatepe söylüyor. Muş'un etrafında fesli gezerim, elbisem kirlenmiş paslı gezerim.

Gece Ezgileri devam ediyor değerli dinleyenler. Sırada Yıldıray Çınar'ın Mahmut Erdal'dan derlediği Sivas türküsüyle Yıldız Demir Kol Savaş var. Sana nasihatim var, eğlen yolcu. Çürük köprülerden geçme ha geçme.

Muzaffer Sarı Sözer'in Hasan Hüseyin Orhan'dan derlediği Malatya türküsünü Nihat Erdağ'dan dinliyoruz. Dün mü buradaydın, bugün mü geldin? Ötme garip garip, sinemi deldin.

Muzaffer Sarı Sözen'in Nurettin Güler'den derlediği Afyon türküsüyle Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe sizlerle. Cevizin yaprağı dal arasında, güzeli severler bağ arasında.

Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Ali İzzet Özkan'dan derlediği Sivas türküsüyle Ahmet Turan Şah'ın sizlerle. Sökün ayı geldi, çiğdemler bitti. Çırpını çırpını kalkışın kuşlar.

0: uçuşun kuşlar.
1: Dündar'ın Haydar Tel Hüner'den derlediği Erzurum türküsünü Çimenli Ter söylüyor. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, o yarın yüzünü bir daha görek.

Muzaffer Sarı Sözel'in Faik Buzdan derlediği Elazığ türküsüyle Oktay Bora Ertuğrul sizlerle. İndim yarın bahçesine, gül açılmış gül güle. Yanakları al al olmuş, haber verin bülbül.

Pem Temiz'in Aşık Bektaş'tan derlediği Malatya türküsünü Gülsel Ener daha söylüyor. Ben yolcuyum helalleşek sabahtan, bu ayrılık devam eder bir zaman.

Ali Ekber Çiçek'in Aşık Beyhani'den derledi Erzincan türküsüyle Lütfü Ortakale sizlerle. Yolumuz gurbete düştü, hazin hazin ağlar gönül.

Sevgili dinleyenler, şimdi Celal Güzelses'e ait bir Diyarbakır türküsünü Kubilay Dökmetaş'tan dinliyoruz. Odasına vardım, olur mu böyle?

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Zekanın en teknolojik, en hızlı ve en parıltılı haliyle karşı karşıyayız bugün. Nezaket mevsiminde dijital çağın bu yeni muammasını, yapay zekayı kullanma ahlakını ve hakikate olan sadakatimizi konuşacağız. Yapay zeka önümüze dünyaları seren muazzam bir asistan olabilir. Ancak o asistanın sunduğu her cümleyi, her fikri, her emeği kendi mahsulümüz gibi dünyaya pazarlamaya başladığımızda orada nezaketin yerini sinsi bir ahlak aşınması alır. Gerçek zarafet sadece başkasına nazik davranmak değil, aynanın karşısında kendi vicdanına karşı da dürüst kalabilmek sanatıdır. Şükrü Erbaş o sahteliğe prim vermeyen vakur duruşuyla diyor ki, başkasına ait bir hüzünle ağlayamazsın. Başkasına ait bir akılla da hakikati bulamazsın. İnsan ancak kendi alnının teriyle ıslanan sözün sahibidir. İşte şairin bu uyarısı bugün yapay zeka çıktılarını kendi eseri gibi sunan modern insanın en büyük yarasına merhem niteliğindedir. Bir makinenin dizdiği harfleri kendi dehamız gibi kuşanmak bir emek hırsızlığı olmanın ötesinde insanın kendi şahsiyetine yaptığı bir nezaketsizliktir. Henry Bergson yaratıcılığın bir sıçrama ve canlılık olduğunu söyler. Bergson'un bakışıyla baktığımızda yapay zekanın sunduğu veriler statiktir. Ona ruhu, vicdanı ve o eşsiz insan kokusu katmayan her iş hakikate karşı bir sahtelik borcu biriktirir. Gazali Kimya-i Saadet'te dürüstlüğü sıdk makamı olarak anlatır ve insanın özüyle sözünün bir olması gerektiğini çokça vurgular. Gazali'ye göre kendinde olmayanı varmış gibi göstermek kalbi karartan en ağır perdelerden biridir. Bugün yapay zekayı bir aldatma aracı olarak kullanmak, Gazali'nin uyardığı o sahtelik perdesine bürünmek demektir. Buhari'nin Edeb-ül Müfredinde yer alan ahlakın temeli emanete hıyanet etmemek üzerine kuruludur. Kendi zihnimize, kendi kalemimize ve okuyucumuza karşı duyduğumuz o kutsal emanet bilinci bizi bir makinenin gölgesine saklanmaktan men etmelidir. Nezaket yapay zekayı bir asistan olarak kullanmakta ama son imzayı sadece kendi bilgimizle, vicdanımızla atmaktır. Hazreti Mevlana ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol derken dijital dünyanın o mükemmel ve hazır maskelerine aslında büyük bir ihtar yapar. Bizim medeniyetimizde emeğin kutsiyeti sonucun güzelliğinden daha mühimdir. Bir metni yapay zekaya yazdırıp altına kendi adını koymak Edeb-ül Müfred'in yalan ve sahtelik konusundaki o sarsılmaz yasalarına çok terstir. Nezaket bir işin nasıl yapıldığındaki o şeffaflıktadır. Yapay zekayı kullanırken bile o bilgiyi kendi süzgecimizden geçirmek, onu kendi ruhumuzla mayalamak ve yeri geldiğinde o dijital desteği dürüstçe ifade etmek asıl vakardır. Kıymetli dinleyenler, hakikat cilalı sahteliklerden daha değerlidir. Gelin bugün bu yeni teknolojiyle aramızda bir dürüstlük sözleşmesi imzalayalım. Yapay zekayı ufkumuzu açmak, bilgiyi tasnif etmek için kullanalım ama kalbimizi ve imzamızı asla ona teslim etmeyelim. Başkasına ait bir zekayı kendi rütbemiz zannetmeyelim. Unutmayalım ki makine kusursuz yazabilir ama sadece insan o satırların arasına merhameti ve samimiyeti yerleştirebilir. Hakikate sadakat modern dünyanın en asil, en zorlu imtihanıdır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, özünüzün sözünüze eş, emeğinizin hakikate yoldaş olduğu güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Nezaket mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak, yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Bugün Anadolu'nun kapısının Türklere açılmasını sağlayan Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olarak bilinen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünü kutluyoruz. Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan Malazgirt Zaferi, Anadolu'nun Türk yurdu olmasının yolunu açan tarihi bir dönüm noktası olarak kabul edilmekte. Bugün Malazgirt Zaferi'nin tarihini,

0: şey konuşacağız. Malazgirt Savaş Alanı'nın tespiti, tarihi arkeolojik yüzey araştırması projesi kapsamında yürütülen çalışmalar, geçmişi daha yakından anlamamıza ve tarihi mirasımızı bilimsel veriler ışığında geleceğe aktarmamıza katkı sağlıyor. Proje yürütücülerinden Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Özalper konuğumuz olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
0: Bugün ilk konuğumuz Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Doçent Doktor İbrahim Güneş. Kendisiyle Malazgirt Zaferi'nin tarihini konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Güneş. Nasılsınız efendim? İyi günler.
2: Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız?
0: Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii Malazgirt Zaferi hangi tarihte ve hangi şartlarda gerçekleşti? Bu tarihi anla başlayalım isterseniz.
2: Tabii, bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet, Malazgirt Savaşı, Selçukluların Türkmen nüfusa yeni coğrafyada bulmaları ve Sizi İstanbul dünyasının yeni lideri olmak çabalarının bir neticesidir. Malazgirt Zaferi bugün 955. yıl dönümünü kutluyoruz. 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu Sultan Alparslan ile Bizans İmparatoru Romanos Diogenes arasında gerçekleşen savaşın sonucunda kazanılmıştı. Savaş Bizans İmparatoru'nun Anadolu'daki hakimiyeti güçlendirmek ve Selçuklu akımları durdurmak amacıyla büyük bir orduyla doğuya ilerlemesi üzerine meydana gelmişti. Alparslan ise o sırada Kırk Seferi Hazretleri sırasında Bizans ordusunun ilerlediğini öğrenmiş. Kuvvetlerini hızla mağazı içerisinde toplamıştır. Necesite olarak Bizans ordusunun gerisinde olmasına rağmen Selçuklu ordusu süvari gücü ve ızdırmadık savaş taktikleriyle sağlanmıştı. Savaşın sonunda Bizans ordusu Harbiye'ye bir yıl uğramış, İmparator Romanus Diyorgenes de esir almış ve mağazı bizantlarıyla Türkiye'ye Anadolu'da gerilerine bir noktası haline gelmiştir.
0: Evet ve tabii Malazgirt Savaşı'na baktığımız zaman tarihin dönüm noktalarından biri ve savaşın tabii öncesiyle sonrasıyla bir bütün olarak ele alınması da gerekiyor. Örneğin taraflar kimlerdi diye sorduğumuzda çok geniş bir kesimi görüyoruz yine her iki tarafta da. Bunları da sizden rica edelim yine.
2: Tabii öncelikle biz Selçuklular olsun zaman Mavrani'den ta hala yani yeni bir İslam coğrafyasındaki bir Selçuklu hakimiyetini görüyoruz. O zaman savaş sırasında Alparslan'ın çağırdığı ordular içerisinde elbette Ukrayna'nın saklı haklarından bir kesimi savaşa katılır bir tarihini de biliyoruz da. Fakat savaşın asıl vurucu gücünü Selçukluların asıl savaşlarda özellikle Dandanakan gibi Pasinler gibi önemli savaşlarda kullandığı Gülan askerlerinin olduğunu biz biliyoruz. Tabii bunun içerisinde farklı haklılar olacak, Araplar olacak, Kırklar olacak ama dediğim gibi bu savaşın asıl vurucu günü Türkmenler oluşturacaktır. Tabii bu savaşın da bir de şey tarafı var. Bizans tarafı bunun içerisinde değilse Fransızların, Normanların, Slavların, Bulgarların, Gürcülerin, Ermenilerden çeşitli milletlerden bir savaşa katılan hakların olduğunu biliyoruz. Bir tarafta Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun askeri gücüyle bir tarafta da Bizans'ın topladığı çeşitli hatlarda topladığı milletlere oluşan bir kısmı da ücretli asker bu arada piyade ağırlıklı bir ordudan bahsediyoruz. Bunun içerisinde tabii Selçuklu'nun önemli birimi de Türk süvarileri oluşturmaktan Selçuklu'nun sıra çeşitli Türkmen grupları da savaşlar kullanılmıştı. Böylece savaş İki hükümdar, özellikle Alparslanlar ve Bizans hükümdarı Roman bölgeler arasındaki sadece mücadele değil, aynı zamanda Bizans'ın Anadolu hakimiyeti koruma çabasıyla Selçuklu'nun bölgedeki siyasi ve askeri nüfusunun genişlemekte mücadelesinin de neticesidir.
0: Evet. Sayın Güneş'te baktığımızda az önce de söyledik savaş tarihi okurken öncesiyle sonrasıyla savaş bir bütün sonuçları oluyor. Sultan Alparslan'ın savaş öncesindeki stratejisi nasıldı peki?
2: Evet. Şimdi aslında Malazgirt Savaşı'na giden süreç biraz daha geriye dönük okuduğumuzda o sırada Sultan Alparslan'ın Fatimi yani Mısır Şii Fatimi Devleti üzerine gündüz biliyoruz. Yani o sırada Bizans İmparatorluğu savaşlarını beklemiyordu. O sırada

Halep'i kuşatıyordu Sultanahmet'ten. O sırada işte çeşitli kanallar üzerinden işte Bizans İmparatorluğu'nun büyük bir orduyla Anadolu'ya geldiğini öğrenmez. O sırada Halep'i kuşatan ordunun yani yorgunluğundan mı veya Bizans ordusuna karşı çıkacak bir ordunun niceliksel özelliklerinden dolayı mı bilmiyoruz ama ordusu kereş etme ihtiyacı duydu ve oradan Musul üzerinden Hoy'a geldi ve Hoy'da doğrudan Bizanslılar karşılaşabilecek asıl savaşı yürütebilecek savaşın taktiksel özelliklerini iyi bilen Türkmen komutanların varlığına ihtiyacı vardı. O sebeple Sultan Abbas'tan doğrudan Alparslan'ın önüne çıkmaktan ziyade öncelikle savaşçı orduyu savaşa hazırlamak üzere orduyu ordunun çeşitli birimlerini toplamak üzere işte Vezir-i Nizam-ı gönderdi. Çeşitli birimler oluştuktan sonra 1071 yılında Ağustos ayının ortasına doğru Romanos Diyojen'i karşılamak üzere Maraş önüne geldi. Tabi Alparslan'ın asıl stratejisi şuydu. Yani bir kere coğrafyayı iyi bilen bir hükümdardı. Daha önce işte bir yıl önce Mazgit'i almıştı. 10 ay önce. Mazgit'in coğrafik yapısını çok iyi bilen bir hükümdardı. Bu sebeple buranın işte topografik yapısını ileride savaşta kullanabilecek kusup vurma, onun dışında taktiksel işte meşhur Türklerdeki meşhur bu taktiğini doğru strateji üzerinden uygulamak üzere coğrafyayı iyi bilen bir hükümdardı. Bu sebeple hangi ordunun nerede konuşulacağını, nerede stratejik bir manevra yapacağını çok iyi biliyordu. Onun asıl vurucu gücü dediğim az önce dediğim gibi Türkmen Gülam askerleri oluşturuyordu. Tabii savaş öncesinde temel temelinde hızlı hareket etmek, düşmanın askeri üstünlüğünü dengeleme ve Selçuk ordusunun hareket kabiliğine yaralamak üzerine bulunuyordu. Bizans ordusunun sayıca üstün olduğunu gören Alparslan doğrudan ve uzun süreli bir mücadele yerine Türklerin gerekse hareketli süvari savaşına dayanan bir strateji uygulamıştı. Ordusunu savaş alanına uygun şekilde düzenlemiş, düşmanı yıpratmak amacıyla sahte çekilmeler yapmış ve çelik süvari hareketleri de yaranmıştır. Savaş öncesinden barış teklifinde bulunması da dikkat çekicidi. Ancak Bizans ordusu ilerlemesine devam etmesi üzerine savaş kararı vermiştir. Alparslan ve ordusunun moralini yükseltmesi, askerin savaşa hazırlanması ve düşmanın zayıf noktalarını denemesi, zaferini kazanmasında büyük bir rol

0: unsurlar etkili olduğu sorusu da çok geniş bir alan biliyoruz ama sizce ön plana çıkan etkiler nelerdir? İçsel veya dışsal sebeplerden belki çevredeki uygarlıklara da bakmamız gerekiyor. Anadolu'ya bakmamız gerekiyor. Coğrafi, tarihi, siyasi sebepler olabilir ama temel olarak baktığımızda sizce hangi unsurlar etkili oldu?
1: Bir kere Büyük Eski Sultanlar, Atakkan'ın bir daha gerçi gelen konusunda ötesinden itibaren çeşitli savaşların bildiğinizde o kadar komuta ettiğini, onun yanında işte babası Sultan Bey'den aldığı askeri bölgeleri, askeri eğitimi doğru bir şekilde aradığı bunun bildiği. Yani as ülkenin, asıl stratejik ülkenin biz Atakkan'ın komutanlık yeteneklerinde olduğunu biliyoruz. Atakkan ne biliyordu?
0: Sayın Güney, sanıyorum ki biraz ses sisteminde sıkıntı var. İsterseniz sonradan da biz arayalım istiyorsanız. Çünkü tabii, ses sistemi duyma. Şu anda iyi. Düzeldi. Teşekkür ediyoruz. Konuşturunca düzeldi. Az önceki sorudan ilk kısımları çünkü önemliydi çok da oldukça. Şu anda düzeldi. Bir sıkıntımız yok. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Tamam. Şimdi biz Atasan'ın az önce bahsettiğim gibi asıl stratejik özelliklerinin biz onun komutanlık özelliklerinde olduğunu biliyoruz. 14 yaşından beri babasının himayesinde savaşmayı biz biliyoruz. Tefkü'ye ortalığa komutanlık ettiğini biliyoruz ve Alparslan'ın kimle savaşında iyi bilen bir komutandı. Bu nedenle bir savaşın tamamen böyle Mazgirt'te olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi Alparslan'ın en uygun Bizans'a karşılaşmasının en uygun yerin Mazgirt Ovası'nın olduğu bir tahmin ediyoruz. Kendisi bilerek burası seçti. Burası o tane yapılan bir savaş yeri değil. Aslında Alparslan şunu iyi biliyordu. Şayet Bizans ordusunu Mazgirt'e durdurmazsa Bizans ordusunun tamamıyla artık boya doğru İsfahan'a kadar yeni bir alanda fethetilere başladı. Yani bazı bölgeler zaten bizim buluyoruz. O yüzden savaşçı Mazgirt'te kabul ederek daha doğrusu Bizans'ı Bizans ordusunu Mazgirt önlerine savaşa mecbur bırakarak kendisini en uygun yani savaşın en uygun yeri olarak bir Mazgirt önlerine yapılmasını onun askeri yeteneklerinden dolayı olduğu bir tahmin ediyoruz. Tabii bunun yanında kendisinin hareketi süvari gücünü uygulayan savaş taktikleri ve Bizans ordusundaki iş sorunlara etkili olduğunu da biliyoruz. Bunun yanında Selçuklu'nun atlı okçulukla hızlı manevralarla başarılı olduğunu ve ağır ve farklı okçulardan oluşan Bizans ordusuna karşı bir avantaj oluştuğunu biz biliyoruz. Bunun yanında Alparslan'ın sahteye geri çekilme, kuşatma nedeniyle taktiklerde Bizans ordusunun düzenini bozduğunu biz tahmin ediyoruz. Bunun yanında Bizans ordusunun farklı milletlerde mafya gruplarda oluşması, komuta birliğinin zayıflaması ve bazı birliklerin de savaş tarafını taraf değiştirmesi veya savaş alanında uzaklaşması Bizans'ın engelletme okuyuşlarını biz tahmin ediyoruz. Bunun yanında Alparslan'ın ordusunun moral bitisini de yüksek tutması bu zaten kazanmasına önemli bir taktiksel özellik olduğunu biz biliyoruz.
0: Evet ve baktığımız zaman tabii Malazgirt Zaferi Anadolu'nun tarih açısından da oldukça önemli. Peki bu zaferin Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecine etkisi ne şekilde oldu?
1: Tabii ya biz daha önce Doğu Anadolu'nun işte Hazreti Ömer zamanında belirli bunlara fethi dalgalarıyla birlikte biz İslamlaştığını biz biliyoruz. Sadece Doğu Anadolu ama Güneydoğu bir kısmı. İşte ama bu seferden önce Anadolu'nun özellikle iç kısımları, batı kısımları tamamıyla Bizans hakimiyetinde olan bir yerde. Bu savaşla birlikte özellikle 1071'deki bu savaşla birlikte Anadolu'nun siyasi, demografi ve kültürel tarihi büyük dönüşümle başlangıcı oldu biz biliyoruz. Zaferden önce Türk'te Anadolu'ya akıllar düzenlemiş ve bölgede çeşitli Türk toplumlar bulunmuş olmakla birlikte Mazgirt'ten sonra Anadolu'nun Türkler tarafından daha yoğun bir sürekli biçimde istikrar elde etmesinin de önünü açmıştır. Bunun yanında Bizans'ın Anadolu üzerindeki askeri ve siyasi kontrolü önemli ölçüde zayıflanmış, Türk beyleri ve Türkmen grupları Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde hakimiyet kurmaya başlamışlardır. Bu gelişmenin sonucunda Anadolu'da Türk siyasi varlığı kalıcı hale gelmiş ve daha sonraki dönemlerde de Türkiye Selçuklu Devleti ile çeşitli Türk beyliklerin kurulmasına uygun bir ortam hazırlamıştır. Bu nedenle Mazgirt Savaşı Anadolu'nun tarihsel kimliğinin şekillenmesinde temel dönüm noktalarından biri olarak kabul edilebilir.
0: Evet ve tabii Malazgirt Zaferi'nin Türk devletleri ve Türk tarihçisinden da önemi yadsınamaz. Nasıl bir mirası oldu acaba Malazgirt Zaferi'nin bu açıdan?
1: Tabii Mazdi Safiye öncelikle Anadolu Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecini hızlandıran en önemli gelişmelerden birisi olduğunu biliyoruz. Zaferden sonra Anadolu Türkleşmesi bölgelerinin Türkmen toplulukları

0: Bunun yanında çeşitli
1: Hocam ses gidip geliyor.
0: kurslar.
1: Son cümleyi tekrar edebilirsek ses gidip geldi de çünkü
0: Pardon,
1: dinleyicilerimizin
0: pardon.
1: daha rahat
0: Evet,
1: duyabilmesi açısından. Evet.
0: tabii. Mali bir satıcı ama bu kesinlikle bir rastlanması aslında çok önemli bir sözü olduğunu biliyoruz. Özellikle zaferden sonra ama borçası bölgelerin Kırk'tan topuklan gelişmesini paylaşmış. Kırk beyleri daha sonraki Kırk'e saçıkla bölgeye siyasi hakimde konuşlardı. Bu serinleşmesiyle bir seni şehirler, köylüler, camiler, tekeler, camiler, medreseler, kadın saraylar ve diğer sosyal sorunlar ortaya çıkmış. Türkistan kültürü Anadolu'da giderek yayılmıştır. Bununla birlikte Anadolu Türkleşmesi İslamlaşması kurulmaz bir saferin hemen ardından gerçekleşen bir olay olmaktan çok 11. yüzyılın sonlarına itibaren birkaç yüzyıl boyunca devam eden siyasi, askeri, demografik, ekonomik ve kültürel bir süreçtir. Mazdit ise uzun sürecin önüne açan ve hızlanmasını sağlayan en kritik aşamalardan olduğunu biz biliyoruz.
1: Evet. Peki Sayın Hocam 26 Ağustos 1071 tarihinin Türk tarihinde başka hangi önemli olaylarla bağlantısı bulunuyor?
0: Tabii öncelikle malum olduğu üzere bir 1071 ile 26 Ağustos 1972 yıllarındaki bir tarih arasındaki biliyorsunuz Anadolu'daki Türkmen hakimiyeti ve Anadolu'daki Türk hakimiyetinin de aradaki süreçtir. Fakat biliyorsunuz İmamlar 1922 yılında bize karşı yaptıkları düşmanca hareketlerden dolayı onlara karşı yaptığımız dinli mücadelelerin neticesinde son artı onlara Anadolu'da olmak üzere yaptığımız nihayet savaş bir tarih olarak kabul etmekte ve bu bir tarihin de noktası alıyor. Yani asıl tarihini 26 Ağustos oluşturmaktadır. Bu nedenle 26 Ağustos tarihi Mağaz İkazı'nın yanı sıra Türk tarihinde de özellikle milli mücadelede aslında önemli bir yere sahiptir. Bir tarih 26 Ağustos 1922 tarihinde Türk ordusunun Yunan kuvvetlerine karşı başladığı bir askeri harekettir ve Kurtuluş Savaşı'nda kendi kesin olarak sonrasını sağlayan resmelerin de basıncısını oluşturmuştur. Bu nedenle 26 Ağustos 1922'de Anadolu kapıda Türkiye'ye açan Mağaz İkazı'yla 1922 yılında Anadolu Türk Egemenlik Kamasitesini kesinleştiren Türk tarih arasında bir tarihsel bağ kurulmasına vesile olmuştur. Her iki olayın da Anadolu siyasi geleceği açısından önemli sonuçlar doğması nedeniyle 16 Ağustos Türk tarihi ve hafızasında askeri başarı, bağımsızlık ve vatan kavramlarıyla ilişkilendirebileceğimiz önemli bir yere sahip.
1: Evet ve son olarak Malazgirt Zaferi bugün nasıl anılıyor ve genç kuşaklara bu tarih nasıl aktarılmalı?
0: Tabii bugün itibariyle biliyorsunuz bu büyük zaferin 55. yılını kutluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifiyle her yıl yaklaşık 2017 yılından beri her yıl buradan özellikle Malazgirt'te bu büyük zaferi yad ediyoruz. Bununla birlikte hani çeşitli ilmi mecralarda, çeşitli devlet kurumlarında bugünün anılmasıyla çeşitli etkinlikler de bulunmaktadır. Bunun yanında resmi törenler, anma programları, akademik toplantılar, kültürel etkinlikler ve eğitim faaliyetleri de hazırlanmaktadır. Özellikle Malazgirt'te düzenlenen etkinlikler zaferin Türk ve Anadolu tarih açısından önemini vurgulamaktadır. Bunun yanında bu tarihin genç kuşakla aktarılmasına yalnızca savaşın sonucuyla kahramanlık anlatılması ötesinde olayların gerçekleştirildiğinde siyasi şartları, Selçuklu Bizans ilişkileri, askeri stratejiler, zaferin Anadolu sonraki tarihinde etkileri de bilimsel ve eşitsel bir yaklaşımla ele alması gerektiğini düşünmekteyim. Tarih bilgiler, ders kitaplarının yanında belgeseller, müzeler, tarih alanı gezileri, dijital eğitim materyalleri, akademik çalışma aracıyla da gençlere aktarılabilir. Böylece Malazgirt bir zaferi geçmişi anlamaya, tarih bilgisini geliştirmeye ve katı sağlamaya dönük bir gelecek nesile bir çeşitle aktarılabileceğini düşünmekteyim.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de bu önemli günde ağırladık. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Doçent Doktor İbrahim Güneş bizlerleydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir müzik aramız var. Sonrasında yine Malazgirt Zaferi'ni konuşmaya devam edeceğiz.

0: Şimdi de konuğumuz Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Özalper. Kendisiyle Malazgirt Savaş Alanı'nın tespiti, tarihi, arkeolojik yüzey araştırması projesini konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Özalper. İyi günler efendim.
1: Hoş bulduk efendim. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Malazgirt Savaş Alanı'nın tespiti projesini dinleyicilerimize anlatabilir misiniz? Arkadan da konuşma sesleri geliyor. Herhalde alandasınız,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, alandayız. Şimdi birazdan Sayın Cumhurbaşkanımız konuşacak. Ben şöyle kısaca size bir bilgi vereyim.
0: Evet.
1: Malazgirt Savaş Alanı'nın tespiti, tarihi ve arkeolojik yüzey araştırması projemiz 2020 yılında Muğla Fışık Koçman Üniversitesi'nden Profesör Doktor Adnan Çevik'in bilimsel danışmanlığında ve Ahlat Müzesi Başkanlığında başlamıştır efendim. Projenin temel hedefi Malazgirt Savaşı'nın tam yerini ve çatışma alanlarının lokasyonlarını belirlemek ve bunları arkeolojik materyaller ile kanıtlamaktır. Projemizde 12 üniversiteden 40 akademisyen bulunmakta. Bu akademisyenlerimiz farklı disiplinlerden gelmekteler. Örneğin antropoloji, arkeoloji, tarih, jeofizik, coğrafya, sanat tarihi gibi farklı alanlardan hocalarımız bu projede bulunmakta. Şu an 7. yılını dolduruyor projemiz. Bunun yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle ve izniyle projemiz gerçekleşmekte. Malazgirt ilçe merkezi ve Malazgirt İnterlandır'da kalan 150 kilometre karelik alan içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. Savaşla ilgili rivayetlerin doğrulanması, bazılarının ise doğrulanamamasının sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla proje sahasını biraz geniş tuttuk efendim. Böyle bilgi verelim.
0: Evet. Ve tabii savaş alanının bugüne kadar kesin olarak tespit edilememesinin nedenleri nelerdi Sayın Hocam?
1: Yani bunun birçok sebebi var tabii efendim, ama savaşa dair çok fazla kitap makale var. Ama 2020 yılında başlattığımız bu projeye kadar sahada hiçbir çalışma mevcut değil. Sağdaki çalışmaları örnek olarak yüzey araştırmaları veya kazı çalışmaları, özellikle ortaçağ savaş odaklı yüzey araştırmaları yapılmadığı için bölgede Urartu ve Demir Çağ'a ait yüzey araştırmaları mevcut. Ama doğrudan Malazgirt Savaşı'na odaklı bir yüzey araştırması yapılmadığı için savaş alanının yeriyle ilgili ne yazık ki bir tespitte bulunulamamış. Sadece öneriler gelişmiştir. Bu öneriler de tabii ki harita üzerinden bakılarak en olası yerler tespit edilerek yapılmıştır. Ama ağırlıklı olarak tarih alanından uzmanlar kendi uygun gördükleri yerleri seçerek savaş alanı olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Lakin şimdi bizim yürüttüğümüz bu proje bir tahmin olup kesinliği olmayan bir gerçekliği ortaya çıkarmayı hedeflemekte efendim.
0: Evet. Ve tabii araştırmalarda hangi tarihi ve arkeoloji kaynaklardan yararlanılıyor? Bu da oldukça önemli.
1: Tabii projeye başlamadan önce Malazgirt Savaşı ile ilgili özellikle çağdaş kaynaklardan farklı dillerde yazılmış tarihi metinlerin önce derlemesini yaptık biz. Farklı dillerden kastım Grekçe, Arapça, Ermenice, Farsça gibi o dönemde Malazgirt Savaş alanını anlatan kaynaklar derlenerek çevirileri yapılmış ve savaşın coğrafyası ile ilgili neler tespit edilebilir, ne tip ipuçları yakalanabilir, bunlar anlaşılmaya çalışmıştır. Tabii ki burada ana kaynağımız Bizans ordusunda bulunan Attaliye Efes'in tuttuğu günlük. Çünkü savaşın tek görgü tanığı olan kendisidir. Yazan Malazgirt Savaşı ile ilgili bize önemli bilgiler vermekte, ama bunun dışında da yine arkeolojik veriler olarak da Malazgirt katmanlar halinde ilerleyen bir kronolojiye sahip. Burada ortaçağ ile ilgili bir yüzey araştırılması yapılmamasına karşın mesela buna karşın bölgenin tarihini anlayabilmek, materyalleri birbirinden ayırt edebilmek adına hangisinin demir çağına, orta çağa ait olduğunu araştırmakla beraber ele geçen eserlere, bunun yanında yine kaçak kazılarla vesairelere müzeye teslim edilen ve Malazgirt menşeli olduğu bilinen eserler incelenmiş. Böylelikle buraya gelmeden önce en azından arkeolojik veriler anlamında bölgenin tarihi ve arkeolojisi anlaşılmaya çalışmıştık efendim.
0: Evet.
1: Bu arada sahada olduğum için sesim net geliyor mu?
0: Geliyor hocam
1: ama.
0: Hiçbir sıkıntı yok. Geliyor, ulaşıyor. O da işin doğası, çok da
1: şu
0: uyumlu oldu.
1: Başkanımız alana giriş yapıyor. Biz yayınımıza devam edelim. Öyle aslında daha güzel bir sesi sanki.
0: Evet, doğal da oluyor. Orada da bir çünkü tören olacak. Yüzey araştırması tabii nasıl gerçekleştiriliyor bu arada? Sahada hangi izler aranıyor özellikle?
1: Şöyle efendim, Malazgirt sahasında sahada 2020 yılından itibaren farklı disiplinlerden akademisyenlerin katılımıyla uzun soluklu yüzey araştırmalarının başladığını söylemiştim. Normalde Türkiye'de bu yüzey araştırmaları genel olarak 15 günle sınırlı kalabiliyor, ama Malazgirt'te bu aylarca süren bir çalışma olarak devam ediyor. hatlar şeklinde dizilen hocalarımız, uzmanlar yüzeyleri tarıyorlar. Aynı zamanda saha havadan da taranmakta. Gerekli görülen yerler jeofizik alanları olarak belirlenip yeraltı da taranmaktadır. Bu kapsamda ele geçirilen eserler tasnif edilerek yüzey araştırmasına lokasyonlar belirlenmekte ve yüzey araştırmasındaki önemli lokasyonların koordinatları alınarak veri tabanına işlenmektedir efendim.
0: Oldukça tabii ayrıntılı sonuçlar çıkıyordur. Özellikle savaş alanının tespitinde arkeolojik buluntular neler varsa bizlerle paylaşabilir misiniz?
1: Şöyle, Malazgirt Savaşı ile ilgili tabii çok şey yazılıp çizilse de temelde eksik olan şey arkeolojik verilerdir aslında. Arkeolojik verilerin toparlanabilmesi için yüzey araştırmaları ve arkeolojik kazılar hayati önem sağlamakta. Çünkü burada coğrafya veya tarihi kaynaklarla ancak savaş alanının sadece tespiti yapılabilirken özellikle yerindeki buluntularla birlikte bölgenin hem tarihi hem de savaş lokasyonları belirlenebilmekte. Lokasyonlarından kastım şu, Malazgirt Savaşı bildiğiniz gibi sadece ana bir muharebeden oluşmuyor. Çok fazla çatışmadan oluşuyor, günlence sürüyor. Bundan dolayı ovanın genelinde de okuçlarımızla kutları gibi savaş objeleri arasında sadece büyük muharebenin alanını değil çatışma alanlarını da göstermekte. Arkeolojik kanıtlar bu noktada fizikle toplanmakta. Ve her dönemlere geçirilen objeler bilimsel yöntemlerle de kayıt altına alınmaktadır efendim.
0: Evet. Ve tabii araştırmalar sırasında bu öne çıkan bulgulardan özellikle sizin adını zikretmek istediğiniz var mı? Özellikle farklı gelen, özellikle ilgi çekici
1: öyle,
0: olabilecek.
1: Tabii arkeolojik ve tarihsel anlamda çok sayıda bunun tele geçti. Lakin bunların birçoğu savaşla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Ama benim de mensup olduğum projemizin en önemli paydaşı olan Mışal Parslan Üniversitesi'nde dahil olduğu projede Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni olmadan açıklayamayacağımız ya da kendi raporlarımıza geçmeden henüz basınla paylaşamayacağımız buluntularda mevcut.

0: Şükür efendim.
1: Evet, bu da oldukça önemli aslında tarihi
0: Tabii.
1: anlamak adına. Kolaylıklar dileyelim bu arada, laf
0: Sağ olun,
1: arasında
0: sağ
1: oldukça
0: olun
1: önemli
0: efendim.
1: bulgular olacak, tarihimiz açısından da ışık tutacak.
0: Evet,
1: Ve tabii
0: muhakkak, muhakkak efendim.
1: elbette. Ve tabii teknolojik yöntemler öte yandan savaş alanının belirlenmesinde nasıl kullanılıyor günümüz teknolojisi?
0: Savaş alanı arkeolojisinin en olmazsa olmaz yanlarından biridir teknoloji efendim. Özellikle dijital arkeoloji dediğimiz arkeolojinin dallarından biri olarak yöntemlerle birlikte saha taranmakta, coğrafi bilgi sistemleri yöntemiyle de veri tabanları oluşturulmakta, analizler yapılmakta ve teknolojik imkanlar sonuna kadar kullanılmaktadır. Burada şöyle örnek verebilirim. Gelişen drone teknolojileriyle birlikte bu uzaktan algılama yöntemlerinin de kullanıldığını belirtebilirim buradan.
1: Evet. Bu da önemli tabii, günümüzün teknolojisinden yararlanarak bu süreci hızlandırmak, verimli hale getirmek. Kolay gelsin gerçekten
0: Evet
1: tüm
0: efendim.
1: sahada, özellikle ekip
0: Duyamadım son
1: arkadaşlarımıza.
0: dediğinizi.
1: Hepinize kolay gelsin diyoruz tüm
0: Cumhurbaşkanımız geliyor
1: sahadaki
0: şimdi. Alo.
1: çalışmalara. Duyabiliyoruz biz ama siz bizi duyamayabilirsiniz herhalde. Peki bu çalışmalar Malazgirt Savaşı hakkında bildiklerimizi nasıl değiştirebilir veya geliştirebilir? Sayın hocamız koptu sanıyoruz ki. Bağlanacaktır muhtemelen ama önemli ayrıntılarla da bizlerleydi. Özellikle sorduğumuzda araştırmalar sırasında şimdiye kadar dikkat çeken bulgular oldu mu diye bulunduğunu söyledi yüzey araştırmalarında. Bazılarının henüz paylaşılamadığını da belirtti özellikle. Özellikle Kültür Bakanlığı'ndan da onay gelmesi gerekiyormuş. Ve tabii teknolojik yöntemler savaş alanının belirlenmesinde oldukça önemli. Çok geniş bir alan çünkü o bölge ve bunun içinde günümüz teknolojisinden yararlanılması gerekiyor. Yüzey araştırması sırasında da günümüz teknolojisinden yararlanılıyor ve bunun dışında yeri halen daha savaş alanı tam olarak tespit edilemediği için bunun faydası görülecektir önümüzdeki süreçte diyelim. Eğer bağlanabilirse hocamızı tekrar hatta alırız. Bağlanamazsa da konuşmaya devam ederiz. Özellikle şarkı aralarımızla devam ederiz diyelim. Ve tabii savaş alanının bugüne kadar kesin olarak tespit edilememesinin de hoca gerekçelerini çok güzel bir şekilde anlattığı coğrafi faktörler olduğunu söyledi. Ve bölgenin yapısı gereği çok geniş bir arazinin olması da tam olarak nokta dışı bulunmasını engelliyor. Sayın hocamız hatta sanıyoruz ki. Buyurunuz
0: Evet,
1: hocam.
0: efendim
1: Evet.
0: burada tabii sinyal engelleyiciler de mevcut olduğu için
1: Evet
0: kestiğim için
1: hocam.
0: kusura bakmayın.
1: Evet. Önemli değil,
0: Son
1: estağfurullah.
0: sorunuzu bir daha alabilir miyim? Son
1: Tabii ki.
0: sorunuz.
1: Hocam bu çalışmalar Malazgirt Savaşı hakkında bildiklerimizi nasıl değiştirebilir veya geliştirebilir? Sanıyoruz ki sinyal kesicilerin azizliğine uğruyoruz. Onu da belirtelim. Sayın hocamız da vurguladı. Olağanüstü durumlar olabiliyor. Tekrar bağlanmayı deneriz. Ama hocamız da uyardı. Her an kesintiler olabilir diye. Çünkü Malazgirt Savaş alanında, özellikle o bölgede şu an tören de oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulaştığını öğrendik hocamızdan. Ve törenler de olacak bugün, özellikle 26 Ağustos 1071 tarihinde. Önemli bir dönüm noktası olduğu için de devlet erkanı tarafından da halkla bir buluşma gerçekleştirildi. Şu anda tören alanında, o nedenle de oldukça önemseniyor. Sinyal kesiciler de kullanılıyor ve tabii ki hocamız bağlantı sırasında da arkadan biz gürültülerin geldiğini duyduk. Özellikle seslerin, sanıyoruz ki tören çoktan başladı ve tören çalışmaları da devam ediyor. Aynı zamanda halkın katılımıyla savaş alanının tespit edilmesini aktardı hocamız. Özellikle Malazgirt Savaş alanında, Malazgirt Savaş alanının tespiti tarihi arkeolojik yüzey araştırması projesini yürütüyor. Onu aktardı. Dilersek şu anda kısa bir müzik arası vereceğiz. Sonra bağlanmayı deneyeceğiz hocamıza.

0: Sayın hocam tekrar hoş geldiniz. GPS'lerin, sinyallerin azizliğine uğrayabiliyoruz böyle törenlerde özellikle. Çok çok önemli.
1: Evet, evet.
0: Ama sizi tekrar bağlamaktan çok mutluyuz tabii ki de. Son sorularımızı da soracaktık çünkü. Çok iyi oldu. Ve tabii savaş alanının tespit edilmesi Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirası açısından neden önemli? Bununla devam edelim isterseniz.
1: Savaş alanı arkeolojisi dünyada yeni ortaya çıkan disiplinlerden birisi. Ama buna özellikle birçok ülkenin önem vermesi aslında kendi tarihlerini önemli bir parçası olarak savaşları da mercek altına almalarıyla ilişkili. Bu sebepten Türkiye Cumhuriyeti içinde mihenk taşı rolünü üstlenen anahtarının Türkleşmesini sağlayan, kapılarını açan temel olayların başında gelen Marazit Savaşı ile ilgili yapılacak her bir çalışmanın Türkiye'nin kültürel mirasına ekstra bir önem ve katkı sağlayacağını buradan size söyleyebilirim. Bu projede tabii sadece savaş alanı değil, özellikle bölgenin Orta Çağ, Türk-İslam dönemi gibi dönemler ortaya çıkacaktır. Türklerin bölgedeki bütün etnisitesinin bir araya gelerek burada beraber yaşadığı bir kültür oluşturduğu, coğrafyanın tarihini ortaya çıkarmak için Malazgirt Savaşı zannımca çok doğru seçilmiş önemli bir mihenk taşıdır efendim.
0: Evet, tabii son olarak Malazgirt Savaş alanının gün yüzüne çıkarılması bize tarihimiz açısından hangi mesajı veriyor, onu da sizden dinleyebiliriz.
1: Şöyle, Malazgirt aslında Beşik Arkın'ın Sultan Alparslan önderliğinde gelen güçlerle birlikte Bizans emperyalizmine karşı dik durduğu, bölgenin kaderini değiştiren, sadece bölgenin değil bütün Anadolu'nun kaderini değiştiren çok önemli bir olaydır. Bu olayın doğru anlatılması, gelecek kuşakların neyle karşı karşıya kalacağını, bölgeye kazandırırken ne tür fedakarlıklarda bulunulduğunu ve burada ne tür askeri beceri ve başarıların ortaya konulduğunu, tabii ki bölgenin kültürel mirasıyla birlikte anlamaları açısından önemli bir projedir. Sadece genç kuşağın değil, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da tarihi doğru bir şekilde anlaması açısından savaş alanı arkeolojisi projelerinin sayısı giderek artmaktadır. Şu gururla söylenebilir ki Türkiye'nin en kapsamlı savaş alanı projesi kararlılıkla yapılmaya devam etmektedir. Bu proje gelecekte bölgenin kültürel ve turizm potansiyelinin ortaya çıkması bölge için ülkemiz tarihi açısından çok önemli gelişmelere vesile olacağını buradan söyleyebilirim. Efendim son olarak şu an Cumhurbaşkanımız bize doğru

0: yaklaşıyor. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Son bir söz
0: vermiş
1: olduk. Bu özellikle törende bile bizle konuşmanız çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Başarılar. Ve hocamızı ağırladık efendim. Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Özalper bizlerleydi. Malazgirt Savaş Alanı'nın tespiti tarihi, arkeolojik yüzey araştırması projesini konuştuk. Tam da tören vaktine geldi. Biz yine de hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu sıkışık vaktinde bile bize zaman ayırdığı için tören alanında arkadan sesleri dinledik zaten. Çok teşekkür ediyoruz kendisine ve tabii dikkatli olarak Malazgirt Savaşı'nın geçtiği bölgeyi de şöyle bir belki betimlemek gerekir diye düşünüyoruz. Malazgirt, Doğu Anadolu'nun Yukarı Murat Van bölümünde stratejik bir konuma sahip ve Anadolu tarihi açısından büyük önem taşıyan bir yerleşim. 1071 yılında Selçuklularla Bizans arasında gerçekleşen Malazgirt Savaşı, Anadolu'nun İslamlaşması ve İstanbul'un fethine giden süreci başlatması açısından kritik bir dönüm noktasıdır. Savaşın Malazgirt'te gerçekleşmesi, bölgenin antik çağlardan beri sahip olduğu jeostratejik öneminden kaynaklanır. Malazgirt Savaş Alanı'nın tespiti, tarihi ve arkeolojik yüzey araştırması projesi kapsamında Malazgirt Kalesi'nin iç kale olarak adlandırılan bölümünde yapılan georadar taramaları 3 ayrı lokasyonda eski yapı kalıntılarına ulaşmıştır. Ancak depremler ve insan tahribatı nedeniyle İç kalenin birçok yapısal özelliği kaybettiği, dolayısıyla toprakla örtülü bölümlerinde bütünlüğünü koruyan yapılara ulaşmanın zor olacağı düşünülmektedir. GPR tarama yönteminin arkeolojik çalışmalarda yapı kalıntılarının tespitinde önemli bir yöntem olduğu bu çalışmayla bir kez daha vurgulamaktadır deniliyor bu çalışmanın kapsamında. Biz de hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıntılarla bizlerle olduğu için çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda tüm oradaki ekibe, sahadaki çalışan arkadaşlarımıza, gerçekten zorlu bir süreç. Bazı buluntuların bulunduğunu da aktardı hocamız. Şu anda bir kısmı teyit edilmek üzere, bir kısmı gizleniyor. Projenin sorumluluğu açısından ve katkılarından dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Tam da tören saatinde özellikle denk geldi bu durum, ama aynı zamanda güzel haberlerle de bizlerle oldu hocamız ve tabii

0: 9 saat önce gerçekleşen bir haber bizlerle paylaşıldı. Yeni buluntuların bulunduğunu anlatıyor haber. Özellikle Ahlat Müze Müdürlüğü ve Muş Alparslan Üniversitesi'nin işbirliğiyle gerçekleşen projede bazı ok uçlarına rastlanılmış. Az önce de aktardık çünkü tespiti çok zor oluyor ve bu buluntular o yüzden önem taşıyacak. Çok geniş bir alan. Hepsine kolaylıklar dileyelim biz. Ve programı da bugün burada noktalıyoruz. Çok önemli konukları ağırladık. Bugün de TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleydik. Sevgili dostlar, programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
1: Yaşamın Ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar diyoruz. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Evde en etkili doğal kolajen için ilikli kemik ve paçaya ihtiyacımız var. Hayvansal bağ dokularının kısık ateşte uzun süre kaynamasıyla elde edilen kolajen doğrudan bitkilerde bulunmaz. Bu nedenle gerçek kolajen jelatini üretmek için hayvansal kaynaklar kullanmak gerekiyor. En yüksek kolajen oranına ulaşmak için sığır ilikli kemiği ile jelatin dokusu yüksek olan ayak paçayı birlikte kaynatmak en doğru yöntem. Kemikleri ve paçaları büyükçe bir tencereye aldıktan sonra üzerine 2-3 parmak geçecek kadar soğuk su ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra yüzeyde biriken o kahverengi köpükleri yani kefir delikli kepçeyle alıp tamamen temizliyoruz. Ya da bunun yerine bu ilk suyu döküp kemikleri yıkayarak tekrar temiz suyla baştan pişirmeye başlıyoruz. Temizlenen kemiklerin üzerine tekrar soğuk su ekliyoruz. 2 yemek kaşığı da elma ya da üzüm sirkesi koyuyoruz. Tencerenin kapağını kapatıp ateşi en kısık konumda yani mum ışığı kıvamında açıp kolajen bağlarının eriyip suya geçmesi için uzun süre kaynatıyoruz. Peki neden sirke koyuyoruz? Burası önemli. Bence sadece kolajen elde etmek için değil, kemik suyu yaparken ya da kemikli et pişirirken de sirke koymak önemli. Çünkü sirke içindeki minerallerin daha çok açığa çıkmasına yardım.

0: yardımcı oluyor. Peki kemik suyumuzu paçayla birlikte kemiğimizi kaynattık. Sonrasında ince bir süzgeçten geçiriyoruz. Kemikli kısımlarını ayırıyoruz. Ancak paçanın o yumuşak kısımlarını, kemiklerin iliklerini, paçanın daha doğrusu o kıkırdaklı yumuşak dokularını sıyırıyoruz. Biraz kemik suyuyla birlikte blenderdan geçiriyoruz. Homojen bir karışım haline getiriyoruz. İşte bu homojen karışımı isterseniz büyükçe bir tepsiye döküp donmasını sağlayın. Sonra böyle kare kare keserek dondurucuda saklayın. İstediğiniz zaman o minik kareleri çıkartıp çorbalarda, yemeklerde, pilavlarda kullanın. İsterseniz minik minik cam saklama kaplarına koyun ya da buzluk kaplarına koyun. Dondurucuda bu şekilde saklayın. Tabii buzluk kabı demişken plastik olmayan sağlıklı cam kaplar ya da yine plastik olmayan, içinde daha doğrusu kanserojen bileşenler olmayan buzluk poşetleri içinde de saklayabilirsiniz. Bugün de yayınımızın sonundayız ama sizlerle yeniden görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.